adı verilen toplum değerleri negatif olan, insanların sadece mutsuzluğu için çalışan bir grup oluşturuyorlar. Sahip oldukları kültürün adı o kültürdür. Nerede bu ismi duyarsanız bilin ki orada şeytan var ve orada tağut var. Yani insan ve cin şeytanlar. Biliyorsunuz ki şeytanlar gene cinler gibi dumansız ateşten yaratılan ama biraz farklı yapıda olan varlıklar. Sadece bir tek şeytan yok. Zannetmeyin ki sadece Kur'an-ı Kerim'de İblis adı geçen şeytan şeytandır. Hayır. Onların da cemaatleri var. Onların da toplantıları var. Onların da şehirleri var. Ve Allah-u Teala diyor ki İblis ve etrafındaki insanlar sizi devamlı tarafsız altında tutarlar diyor. Çok uzaklardan sizi görürler. Her türlü kötülüğü işlemek için hep size yaklaşmak isterler. İblis bir insanın düşünce sistemine, onun nefsindeki afetlere tesir etmek yoluyla girer ve ona olmadık kötülükler yapar. Yani şu kainat üzerinde daha büyük bir düşmanınız olduğunu sakın düşünmeyin. İnsanlar eğer size bir kötülük etmişlerse şeytanın onlara olan telkinini sizinle yapmışlardır. İnsanlar vardır, başkalarının aleyhinde konuşurlar. Ne zaman bunu yaparlarsa onun arkasında mutlaka şeytan vardır. Onların o zayıf iradelerine tesir etmek suretiyle bir takım insanlara başkalarını çekiştirirler. Onlar hakkında kötü şeyler söylerler. Hem de bunu bilmedikleri halde söylerler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bilmezler ki bu hep onların aleyhinedir. Diyelim ki siz birisine bir başkasını çekiştirdiniz. O kişi düşünmez mi acaba? Yarın beni de başkalarına çekiştirmeyecek mi diye. Ayrıca kimin hakkında kim dedikodu yaparsa eninde sonunda hakkında dedikodu yapılan kişi bunu öğrenecektir. Hadi Allah'ın da sırrı doğrudan öğrenirler ama başkaları onlar da başkalarından öğrenirler. O zaman o dedikoduyu yapan kişinin o insanlardaki değeri ne olur sevgili dinleyenler ve izleyenler? İnsanlar şeytanın tesirine kapılıp dedikodu yaptıkları zaman, başkalarına iftira attıkları zaman onu söyledikleri kişinin karşısında büyüdüklerini zannederler. Önemli kişi olduklarını zannederler. Bunu geliştirmek için yalanlar söylenir. Ben senin bilmediğini bilirim. Ben senden daha önemli bir insanım. Ben senden üstünüm. Bütün dedikoduların, bütün iftiraların arkasında sadece bu zavallılık vardır sevgili dinleyenler ve izleyenler. Sadece bu zavallılık. Dedikodu ve yalan. Eğer yalan olarak bir dedikodu yapılıyorsa bunun Kur'an'daki adı iftiradır. Böyle bir dizaynı şeytanın tesiri altında gerçekleştiren bir insan, sevgili dinleyenler ve izleyenler, iftira ortaya çıktığı zaman ne duruma düşer acaba? O insanlar, o sırada şeytan onlara öyle bir tesir eder ki bunu söylemekten kendilerini alamazlar. İç dünyalarına tesir eden iblis, onların neslerinin gurur afetine, kibir afetine, üstünlük psikolojisine tesirler etmek suretiyle o insanlara yalanlar söyletir. Bu yalanlar başkalarına kimin tarafından söylenmişse o kişi eninde sonunda bu yalanların

huzursuzluğunu yaşayacaktır. Hele Allah'ın dostları arasında yalan söylenmişler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her zaman herkesin zayıf tarafları vardır. Şeytanın ve tağut dediğimiz insan ve cin şeytanların işi de insanların zayıf tarafını araştırmaktır. Evvela bütün insanların bir müşterek hükmü var. Herkesi kendileri gibi zannederler. Hırsız herkesi hırsız zannedermiş. Gerçekten kim hangi insan hakkında bir dedikodu yaparsa bunun manası şudur. O böyle bir şey yapabilir. Yani hakkında dedikodu yapılan kişi, hakkında iftira edilen kişi böyle bir şey yapabilir. Çünkü insanlar herkesi kendi standartlarında kabul ederler. Yani kendilerinin yapabilecekleri bir şeydir o. Hatta belki de yapmaları gereken bir şeydir. Ve bunun tabii neticesi olarak da başkalarına diledikleri şeyi söyleyeceklerdir. Aslında kıyamet günü herkesin hayat gününde bu söyledikleri bütün yalanlar, iftiralar görülecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun daha negatif neticeleri de oluşabilir. Siz bir öğle hakkında başkalarından yanlış bir şeyler anlatarak onları bir belli hedefe götürebilirsiniz. O zaman bunun ızdırabı daha üst seviyede yaşanacaktır. Öyle insanlar olmuştur ki söyledikleri yalanlarla başka insanları fıska düşürmüşlerdir. Her devirde bu tarz dedikoducular, bu tarz iftira atıcılar hep bulunmuştur. Bu konularda Allah Teala onlara bir şey söylemez. O konulardaki her şeyi bilen Allah'ın evliyaları da bir şey söylemez. Ama neticede onlar bunu çok ağır öderler, sevgili dinleyenler ve izleyenler. Öyleyse Allah'ın dostu olmaya çalışın. Size dostluk edenlere siz de dost olmaya çalışın. Allah-u Teala'nın dostları neden hepimizin dostlarlar? Neden kimseye bunları bildikleri halde bir dost düşmanlık etmezler? Çünkü onların niyetlerinde afetler yok olmuştur. İşte dedikodu afeti, işte iftira afeti, insanları olmadık hata yerlere, yanlış yerlere götürür. Ve bunun bedelini insanlar ağır ederler. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, siz olun. Sakın bu istikamette yalan yanlış şeyler söylemeyin. Allah-u Teala acaba neden her konunun ispatını Kur'an-ı Kerim'de şart koşmuş, üstelik de 3 tane şahit gösterin diyor. İşte bunun için bir takım dedikoducuların, fitne, fesat sahiplerinin başkaları hakkında dedikodu yapmasına mani olmak için. İnsanlar ne yazık ki Allah'ın kendilerine verdiği insanları başkalarının mutluluğu istikametinde kullanacak yerde başkalarının aleyhine kullanmak yolunu seçerler. Hep arkasında aynı zamanlılık vardır. O bilginin ulaştırıldığı, yalanın söylendiği kişiye ben senin bilmediklerini bilirim, ben senden üstünüm havasını vermek için. Aslında bu aşağılık bilgisinin bir denetisi değil mi sevgili dinleyenler ve izleyenler? İnsan hiç bindiği dalı keser mi? Ama bazı insanlar keser. Bilerek, isteyerek şeytan onları emellerine alet eder. Kötülük istikametinde kullanır zavallı insanları. O insanlar yaptıklarının belki o anda farkına bile varmazlar.
ne olur der, durup da yalanılarak girsin der veya ben böylece o kişinin gözünde daha da önemli bir insan olurum. Ne sonra hakikat ortaya çıktığı zaman ne olacak? Sadece o insanın gözünde mi? Herkesin gözünde küçülmez mi insanlar? İnsanlar hep zanlarına göre konuşurlar. Bir konuda bir bilginin sahipleri ise ona kendi ilaveleriyle birlikte başkalarını anlatmak onlar için temeldir. Bu ilaveleri onlara yaptıran dedikoduyu, fitneyi, iftirayı oluşturan hep o iblis ve alanesidir. Tağut dediğimiz o insan ve cin şeytanlar. Ve böyle yapan insan aslında bir insan şeytanı olmuyor mu? Eğer insanlara hizmet için yoksanız, eğer insanların kuyusunu kazmaya çalışırsanız, eğer insanlar hakkında yalanlar söyleyebiliyorsanız, kendinizi yüceltmek için başkasını karalamak gereğini duyuyorsanız, o zaman sizin için Allah-u Teala'nın ilminde hep bir hesap vermemek hesabı olacaktır. O hesaptan korkun sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Allah-u Teala her şeyin hesabını ne yazık ki görüyor. Ve insanlar şeytanın değil Allah'ın sebeplerini dinlemek zorundalar. Mutlulukların altında bu büyük hakikat yapıyor. Kimdir yalan söyleyen? Kimdir dedikodu yapan? Kimdir iftiralar atan? Mutsuz insanlar bunlar. Mutsuzluklarının başkalarına yüklenmesiyle iç dünyaları onları vazifeli kılıyor. Böyle bir ortada insanlar düşünün, herkes başka birinden bir negatif tesir almış ve o negatif tesiri üzerinde taşıyor başka birine boşaltmak üzere. Böyle bir sistem her yerde, her zaman ne yazık ki tatbik sağlığı bulabilmektedir. İnsanlar bunları yaparken bir marifet taktiklerini denedirler. Diğer insanların karşısında büyüdüklerini zannederler. Onlara önemli kişi olduklarını gösterdiklerini düşünürler. Ama yalanlar meydana çıktığı zaman o insanlar bu yalanları söyleyenler hakkında ne düşünürler acaba? Sevgili dinleyenler ve izleyenler bilin ki her dedikodu yaptığınız kişi siz dedikodunuzu bitirdiğiniz an benim hakkımda da başkalarına mutlaka buna benzer şeyler söylüyordur diye bir intiba bırakırsınız. Neticede yolcunun bunu yastığa kadar yener. Öyleyse Allah-u Teala'nın içinde her söylenen yalan belki başka insanların indinde sizi o an sizin zannettiğiniz gibi gerçekten daha değerli gösterebilir. O insana onun bilmediği şeyleri bilerek sen senden içtiğin bilmecini bırakabilirsiniz. Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki ya Rabbi beni öyle bir kişiyle karşılaştır ki ben ondan ilmini bunu öğreneyim. Allah-u Teala peki diyor. Yanıma diyor Harun'u alabilir miyim? Alabilirsin. Nerede karşılaşacağız? İki denizin birleştiği yerde. Harun'la Hazreti Musa beraberlerini kuru balıklar alıp yola çıkıyorlar. Karınları acıklı yerde rüzgarını yiyorlar. Bir yerde tekrar açılıyor torbalar ama balıklar yok. Hazreti Musa diyor ki balıklar ne oldu? Balıklar diyor canlandı ve denize girdiler. Nerede oldu diyor bu iş? İki denizin birleştiği yerde. Açmışlar orasını.
Hemen tekrar geri dönüyorlar. O ağacın kenarındaki o zattı muhakkak diyorlar. Bir de bakıyorlar, o zat hala orada. Hazreti Hızır. Biliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Hazreti Hızır ve Hazreti Musa karşılaştıkları zaman birbirlerine ne söylemişler? Hazreti Musa ilmin adını alacak ondan, muhakkak ki sen benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Gördünüz mü? Ben senden üstünüm. Ben senin bilmediklerini bilirim. Bu sebeple ben senden üstünüm. Tarzında bir iddianın sahibi olan insan başkasına yalanlar söyleyerek başka insanları kötüler. Ama o sen muhakkak benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Ya onun bilmediklerini bilen Hazreti Hızır ona ne söylüyor? Muhakkak ki sen benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Birisi bir peygamber, öteki bir evliya. Gerçekten birisinin bilmediklerini öteki biliyor, diğerinin bilmediklerini birincisi biliyor. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala Hazreti Musa'ya peygamberlik vermiş. Görevi sadece ilmi lezzetini öğrenmek değil, görevi insanların arasında adaleti sağlamak. Görevi insanlara yardımı öğretmek. Görevi insanları Allah yolunda teçhiz etmek. Ama diğeri ilmi lezzetinin sahibi. İkisinin birbirine söylediği şeye dikkat etmenizi istiyorum. İkisi de birbirine aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediğimi bilirsin. Aynı cevap veriyor. Sen benim bilmediğimi bilirsin. Ne demek bu? Bu tevazu demek. Bu insanın yerini bilmesi demek. Bu tevazunun sahibi olmayan insanlar sadece başkalarını kötüleyebilirler. Öyleyse eğer siz itimat edilen insanlar olarak kabul ediyorsunuz, başkalarının sırlarına bu meyanda sahipseniz, bunları başkalarına söylemekle şeytan sizi zehirli kılar. O duruma düşürmek için, sizi iftiracı kılmak için. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Sonucun ne olduğunu biliyorsunuz. Hazreti Hızır diyor ki, sen benimle yapamazsın diyor. Hazreti Musa diyor, Allah-u Teala'nın izin aldım. Ben diyor, gayret ederim, başaracağımı göreceksin. Hazreti Hızır gene sen benimle yapamazsın diyor, ama madem ki gelmek istiyorsun, hay hay diyor, gel. Beraber yola çıkıyorlar. Hazretleri tükeniyor. Bir nehrin kenarında gemiler var. Gemilerden ekmek istiyorlar. Hiç kimse bir şey vermiyor. Bir geminin kaptanı onlara yiyecek ikram ediyor. Çok mutluluk duyuyorlar, yemeklerini yiyorlar. Arkasından bizim Hızır Aleyhisselam alıyor eline baltayı, geminin bordasını deliyor. Gemi hop, karaya sürüyor. Hazreti Musa yutulmuş, yutulmuş, ensesinde patlamış. Demiş ki, demiş sana bir şey söylemeyecektim, ben seninle yapabilirim diye düşünüyordum. Ama bundan sonra yapacağım çalışıyor. Ama diyor, şimdi büyük bir haksızlık etsin doğrusu diyor. Ne yaptın diyor, geminin diyor, bordasını deldin, gemiyi suyu karaya oturttun. Şimdi diyor, olacakları izle. Gemiler karşıya geçiyor. Karşıdaki derebeyi, gemileri zapt ediyor. Bütün geminin mütevasını forsa olarak kullanıyor. Gördün mü diyor, niçin yapmışım? Sen bana demiş, diyor, başlangıçta söylemedin mi? Sen beni bilmediklerini bilirsin. Allah-u Teala bana bu konuda bunun neticesini söylediği için böyle yaptı. Bu sefer beni bağışla diyor. Gelecek sefer beni sessiz bulacaksın diyor Hazreti Musa. Ve bir köye gidiyorlar. Yine köyde kimse onlara yiyecek vermiyor. Birileri bir şeyler vermişler. Bunun arkasından bizim dostumuz gitmiş. O evin bahçe duvarını yıkmış. Bahçe açığa çıkmış. Fena halde içerlemiş bu sefer. Demiş, dayanabileceğimi zannediyordum. Ama bundan sonrakine dayanacağımı görecektim. Ama diyor, niçin yıktın bahçe duvarını?
bu duvarın altında diyor, bunların diyor rahmetli olan babalarının onlara bıraktığı altınlar var diyor. Onları diyor bu bahçenin duvarıyla sakladım diyor herkesten. Onlar zaten bunu yaptırabilir. Siz de değiller şimdi. Ama diyor o yetimler var ya, bayırdaki yetimler, bize ekmek verenler. Bu onların hakkı diyor babaları. Onlar için koydu bunu diyor. Ben gördüm ki diyor köyde kimse bu yetimlerle ilgilenmiyor diyor. Yola çıkıyorlar. Bir pınarın başında bir delikanlı su içmek istiyor. Hızır Aleyhisselam o çocuğu, delikanlıyı 20 yaşlarında falan öldürüyor. Hazreti Musa diyor, tamam diyor, pes ettim diyor, ben seninle yapamam diyor. Bu kadar da olmaz ya diyor, adamı öldürdün resmen diyor. Evet diyor, çünkü diyor, böyle yapmasaydım, o gidip anne ve babasını öldürecek diyor. Ve diyor, şu anda o suçu işlemeden Allah Teala bu çocuğu bu noktada bıraktı diyor. Şimdi diyor, anladın mı diyor, niçin benimle yapamazsın diyor. Senin bildiğin ilim başka diyor, benim bildiğim ilim başka diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'ın dostlarından bahsediyoruz. Ama ne zaman bir kötülük varsa, arkasında bilin ki o sizin düşünceniz değil. İblis onu sizin düşünceniz olarak size yitiriyor. Ve siz onun düşüncelerinin tesiri altında başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. İblisin bir tek hedefi vardır. Herkesi mutsuz etmek. İşte ne zaman bir başkası hakkında kötü şeyler söyleseniz, ne zaman bir başkasına kötü davransanız, hangi tarzda olursa olsun bir başkasına verdiğiniz her zararın arkasında nefsinizin bir afeti, o afete mutlak tesir eden bir güç. Ya insan şeytanların tesiri ya da cin şeytanların tesiri veya bizatihi iblisin tesiri. Her üçü de mümkün ve geçerlidir. Öyleyse şeytana dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyada bir düşman olsa, size en çok düşman olsa adam sizi öldürür. En çok yapabileceği şey bu kadardır. Ama haksız yere öldürdüğünüz için belki de kurtuluşa ulaşırsınız. O kişi sizi haksız yere öldürdüğü için. Ama şeytan hayatınız boyunca hep sizi kendi menfaatleri için kullanacaktır. Neticede de mutlaka cehenneme gösterecektir. Öyleyse ona dikkat edin. Daha büyük bir düşmanınız olmadığını bilin. Hepiniz nefsinizde 19 tane afetle yaratıldınız. Mürşide tabi olmadığınız sürece kalbinize Allah'ın nurlarının girmesi ve iman kelimesinin etrafında toplanması mümkün değildir. İblis bütün gücüyle buna çalışır. Bütün insanların müşriklerine ulaşamamasına. Öyleyse böyle bir dizayna dikkatle bakın. Ulaşamazsa ne olur kişi? Göğsünden kalbine yol açılmamıştır. Kalbinin yürü açılmamıştır. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınmamıştır. Kalbin içine Allah imanı yazmamıştır. Öyleyse bu kişi zikir yapsa da nefs tezkiyesi yapamaz. Şeytan mani olmuştur ona. Zikri Allah Teala farz kılıyor. Neden farz kılıyor? Çünkü kalp şartlarına sahipseniz, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazlasıyla varın, farz isimli olan nurlarını nefsinizin kalbindeki Allah'ın mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizde yazdığı iman kelimesi çekecektir fazlaları etrafına, toparlayacaktır ve biriktirecektir. İlk %7 nur birikiminde, ki zikirle gerçekleşen bir olgu bu, nefsinizin kalbinde nefsi emareyi tamamlarsınız. Mürşidinize ulaştığınız gün ruhunuzdan ayrılan, vücudunuzdan ayrılan ruhunuz birinci gökyüzüne kadar yükselebilir. İkinci defa %7 nur, nefsi levame, ruhunuz ikinci katta.
Üçüncü defa %7 nur. Hep bunlar nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında birikiyor. Nefs-i müslimen. Ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur. Nefs-i mutmainne. Ruh dördüncü katta. Sonra beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nurlar. Radiye, marviye ve teskiye kademeleri. Ruhta beşinci, altıncı, yedinci katta. Yedinci katın yedi alemini geçer. Ve Allah'ın zatına ulaşır. Bu sizin evliya olmanız demektir. Öyleyse her nefsinizdeki afet kazanmasıyla siz biraz daha mutlu olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde sizi huzursuzluğa sokan negatif faktörler her seferinde %7 eksilmektedir. Manası şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyet alanı her seferinde %7 azalmasıdır. Yani onların azalması nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının toplanması hepinizin bir sonuca gitmesini ifade eder. Kalbiniz giderek atlanacak, şeytanın tesirlerine kapanacaktır. Allah'ın nurlarının tesirleri şeytanın tesirinin yerini alacaktır. Ne zaman nefsimizin kalbinde şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla azalırsa, o zaman siz şeytanın kulu olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Kur'an-ı Kerim bütün insanları başlangıçta Allah'ın yarattığı fakat şeytanın mutlak iktisasında olan şeytanın kulları olarak değerlendirir. Ve ister ki Allah'ın kulu olasınız. İşte Allah-u Teala'nın Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimesinde söylediği şey وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yaratıyor. Allah'a kul olmadığınız kesin başlamışlar. Allah'a kul olmak için de bir seri işlemi ahsetli mükemmeliyetlisiniz. Öbür taraftan da davranış biçimlerinizin en güzel ulaşması gerekli. Bu adım adım gerçekleşen bir yoldur. Ama yaratılış maksadınıza dikkatle bakın. Niçin yaratıldınız? Sevgili dinleyenler ve izleyenler. Başkalarına huzursuzluk vermek için mi? Başkalarını Allah'ın yolundan saptırmak için mi? Başkalarını fırsata düşürmek için mi? Yoksa insanlar arasında onlara huzur sağlamak üzere sadece bir yardımcı olmak için mi? Niçin yaratıldınız? Kim dedikodu yapıyorsa, kim iftiralarda bulunuyorsa bu soruyu kendisine sormalı. Ben insanların gözünde önemli birisi olmak için yalan söylediğimde aslında onların gözünde küçülmüyor muyum diye bir düşüncenin sahibi olmalıyım sanırım. Şeytanın her yalanda ne kadar kölesi olduğunu dikkatle yer yerine oturtmaya çalışmalı. Her yalan sevgili izleyenler ve dinleyenler sizin tarafınızdan atılmış ve yayınızdan çıkmış olan bir ottur. Her insanda farklı bir hata oluşturur. Öyle yalanlar söylemiş olursunuz ki başka insanları fırsata düşürmüş olabilirsiniz. Öyleyse neden? Başkalarına hizmet etmek için yaratılan bilimsiz insanlar nasıl olur da yalana başvurabiliriz? Hele kendimizi önemli kişi gibi göstermek için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle yalanları dinlemiş olan birisi size gelse dese ki ben böyle böyle bir şeyler işittim. Ne demeniz lazım? Doğruların ne olduğunu söylemeniz lazım. Bunu yapacak yerde meselenin üstünü kapatmak yoluna giderseniz Allah yolunda siz de sorumlu olursunuz. Davranışlarınıza dikkat edin. Allah karşısında her an hayatınızın
her saniyesinin kimin alındığını unutmayın. Allah Teala diyor ki, kimi hidayete ulaştırırsanız, kimin hidayete adım atmasına sebebiyet verirseniz, onun bütün sevapları size değinilir. Kimin dalalete düşmesine sebebiyet verirseniz, kimin fıska düşmesine sebebiyet verirseniz, onun günahları size de yazılır. Şeytanın size ettiği bu büyük oyunu ne zaman fark edeceksiniz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Ne zaman başkaları hakkında konuşmaktan, hele hiç bilmediğiniz konuşlar konularda konuşmaktan ne zaman fark edeceksiniz? Gördünüz mü Hazreti Musa'ya olaylar nasıl görünüyor? Size de öyle görünür. Gördünüz mü Hazreti Hızır'a olaylar nasıl görünmüyor? Size öyle görünmez. Öyleyse nasıl kendimizi hiç olmaması lazım gelen bir nefsiye, yalancı nefsiye koyarsınız? Bilin ki bunun arkasında sadece iblis var, şeytan var. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için, huzursuz etmek için ve sizin vasıtanızla başka insanları mutsuz etmek için, başka insanları huzursuz etmek için çalışır. Sakın buna esir olmayın. En azından bu söylediklerini dinledikten sonra şeytanın en büyük düşmanınız olduğunu ve size hiç beklemediğiniz kötülükleri bu fazlaki olayların arkasına saklanarak yaptırabileceğini hiç unutmayın. Gününüz boyunca başka insanların günahlarını da yıkanmak ister misiniz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra yemek dağıtıyor. Cebrail aleyhisselam geliyor, şu kişi var ya diyor, onlara yemek verme. Birisi falanca için, birisi peşmekin için şunları, şunları, şunları söyledi. Herkese yemek çıkıyor, o iki kişiye çıkmıyor. İki kişi geliyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bize yemek çıkmadı. Sen diyor, falanca kişi hakkında şunları söyledin mi? Evet diyor. İkinciyle soruyor, ya sen de diyor, peşmeken kişi için şunları, şunları, şunları söyledin mi? O da diyor, evet. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki hükmünü söylüyor. Siz ölü kardeşinizin etini yemişsiniz. Bugün size yemek yok. Her biriniz kimin hakkında nerede dedikodu yapıyorsunuz? Bunların arasına mutlaka yalan katarsınız. Ve kendi hakkınızdaki en büyük kötülüğü kendinize yapmış olursunuz. Ölü kardeşinizin etini yemek istersiz yemiş olursunuz. Allah-u Teala diyor ki, kim başkaları hakkında iftirada bulunursa, dedikodu yaparsa, onlar hakkında o kişinin duyduğu zaman belki onun üzülmesine sebebiyet verecek olan kötü şeyler söylemişse, o ölü kardeşinin etini yemiştir. Hanginiz ölü kardeşinizin etini yemek ister? Ayet-i Kerime böyle bitiyor. Öyleyse şeytanı, tağutu en büyük düşmanınız olarak ayetinizi yere oturtun. Allah-u Teala'nın hepinizi tağutun ve şeytanın tesirinin dışında Allah'ın yolunda en güzel noktalara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması dileğiyle sözlerimizi inşallah burada unutuyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: insanların merak ettiği bir konu var. Allah-u Teala insanı mutlu olmak için yarattı. Ve insanların hepsi mutlu olmak istiyor. Yalnız etrafımıza baktığımız zaman insanların çoğu mutsuz. Allah-u Teala insanı mutsuz yapacak olan nefsi de yaratmış, şeytanı da yaratmış. O zaman insanın aklına bir sual geliyor. Madem Allah-u Teala insanların mutlu olmasını istiyor, niçin şeytanı yarattı, niçin nefsi yarattı? Bu konuda da bize anlatabilir misin? Allah razı olsun.
1: Allah sizden de razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bildiğiniz gibi üçüncü sualimiz. Suallerle İslam'ı anlatıyoruz ve üçüncü suali soruyor Serdar hocamız. Birinci sual yaratılış. İkinci sual kıyamet. Bir baştan bir sondan aldı. Bir de insanla alakalı zannediyorum en ilginç suallerden bir tanesi o. Sualı hepiniz dinlediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın El-Fatiha ve As-Salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim.

Sözlerle İslam'ı anlatıyoruz. Aklınıza gelen bütün ilginç sorulardan cevaplarını vermek için buradayız. Ve bu üçüncü sual, şimdi onun cevabına geldi sıra. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir aradayız. Bütün güzellikleri Allah-u Teala'nın sizlere kalbinize nakşetmesi dileğiyle hep sözlerimi yerlerime oturtmak istiyorum. Allah neden insanı yarattı? Mutlu olmak için gerçekten. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Onun dışında başka hiçbir şey istemiyor Allah-u Teala sizden. Siz ne yaparsanız yapın, Allah-u Teala'ya bir faydanız dokunmaz. Siz ne yaparsanız yapın, Allah'a bir zarar da veremezsiniz. Ama yaptığınız her şey size faydalı olabilir veya zararlı olabilir. Siz kendi yaptıklarınızın neticesinde mutlu olursunuz veya mutsuz olursunuz. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın size yardımı sizin mutlu olmanın istikametinde onun emrettiği standartlarda hareket etmeniz halinde size ulaşır. Şeytanın yardakçısı olduğunuz noktada Allah sizin yaptığınızdan razı değildir, yardımcınız olmaz ve mutsuz olursunuz. Allah sizi mutsuz etmez. Siz mutsuzluğunuzu kendiniz hazırlarsınız. Mutlu değil misiniz? Sakın başka bir sebep aramayın. Falanca sebebiyle mutsuzum veya peşmeken sebebiyle mutsuzum diye bir masalı başkalarına anlatabilirsiniz. Ama o masalı bize anlatamazsınız. Eğer anlattıklarımızı dinleyip yerlerine oturtabilirsiniz, o zaman ne söylemek istediğinizi anlayacaksınız ve başkalarını suçlamaktan vazgeçeceksiniz. Hatanın sahibinin yalnız ve yalnız kendiniz olduğunu, siz olduğunu idrak edeceksiniz. Öyleyse konumuza girelim yavaş yavaş. Allah bu dünyayı niçin yaratmış? İnsan için. Peki bu dünya bir toz zerresi bu kainatta. Kainatın için yaratmış? Cevap aynı. İnsan için. Gerçek mi? İki ayet. Birincisi Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Hüvellezî halekaleküm mâ fîl ardı cemî'an. O yüce Allah'tır ki arzda, dünyada yarattığı her şeyi sizin için yarattı ey insanlar. Böyle söylüyor Allah-u Teala. Şu dünyada neyi yaratmışsa, yerleriyle, gökleriyle, denizleriyle, karalarıyla, canlılarıyla, cansızlarıyla, şu dünyada Allah-u Teala neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi sizin için yaratmış. Ama bir toz zerresi sizin için yaratılmış olabilir. Ya bu koca kainat, o da sizin için. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor. وَاَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Her şey sizler için yaratılmış, yetmez. Emrinize verilmiş. Her şey. Melekler de sizin için yaratılmış. Cinler de sizin için yaratılmış. Aklınıza ne geliyorsa her şey sizler için yaratılmış. Sadece bunun için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki şu kainat dizaynında en üstün yaratılan varlıklar bizleriz, insanlar. Sonsuz bir şekilde Rabbinize hamd edip şükretmeniz lazım ki insan olarak yaratıldınız. Sizden başka yaratılan her şey
sizin için yaratılmış, yetmez, emrinize verilmiş. Öyleyse Allah Teala eğer isteseydi bizi de başka bir mahluk için yaratabilirdi. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça söyler, derdi ki ben sizi meleklerim için yarattım. Veya ben sizi cinlerim için yarattım. Veya adını bilmediğimiz başka bir mahluk için yarattım. Ama hayır. Öyle söylemiyor. Açık ve net hüküm bu. Allah kainatta neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi bizler için yaratmış, insanlar için yaratmış. Öyleyse Allah'ın katındaki en değerli mahluk insandır. Yani sizsiniz. Neden? Çünkü en çok sizi seviyor. Eğer Allah-u Teala kainatta en çok insanı sevmeseydi, kainatı onun için yaratmazdı. Öyle değil mi? Bir yanlışımız varsa söyleyin. Eğer Allah-u Teala kainatta en çok insanı sevmeseydi, kainatı insan için yaratmazdı. Düşünebilir misiniz? Allah'ın sevmediği, cezalandıracağı bir mahluk için bir kainat yaratıldı. Mesela şeytan için bu kainatın yaratılmış olduğunu düşünebilir misiniz? Allah-u Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Ne yaparsa sizin mantık ölçülerinize cuk oturur her yaptığı şey. Öyleyse Allah-u Teala'nın yaratması için sevmesi şart. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca hep insanı sevdiğini söylüyor. Eğer sevmeseydi sizi, sizi yaratmazdı. Dikkat edin, varsanız seviliyorsunuz. Yaratıldıysanız seviliyorsunuz, seviliyorsunuz. Ve eğer kainat yaratıldıysa ve insan için yaratıldıysa, insan Allah'ın en sevdiği mahlukudur. Onun için kainatta yarattığı her şeyi bu en çok sevdiği mahluku için yarattı. Neden? Çünkü insan olabilirler bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Ondan başka hiçbir talebi yok. Peki bu kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan insan mı üstündür? Madde bir, Allah-u Teala yerleri ve gökleri ve bütün kainatı insan için yaratmış. Öyleyse insan üstündür. Madde iki, Allah-u Teala insanoğlunu Adem Aleyhisselam'ı yarattığı gün bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki ona ruh verdim. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler, cinler, şeytanlar secde ediyorlar. Bir tek hariç iblis, şeytan. Secde etmiyor. Evvela secde etmenin manasına dikkatle bakın. Allah'tan başka kimseye secde edilmez. Ama secde emrini veren Allah. Allah secde emrini verdiği için bütün melekler otomatik olarak itaat ediyorlar. Cinler de, şeytanların büyük kısmı da, bir tanesi hariç. Öyleyse burada Allah'ın insanoğluna tanıdığı üstünlüğü görüyoruz. İnsandan başka yarattığı bütün mahlukatı orada. Evvelce yaratmış onları. Hepsine secde emri verdiğine göre açık ve kesin bir olgu. Üstün insandır. Meleklerden de, cinlerden de üstün olan insandır. Ve bütün kainat uğruna yaratıldığına göre Allah'ın en çok sevgilisidir. Kendisine secde edildiğine göre gene Allah'ın en çok sevgilisidir. En çok değer verdiği mahluktur. Öyleyse Allah-u Teala en çok sevdiği mahlukundan ne ister? Size sorayım öyle. Çocuklarınızı seviyor musunuz? Ne istiyorsunuz onlar için? Onların mutlu olmasından başka bir talebiniz olabilir mi? Öyleyse en çok sevdiklerinize dikkatle bakın. Eşiniz, çocuklarınız, kim varsa sevdiğiniz, onlar hakkında ne düşünürsünüz? Bir tek şey. Sevdiğinizin mutlu olmasını istersiniz sadece. İşte Allah-u Teala da bütün kainatı yaratan Allah-u Teala o kainatı insan adı verilen bir mahluku için yaratmış. Çünkü en çok onu seviyor. Ve
eşyanın tabiatına son derece uygun olarak bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah en çok sevdiği bu mahlukundan sadece onun mutlu olmasını istiyor. Böyle bir şey Kur'an'ın temelinde var mı? Yalnız temelinde olsa iyi. Bütününde var. Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'sından başlayın, en son suresine kadar gelin. Kul eûzü bi rabbin nâs. Oraya kadar gelin, bütün Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde neyi göreceksiniz? İnsanın üstünlüğünü göreceksiniz. Kainatın insan için yaratıldığını göreceksiniz. Allah'ın insandan mutluluğundan başka bir şey istemediğini göreceksiniz. Yeter mi? Yetmez. İnsan oğlunun bu mutluluğa nasıl ulaşabileceğinin kesin işaretlerini göreceksiniz. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i yaratmasının arkasındaki üç temel hedefe dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesidir bütün insanlığa. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Ne yapacaksınız ve nasıl yapacaksınız da mutlu olacaksınız? Bunun bütün asıllarını ve teferruatını Kur'an'da bulabilirsiniz. Öyleyse Allah Teala'nın indinde hepimiz için söz konusu olan şey odur ki bizlerde ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindesiniz. İnsan oğlu Allah için yaratılmış ve kainatın bir köprüsü. Ne demek istiyorum? Demin dedim ki Allah kainatta ne varsa hepsini insan için yaratmış. Güzel. İnsanın için yaratmış. Cevaba dikkatle bakın. Kendisi için. Allah insanı başka bir varlığı için değil, kainatı yaratan, yüce yaratıcı olan Allah'ın zatı için, kendisi için yaratmış. Öyle mi? İşte Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi. Onlar derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Böyle diyen insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırırlar mı? Bir sonraki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. İşte onlar hidayete erecek olanlardır. Ruhlarını Allah'a ulaştırabilecek olanlar işte onlardır. Onlar hidayete erenlerdir. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir ki Allah-u Teala. Öyleyse bütün kainat insan için yaratılmışsa, insan Allah için yaratılmışsa, insan kainatta bütün Allah'ın yarattığı diğer varlıklarla Allah arasında bir köprüdür. Her şey insan için yaratılmış ama insan Allah için yaratılmıştır. Öyleyse kendisi için yarattığı bu mahlukatının, bu mahlukunun sadece ve sadece mutlu olması dilemesi, mutlu olmasını dilemesi Allah için mutlak bir olgu değil mi? O abesle iştigal etmediğine göre, hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadığına göre, mantıksız bir şeyi dizayn etmesi mümkün olmadığına göre, o yüce Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri kainatı insan için yaratan, insanı da kendisi için yaratan Allah-u Teala kainatı niçin Allah, niçin insan Allah için yaratmış? Onun mutlu olmasını temin için. En çok sevdiği mahlukunun, uğruna kainatı yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir saadetin oluşmasındaki Kur'an-ı Kerim'in üç temel perspektifine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden önce. İki, Kur'an-ı Kerim
bir saadet reçetesidir. 3. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Saadete ulaştırmak üzere yarattığı mahlukuna Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir garanti veriyor. Diyor ki, ey benim insan adı verilen mahlukum, mutlu olmayı istiyor musun? Eğer gerçekten istiyorsan, ben seni o mutluluğa mutlaka ulaştıracağına dair söz veriyorum. Ve ben sözüme sadık olan en büyüğüm, diyor Allah-u Teala. Allah'ın katında söz değiştirilmez, diyor. Allah vaadini mutlaka yerine getirir, diyor. Ve Allah-u Teala söz veriyor ki insanoğluna, eğer sen mutlu olmayı istiyorsan ve bu istikamete benim sana verdiğim reçeteyi tatbik edersen mutlu olmaman mümkün değildir. İşte ben seni mutlu olmak için yarattım ama bu reçeteyi tatbik etmen kaydıyla. Öyleyse Allah-u Teala gerçekten Kur'an-ı Kerim'i insanın mutluluğu için yaratmış. Kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim insanın mutluluğu için yaratılmış. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi mi? Beraberce bakalım. Allah-u Teala insanoğlunun bir yerlere varmasını istiyor. Diyor ki sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Bir, bunun için mürşidine ulaşacaksın. İki, ve ruhunu ölmeden evvel bana ulaştıracaksın. Üç, işte sana verdiğim emirler bunlar, diyor Allah-u Teala. Bunları gerçekleştirdiğin takdirde mutlaka seni cennetime alırım. Ve bunları, yani nefsinin Allah'a verdiği yemini, ruhunun Allah'a verdiği misaki, fizik vücudunun Allah'a verdiği ahdi senin üzerine farz kıldım. Şimdi burada duralım. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz üzerimize farz ise, bunları gerçekleştirdiğimiz takdirde Allah-u Teala cennete gideceğimizi mutlaka garanti etmişse, hepimizi yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmeye davet etmiyor mu Allah-u Teala? Bunları yerine getirenler de kesin olarak Allah-u Teala'nın cennetine gireceğine göre Allah-u Teala aslında bizi cennetine, cennet saadetine davet etmiyor mu? Bir adım daha atalım. Kim daim zikre ulaşırsa o zaman üç vücudunu da Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Kim Allah'a teslim olursa dünya saadetinde sahibidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu da garanti ediyor. Ve bunu da üzerimize farz kıldığına göre kim o farzı yerine getirirse mutlaka Allah'ın cennetine gitmesi söz konusu olduğuna göre. Böyle bir insanın Allah-u Teala'nın bir daveti üzerine bunu gerçekleştirdiği bir vaka değil mi? Evet, Allah-u Teala davet ediyor. Mutlaka diyor bana teslim olacaksın, diyor. Teslim olmaya davet ediyorum, seni farz kılıyorum, diyor bunun üzerine. Bunu diyor yerine getirirsen mutlaka benim senin için uygun gördüğüm dünya saadetinde yaşayacaksın. Farz kıldığına göre mutlaka yerine getirmemizi istiyor. Mutlaka yerine getirdiğiniz zamansa gideceğiniz yer dünyada saadeti yaşamaktır. Öyleyse ister cennet saadeti açısından bakın, ister dünya saadeti açısından bakın, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil mi? Peki Allah-u Teala bu reçeteyi, Allah-u Teala insanın mutlu olması için ne yapması lazım geldiğini Adem Zeyn'e vermiş mi? Vermiş. Bir sıra dairinde Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, dilediğiniz adına itibaren zaten kurtulduğunuz cennet saati sizin. Mürşidinize ulaşacaksınız. Ulaşmak mecburiyetindesiniz. İki, ulaştığınız takdirde mutlaka mümin oluyorsunuz. Gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Üç, yeminizi, misakinizi, ahdinizi gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Gerçekleştirdiğiniz takdirde cennet saati gene sizin. Dört, ruhunuzun ötesinde fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek mecburiyetindesiniz.
teslim ettiğiniz takdirde dünya sadece size. İşte bunlar yapmanız lazım gelen şeyler. Bunları nasıl yapabileceğinizin bütün detayları Kur'an-ı Kerim'de gösterilmiş. Yapmanız lazım gelen şeyler ve onların gerekli bütün teferruatı Kur'an-ı Kerim'de yer aldığına göre Allah Teala size söylemiyor mu? Ne yapacaksınız ve nasıl yapacaksınız? Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir aynı zamanda. Yetmez. Allah Teala demiyor mu benim katımda söz değiştirilmez? Kim birinci grubu yerine getirirse cennet saadetinin sahibi olur. Buna ikinci grubu da eklerse cennet saadetine bir de dünya saadetini ekler. Zülcenayn olur, iki kanatlı olur. Ve ben bunu garanti ederim demiyor mu? Diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet garantisidir insan için. İşte insanoğlunun cennet saadetine ulaşmasını da dünya saadetine ulaşmasını da Allah istiyor. Yeter mi? Yetmez. Siz de istiyorsunuz. Var mı içinizde bir kişi bana diyebilir mi ki ben mutlu olmak istemiyorum? Ne kadar insan tanıyorsanız etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. Herkes saadeti yaşamak istiyor. Öyleyse siz de onlardan birisiniz. İşte eğer bu kaseti dinliyorsanız şundan emin olmanızı istiyorum. O aradığınız saadet var ya, işte oraya ulaşabilmenin bütün standartlarını biz size öğretebiliriz. Yetmez, yaşamanızda mutlak yardımcı olur. Çünkü Allah sizin de mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse mutlu değilsiniz. Neden? Çünkü nefsiniz var. Ve siz nefsinizin emrindesiniz. Bunun arkasında da nefsinizi yönlendiren iblis var. Şeytanların o Allah'a itaat etmeyen iblisi. Ve nefsinizde doğuşunuzdan itibaren %100 afetler var. Nefsinizin kalbi sadece afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, intikam, haset gibi 19 ayrı konuda afet nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiş ve şeytan bunların %100'üne hakim. Yani bir başka ifade kullanmak daha doğru olacak. %100'üne tesir edebilmek imkanının sahibi. Hakim demekten muradım, siz ona hakim olmak imkanını verdiğiniz takdirde geçerli. Vermeyebilirsiniz. İşte zaten sırlardan bir tanesi bunun arkasında yatıyor. Allah'ın sizin için uygun gördüğü reçeteyi gerçekleştirip de cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduğunuz zaman şeytanın sizin elinizde oyuncak olduğunu göreceksiniz. Onun en çok korktuğu şey insanların elinde oyuncak olmaktır. Büyük gururu o oyuncak

kabul etseydiniz, ne kadar derece kaybedecek idiyseniz, kabul etmediğiniz anda o kadar dereceyi kazanırsınız. Ne demek bu? Bunun manası şu: şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Hep siz kazanırsınız, hep o kaybeder. Manası şeytanın elinizde oyuncak olması. Öyleyse nefsiniz var. Bu nefsinizde afetler var. Nefsiniz yaratılışının tabii neticesi olarak afetlerle doludur. Ve nefsinizin bünyesinde sadece afetler mevcut olduğu için nefsiniz, vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan devamlı şer taraflarda bulunur. Hep günah işlemesini ister ondan. Ama vücudunuzda bir başkası daha var. Ruhunuz. Yalnız güzelliklere donatılmış olan, yaratıldığı an ahsen olan bir varlık. Bütün güzellikler, pozitifler ruhunuzun kalbindedir. Ve nefsinizin isyan afetine karşılık ruhunuzda itaat var. Nefsinizin nefret afetine karşılık ruhunuzda sevgi var. Bütün negatiflerin pozitif karşılığı ruhunuzda ve ruhunuz adeta Allah-u Teala tarafından içinize konulmuş bir bekçidir. Bununla görebilir. Ne zaman nefsinizin bir afeti nefsinize hakim olup da aklınızdan bir şer talebinde bulunsa, ruhunuz derhal bundan haberdardır, derhal harekete geçer ve aklınızdan onun tam zıttı olan bir hayrın işlenmesini ister. Böyle bir dizaynda aklınız karar mercidir. Nefsinizin ve ruhunuzun taleplerini gözden geçirecek, bir tanesini kabul edecektir. İşte burada şeytan devreye girer. Nefsinize bir takım telkinlerde bulunup aklınıza tuzaklar hazırlar ve aklınızı ne eder yapar çeler ve günah işlemenize sebebiyet verir. Aklınız günah işlemesi konusunda kararlar verir. İşte bunun arkasında nefsiniz vardır. Bunun arkasında nefsinize aklınızı kandırma tekniklerini öğreten şeytan vardır. İkisi de Allah-u Teala tarafından yaratılmış ve birisi içinize konmuş, öteki de onu kandırmak üzere kendi kendini vazifeli kılmıştır. Şimdi sizinle beraber Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı güne dönüyoruz. Allah-u Teala diyor ki, ben Adem Aleyhisselam'ı yarattım, ona ruhumdan üfürdüm ve diyor ki, şimdi onun önünde secde edin. Hepsi secde ediyor, İblis secde etmiyor. Sonuç ne oluyor? Sonuca dikkatle bakın. Sonuçta Allah-u Teala İblis'e diyor ki, seni huzurumdan kovuyorum. Madde bir. Sonsuza kadar cehennemde cezalanacaksın. Madde iki. Çünkü sen emrime itaat etmeyerek kafirlerden oldun. Madde üç. Allah Teala'nın bu sözüne karşılık İblis'e dikkat edin. Diyor ki, beni madem ki bu Adem Aleyhisselam yüzünden cezalandırıyorsun, kıyamet gününe kadar senden yetki istiyorum Allah'ım diyor. Beni öldürme diyor kıyamet gününe kadar, beni yaşat. Ve gerek bu Adem Aleyhisselam'dan, gerek onun kıyamete kadar gelecek olan bütün zürriyetinden intikamımı almama müsaade et. Ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların cehenneme gitmelerine sebebiyet vereceğim. Onların dalalette kalmalarına sebebiyet vereceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala'nın cevabına şimdi dikkat edin. Sen müsaade verilmişlerdensin. Atlılarınla, yayalarınla, elindeki bütün imkanlarla onunla savaşmana izin veriyorum. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı dalalete düşüremezsin. Dalalette bırakamazsın. Onları yoldan çıkartamazsın. Onları ihlaya düşüremezsin.

0: Tevdis diyor ki senin ihlas sahibi kulların hariç ötekileri yoldan çıkarmak için izin istiyorum. Allah-u Teala diyor ki sen izin verilmişlerdensin. Yani onları da yoldan çıkarmaya çalışabilirsin. Başaramazsın ama sen izin verilmişlerdensin. İşte o günden bu tarafa iblis faaliyetidir. Nasıl faaliyetidir? Nefsimize, aklımıza gelmeyecek bir tarzda yaklaşarak ne yapıyor? Allah'ın yasak ettiği ne kadar fiil varsa onları süslü gösteriyor. Başka ne yapıyor? Allah'ın emrettiği ne kadar fiil varsa onları da çekilmez gösteriyor, angarya gösteriyor. Ve birçoğumuz bunu her an hayatımızda yaşarız. İç dünyamıza baktığımız zaman da gerçeği görürüz. Ama iblis bunların hepsini önlemeye çalışır. Öyleyse bir taraftan sizinle daima beraber olan en büyük düşmanınız nefsiniz. Dikkat edin, nefsiniz başlangıçta düşmanınızdır. Bu en büyük düşmanınız nefsiniz. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberdir. Ondan kurtulamazsınız. En büyük düşmanınız içinizde ve sizi başlangıçta sadece mutsuz etmek istikametinde bir gayretin sahibidir. Kendi negatif ihtiyaçlarının tatmini onun için ön planda olduğundan, onları tatmin ederken de sizin mutsuzluğunuz mutlak olarak gerçekleşeceğinden, eşyanın tabiatına uygun olan nefsin davranışı sizin mutsuz oluşunuzu sağlar. Öyleyse nefsinizin aklınızdan her talep ettiği şeye karşılık aklınızın karar vermesinde şeytan nefsinize yardımcı olarak ona teknikler öğreterek aklınızın yanlış kararlar vermesine sebebiyet veriyor. Böylece Allah-u Teala'nın indinde olması lazım gelenin tamamen tersine bir mekanizma işliyor. Şeytan ve nefs beraberce aklı kündeye getiriyorlar ve akıl negatif kararları imzasını atıyor. Ve siz mutsuz oluyorsunuz. İç dünyanızda mutsuz oluyorsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutsuz oluyorsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuz oluyorsunuz. Bu mutsuzluğun arkasında şeytanla nefsiniz var. İki tane melek Adem Aleyhisselam yaratıldıktan sonra Allah-u Teala'ya diyor ki onu yeryüzünde kan döksün diye mi yarattın ya Rabbi? Biz ondan daha güçlüyüz. Biz ondan daha çok sana sevgili olabiliriz. İnsanı üstün kılan nedir? Allah-u Teala diyor ki onu üstün kılan nefsidir. Sizlerde nefsi olmadığı için onun gibi bir hüviyete ulaşamazsınız. Melekler diyorlar ki bize de nefs var. İspat edelim ki biz ondan üstünüz. Allah-u Teala diyor kabul ettim. Harut'la Muhat isminde iki meleği gönderiyor yeryüzüne. O zamana kadar yeryüzünde Babil şehri kurulmuş. Babil şehrine indiriliyor iki tane melek. Ve daha bir ay geçmeden, iki ay geçmeden bir kadına çok kötü bir muamelede bulunuyorlar. Kadının kocası da gelip benim karıma nasıl bunu yaparsınız dediği zaman dayanamayıp adamı öldürüyorlar. İkisi beraber tekrar yukarıya alınıyor. Allah Teala diyor ki ben size yapamazsınız demedim mi diyor. Melekler de diyorlar ki haklısın. En yüce Allah'ın biz gerçekten bunu yapamadık. Adem Aleyhisselam'ın meleklerden üstün olmasının arkasındaki sır o zaman bu iki meleğe ayan oluyor. Allah Teala onlara diyor ki gördünüz mü diyor. Bu insanoğlu sizden üstün olarak yaratıldı ama şarta bağlı olarak. Ne zaman nefsine hakim olmayı başarırsa o zaman sizlerden üstün olmak standartına erecek. İşte insanı meleklere üstün kılan şey ondaki nefstir. Nefsiniz de ruhunuz devamlı bir çatışma halindedir. Allah'ın size verdiği bir teknikle, zikirle nefsinizdeki afetleri yok etmek imkanının sahibisiniz. Afetler yok oldukça nefsinizin yok olan afetlerin yok olduğu birimine ruhunuzun bütün afetleri gelip yerleşecektir. Yerleştikçe nefsinizdeki negatif talepler azalacak, ruhunuza paralel pozitif talepler artacaktır. Ve bu arttıkça nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga azalacak, bir gün sona erecektir. Bu sonsuz bir mutluluk dizaynıdır. Oraya ulaştığınız gün nefsinizin talepleri hep hayra dönük olacak. Ruhunuzun talepleri de zaten ezelden beri hayra dönük olduğu için nefsinizle ruhunuz arasındaki bu evrensel kavga sona erecektir. Bu sebeple ilk mutluluğu yaşayacaksınız. Neden mutsuzsunuz? Nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa orada insanlar huzursuzdurlar. Orada insanlar sıkıntıdadırlar. Nerede suç ve sükun ve hak duruma hakimse orada mutluluk vardır, huzur vardır. İnsanlar saadet içindedirler. İşte ne zaman iç dünyanızdaki kavgayı bitirirseniz, nefsiniz ruhunuzun bütün özelliklerini kazanırsa, o zaman sonsuz bir saadeti yaşayacaksınız. İçinizdeki kavga bitecek, başkalarına da hep hayırla davrandığınız için dışınızdaki kavga da bitecek. Allah'ın bütün emirlerini yapmak sizin için doyulmaz zevkler olduğu için ve yasak ettiği fiilleri işlemeniz mümkün olmadığı için o aşamada sonsuz bir saadetin sahibi olacaksınız Allah ile olan ilişkilerinizle. İç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Öyleyse bütün bu saadetlerin yaşanması sizi Allah'ın sizin için sizi hedefe götürmüş. Saadeti yaşamışsınız, saadetin mutluluğun içindesiniz. İşte burası nefsinizin ruh haline dönüştüğü yerdir. Bütün afetlerini yitirdiği, Allah'ın istediği hedefe ulaştığı yerdir. Çünkü Allah Teala Tin Suresinin 3. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz nefsi bir ahseni takdir içinde yarattık. En güzele dönebilme özelliği içinde. Bütün afetlerini yok edip, ruhun bütün hasretlerini kendi iç dünyasına yerleştirebilecek olan hüviyette yarattık diyor. Belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçası içinde. İşte o güne ulaştığınız zaman nefsin bütün afetlerinin yok olduğu yerde şeytanın nefsin üzerindeki hakimiyeti sıfırdır. Neden? Çünkü şeytan yalnız afetlere tesir edebilir. Ve Allah Teala size verdiği teknikle o afetleri nasıl yok edebileceğinizi açıkça ispat ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yaşadığınız sürece de bunu yaşıyorsunuz. Ve o zaman nefsinizin ruh hüviyetine dönüştüğünü görüyorsunuz. Şeytanınsa bir üstünlüğü olmak şöyle dursun, şeytan sizin köleniz oluyor. Siz onun hiçbir söylediğinizi yapmıyorsunuz, söylediğini yapmıyorsunuz ama o sizin her dediğinizi verdiğiniz kararlara paralel olarak yapmak mecburiyetinde. Çünkü başka bir yolu yok. Şeytan sizin uyguladığınıza boyun eğmek mecburiyetinde. Ama siz ona asla. Öyleyse mutlu olabilir misiniz? Evet. Cennet saadetini daha nefsinizin kalbini yarı yarı temizlediğiniz zaman elde edersiniz. Dünya saadetini de nefsinizin kalbini bütünüyle temizlediğiniz zaman elde edersiniz. Ve o zaman şeytanın üzerindeki sultanlığı bütünüyle sona erer. İşte Allah Teala şeytanı bu hedefe ulaşasınız diye yaratmış. Şeytanı yaratmasının sebebi Allah'ın üniversitesinden mezun olmanız için imtihanları vücuda getirmesidir. Bir üniversiteden mezun oluyorsanız veya herhangi bir okuldan mezun oluyorsanız bir takım derslerin imtihanını vererek mezun olursunuz. İmtihanlar yoksa diploma da yoktur. Şeytansa sizi nefsinize yaptığı telkinlerle devamlı imtihana tutar. İmtihana tabi tutar. Bu imtihanları oluştursun diye Allah Teala şeytanı yaratmıştır. İmtihanlar olmazsa Allah'ın üniversitesinden mezun olamazsınız. Yetmez. İmtihanlar olmazsa mutlu da olamazsınız. Çünkü mutluluğunu sağlayacak olan şey devamlı şeytanın size yanlış telkinlerde bulunmasıdır. Bu telkinleri ne kadar bertaraf edebilirsiniz o kadar mutlusunuz. Başlangıçta hiçbirini bertaraf edemiyorsunuz. Hepsine evet demek mecburiyetlisiniz. Nefsinizin afetleri tamamen afetlerden oluştuğu için. Nefsinizin iç bünyesi tamamen afetlerden oluştuğu için. Geceyi yaşıyorsunuz. Ne zaman ruhunuzun bütün nurlarını nefsinizin o kapkaranlık dünyasına ulaştırıp yarasalarla temsil edilecek olan afetlerinizi tamamen kafa dışarı ediyorsunuz. Ne demek istiyorum? Yarasalar karanlık mağaralarda yaşarlar. Bir gün o mağaraları donatırsanız aydınlıklarla mağaralarda hiçbir yarasanın yaşayamadığını göreceksiniz. İşte tıpkı bunun gibi. Nefsinizin bütün afetleri uçmuştur. Yerine Allah'ın nurları gelip nefsinizin kalbini doldurmuştur. O noktadan itibaren nefsiniz ruhunuzun bütün afetlerine sahip olduğu için nefsinizin talepleri de hayır talebidir. Ruhunuzun talepleri de hayır talebidir. O noktadan itibaren içinizdeki kavga sona ermiştir, mutlusunuz. Bütün davranışlarınızda nefsiniz ve ruhunuz da hayır istediği için hep hayır istiyorsunuz. Hayrın arkasından sadece mutluluk duyabilirsiniz. Nasıl şerrin arkasından mutluluk duyuyorsanız. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek sizin için doyulmaz zevkleri oluşturur. Yasak ettiği hiçbir fiili işleyemezsiniz. Çünkü ne nefsinizde yasağı işlerinize dair bir talep oluşur. Neden ruhunuza? Ruhunuza oluşması zaten mümkün değildi baştan beri. Ama nefsiniz de ruh hüviyetine büründüğü için, yalnız hasretlerden oluştuğu için asla şerri talep edebilecek bir özelliğin sahibi olması mümkün değildir. Bu nokta iç dünyanızda da bir, dış dünyanızda da iki, Allah ile olan ilişkilerinizde ve saadeti bütün vakitlerle yaşadığınız cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduğunuz noktadır. Ne yaptınız? Mutluluğunuza engel olan şeytan ve nefsin işbirliğini yok ettiniz. Ne yaptınız? Nefsinizi ruh haline getirerek bütün olguları pozitif hale getirdiniz. Ne yaptınız? Şeytanın üzerindeki hakimiyetini sıfırladınız. Şeytan sizin nefsiniz oldu. Dolayısıyla Allah-u Teala neden nefsi yaratmış? İnsanı üstün kılmak için. Neden şeytanı yaratmış? Şeytanın sizi devamlı tuzaklara davet etmesi ve bu sebeple imtihanları birer birer kazanmasınız da yüksek derecelerle Allah'ın üniversitesinden mezun olasınız diye. Her şeyin Allah katında mutlaka bir sebebinin olduğunu yerlerine oturtun. Olmasaydı ne olurdu? Nefsiniz olmasaydı siz bir melek olurdunuz. Ne cennete gidebilirdiniz ya da cehennemsiniz şu söz konusuydu. Ama insandan daha alt kalitede bir mahluk olarak kalmaya mahkumdunuz. Öyleyse bir mücadelenin sonunda mutluluk adı verilen cennet saadetine, mutluluk adı verilen dünya saadetine ulaşmanız mümkün mü? Allah'ın reçetesine göre mümkün. Bunlardan sizin neden iki düşmanınızla yenmek mecburiyetindesiniz. Birini sadece yenmek değil, kendinize dost etmekle mükellefsiniz. O nefsinizdir. Ruh olduğu anda, ruhun bütün özelliklerini kazandığı anda artık sizin kainattaki ruh adı verilen dostunuzun hemen yanında ikinci bir ruh var demektir. Düşmanınızı kendinize dost ettiniz. Şeytana gelince onu dost edemezsiniz. Hep düşmanınız olarak kalacaktır. Ama size köle olmaya mahkum ettiniz. İşte Allah'ın reçetesi onu tatbik ettiğiniz gün sizi cennet saatine beraber ulaştıracaktır. 21. basamakta. Sonra da dünya saatine ulaştıracaktır. 27. basamakta. Ve şeytanı da nefsinizi de o sizin için kainattaki en büyük iki engeli de devre dışı bırakarak, bertaraf ederek onlardan birini kendinize dost, diğerini de köle ederek. Öyleyse her ikisi de sebepli olarak size verilmiş. Üstünlüğünüzün, insan olarak yaratılışınızın, hasletinizin, üstünlüğünün bir nişanesi olarak bu nişanenin muhtevasında da nefsinize hakimiyetiniz var. Onu sağlayabildiğiniz zaman meleklerden de, cinlerden de, bütün varlıklardan da üstünsünüz. Sağlayamadığınızı düşünelim. Şeytanın ve nefsinizin kölesi oldunuz. Hayvanlardan daha aşağı bir mahluk olarak değerlendiriyor Allah Teala sizi. Ala suresinin 179. ayet-i kerimesinde bu vasıfta olan nefsine ve şeytana esir olan bir insanın hayvanlardan daha aşağı derecede olduğu ifade ediliyor. Öyleyse Allah'ın en üstün kıldığı mahluk hayvanlardan daha aşağı derekeye düşebilir mi? Düşebilir. İşte Allah'ın verdiği nefsi Allah'ın size öğrettiği metotlarla yenmeyi, onu ruh hüviyetine götürerek dost edinmeyi başarasınız diye üstünlüğünüzün bir nişanesi olarak Allah Teala size nefsi vermiş. Ve şeytanı yaratmış. Sizi imtihanlara tabi tutsun da üniversiteden mezuniyetinizi sağlasın diye. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz sağlıklara ulaştırmasını dileyerek sizleri bir inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri 4. sualimizde inşallah. İnsanlar diyorlar ki Allah Teala bizi bir kaderle yarattı ve bizim ileride ne yapacağımızdan haberi var. Ve eğer ben sonunda cehenneme gideceksem ve Allah Teala bunu biliyorsa ve benim bunu değiştirmeye hiç gücüm yoksa, kesinlikle gelecekte olan yaşayacağım kaderimi değiştirmeye yetkim yoksa, o zaman benim cehenneme gitmemde benim suçum ne? Dolayısıyla insanlar kader ve kaza arasındaki farkın ne olduğunu devamlı birbirine karıştırmakta var. Eğer Allah Teala bizim gelecekte cehenneme gideceğimizi biliyorsa, o zaman biz bu yaşantımızı, önümüzdeki olan yaşantımızı niçin yaşıyoruz? Bize kader ve kaza konusunda inşallah aydınlatabilir misiniz?
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve Es-Selam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz dua. Allah ile onun en kıymetli yaratığı olan insan arasındaki en büyük ilişki vasıtası duadır. Allah kendisinden talep edilendir. Kul Allah'tan talep edendir. Allah'a dua edilir. Dua Allah'ı herhangi bir şeyi yerine getirme konusundaki davetin adıdır. Dua kelimesi ve davet kelimesi aynı kökten geliyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kullarım beni senden sual ederlerse, sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Ve inni karib. Kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize dua edildiği zaman dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onların da bizim davetimize icabet edip amene olması halinde. Olur ki böylece amin olduktan sonra irşada ulaşırlar. Öyleyse Allah-u Teala ne demek istiyor? İnsanlar Allah-u Teala'ya dua ediyorlar. Bir kısım insanların duasına icabet ediyor Allah-u Teala. Bir kısmının duasına icabet etmiyor. Hangi istikameti konuşuyoruz? Mutluluk açısından konuşuyoruz. Allah-u Teala'nın mutluluğa kavuşacak olan kulları var. Onların dua taleplerine Allah-u Teala evet diyor. Allah-u Teala'nın kulu olmak şerefine erememiş insanlar var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların mutluluk talepleri hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Öyleyse sadece iki türlü insan yaşıyor. Cennete girecek insanlar, cehenneme girecek olan insanlar, dualarına icabet edilecek olan insanlar, bu mutluluk konusunda Allah'ın istikametinde yükselme konusundaki dualarına icabet edilecek olan insanlar, icabet edilmeyen insanlar. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi bu konuya en sağlam ışık tutan ayet-i kerime. Bize dua edildiği zaman o takdirde dua edinin duasını icabet ederiz. Ama o da bizim davetimize icabet edip de amin olduğu takdirde. Ne tür bir duadan bahsediyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Mutluluğun kapısının açılması için ilk adımı atmış. Mutluluğun kapısının içeriye girmiş. Cennet mutluluğunun birincisini talep ettiği an kazanmış. Ondan sonraki taleplerine de Allah-u Teala'nın cevap vereceği açıklık kazanıyor. Kişiyi irşada ulaştırana kadar ben diyor ona yardım ederim diyor Allah-u Teala. İrşada ulaştırdıktan sonra son nokta irşada ulaşan kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi. Allah-u Teala derhal kabul ediyor onu. Onun için orada Allah-u Teala'nın kabul etmemesi söz konusu olmadığı için irşada kadar bir yol ifade etmiş. Peki ama kişi mümin oluyor veya küfürde kalıyor. Allah-u Teala diyor ki kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor. Dikkat edin, burada iki tane unsur var sevgili kardeşlerim.
kafirlerin hangi davetine icabet edilir? Hangi davetine icabet edilmez? Eğer bir insanın hangi noktalarda kafir olduğuna bakalım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onların standartları ne olursa olsun hepsine birden Allah-u Teala toptan olarak kafir ünvanını veriyor. Onlar küfürde olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürdedir. Sadece kafirler cehenneme giderler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri اِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse bu insanlar ömürleri boyunca yalvarsalar Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır konusunda Allah'ta davette bulunsalar, Allah'a dualarının kabul edilmesi istikametinde, Allah-u Teala onların bu dualarını asla kabul etmez. Peki ama Allah-u Teala demiyor mu? Kim bizden dünya malını isterse ona ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim bizden dünyada da ahirette de hasene isterse ona da onları veririz diyor. Talep Allah-u Teala'dan talepte bulunma meclisi. Ne diyor Allah-u Teala? Veririz diyor. O zaman dualarına icabet ediyor. E hani Allah-u Teala diyordu ki kafirlerin duasına icabet edilmez? Kafirlerin küfürden kurtulma konusundaki dualarına, cehennemden kurtulma konusundaki dualarına icabet edilmez. Yoksa dünyada onlar para istiyorlarsa Allah-u Teala onlara para verir. İşte şu anda Türkiye'de mafyanın eline geçen para miktarını söylüyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı yaptığı incelemede Türkiye bütçesinin 240 milyar dolarlık gayri safi milli hasılasının dörtte biri 60 milyar dolar mafyanın elinde. Türkiye bütçesinin, Türkiye milli gelirinin dörtte biri mafyanın elinde. Öyleyse duaları ne? Ne istiyorlar Allah-u Teala'dan? Para. Sen bize para ver diyorlar. Helal mi, haram mı? Onunla diyorlar ilgilenme. Biz senden para istiyoruz. Ve de Allah-u Teala veriyor onlara. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. Gidecekleri yer cehennemdir. Ama duaya, davete icabeti var Allah-u Teala'nın. Öyleyse kafirlerin davetine icabet edilmez ifadesi, kafirlerin Allah'ın cennetine girme davetine, dünyada mutlu olma davetine, duasına Allah-u Teala icabet etmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan zengin olmak istiyorsa, Allah-u Teala diyorsa ki haram da olsa, helal de olsa sen bana para ver, nerede kullanacağıma da sen karışma. Ben paramı alırım, dilediğim yerde, pavyonlarda, barlarda ben o parayı yerim, kafayı çekerim, kumar oynarım. Sen bana parayı ver. Allah-u Teala bunu kabul edeceğini söylüyor. Ve veriyor o insanlara o parayı. Çok para kazanıyor insanlar.
Ama sevgili kardeşlerim, mutlu olamıyorlar. Öyleyse duasına icabet edilen insanlar, duasına icabet edilmeyen insanlar var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Kimlerin duasına icabet ederim diyor. Bize dua edildiği zaman onun davetine icabet ederim. Ama onlar da bana ulaşmayı dileyip amin oldukları takdirde diyor Allah Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun davetine icabet edilmez. Daveti nedir? Kişinin Allah'ın onun günahlarını affetmesi, sevaba çevirmesi, Allah'ın onu kendisine ulaştırması, dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırması konusunda talepleri var kişinin. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala onun davetine icabet ediyor. İşte iki nevi insan dua açısından Allah Teala der İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki biz onları iki yola da hidayet ederiz. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse dileyen müminlerden, dileyen kafirlerden demiyor. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse küfreden kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. Dilemezse Allah Teala onu sırat-ı müstakime hidayet etmez, sırat-ı cehime hidayet eder. İki yola da hidayet ederiz diyor. Kimi sırat-ı müstakime hidayet eder Allah Teala? Sırat-ı müstakime hidayet ettiği hidayete ulaşmayı dileyendir. O kişi Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Beni sana ulaştır. Allah Teala böyle bir talebi kişinin kalbinden söylemesini ister. Yani kişinin sözleri kalbinde olan bir dileği Allah'a ulaştırmak ise, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyen kişi kalbinde bu dileği taşıyorsa, kalbindeki dileği, kalbinde var olan bir dileği Allah'a ulaştırıyorsa, o zaman Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul edecektir. Bu konu zaten insanlar tarafından çok güç anlaşılıyor. Mesela diyor ki bana talep edenlerin büyük kısmı ya da yemeği çekenlerin ben diyor Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledim ama olmuyor. Ne namaz kılmayı sevdim ne oruç tutmayı sevdim. Biz de diyoruz ki sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Ve onlara o oturanları anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz savaşa iştirak edenlerle kalanlar ikiye ayrılıyor. Kalanlara oturanlar diyor Kur'an-ı Kerim. Ve oturanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yalan söylüyorlar. Eğer diyorlar biz yeniden bir sefer olursa senin de geleceğiz. O zaman da gelirdik ama engeller çıktı önümüze. Ama biz seninle beraber savaşa gelmek arzusunu taşıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar diyor o oturanlar var ya diyor o oturanlar sana kalplerinde olmayan bir talebi ulaştırdılar diyor. Dilleriyle ağızlarıyla ulaştırdılar diyor. Kalplerinde olmayan bir talebi sana ulaştırdılar. Bakın buradaki ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin talebi arasında bir illiyet rabıtası var. Eğer Allah'a ulaşma talebi kalpteki talebi aksettiriyorsa, kalpteki, kalpte mevcut olan Allah'a ulaşma talebini Allah'a ulaştırıyorsa söz olarak, o geçerli. O kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama kalbinde böyle bir talep yok ve kişi diyor ki ben, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Günde 1000 defa söylese bu, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum sözü, hiçbir şey ifade etmez. Kalbinde bu talebin sahibi olması lazım kişinin. Yani gerçekten dilemek. O olayla bunu karşılaştırırsanız tam olarak yerlerine oturacaksınız.
kalbinde olmadığı halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yalan söyleyenler, biz zaten seninle gelmek istiyorduk ama engeller çıktı karşımıza, gelemedik. Gelecek sefer mutlaka geleceğiz diyenler aslında yalan söylüyorlar. Kalpleri onu istemiyor ama dilleriyle zevahiri kurtarmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yalan söylüyorlar. Kalplerinde olmayan şeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka kalbindeki bu talebi Allah'a ulaştırmak için dilini bir vasıta olarak kullanır. İster sesli söyler, ister sessiz söyler. Allah için hiç önemli değildir. Ne diyor? Gündüz aydınlıkta da gitseniz diyor, gecenin zifiri karanlığında da gitseniz ben sizi görürüm diyor. Kalbinizdeki şeyi benden saklayamazsınız diyor. Açığa da vursanız, kelimeler de dökseniz, kalbinizde onu gizleseniz de ben kalbinizde gizlediğiniz şeyi bilirim diyor Allah-u Teala. Allah rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplamıştır. Bizi de kaplamıştır. Düşünce sistemimizin bütününe bu sebeple muttalidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir araya getirmiş, sevilenleri. Allah kimleri sever? Allah'a ulaşmayı dileyenleri sever. Sevgisi sadece onlarıdır. Diğerleri sevilmezler. Allah kafirleri sevmez. Dalaleti olanları sevmez. Küfürde olanları sevmez. Tağuta kul olanları sevmez. Şirkte olanları sevmez. Bunların hepsi bir tek vasıfta birleşirler. Fırkalara ayrılmışlardır. O tek vasıf. Fırkalara ayrılanların müşterek özelliği ise Allah'a ulaşmayı dilememektir. Tek vasıf. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar Allah ile olan dizaynlarında kurtuluşa ulaşmaları mümkün olmayanlardır. Duaları, talepleri, yani kurtuluş duaları, Allah'ın cennetine gitmek, dünya saadetine ulaşmak konusundaki talepleri kabul edilmez. Onların şükürleri de kabul edilmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan var. Duası kabul edilen ve edilmeyen. Ama dikkat edin ki bu dua dünyaya ait olan dua olmasın. Dünyaya ait olan duada ister o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, ister dilemesin, Allah Teala insanların talebini kabul eder. Yeter ki kişinin kalbinde talep olsun, para kazanma talebi, haksız kazanma talebi, ne olursa Allah Teala onları kabul eder ama o kadar da cezayı yüklenerek bu dünyadan ayrılırlar. Akılları da başlarına ancak öldükleri zaman gelir. Ve gelir gelmez Allah-u Teala'yı karşılarında görür görmez hemen derler ki ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat sahibi olduğumuzu göreceksin. İşte Furkan Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde öyle söylüyor Allah-u Teala. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler derler ki ya Rabbi
Bizi geriye gönder. Tekrar dünyaya gönder. Ki senin Resulüne tabi olalım. Ve senin emrine itaat edelim. Ah keşke o falancayı kendime arkadaş itiraz etmeseydim. Onun sebebiyle Allah'ın yolundan saptım. Dalalete düştüm. Ve bu Allah'ın yolundan ayrılanlar, dalalete düşenler, onların arkasında olan gerçek. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'a sırt çevirdi, Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan ayrıldı. Öyleyse bizi tekrar geriye gönder ki Resullerine tabi olalım diyor insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda talebin, Allah-u Teala'ya yapılan duanın muhtevası var. Allah-u Teala'nın yolunda eğer Allah'a manevi tekamül konusunda dua edecekseniz, o zaman duanız mutlaka kabul edilir, eğer siz Allah'a karşı tevekkül sahibi iseniz. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Allah'a kendisine vekil tayin eden kişidir. Yani kimdir? Yani Allah'a ulaşmayı dileyendir. Peki bu kişi Allah-u Teala'ya ne diyor? Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, talebimi kabul eyle diyor. Bu nedir? Bu, o kişinin durumuna bağlı olan bir şeydir. O kişi Allah'a inanıyor. Bir. İki. O kişi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına da inanıyor. İki. Üç. O kişi bunun üzerine, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın üzerine farz olduğuna da inanıyor. Üç. Dördüncüsü, bu üçüne inanan kişi için bir dördüncü faktör var. Bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanıyor. İşte konunun önemli yanı burası. Bu kişinin duasını kabul ediyor Allah Teala. Peki kim bu insanlar? Nasıl insanlar bunlar? Allah Teala şöyle buyuruyor Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde: "Estainu bis sabri ve salati innehu lekebiretun illa alel hashiin ellezine yezunnuna ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin diyor Allah Teala. Allah'tan istihane istemek. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin. Bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir diyor Allah Teala. Ama diyor huşu sahipleri için zor bir iş değildir. Onlar için zor değildir. Öyleyse bu zor olmayan işleme baktığımız zaman ne çıkartıyoruz ortaya? Onlar için zor değildir diyor Allah Teala. Ve vasıf veriyor. Ve onlar o huşu sahipleridir. Huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleridir ki diyor, onlar
kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına inananlardır. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır. Yani kalplerinde Allah'a ulaşmayı dileme talebi vardır. Dilleriyle bunu söylüyorlar. O talep, kalpteki talep. Kesin şekilde inanmak, kalbi talebin sahibi olmak demek. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanıyorlar diyor Allah-u Teala. Yetmez, onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de inanıyorlar diyor. Kesin şekilde inanıyorlar diyor. İşte Allah'a tevekkül edenler, Allah'ı kendilerine vekil tayin edenler, kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlardır. Buna kesin şekilde inananlardır. Onlar kalplerinde Allah'a ulaşma talebini taşıyanlardır. İşte insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe talepleri Allah-u Teala tarafından kabul edilmez. Şimdi Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle: Habibim, eğer o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi ve bizden günahlarının affını dileselerdi, yani günahlarının affı için bize dua etselerdi, sen de onların günahlarının affı için bize dua etseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah Teala. Öyleyse sahabe ne dilemiş? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve Allah Teala bunun üzerine Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince sahabenin günahlarını affetmiş. Örtmüş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi üzerine gene Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince günahlarını bir defa daha örtmüş, yani sevaba çevirmiş. Orada Enfal 29'da Allah Teala Allah'a ulaşmayı ey amel olanlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Allah mağfiret edendir diyor. Günahları sevaba çevirendir, yani örttükten sonra da sevaba çevirsin. Öyleyse kimdir tevekkülün sahibi? İşte bu demin söylediğimiz Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanan kişi, yani kalbinde bu dileği taşıyan kişi, onun duası mutlaka kabul görecektir. O kesin şekilde inanıyor. Dördüncü faktör: Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden hemen ulaşacağına inanmak, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. 3-4, kendisinin de bu işi başaracağına inanmak. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek demek bu. Sadece kalbinde Allah'a ulaşma talebi olanların talebini kabul eder Allah Teala. Onlar takva sahipleridir. Diyor ki Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde "Menibine ileyhi ve yettekuhu."
Ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Öyleyse takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyendir. Hem de kalben dileyendir. Kalben dileyen kişi amin olur. Kalben dileyen kişi takva sahibi olur. Kalben dileyen kişi Allah'a ulaşma duasını Allah'ın kabul edeceği kişidir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlak onu kendime ulaştırırım. Allah Teala talebini kabul ediyor kişinin. Furkanlar veriyor, göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kişi huşu sahibi kılıyor. Kişi hacet namazını kılıyor. Müşkilini görüyor. Ve müşkiline karşı derin bir sevgi duyarak müşkiline ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. Kim bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah Teala o kişinin talebine eğer o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse mutlaka daha üst seviyelerde tahakkuk talebine evet diyecektir. O talebi gerçekleştirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah-u Teala'nın mürşidine ulaştırmakla kalmaz. Mutlaka ruhunu da kendisine ulaştırır. Ve 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala'nın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yeşayı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse burada kulun duası önemli bir sonuç. Kul Allah-u Teala'ya dua ediyor, talepte bulunuyor Allah-u Teala'dan. Bu dua Allah'a ulaşma konusunda bir duadır. Ve eğer kalbinde o kişinin Allah'a ulaşma talebi gerçekten varsa Allah-u Teala onu bir bakışta görür, hep kalbe bakar. O zaman mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü o kişiyi kendisine ulaştırıncaya kadardır. Üçüncü basamaktan alır kişiyi, 22. basamağa kadar Allah ulaştırır. Ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. O kişi dünya saadetinin yarısına sahiptir. Ve Allah'ın sözü gerçekleşir. O kişi Allah'a ermiş bir evliya olur. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya. Peki sonra? Sonra bundan sonraki yücelme kişinin gene kesin duası üzerine gerçekleşir. Bu kişi şöyle düşünürse eğer, Allah-u Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyordu. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim ve Allah beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse eğer ben bu Allah beni kendisine ulaştıracağına dair olan inancımı, imanımı Allah'ın fizik vücudumla teslim alacağı konusunda tahakkuk ettirebilirsem, yani kalbimde Allah'a fizik vücudumu teslim etme talebi oluşursa, bu dua oluşursa, kalpten yapacağım bir dua, bir talep, Allah-u Teala'nın mutlaka fizik vücudunu kendisine teslim almasını sağlayacaktır. İşte bu Allah'a
tevekküldür. Allah'a tevekkül etmek budur. Kalbi bir talebin sahibi olmak. Yani kişinin kalben Allah ile o bağı kurması. Unutmayın, Allah Teala diyor ki Allah sizin kalbinize bakar. Kalbinizde bir talep oluşup oluşmadığı Allah için önemlidir. Öyleyse duanızı eğer kalbiniz Allah'a açıksa, kalbiniz fizik vücudunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, bunu kelimelerle Allah-u Teala'ya ulaştırdığınız zaman o kalbi talebinizin Allah'a ulaşmasıdır. Aslında Allah için önemli olan kelimeler değildir. Allah için önemli olan kalbinizin Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Böyle bir talebin arkasından, vuslattan sonra o kişi eğer kalben Allah'a fizik vücudunu da teslim etmeyi dilemişse, kalbinde bu talep yeşermişse, oluşmuşsa, Allah-u Teala bunu da o dua, o talep oluştuğu anda işitir, bilir ve görür. Sözünüze değil, kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a fizik vücudunuzu ulaştırma talebi geçermişse, olgunlaşmışsa, bu sizin o inancın sahibi olduğunuzu gösterir. Allah Teala benim fizik vücudumu da mutlaka teslim alacaktır.

Öyleyse talebinizin kalbinizde var olması Allah'ın temel dikkate alacağı husustur. Dua odur. Kalbinizden Allah Teala'dan kalbinizden bir dilekte bulunmak. Kalbinizle bir dilekte bulunmanız. Hep oraya bakar, kalbinize bakar. Ki şükredenlerden olmanız kademe kademe devam etsin. İşte cennete girecek olan insanlara Sait diyor Allah Teala. Cennete girecek olan insanlara şakir diyor. Sait, mesut olan insanlar, cennete girecek olan insanlar, şakir de şükredenler. Şükürleri Allah Teala tarafından kabul edilenler demek. Öyleyse burada dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada talebiniz eğer fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından teslim alınmışsa bundan sonra kalbi talebiniz daimi zikir olmalı, için olmalıdır. Ne zaman kalbinizden daimi zikir talebi geçer ve oraya yerleşirse kalbinize fizik vücudunuzu Allah'a teslim olduktan sonra o zaman Allah Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Bu sizin talebinizin ileriye dönük gerçekleşmesinin işaretçisidir. Gerçekleşebilmesi için mutlaka bu talebin kalbinizde var olması lazım. İşte sevgili kardeşlerim, dua, ondan sonra duaya icabet, sonra yeniden dua, ikinci duaya icabet, yeniden dua, üçüncü duaya icabet. Dua, Allah'ı davettir. Allah'ı ruhu kendisine ulaştırmaya davettir. Allah'ı fizik vücudu teslim almaya davettir. Allah'ı nefsi teslim almaya davettir. Allah'ı irşada ulaştırmaya davettir. Allah'ın kişiyi irşada ulaştırmasına Allah'a davettir. Allah'ın iradeyi teslim almasına davettir. Hepsi duadır. Bu dualarla her şey adım adım gerçekleşecektir. Duanın kalbinizde yer etmesi demek, ona kesin şekilde kalben inanmanız demektir. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Duanız. Dua konusuna dikkatle bakın. Hani bu konuda bir fıkra anlatılır. Renklendirmek için konuyu söylüyorum. Yağmur duasına çıkmış köylüler, bilmem ne kadar zamandan beri yağmur yok. Çıkmışlar, uzun uzun dualarda bulunmuşlar. Ama bütün dualarına rağmen fıkra bu ya. Bir damla yağmur yağmamış. Perişan bir vaziyette saatlerini orada harcadıktan sonra geriye dönerlerken bakmışlar baba erenler köprünün başına bir pınarın başına oturmuş. Oturuyor. Yağmurun yağması yağmaması umurunda bile değil. Ama ötekilerin canı burnunda. O kadar dualarına cevap alamayınca hepsi öfkeli. Gelmişler bu pınarın başında oturup rahat rahat çubuğunu tutturan baba erenlere demişler ki ya demişler senin hiç umurunda

değil. Biz demişler saatlerce orada dua ettik. Bir damla yağmur yağması mümkün olmadı. Sen demişler utanmıyor musun böyle bu kadar fütursuz olmaya? O da demiş ki ya demiş kardeşim demiş siz yanlış yere müracaat etmişsiniz. Bana söyleyecektiniz. Demişler ne? Sana söyleyeceğiz de ne olacak? Ne olacağını görürsünüz demiş. Hele söyleyin. Peki demişler biz yağmur yağdırmasını istiyoruz Allah-u Teala'nın sana da söyledik. O zaman demiş kolay. Bakın demiş şimdi ne olacak? Çıkarmış çalvarını ıslatmış pınarda asmış oraya. 5 dakika sonra şakır şakır bir yağmur. Gözleri fal taşı gibi açılmış bizim duacıların. Demişler ki yahu sen nasıl yaptın bu işi? Çok basit demiş. Aramız açık. Ne zaman demiş ben demiş bu şalvarımı çıkarıp da yıkarsam mutlaka demiş yağmur yağdırır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tabii ara sıra böyle fırkalar da söylemek lazım. Sizi biraz neşelendirmek sadedinde. Aslında tabii bu sadece bir fıkra. Ama burada bir inanca dikkat etmenizi istiyorum. Yani baba erenlerin kalbinde olan inanç ne? Ben şalvarımı çıkarıp astım mı Allah Teala mutlaka yağmur yağdırır. O da yağdırmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse inanç sahipleriyle inanç sahibi olmayanlara dikkat edin. Allah kalbinde inanç bulunanlara, o talebin sahibi olanlara gerekeni yapar. Fıkrayı realiteyle birbirine karıştırmayın. Biz onu bir espri açısından değerli bulduğumuz için fıkrayı söyledik size. Elbette ötekiler de inancın sahibiydi. Avanların muhtevasından Allah-u Teala'ya layık veçile yalvaramadıkları neticesi çıkıyor fıkrada. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkinizi sağlayan müessesenin adı duadır. Sizin fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Ama sizin duanız Allah'a ulaşır. Allah da duaları kabul edicidir. Talebiniz Allah'a ulaşır. Ona olan duanız. Ama kalbinizle dua etmediyseniz, sadece söz olarak dua ettiyseniz, bu Allah'ın katında bir değer ifade etmez. Allah söze bakmaz, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? İşte Allah'a ulaşmayı dileme talebi de eğer kalbinizde varsa Allah hep kalbinize bakar, işitir, bilir ve görür kalbinizdeki talebi. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'a yaptığınız dualarda inanarak dua edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tembih ediyor sahabeye. İnanarak dua edin diyor. Allah'ın duanızı yerine getireceğine inanarak, bundan emin olarak dua edin diyor. O zaman diyor mutlaka Allah Teala duanızı yerine getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duanın temelinde kalbinizdeki inanç söz konusudur. O kalbinizin inancı. Kalbinizde ne varsa kalbiniz aynadır. Onu Allah'a aksettirir. Diliniz aksettirmeye yeterli değildir. Diliniz sadece kalbinizdekini söylediği takdirde Allah Teala tarafından dua hüviyetine girer konuşmanız. Öyleyse Allah Teala sizin
kalbinizde olan inanç seviyesiyle ilişkilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelenler ne diyor? Şu ay var ya diyorlar, sen o ayı ikiye bölebildiğin takdirde biz sana gelip tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Ben diyor ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım, ben de sizin gibi bir insanım. Ama diyor Allah'tan, Yüce Rabbimizden talepte bulunurum. Kalbi talepte bulunurum. Eğer Allah Teala bu duayı kabul eder de ayı ikiye bölerse tabi olacak mısınız? Siz de İslam dairesi içine girecek misiniz? Hepsi birlikte söz veriyorlar. Mutlaka sen ayı ikiye böl, biz mutlaka sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Allah-u Teala da talebi kabul buyuruyor. Ne oluyor? Ay ikiye ayrılıyor. Fekh ediliyor ay. Ayın fekhi deniyor bu olaya. Onun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara diyor ki ay ikiye bölündü, hadi bakalım diyor. Şimdi teslim olun. Ama teslim olmuyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kalbi bir imanla Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Her talebi kabul görüyor. Ay ikiye ayrılıyor. O arada mağarada Hazreti Ebu Bekir'le beraberken de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ya Ebu Bekir korkma diyor. Allah kelimesini kalbinden zikrederek sen Allah demeye başla diyor. Ben de dua edeceğim diyor. Dua ediyor onların içeri girmemeleri konusunda. Kapının önüne gelmişler ama Allah Teala kapıyı bir örümceğe ördürmüş mağaranın, yani kapısı dediğimiz mağaranın girişi. Girişini bir örümcek örmüş orasını, yuva yapmış. Ve adamlar girip de örümceğin örülü olduğunu görünce buna rağmen tartışmışlar. Bir kısmı demiş örümcek mi örümcek demişler. Biz girelim içeri bakalım emin olalım. Ötekiler demişler yahu demişler bu örümceğin burasını örmesi bir gün iki gün diye aylar sürer. O zaman demişler biz şimdi onu iki saat evvelden beri takip ediyoruz. Başka bir yere gitmiş olmaları lazım. Çünkü örümcek eğer burasını örmemiş olsaydı ya da ölmüş olsaydı onlar girseydi mutlaka örümceğin bu ağı zedelenecekti. Ama görüyorsunuz ki örümceğin ağı bütün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi talebi onların gitmelerine sebebiyet veriyor. Allah-u Teala onların kalplerine oradan ayrılmaları konusunda bir talep veriyor. Ve terk ediyorlar mağarayı. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi talebine dikkatle bakın. Allah'ın zatına ulaşmayı, onunla konuşmayı diliyor. Allah-u Teala onu hayattayken kendine ulaştırıyor bir gece ve tekrar geri gönderiyor aynı gece. Sonsuz mesafeyi bir gece içinde alıyor, konuşuyor, emirleri alıyor ve aşağı iniyor. Hiçbir peygamber aynı gece Allah-u Teala'ya ulaşıp da tekrar yeryüzüne dönmemiştir. Böyle bir şey sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasip olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Her şeyi yer yerine oturtun. İman edin. İman duanın temelini teşkil eder. Talep ettiğiniz şeyin Allah-u Teala tarafından yerine getirileceğine inanın. İnanıyorsanız, bu inancın kalben sahibiyseniz Allah-u Teala o talebinizi mutlaka yerine getirir. İşte yer çekimi kuvveti var. Siz yerinizden havalanamazsınız, yükselemezsiniz fizik vücudunuzdan. Ama eğer kalben buna inanmış olsaydınız, o iman kalbinize gelip
yerleşebilseydi, o zaman bunun gerçekleşeceğini görecektiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde bırakınız yerden ayrılmak, ayrıldıktan sonra Allah'a ulaşma talebi de kalben yerleşmiş ve ulaşmış. Ruhu vücudun örtü olarak sonsuz hızla oraya ulaşmış. Allah'ın katına konuşma, arkasından da geri dönüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, imanınız Allah katındaki miyarınızdır. Allah'ın size değer verme ölçüsü imanınızdır. Neye inanıyorsunuz? Allah yolunda hangi güçlükler olursa olsun hepsine katlanmaya hazır mısınız? Bu imanı kalbinize yerleştirdiniz mi, o zaman korkmayın. Güçlüklerin mahiyeti ne olursa olsun hepsinin üstesinden gelirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacağım. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü, rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuza asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki Nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz, arkadan mutlu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, yine mutlu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivelayla, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a ulaşma, Allah'a mülaki olma ayetlerini inkar edenlerin durumu. Hepinizin bildiği gibi insan Allah'ın indinde en değerli mahluktur. Çünkü Bakara suresinin 29. ayeti kerimesine göre dünya insan için yaratılmıştır. Câsiye suresinin 13. ayeti kerimesine göre ise bütün kainat, dünyamızla birlikte bütün kainat insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmıştır. Öyleyse kısaca insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmıştır. Allah Teala'nın indinde demek ki söz konusu olan şey insan, kendisinden başka yaratılan her şeyin insan için yaratıldığı vakasından hareketle. Tabiatıyla Allah'ın en çok sevdiği mahluk da insan oluyor. Madem ki Allah Teala insandan başka her şeyi insan için yaratmıştır, öyleyse Allah'ın indinde en kıymetli mahluk muhakkak ki insandır. İşte Allah Teala insana da verilen bu mahlukunun mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Bütün insanların, insan olarak yarattığı herkesin mutlaka cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor. İnsanların cennet saadetine ulaşabilmesini ise şekle bağlamış Allah Teala Kur'an-ı Kerim'imizde. Her kim Allah'a verdiği yeminleri, misakleri ve ahdleri yerine getirirse, işte o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşıyor. Hepinizin bildiği gibi Allah Teala bizlerden ezelde 3 tane yemin almış. Böyle bir şey için hepimizi huzurunda topladığını söylüyor Araf suresi 172. ayet-i kerime. Biz bütün Ademoğullarını, onların zürriyetlerini çıkartarak huzurumuzda topladık diyor. Ve hepsine birden elestü bi rabbiküm dedik. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela dediler ki evet. Hepimize Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde Allah'ın bir şey söylemesi söz konusu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ezelde zamandan evvel bunu söylüyor. Ve hepimiz oradaydık. Zamanın bütün parçalarında yaşamış ve yaşayacak olan insanlar ve hepimiz birden bela dedik Allah-u Teala'ya, evet, sen bizim Rabbimizsin anlamına. Bundan sonra ne oldu? Bundan sonra Allah-u Teala ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki Allah'a misakler vermiştiniz. Ve bunlar üzerinize farz kılındı. Siz de işittik ve itaat ettik dediniz. Burada Allah-u Teala hepimize hitap ediyor. O Eles bezminde huzurunda topladığı gün. Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre diyor. Hepinizin fizik vücutlarından ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaklara dair. hepinizin nefslerinizden yemin istiyorum, nefslerin tezkiye olacağına dair ve hepinizin ruhlarından misak istiyorum, ruhların ölmeden evvel bana ulaşacağına dair. Ve böylece Allah-u Teala'nın indinde bir sonuç doğuyor. Allah-u Teala hepimizden yeminler, misaklar ve ahdler istiyor. Neden ayrı ayrı yeminler? Çünkü Allah-u Teala biz insanları üç ayrı cesetten oluşturmuş. Üç ayrı vücuttan oluşturmuş. Nefsimiz var, ruhumuz var ve fizik vücudumuz var. İşte Allah-u Teala fizik vücutlarımızdan, hepimizin fizik vücutlarından şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ahdini almış. Hepimizin nefslerinden tezkiye olacaklarına dair misak almış ve hepimizin fizik vücutlarının ruhlarından, şeytanın ruhlarından Allah'a biz ölmeden ulaşacaklarına dair misak almış. Allah-u Teala insanı üç ayrı vücutla oluşturdu, vücuda getirdi dedik. İşte Hicr Suresi 26. ayet-i kerime fizik vücudumuzdan bahsediyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ Andolsun ki biz insanı şekillenmiş bir salsalinden halk ettik, yarattık diyor. Demek ki insanoğlunun fizik vücudu Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimizden bahsediyor Allah-u Teala ve nefsin ve ma sevvaha nefsimizi de sevva ettiğini söylüyor. Yani dizayn ettiğini. Ruhumuza gelince onu da üfürdüğünden bahsediyor Allah Teala. Buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Böylece halk edilen, yaratılan bir fizik vücudumuz var. Sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Bir de üfürülen, nefyedilen ruhumuz var. Bir üçlü oluşturuyoruz. İşte bu üçlünün her birinden ayrı yeminler almış Allah Teala. Fizik vücudumuzdan Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerine göre ahd almış. Buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm aduvun mübin ve aynı buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları diyor Allah Teala ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Ve ben sizden, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Demek ki Allah'a bütün fizik vücutlarımız ahd vermiş. Yeminin mahiyeti belli. Kişi kendisini şeytana kul olmaktan kurtaracak ve Allah'a kul edecek. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin, yemin adını taşıyor. Bu yemin, tezkiye olmak istikametinde. İşte Allah Teala diyor ki, küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Müddessir suresinin 38-39-40. Ayet-i kerimeleri. Diyor ki Allah Teala, bütün nefsler cehennemde rehinedirler. İktisap ettikleri derecelere karşılık olmak üzere. Ama yemin sahibi olan nefsler, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar müstesnadır. Onlar cennette olacaklardır. Acaba bu cennete ulaşmak, felaha ulaşmak, nefs açısından neyle mümkün? Bu sualin cevabını Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi veriyor hepimize. Allah Teala orada buyuruyor ki, kat eflaha men zekkaha. And olsun ki onlar, o insanlar felaha ulaşır, cennete ulaşır, tezkiye olanlar, nefslerini tezkiye edenler. İşte nefslerini tezkiye edenler felaha ulaştığına göre, demek ki yeminlerini yerine getirenler, cennete ulaşanlar, nefslerini tezkiye edenler, Allah'a verdiğimiz yemin, nefsimizin tezkiyesi konusundaki yemin. Ve nihayet üçüncü yeminimiz, ruhumuzun yemini, bu yemin adına Allah Teala ne diyor? Misak diyor. Ruhumuzun biz ölmeden, fizik vücutlar ölmeden Allah'a dönüşüne dair bir yemin bu. Adı misak. Allah Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a dönüşünü emrediyor ve insanların üzerine farz kılıyor. İşte bu yemini bizden aldığını, böyle bir yeminimizin varlığını ve yeminin mahiyetini açıklayan ayet-i kerimeler, Enam suresi 152. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve bi ahdillahi efhu. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Ve Allah Teala Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayet-i kerimesinde Allah ile olan ahdlerin kimler tarafından nasıl yerine getirildiğini söylüyor. İşte cevap. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Rad 20. Onlar Allah ile olan ahdlerini, Allah'a verdikleri yeminlerin üçünü de yerine getirirler. Genel hüküm bu. Özele geçiyor Allah Teala. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَقِ Misaklerini nakzetmezler, bozmazlar. Şimdi üç yeminden bir tanesinin üzerinde konu odaklaştı. Misak. Misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar insanlar? Misaklerini bozmayan insanlar ne yaparlar? Allah açıklamayı getiriyor. وَالَّذ۪ينَ يَعْسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki misakini bozmayan bir insan ne yapıyor? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırıyor. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve yuhafune suel hesap. Kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşevne rabbehüm. Onlar Rablerine karşı huşu sahibi olanlardır. Vellezine sabir iptigae veçhe rabbehüm. Onlar sabırla Rablerinin zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Murat suresinin 22. ayet-i kerimesinde olduğu gibi, kim Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse, Allah diyor ki ben onları mutlaka zatıma ulaştıracağım. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a dünya hayatında ulaşmayı dileyenler, onları Allah o vakti mutlaka getirecektir. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهُ لَا Kim Allah'ın zatına, Allah'a mülaki olmayı dileyerek Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden evvel ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bu dileğin arkasından Allah'ın onu mutlaka kendi zatına ulaştıracağını görüyoruz. Böyle bir şey içinde Allah'ın da o kişiyi kendisine ulaştırmayı istediğini görüyoruz. İşte Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, o kişinin göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala. Buradaki ifade, Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendi zatına ulaştırmayı dilerse. İşte Allah-u Teala ister hidayetten bahsetsin, İster Allah'ın zatına ulaştırmaktan bahsetsin, milaki olmaktan bahsetsin ki bu istikamette Allah 19 tane fiil kullanmış. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına dair tam 19 fiil kullanmış Allah-u Teala. Bu fiillerden hangisini kullanırsa kullansın bir insanın Allah'a ruhen geri dönmesi söz konusu. Ve Allah'ın neticede o ruha sığınak olması söz konusu. Bu olayın adına vuslat diyor Allah-u Teala. Nitekim demin söylediğimiz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyordu? وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ve Allah ile vuslat olurlar diyordu. Vasıl olmak, Allah'a vuslat olmak, o istikamette Allah-u Teala'nın emrettiği şey bu. İnsanın ruhunun ölmeden evvel, fizik vücut daha hayatını devam ettirecek, ölmeden evvel ölecek kişi. Yani ruh, o kişinin fizik vücudu ölmeden ondan ayrılacak ve Allah'a ulaşacak. Öldükten sonra ne oluyordu? Eğer ruh fizik vücudun içindeyse, Azrail aleyhisselam bunu Allah-u Teala'ya ulaştırıyordu. Bu ölmeden evvel Allah'a ulaşmak, bunun adı vuslat. İşte Allah onu söylüyor. Allah'a vasıl olurlar diyor, vuslat olurlar diyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Öyleyse Allah-u Teala'ya insan ruhunun bir ölmeden evvel varması söz konusu, bir de öldükten sonra varması söz konusu. İşte bu konu net bir şekilde Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde anlatılmış. Allah-u Teala buyuruyor ki, اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki, öyle bir inancın sahibidirler ki, ölmeden evvel mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklardır. Öldükten sonra da tekrar Allah'a ruhları döndürülecektir. Allah'a ruhları tekrar ulaşacaktır. Öyleyse bunun nasıl bir işlem ki, bir defa ölmeden evvel, bir defa da öldükten sonra insan ruhunun Allah'a ulaştırılması kesinleşiyor. İşte bunlar kimler? Bunlar aminu olanlar. Aminu olanlara Allah'ın verdiği garanti ne? Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracakları garantisi. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala aminu olanlar için şunu söylüyor. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Ey kavmim! Ben bu yanımda bulunan aminu olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Demek ki bizim ruhumuz ölümden sonra Allah'a ulaşır diyenler için Allah Teala diyor ki hayır, bir ölmeden evvel ulaşma var, bir de öldükten sonra ruhun ulaşması var. İşte Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması, ölümden sonra da geri döndürülmesi. Öyleyse bu işlemin nasıl cereyan ettiğine beraberce bakalım. İşte vuslat olayı odur ki, bir insan hayattayken Allah hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini talep eder ve mürşidine ulaşır. El öptüğü gün başının üzerinde mürşidinin ruhu oluşur. Onun ruhu da vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Ve nefsinin 7 tane kademelik tezkiyesi boyunca ruh Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapar. Sonunda Allah'a ulaşır. İşte bu ulaşmayla Allah kişinin ruhuna sığınak olur. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu gerçeği anlatıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Ve bu yolu takip ederek Allah'a varan ruh için Allah meab olur, sığınak olur. İşte bu bir insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a giden yolu kendisine yol ittihaz etmesidir. Bilerek, isteyerek, iradesi kendisindeyken bunlar birer vaka olduğuna göre o kişi sağ. Ölmeden evvel çünkü iradesi kendisinde kendisi yol ittihaz ediyor. Ölmeden evvel. Öyleyse burada demin anlattığımız vuslat kelimesiyle ifade buyurulan olay nedir? Ruhun ölmeden evvel Allah'a doğru bir yolculuğu kendisiyle beraber olan diğer ruhlarla beraber 6. kata kadar. Ama ondan sonra yalnız başına 7. kata çıkış. 7. katın 7. alemine kadar gene diğerleriyle beraber gidiş. Ama 7. aleminden gene yukarıya tek başına çıkış. Hem fetih hem de Allah'ın zatına ulaşma tek başına olan işlemler. Onun dışındaki katlar arasındaki yolculuklar hep müşterek. Öyleyse bu seyri sülük adı verilen yolculuktaki neticeye bakın. Neticede Allah'ın zatına insan ruhunun o kişinin fizik vücudu hala hayattayken ulaşmasıdır. İşte bu uslattır. Vasıl olmaktan gelir. İsale, vasıl olmak, vuslat hep aynı kökten gelen kelimeler. Hayır, münakaşa. Bir insanın ruhu Allah-u Teala'ya seyri sülük adı verilen bir yolculukla ulaşır. Seyri sülük, insan ruhunun 7 katlık gökler alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşmasını temin eden çok özel bir yolculuğun adıdır. Bu yolculuğun neticesinde de insanoğlu mutlaka ruhen Allah'a ulaşır. Buna Allah'a vasıl olmak diyoruz. Bugün kullandığımız tabir, Rad suresinin 20. 21. ayet-i kerimesinde geçen kelime vuslat olduğu için böyle söyledik. Yoksa söylediğimiz gibi tam 19 tane kelime kullanmış Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda. Bu ruh Allah'a ulaşmıştır. Eğer gerekmişse o kişi daha üst kademeye çıkmışsa velayetin ikinci makamında Allah o kişinin ruhuna bir taht ihsan etmiştir. Altın bir taht. O zaman kişi fenadan bekaya geçmiştir. İster insanın ruhu Allah'ta olsun, ister o Allah'ın ihsan ettiği altın tahtta olsun, kişi la mekana kav olsun, netice değişmiyor. Eğer bir insan ölürse, böyle bir insan, ruhu Allah'a ulaşmış bir insan ölürse, o zaman ne olur? Bu kişinin ruhu vücudunda değil ki, Azrail Aleyhisselam kimi götürecek yukarıya? İşte böyle bir olayın tahakkuku için insan ruhu tekrar geri dönüyor. Bulunduğu tahttan veya Allah'ın zatından geri dönüyor. Ve ulaştığı yerde, geri dönerek ulaştığı yerde o kişinin ruhu fizik vücudun üzerinde bir vaziyet alıyor. Azrail Aleyhisselam o kişiyi öldürecektir. Yani onun bütün mitokondrilerini durduracak, elektrik enerjisinin üretilmesine mani olacaktır. Ve böylece ölüm o kişinin üzerinde tahakkuk edecektir. Mitokondrilerin elektrik enerjisi üretememesi yüzünden beyne kan ulaşması, oksijen ulaşması mümkün olmuyor. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılıyor ve kişi ölüyor. Kişinin ölümünden sonra fizik vücudun İçinde olsaydı ruh, içinden dışarı çıkmak mecburiyetinde kalacaktı. Çünkü fizik vücudun nefsi ve ruhu bünyesinde tutan o iki tane faktör, yani iki kutuplu bir mıknatıs mevcut olmayacaktı. Çünkü vücudumuzun bir manyetik alanı var. Bu manyetik alan elektromiknatıs, elektromanyetik alan ve ancak elektrik enerjisi üretildiği takdirde geçerli. Elektrik enerjisi üretilmiyorsa vücudun manyetik alanında sona eriyor ve fizik vücut ne nefsi ne de ruhu kendi bünyesinde tutamıyor. İşte o zaman eğer vücutta ise ruh yükseliyor nefsle birlikte. Ruh vücudumuzun sağ tarafında önden arkaya doğru uzanarak, nefs de vücudumuzun sol tarafında gene önden arkaya uzanarak bekliyor. Ruh niçin bekliyor? Azrail Aleyhisselam kendisini alıp Allah'a ulaştırsın diye. Peki ya bu ruh daha evvel o kişiden ayrılmış da demin söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmışsa, ölüm ondan sonra vücut bulmuşsa hepinizin öyle olacak. O zaman Allah-u Teala ruhu geri gönderiyor. Fizik cesedin üzerine gelen ruh artık gökten inen, Allah'ın katından inen ruhtur. O yolları zaten biliyor ama gene de Azrail Aleyhisselam'la beraber 7 katlık bir yolculuğu tamamlayacaktır. Ve Azrail Aleyhisselam oradan gelen, Allah'ın katından gelen ruhu beraberine alacak ve Allah'a doğru bir yolculuk yapacaklardır. 7 tane gök katını beraber geçeceklerdir. 7. katın 7 tane aleminin 7.sine kadar gene beraber geleceklerdir. Azrail Aleyhisselam 7. alem olan Sitret-ül Münteha'da kalacaktır. İnsanın ruhu ise Sitret-ül Münteha'dan yukarı çıkıp, Sitret-ül Münteha'yı aşıp yokluğa ulaşacak. Ve oradan asli merceğine tekrar dönmüş olacaktır. Ya Allah'ın zatına ya da ait olduğu, kendisine ait olan tahta. Öyleyse insan ruhunun Allah'a doğru yolculuğu normal şartlar altında 2 defa tahakkuk eden bir yolculuk olması lazım. Allah'ın emri bu istikamette. Ve ancak insan böyle olursa, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilirse bu hedefe ulaşmış olur. İşte Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar kesin şekilde bir inancın sahibidirler ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Bundan kesin şekilde emindirler. Muhakkak ki böyledir diyor Allah Teala. İşte anlattığımız gibi ölümden evvel ruhun Allah'a ulaşması, birinci Allah'a ruhun ulaşması, sonra da ölüm sırasında aynı ruhun aşağı indirilerek fizik vücudun üzerinde yerleştikten sonra tekrar Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla bir defa daha Allah'ın zatına ulaştırılması. İşte bu olay vuslat olayıdır ki mutlaka Allah Teala'ya ruhumuzu vasıl etmek mecburiyetindeyiz ölmeden evvel. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü ancak bunu yaptığımız takdirde bizim için cennet söz konusudur. İki grup ayet-i kerime bunu söylüyor. Bir insan ruhu Allah'a ulaştığı zaman cennete gider mi? Evet. Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimeleri evvela bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki: "Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vahid. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz." İşte cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Vaad olunduğunuz cennet işte budur. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Kimdir evvap olanlar? Meaba ruhlarını ulaştırmış olanlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar.

ربک راضیتا مرضیه فتکلی فی عبادی ودخلی جنتی. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani teskiye ol. Yani Allah'a verdiğin, o ezelde verdiğin yemini, nefsini teskiye etme yeminini yerine getir. Sonra ruha sesleniyor. Bugünkü konumuz olan ruhun Allah'a ulaşması konusu burada geçiyor. Ey ruh diyor, sen de irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Fizik vücuda sesleniyor, fethuli fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir. Böylece üç vücutta Allah'a verdiği yeminleri yerine getiriyor. Sonuncu söylüyor, vethuli cenneti, ve cennetime gir. Öyleyse her kim Allah'a verdiği ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirirse ne olur? Ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirirse mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Allah bütün insanları en çok sevdiği mahlukat olarak yarattığı için en çok Allah'ın sevdiği mahluklar muhakkak ki insanlar. İnsanlara bu ruhlarını Allah'a ulaştırma konusunu tam 9 defa farz kılmış. Demin söylediğimiz gibi madem ki insanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Allah da madem ki bütün insanları cennetine ulaştırmak istiyor, işte bunun için bütün insanlara Allah-u Teala bir misak farzı kılmış. Bütün insanların Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmalarını onlardan misak olarak almış. Hepimiz Allah-u Teala'ya misak vermişiz ki ölmeden ruhumuzu sana ulaştıracağız diye. Bununla yetinmemiş. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını tam 9 defa üzerimize farz kılmış Allah-u Teala. İşte Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi bütün yeminlerimizi birden yerine getirmemizi emrediyor. Burada tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması konusundaki misakimiz de var. İşte Maide suresi 7. ayet-i kerimesi Allah Teala misak adı altında bütün 3 yeminimizden birden bahsediyor. Bunların arasında ruhumuzun Allah'a ulaşması da mutlaka var. Daha 7 ayet-i kerimeden bahsediyor Allah Teala. Birincisi Zümer 54. Buyuruyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum min azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce ruhen Allah'a dönün, Allah'a ulaşın ve ona teslim olun. Ruhumuzun Allah'a ulaşması burada açık bir şekilde emrolunuyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi, ona dön, Allah'a dön, dönerek Allah'a ulaş. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığ. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, ruhen bana vasıl olmuşsa, sen de onun yoluna tabi ol. Altıncı ayet-i kerime Şura 47. Yüce Rabbimiz buyuruyor, İstecibu li rabbiküm min kabli en yetiye yevmün la merede lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et. Allah'ın daveti acaba ne tarz bir davet? Kendi zatına davet ediyor. Yunus suresi 25. ayet-i kerime Allah'ı yedü darüsselamü yehti ileyhi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Allah
teslim yurduna davet eder.

0: ve dilediğini, sırat-ı müstakimine, kendini ulaştırmayı dilediğini sırat-ı müstakimine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın teslim yurduyla insanları ulaştırmayı istediği yer sırat-ı müstakimdir. O sırat-ı müstakim ki Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Allah Teala En'am suresinin 88. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakimden şöyle bahsediyor. Sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla dilediğini hidayete erdirir. Hidayetin ne olduğunu söylüyor Allah Teala. Kehf suresi 17. ayet-i kerimesi. Men yehdillahu fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sırat-ı müstakim de madem ki hidayete erdiriyor, öyleyse insanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Ve Allah Teala teslim yurduna çağırır dedikten sonra Yunus 25'te o teslim yurduna çağırdıklarını sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Daha doğrusu onlardan dilediklerini, yani teslim yurduna ulaşmayı dileyenleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah bir defa herkesin kendisine ulaşmasını istiyor ruhen. Ama diledikleri mutlaka kendisine ulaştıracağı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kısaca bu yolun sıralaması şöyle. Önce kişi, önce kul Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dileyecek ve mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Öyleyse kişinin böyle bir talebi yoksa Allah hiçbir zaman o insanı kendi zatına ulaştırmaz, hidayete erdirmez ya da vuslata erdirmez. Daha vasıl olma tabiriyle kullanırsak vuslata erdirmez. Yani Allah'ın zatına ulaştırmaz. Demek ki iki tane irade birden ya da birbirinin arkasından aynı şeyi istemesi lazım. Kul Allah'a varmayı dileyecek, Allah da onu kendi zatına ulaştırmayı dileyecek. Ya kul Allah-u Teala'ya ulaşmayı ister de Allah istemezse ne olur? İşte bu mümkün değil. Eğer bir kul Allah-u Teala'ya ulaşmayı istiyorsa muhakkak Allah da onu kendisine ulaştırmayı ister. Arkasından da mutlaka o kişi Allah'a ulaşır. Hiç istisnası görülmemiş. İnsanlık tarihi boyunca bunun hiç istisnası görülmemiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemiş ve mutlaka Allah bu dilekle kalmamış, o kişiyi kendi zatına ulaştırmış. Aksi hiç görülmemiş. İşte bir insanın demek ki yapması icap eden yegane şey, ulaşması lazım gelen yegane nokta, Allah'a ulaşmayı kalben istemesi. Bu insan kurtuluşa ehildir. İstediği andan itibaren Allah'a ulaşmayı istediği andan itibaren. Çünkü bundan sonraki bütün olayların otomatik olduğunu biliyoruz. Bir insan üçüncü basamağa çıkmayı görsün, bundan sonraki bütün basamaklar birbirinin arkasından gelecektir. Yani vuslat, yani 21. basamak mutlaka tezahür eder. Allah'a kişi ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlaka o kişi Allah'a ulaşacaktır. Hiçbir kuvvet, şeytan da dahil olmak üzere, hiçbir kuvvet o kişinin Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Ama ifadeye dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren diyorum. Mutlaka kişinin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir talebin oluşması lazım. Bu talep oluştuğu anda Allah onu görür. Öyleyse özetlersek nasıldı? 21. basamağa kadar olan olaylara kısaca bakarsak. Evvela olaylar var. Etrafında cereyan eden. Sonra bu olayların değerlendirilmesi var. İkinci basamak. Sonra bir hükme varış var. Ya Allah'ın irşat yoluna doğru ulaşmak konusunda hükme varış veya şeytanın gay yoluna doğru. Eğer Allah'a ulaşmak konusunda kişi bir talebin sahibi olamazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir niyeti oluşmamışsa üçüncü basamağa hiçbir zaman ulaşamaz. Bundan sonraki hiçbir basamak o kişi için geçerli değildir. Her şey bununla başlıyor. Allah'a ulaşma talebimizle başlıyor. Ve eğer böyle bir talebimiz varsa dördüncü basamakta Allah mutlaka rayi vesmasıyla tecelli ediyor üzerimizde. Beşinci basamakla bizi sebillerine ulaştırmayı garanti ediyor. Altıncı basamakla kulağımızdaki bakrayı alıp irşat makamını işitir hale getiriyor bizi. Yedinci basamakta da kalbimizdeki içindeki alıp yerine ihbat koyarak irşat makamının söylediklerini idrak eder hale getiriyor. Ve bu makama kişi kendi kendine geliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği anda üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı basamakları aşıyor. Yedinci basamağa ulaşıp onu da tamamlıyor. Öyleyse her şey Allah'ın elinde ama kişinin elinde olan bir şey var. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek. Mutlaka böyle bir talebin sahibi olmak. Sonra yedinci basamaktan sonra ne oluyor? Sekiz. Allah o kişinin kalbine hidayet koyuyor. Dokuz. Bu hidayet kişinin kalbini Allah'a döndürüyor. On. Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. 11. Kişi zikrediyor. Allah'tan gelen rahmet ve faz kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Ve kalbinden içeri rahmet adı verilen nur giriyor. Ve 12. basamak bu kalpten içeri giren ruhun birikimi, %2 nisbetindeki birikimi o kişinin kalbinde huşuyu oluşturuyor. 13 kişi hacet namazını kılıyor. Huşuya ulaştığı için mutlaka Allah mürşidini gösteriyor. 14. Allah-u Teala bu mürşidine ulaşan kişinin mürşidine ulaşmasını temin ediyor. Ulaşacak olan kişinin mürşide ulaşmasını temin ediyor. Kişi mürşidine ulaşıyor ve el öpüyor. Ve de Allah ona 7 tane hediye veriyor. Mürşidin ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Bu ruhun üzerinde bulunan bir nur, salah nuru dolayısıyla kişinin kalbine Allah'ın salavatı ulaşmaya başlıyor. Ondan sonra bu kişinin kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Üç, dördüncüsü bütün günahları sevaba çevriliyor. Beşincisi o kişi 1'e 10 ihsan alırken her sevabı dolayısıyla 1'e 100'den 1'e 700'e kadar ihsanlar almaya başlıyor. Sonra yedincisi, altıncısı kişinin kalbine imanı yazıyor Allah-u Teala. Yedincisi kişi ıslah-ı nefse, amel-i salihata veya daha açık adıyla nefs tezkiyesine başlıyor. İşte 14. basamak. Nefs tezkiyesi için daha çok zikreden kişi zikrediyor. Allah'tan gelen rahmet ve faz göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbe iman yazıldığı için hareketli hale geçen mühür kalbin alt boyutuna iniyor. Ve kişi Allah'tan gelen bu nurların kalbinin içine girmesiyle rahmet ve fazlın nefs tezkiyesine başlıyor. İkisi birden girdiği için Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre bu kişi nefs tezkiyesine başlamış olur. Ve kişi zikrini giderek arttıracaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki kalbinde emmare kademesinin %7'lik nuru yerleşecektir. İki de evvelden vardı, %9 oldu. Nefsi emmare ruh da fizik vücuttan ayrılmıştır el öptüğü anda. Allah'a doğru bir yolculuğa girmiştir. Muslata da verilen bir yolculuk için seyri süluka başlamıştır. Nefsin tezkiye kademesi tamamlandığı zaman ruh birinci gök katına kadar çıkıyor. Nefsteki emmare kademesinden sonra levame kademesi tamamlanacaktır. O zaman ruh ikinci kata kadar çıkacaktır. Mülhime kademesinin tamamlamasında üçüncü kata kadar çıkacaktır. Mutmainne kademesinde dördüncü kata, radiyede beşinci kata, mardiyede altıncı kata ve tezkiyede yedinci kata ulaşacaktır. Sitret-i müntehayı aşarak Allah'ın zatına yoklukta ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Allah'ın zatı bu ruha meab olacaktır. İşte bu yedi katlık yolculuğun sonunda seyr-i sülük işlemi tamamlanmıştır. Ruh Allah ile vuslat olmuştur. Allah'a vasıl olmuştur. İşte vasıl olma kelimesi, vuslat kelimesi, isale kelimesi hep aynı kökten geliyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen yasulüne vellezine yasulüne ma emerallahu bihi en yus'ale. Yasulüne vasıl etmek, vasıl ederler diyor. En yus'ale de vasıl etmek fiil. Mak astarı, mekmak mastarı. Öyleyse Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. İnsan ruhu zemin kattan Allah'a kadar sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculuk yapıyor. Bu yolculuk boyunca 7 tane gök katını geçiyor ve Allah'a ulaşıyor. İşte bu ulaşmaya vuslat diyor Allah Teala ve gördüğünüz gibi Allah Teala'nın bize 7 tane farzı var. Bu farzlardan 6.sını da söylemiştik. 7.si kalmıştı. 7.si müzemmil 8 veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tettira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın bu farzları koymaktan muradına biliyor ki Allah bu emri vermişse bu emrin yerine getirilmesi kişiyi mutlaka huzura ve mutluluğa kavuşturacaktır. Cennet saadeti. Ve bu cennet saadetine insanın kavuşmamasını isteyen bir tek şey vardır. Nefsi şeytanla ilişkili olduğu cihetle, yalnız afetlerden oluştuğu cihetle hep karşı çıkacaktır. Bu karşı çıkma cephesini kırmak için Allah insanların üzerine ruhun Allah'a ulaşmasını, vuslatı tam 9 defa farz kılmış bu hedefe yönelik olarak. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde farz olduğu için mutlaka vuslatı yerine getirmeliyiz. Yetmez. Mutluluğumuz bunu icap ettirdiği için mutlaka yerine getirmeliyiz. Ve böylece Allah'ın cennet saadetine ulaşmalıyız. İşte Allah-u Teala gördüğünüz gibi farz kıldığı bu hususların yerine getirilmesi halinde kişiyi mutlaka cennete ulaştıracağını garanti ediyor. Peki ya insanlar bu Allah'ın üzerimize 9 defa farz kıldığı hususu gerçekleştirmezlerse ne olur? Gerçekleştirmezlerse kendilerine çok yazık ederler. Bir, dünya saadetini kaybederler. İki, ahiret saadetini de kaybederler. Ne dünya saadeti ne de ahiret saadeti bu insanlar için geçerli olmaz. Kimlerdir bunlar? Bunlar ahirete inanmayanlardır. Ahiret deyince hep hatırladığımız şey dünyanın ötesindeki cennet veya cehennem hayatı. Halbuki ahiret sonraki demek. Lügat manası bu. Öyleyse bir insan için yevmül ahir nedir? Yevmül ahir mürşidinin elini öptüğü gündür. Yevmül ahir nedir? Vuslata ulaştığı gün. Bu el öpmenin hedefi var. El öptüğü gün kişi kendisini Allah'a ulaştıracak olan, hakka ulaştıracak yola ulaşıyor. O yolda onu hakka ulaştıracak. Maksadı mı? Hakka ulaşmak. Bir insanın böyle bir maksadı yoksa hiçbir zaman o hedefe ulaşması da mümkün değildir. İşte Allah Teala ahiret gününe inanmayanlar deyince kendileri sırat-ı müstakime girmedikleri gibi başkalarını da sırat-ı müstakime girmekten meyleden insanlar diyor. Ahirete inanmayanlar. Hud suresi 19. ayet-i kerime. Hud suresinin demek ki 19. ayet-i kerimesi ne söylüyor bize? Kendileri Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime girmedikleri gibi başkalarını da sırat-ı müstakime girmekten, Allah'ın yoluna girmekten men eden insanlar, işte bunlar ahirete inanmayanlar diyor Allah-u Teala. Burada ahiretin cennet anlamına gelmediği veya cehennem anlamına gelmediği son derece açık. Allah'ın yoluna girilerek demek ki ahiret gününe ulaşılıyor, ahirete ulaşılıyor. Yani sonraki güne, sonraki zaman parçasına, daha sonraki devreye. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey mutlaka Allah'ın yoluna giriş. İnsanlar ahirete inanmazlarsa, dünya hayatından sonraki bir vuslat hayatına, vuslata inanmazlarsa, mutlaka Allah'a ulaşmaya inanmazlarsa, bu insanlar ahirete inanmayanlar safında yer alıyor. İşte bir insanın bütün bu mutluluğu taşıması için sadece ve sadece üçüncü basamağa ulaşması yeterlidir diyor Allah-u Teala. Yani kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'a ulaşmayı isteyecek ve kalbinde mutlaka bu talep oluşacak. O zaman kişi üçüncü basamaktadır. Bu basamaktan 21. basamağa kadar bütün basamaklara Allah çıkartıyor. Kişi sadece kendisine düşen onun gücü içindeki gayretlerde bulunuyor. bütün ibadetleri yapıyor. Bu ibadetlerse doyulmaz zevkler. Öyleyse hedef ibadet, şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmek. Bu bize cennet saadetini sağlayacak. Bunu sağladıktan sonra ikinci hedefi koyuyor Allah Teala. Daimi zikre ulaşmak, irşada ulaşmak ve teslime ulaşmak. Bunları sağlayan insan da mutlaka hem ahiret saadetine sahip olmuştu, o zaman da dünya saadetine sahip olacak. Yani zülcene hain olacak. Hem dünya saadeti hem de ahiret saadeti onun olacak, o kişinin olacak. İşte amaçlar, Allah'ın hedefi bütün insanları saadete taşımak. Allah'ın hedefi, amaç gösterdiği şey olan, hedef gösterdiği şey olan saadete bütün insanları ulaştırmak. Birinci etapta ahiret saadeti, ikinci etapta dünya saadeti. Mutlaka bütün insanların Allah tarafından ulaştırılmak istendiği hedefler. Peki bu hedefleri yerine getirmek için vasıtalar, vasıtalar ibadetler ve Allah'ın yardımları. Unutmayın ki bütün ibadetler doyulmaz zevklerdir. Allah'ın yardımları da bu doyulmaz zevkleri zevk haline getiren temel faktörlerdir. Öyleyse siz bilin ki Allah'ın yolunda ilerledikçe ibadetler zevk haline dönüşecektir. İşte birçok insan için ibadet mi söz konusu? O ibadetler onlar için sadece bir borç. Yakasından mutlaka düşmesi lazım gelen bir borç. Üstelik de onlara hiç tat vermeyen, zevk vermeyen ama mutlaka ödenmesi lazım gelen bir husus. Aman öğle namazını kılayım, yakamdan şu borç düşsün diye bir yatma kalkma işlemi, bunu namaz olarak düşünürler. Oysa ki olay bu değil. Namaz kılmakta dahil olmak üzere bütün ibadetler doyulmaz zevklerdir. Ve insan manevi alanda yükseldikçe daha çok zevk duymaya başlar. Her şeyin, bütün ibadetlerin sadece zevklerden oluştuğunu giderek idrak eder. İşte bu statü içerisinde Allah-u Teala'nın hepimize verdirmek istediği hedefler bunlar. İbadetler ise o hedeflere ulaşmak için vasıtalar. İnsanlar vasıtaları hedef zannediyorlar. Namaz kılmak, insan namaz kılmak için dünyaya gelmiştir. İnsan oruç tutmak için dünyaya gelmiştir. İnsan zekat vermek üzere dünyaya gelmiştir diye bir şeyler söyleniyor. İnsan bunları yapmak için değil, bunları yaparak, bunları tahakkuk ettirerek, bu gayretlerde bulunarak cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmak, yani mutlu olmak için dünyaya gönderilmiştir. Öyleyse bu mutluluğun temel hedeflerinden birinin vuslat olduğunu, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını ulaşması olduğunu bileceğiz. İşte Allah'a verdiğimiz yemin, ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştırmak konusundaki yemin, misak, üzerimize 9 defa farz kılınmış. Ve şimdi konumuzun aslına geliyoruz. Eğer bir insan Allah'a verdiği bu misaki yerine getirmezse ne olur? İşte Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a ahd verdikten sonra, 3 tane yemin verdikten sonra misaklerini nakz ederler, misaklerini bozarlar, Allah'a ruhlarını ulaştırmak konusundaki yeminlerini bozarlar. Nasıl bozarlar? Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor Allah-u Teala. Bu insanlar ne yapmışlar? Bu insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Neye rağmen? Allah'a, ruhlarını Allah'a ölmeden ulaştırmak konusunda yemin vermelerine rağmen bu yeminlerini yerine getirmemişlerdir. Neden fesat çıkaranlardır? Neden Allah'ın laneti onların üzerinedir? İşte Allah-u Teala bu hususu söylüyor. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilememektedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen başka insanların kendilerine böyle bir suali sorması söz konusu olursa, onlara demektedirler ki hayır, Allah'a dünya hayatındayken ulaşmak diye bir husus yoktur. Ancak insan ölür, Ruhu da ondan sonra Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a götürülür. Böylece ruh Allah'a ulaşır. Ve öyle Allah'a ölmeden ulaştıracak bir yol olmadığı gibi mürşit falan da yoktur. Kur'an-ı Kerim'imiz böyle bir şeyi emretmektedir. İşte bunu söyledikleri için kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men ettikleri için Allah Teala diyor ki Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Lanet bir başkasının da günahını yüklenen insanlara Allah'ın verdiği cezanın adı. Demek ki kişinin kendi günahı var, normal günahları, ama bununla yetinmiyor kişi. Başka birinin hidayetten kaymasına sebebiyet vermişse, başka bir insanın dalalette kalmasına sebebiyet vermişse, işte bu insan o insanın da günahlarını yüklenmek mecburiyetindedir. Hem kendi günahları var, hem de başkalarının günahlarını yükleniyor. Kimlerin? Kimleri yoldan çıkarmışsa, yoldan çıkardığı herkesin günahını yükleniyor kişi. Eğer tersi olsaydı ne olacaktı? Eğer tersi olsaydı da o kişi bir başkasının hidayetine vesile olsaydı, hidayetine vesile olduğu kişinin kazandığı bütün sevapları o da kazanacaktı. Kaç kişinin hidayetine bir insan sebebiyet verirse, o kadar kişinin sevaplarını o da alır. Allah'ın ne kadar müstesna bir ihsanı. Siz kimin hidayetine sebebiyet verebilirsiniz, yani anlattınız gittiniz bu güzellikleri, insanların bir kısmı sırt çevirdi size. Hayır dedi, böyle şey olmaz. Tamam. Ama bir kısmı da dedi ki, ben de hidayete ermek istiyorum. Hacet namazını kıldı, mürşidini gördü, gitti mürşidin önünde diz çöktü, tövbe etti ve hidayete adım attı. İşte bu noktadan itibaren o kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Siz de kazanıyorsunuz. Bu noktadan itibaren kişinin bütün kazançları hep size de yazılıyor. Üç kişinin hidayetine sebebiyet verdiniz, üçünün de kazançlarını alıyorsunuz kendinizinkinden başka. 100.000 kişinin hidayetine sebebiyet verdiniz, hepsininkileri alıyorsunuz kendinizinkinin ötesinde. İşte üst seviye bir mürşidin sonsuz kazanç sağlamasının arkasında bu Allah'ın bu hikmeti yatıyor. Öyleyse herkesin Allah'ın hidayetine ulaşması söz konusu. Bunun için Allah Teala üzerimize farz kılmış. İşte görüyorsunuz ki Allah'ın bu istikamette ki emrini yerine getirmeyen insan, eğer yerine getirmediği gibi, ruhunu Allah'a ulaştırmadığı gibi, başkasının da Allah'ın yoluna girmesine mani olursa, bu kişiler Allah Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Neden? Çünkü Allah'ın emri bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaktır. Bunun zıttı olan bir şeyi insanlara kabul ettirmek ve insanların fesadına sebebiyet vermek, yani dalalette kalmasına sebebiyet vermek, yani hidayetine mani olmak, o insanları fesat içinde bırakmak anlamına geliyor. Ve fesat iki ayrı görüşün var olması anlamına gelir. Birisi Allah'ın emrettiği görüş, öteki onun zıttı olan Allah'ın emretmediği, yasak ettiği hatta görüş. İşte bugün ne yazık ki din adamlarından bile büyük kısmının insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağı konusunda hiçbir bilgisi yok. Önce böyle bir ilmin mutlaka var olduğuna onları inandırmak mecburiyetindeyiz. Onlar bunu öğrendikten sonra ancak başkalarına öğreteceklerdir. Öyleyse öğrenmedikleri bir şeyi başkalarına öğretmesini onlardan bekleyemeyiz. Bunun için de onları suçlu göremeyiz. Onlar hatalı değillerdir. Ama tebliğden sonra mutlaka öğrenmek mecburiyeti vardır. Onu öğrenmedikleri ve öğretmedikleri takdirde o zaman sorumluluk altına girmeleri söz konusudur. Öyleyse kimler bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmak arzusunu duymayanlar, üçüncü basamağa ulaşamayan insanlar. Hepsi kendilerinden sorumlu. Bu kendilerinden sorumlu olan insanlar, eğer başkalarının da Allah'a ulaşma arzusunu duymasına mani oluyorlarsa, daha açık bir ifade kullanalım, Allah'ın yoluna girmelerine mani oluyorlarsa, Allah'ın yoluna girmesine kim mani olursa bir insanın, o kişi Allah'ın lanetini omuzlarına alır. Bu bir başka ifadeyle bu lanetin adı vebaldir. Kişinin başka birinin günahlarını yüklenmesi hali. Öyleyse kimler bunlar? İşte bunların kimler olduğunu Nisa suresinin buraya almamışlar. 167, 168 ve 169. ayeti kerimeleri söylüyor. Allah Teala onlar için diyor ki o Allah'ın lanetini alanlar onlar için diyor ki onlar Allah'ın yolunda olmayanlardır. Yetmez. Başkalarını da Allah'ın yolundan çevirenlerdir. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah onları hiçbir zaman mağfiret etmeyecektir. Ve Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmayacaktır. Ancak sırat-ı cehime ulaştıracaktır diyor. Ve bu insanların küfür üzere olduğu da bu üç tane ayet-i kerimenin muhtevası içinde. Demek ki olayın başında o insanların Allah'ın yoluna girmemeleri var. Madde bir. İkincisi başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaları var. Madde iki. Böyle olursa kişi ancak böyle olduğu takdirde uzak dalalet içinde olabilir. Dalalet içinde olan kimsenin başkasına bir zararı yoksa kendi sorumluluğu vardır. O dalalet içindedir. Ama ne zaman bir insan başkasını da Allah'ın yolundan saptırıyorsa o kişiye Allah-u Teala onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Sonra özelliklerini biliyor. Onlar küfür üzeredirler diyor Allah-u Teala. Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir diyor. Neden mağfiret etmeyecektir? Çünkü mağfiret insan hayatında bir defa gerçekleşen bir olgudur. Yani günahların sevaba çevrilmesi. Kim Allah'ın irşat yoluna girerse girdiği an ne zamandır mürşidine ulaşıp da önüne diz çöküp tövbe ettiği an. İşte o zaman hem bütün arşı tutan melekler hem de o istikamette vazifeli olan bütün mürşitler o kişiler hakkında Allah'tan talepte bulunuyor. Ya Rabbi bu kişi Allah'ın yoluna girmiştir, el öpmüştür, tövbe etmiştir, Allah'ın yoluna girmiştir. Sen ona mağfiret eyle, onun bütün günahlarını sevaba çevir. İşte Mümin suresinin bu 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği bu. Öyleyse Allah-u Teala'nın kimlere mağfiret edeceği belli. Allah'tan hak mürşidi sormuştur, ona ulaşmıştır ve onun önünde tövbe etmiştir kişi. İşte bu kişi mağfirete ehil olmuştur. Günahların sevaba çevrilmesi olayını görüyoruz ki Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesinde geçen insanlar kendileri Allah'ın yoluna girmemişlerdir. Çünkü girseler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Allah'a ulaşmayı da talep etmemişlerdir. Ve başka insanların da kendilerine ulaşıp da böyle böyle diyenler var. Allah'a insan ruhunun ölmeden evine ulaşmasını farz olarak söyleyenler var. Ulaşmazsa ne olur? Ulaşmazsa işte bu olur. Kişi hem kendisi dalalet içinde kalır, hem de yoldan saptırdığı insanların hepsi dalalet içindedir. Bu saptıran kişi ise vebal alır omuzlarına. Bu sebeple Allah'ın laneti bu insanın üzerindedir. Şimdi burada Ahzab 67 ve 68'i hatırlayacağız. Ne diyordu Ahzab 67 ve 68'de cehenneme gidenler? Diyorlardı ki, Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemde kaldık. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. İşte gene aynı şey gördük. Neden iki kat azap? Hem kendi azapları hem de yoldan çıkardığı kişinin azapları bunlara gelecek. Madem ki kendi günahlarının da o yoldan çıkardığı kişilerin de günahlarının sahibi bunlar olacak, o günahlar bunlara da yüklenecek. Öyleyse gerek kübera, gerek saadatlar başkalarının günahlarını da yüklenecek olanlar. Saadatlar, dini öğretmekle vazifeli insanlar veya kuruluşlar. İşte bu insanlar eğer dini Allah'ın emrettiği biçimde öğretiyorlarsa, hele mürşit olmuşlar da insanları Allah'a ulaştırıyorlarsa, iki kat sevap, sevapların en büyüğüyle mükafatlandırılmak. Ama eğer saadat adını verdiğimiz dini öğretmekle vazifeli kişiler tam tersini yapmışlarsa, dini öğretmekle vazifeli oldukları halde bu dinin öğretilmesini insanları Allah'ın yoluna alacak şekilde değil, Allah'ın yolundan ayıracak şekilde insanlara öğretmişlerse, daha kısa bir ifadeyle başkalarının hidayetine mani olmuşlarsa, onların yola girmelerine mani olmuşlarsa, işte bu insanlar Allah'ın lanetine muhatap olan insanlardır. Yalnız Allah'ın lanetine muhatap olacaklar. Öyleyse Allah onlara lanet ediyor. Bütün Allah'ın yoluna girmek isteyenleri, yoldan çıkaranlara. Öyleyse bu insanlar kimlerdir? Bu insanların temel faktörü nedir? Temel faktörü Allah'a mülaki olmayı reddetmek. İşte bir insan dünya hayatında Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye bir düşüncenin sahibi ise, işte bu insan Allah'ın lanetine muhatap olacak insan mıdır? Bu aşamada hayır. Eğer sadece kendisi diyorsa ki Allah'a dünya hayatına ulaşmak diye bir şey yoktur, öyleyse ben Allah'a ulaşmam. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. İşte Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunlardan bahsediyor. Ne diyor? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا ve رَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor. Onlar ki dünya hayatından razıdırlar ve Allah'a mülaki olmayı istememektedirler. Öyle bir talebin sahipleri değillerdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Bu adamlar Allah'ın ayetlerinden gafilse başka birini zorlamaları söz konusu değil Allah'ın yoluna gir diye. Çünkü bilmiyorlar, bilmediklerinde farkındalar. İşte bu insanlar sadece kendi günahlarını yükleneceklerdir ve ayet-i kerimenin sonunda olduğu gibi gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Bilmedikleri için, başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmadıkları için üzerlerine vebal almıyorlar. Bunların üzerinde o Allah'ın laneti oluşmuyor. Bunlar sadece kendilerinden sorumlu. Ama insanlar eğer başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırıyorlarsa, onlar mutlaka omuzlarına vebal alacaklardır ve Allah'ın laneti onların üzerine olacaktır. İşte Allah'ın yoluna, Allah'ın dünya hayatında mutlaka ulaşılması lazım gelen bir hedef olduğuna inanmayanlar. Bu insanlar kimlerdir? Allah'a mülaki olmaya inanmayanlar kimlerdir? Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Allah Teala diyor ki: "Kat hasrellezine kezebu bi likaillahi ve ma kanu muhtedin." Andolsun ki onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Kimler? Allah'a mülaki olmayı naksedenler. Mülaki olmayı naksedenler, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar asla hidayete eremezler diyor Allah-u Teala. Neden eremezler? Çünkü zaten hidayeti reddediyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasını reddediyorlar. Buna inanmıyorlar. Bunu tekzip ediyorlar, yalanlıyorlar. Yalanlayan insan, Allah'a ulaşmaya inanmayan, daha açık bir ifade, Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecek olan bir insandır. Öyleyse bu kişi nefsini hüsrana düşürmüşlerdendir. Hidayete ulaşması da mümkün değildir. Hiçbir zaman Allah'ın yoluna ulaşmayacağı için, yola çıkmayacağı için. Ne olur böyle bir insanın sonu? Nefsini hüsrana düşüren insanın sonu ne olur? Allah Teala bunu Müminun Suresinin 103. ayet-i kerimesinde söylüyor. O nefslerini hüsrana düşenler var ya, onlar cehennemliktir diyor Allah Teala. Demek ki kimin nefsini hüsrana düşürmesi söz konusuysa, o kişinin mutlaka Allah'ın cehennemine gitmesi söz konusu. Bunlar kimler? Allah'a ulaşmayı reddedenler, Allah'a ulaşmayı tekzip edenler, yalanlayanlar. İşte bu istikamette Allah Teala bu tekzipler istikametinde birçok kademeler koymuş. Bu Allah'a mülaki olmak Allah'ın katında son derece önemli bir işlem. Ve bu konuda yalanlayanları açık bir şekilde cezalandıracağını hep ifade buyuruyor. Yalanlayanların da bir takım sıralamaları var. İşte Allah Teala Kehf suresinin 103, 104, 105, 106. ayet-i kerimelerinde diyor ki:
1: Kul hel nünebbiiküm bil ahsarine amala. Kehf 103. De ki, size amellerinize en çok hasar veren şeyi haber vereyim mi? Kehf 104. Ellezine dalle sayuhum fil hayati dünya ve hum yahsebune ennehum yuhsinune sun'a. Onlar ki dünya hayatında sayilerini, çalışmalarını daralete düşürdüler. Çalışmalarını hasara uğrattılar. Ve onlar hesap ediyorlardı ki amellerin en güzelini yapıyorlardı. Amellerin en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı. Öyle sanıyorlardı diyor Allah Teala. Kehf 105'te şöyle söylüyor. Ülâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihi ve habitat amalühüm felâ nukîmu lehüm yevmül kıyameti vezna. Onlar ki küfür üzeredirler. Hangi istikamette? Rablerinin ayetlerini örtmek üzerine küfür üzeredirler. Onlar Allah'ın ayetlerini örterler, küfrederler. Ve likaihi, ona, Allah'a ulaşmayı küfrederler, örterler. Fe habitat amalühüm diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar için kıyamet günü vezin terazi tutulmayacaktır. Bez, mizan tutulmayacaktır. Kimler için tutulmayacaktır? 106'da Allah Teala açıklamasını yapıyor. Zalike cezaühüm cehennemü bima keferu ve tehazu ayeti ve resuli hüzuva. Onların ki cezaları cehennemdir. Küfürlerinden ötürü ve Allah'ın ayetleriyle ve resulleriyle alay etmelerinden ötürü. İşte burada Allah-u Teala'nın cezasının iki statü içinde verildiğini görüyoruz. Bir defa amelleri boşa gidenler de cehennemdedirler. Allah'ın ayetleriyle ve resulleriyle alay edenler de cehennemdedirler. Ama dikkat edin ifadelere, bir kısmının amelleri boşa çıkıyor, bir kısmı için mizan tutulmuyor. Kimler için mizan tutulmuyor? Kim Allah'ın resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse o kişiler için Allah kıyamet günü mizan tutmuyor. Ne demek bu? Allah-u Teala'nın bir insan için mizan tutmaması demek, ne kendi kazandığı dereceler itibariyle kişinin kazancı var, ne de başka birinin kader sebebiyle ona kazandırdığı dereceler itibariyle kazancı var. Demek ki mizanda her türlü gelir, derecat kazanması söz konusudur. Biliyorsunuz ki eğer bir insan bir başkasına zarar verirse bir davranışıyla zulüm etmiştir. Zulüm ettiği zaman derecat kaybeder, zarar verdiği kişiye ise onun kaybettiği derecat kaydedilir. İşte bu o kişinin kader sebebiyle hayra ulaşmasıdır. Yani amel defterine derecelerin kaydedilmesidir. Ama Allah-u Teala Allah'ın ayetleriyle alay edenlerin ve Allah'ın resulleriyle alay edenlerin amel defterlerine başkalarının yaptığı amellerden dolayı da, yani kader olarak hayrı yazmadığı gibi kendi amellerinin neticesinde kazanacağı hiçbir dereceyi o kişilerin amel defterine yazdırtmıyor. Peki amelleri yok olanlar, amelleri tamamen boşa çıkanlar kimler bunlar? Bunlar da kendi kazandıkları dereceleri kazanamayanlar. Yani başkasının kendilerine zulmetmesi dolayısıyla kazançları açık. Onlar yazılıyor amel defterlerine. Kıyamet gününde bunlar bir değer ifade ediyor. Ama kendi kazançları hayır. Bunlar kimler? Bunlar Allah-u Teala'nın Allah'a mülaki olmayı inkar edenler. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, bu kişi için Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri onların amellerini boşa çıkmış olarak değerlendiriyor. Ama kim Allah'ın resulleriyle ve kitaplarıyla, Allah'ın ayetleriyle alay ederse, onlar için daha ağır bir işlem var. Onlar için mizan tutulmuyor. Yani hem başkalarından kazandıkları dereceler yok, hem de kendilerinin kazandığı dereceler yok. İkisi de yok. Öyleyse Allah'a milaki olmayı inkar edenler, nefslerini hüsrana düşürmüş olanlar, onlar mutlaka cehenneme gidecek. Ama bu cehenneme gidenler için bir ölçü koymuş Allah Teala. Kıyamet günü onlar için mizan tutulacak. Ama mizanın bir tarafı hareketli sadece, başkalarından kazandıkları derecat kaydedilecek. Kendi kazançları sırf Allah'a milaki olmayı inkar ettikleri için, daha doğrusu bunu örttükleri için bu insanlar hiçbir zaman kendi kazançlarına ulaşamayacaklar. Daha öndeki kademede amellerini hüsrana düşen insanlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar da Allah'ın ayetlerini yalnız tekzip edenler. Öyleyse tekzip etmekle örtmek arasında farklılık var. Eğer bir insan Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorsa, yalanlıyorsa, Allah'ın onlara verdiği ceza onları cehenneme atmak. Bu kişi için mizan tutuluyor mu? Tutuluyor. Mizanın hem kendi kazançları geçerli, hem de başkalarından kazandıkları kazançlar da geçerli. Ama bu insanlar Allah'ın yoluna girmedikleri için, tekzip ettikleri için Allah-u Teala'nın ayetlerini, Allah'ın yoluna girmeleri mümkün değil. Öyleyse hiçbir zaman ruhlarını Allah'a ulaştıramayacaklardır. Hiçbir zaman nefslerini tezkiye edemeyeceklerdir. Hiçbir zaman fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtaramayacaklardır. Öyleyse bu insanlar nefslerini hüsrana uğratmış olanlar. Nefsini hüsrana uğratmışsa Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gidecek kişi. Bu kişinin başkalarından farklı bir özelliği var. Buna mizan tutuluyor. Mizanın hem kendi kazancı açık, hem de başkasının ona kazandıracağı dereceler açık. Ama eğer bir insan Allah'ın ayetlerini örterse, bunun anlamı ne? Yani Allah'ın ayetlerini başkasından gizlemek. Burada bir sorumluluk doğuyor kişinin üzerine. Buradaki sorumluluk sebebiyle de o kişi üzerine sorumluluk alıyor ve aldığı sorumluluk sebebiyle de daha ağır bir cezaya çarptırılıyor. O madem ki başkalarından Allah'ın ayetlerini gizlemektedir, bunu bilinçli olarak yapıyor. Ve gizlediği ayetleri başkalarını yoldan çıkartıyor, Allah'ın yolundan çıkartıyor ve Allah'ın yolunda belli hedeflere varmalarını, yani Allah'a ulaşmalarını engelliyor. Başka insanların dalaletine sebebiyet veriyor. Öyleyse burada o kişiler için Allah Teala'nın indindeki bir olgu var. Lanet. Allah'ın laneti bu insanların üzerine. Çünkü maksatları açık ve kesin. Kendileri Allah'ın yolunda olmayacaklar. Birinci maksat bu. İkincisi, başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştıracaklar. Bu maksada dayalı olarak Allah'ın ayetlerini örtüyorlar. Ve birisi çıkıp da derse ki işte böyle böyle ayetler varmış. Hayır kardeşim, o ayetin manası o değil. Sana bunu söyleyenler o ayetin manasını bilmiyorlar deyip onu da örtüp kendi fikirlerinin o yanlış olan, insanları cehenneme götürecek olan fikirlerinin doğruluğunu başkalarına anlatabilmek için Allah'ın ayetlerini gizleyenler. Öyleyse hususlar ayrı ayrı gerçekleşiyor. Bir insanın evvela Allah'ın ayetlerini tekzip etmesi, yalanlaması söz konusu, Allah'a mülaki olmayı yalanlaması söz konusu ve diğerinde ise Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı örtmesi söz konusu. İki grup birbirinden farklı. Hele bir insan bütün bunları söyledikten sonra Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın Resulleriyle alay ederse, o kişi için ikisi de yok. Ne kendi kazançları mizanda girebiliyor, ne de başkalarının ona yaptıkları, ona sağladıkları faydanın, ona sağladıkları hayır, kazandırdıkları derece mizanına girebiliyor. Öyleyse bu insanlar ne kendi gayretleri dolayısıyla, ne de başkalarının kader yüzünden kendilerine kazandırdıkları dereceler dolayısıyla mizanda bir derecenin sahibi değiller. Bütün dereceler iptal ediliyor. Hataları ne? Başlangıçtakilerin Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri. İkinci gruptakilerin Allah'ın ayetlerini örtmeleri. Üçüncü gruptakilerin Allah'ın resulleriyle bunlar zaten var. Hem tekzip ediyorlar bunlar, hem örtüyorlar, hem de bütün bunların ötesinde Allah'ın ayetleriyle ve resulleriyle alay ediyorlar. Cezalar da tabii farklı. Birinciler yalnız cehenneme gidecek olanlar, hepsi cehenneme gidiyor. Ama birinciler için ölçü bu. Onlar cehenneme giderler diyor Allah Teala. İkinciler için cehenneme gitme sebebi onların kendi kazançlarına sahip olmamaları. Derecat kazanıyorlar ama bu derecatlarının kazandıkları hiçbir derecatın onlara faydası yok. Hepsi siliniyor mizandan. Üçüncüler ise hem dereceleri mizandan siliniyor, kendi kazandıkları dereceler, hem de başkalarının onlara verdirdiği dereceler mizandan siliniyor. Öyleyse üç ayrı grup insan var. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini örtenler, Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Bu ayetlerden Allah'ın muradının ne olduğunu görüyoruz. Söylediğimiz ayet-i kerimeler, yani Kehf 103, 104, 105, 106. Allah'ın ayetlerinden murat Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetler. Nitekim Allah Teala iki defa aynı konuyu söylemiş. Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler, onların durumu ne? Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler, nefslerini hüsrana düşürenler. Bu sebeple ceza görecekler, cehenneme gidecekler. Allah'a mülaki olmayı örtenler, gene cehenneme gidecekler ama cezaları daha ağır. Allah'a mülaki olmayı örttükleri gibi, hem Allah'ın ayetleriyle, özellikle Allah'a mülaki olma ayetleriyle, hem de Allah'ın resulleriyle alay edenler, işte bunlar en ağır cezaya çarptırılanlar. Bu üç grup içinde. Tabiatıyla Allah-u Teala cehenneme gidecek olan insanları yedi grupta mütalaa etmiş. Bunların sadece üçü var konumuzla alakalı olarak. Allah'a mülaki olmak konusunda. Çünkü en son, en ağır ceza şeytani yola tevessül edenlere verilmiş. Kur'an-ı Kerim'de cehennemin esfeli safiline girecek olanlar, zulmani ilimlerle meşgul olanlar, büyü yapanlar, hüddam yapanlar ve buna benzer şeylerle uğraşanlar, onların hepsinin cehennemde gidebilecekleri yer cehennemin en alt katı, esfeli safili. Bu yedinci en ağır derece. Bu söylediklerimiz de sırayla o derecelerin içine giriyor. Ama bunlar Allah'ın ayetleri, mülaki olma konusundaki ayetleriyle alakalı ayet-i kerimeler. Öyleyse burada ne gördük? Dört tane grup gördük. Evvela Rad suresinin, Yusuf suresinin yedinci ayet-i kerimesiyle alakalı olanlar. Yunus suresinin yedinci ayet-i kerimesiyle alakalı olanlar. Onlar ki dünya hayatından razıdırlar ve Allah'a mülaki olmayı istemezler. Allah'a dünya hayatına ulaşmayı istemezler. Böyle bir talepleri yoktur. İşte bunlar hep ikinci kademeye kadar yükselmiş ya da hiç yükselmemiş sayılır. Çünkü bunun hiçbir faydası yok. Birinci ve ikinci kademeler olaylar ve olayların sonuçları. Bu sonuçlarda eğer kişi Allah'a ulaşma arzusunu taşımıyorsa kazandıklarının onlara hiçbir faydası yok. Bu insanlar namaz kılsalar, oruç tutsalar, zekat verseler kendileri kurtuluşa ulaşamazlar. Sırf bu hedefleri yerine getirmedikleri için Allah Teala onlara diyor, onlar mutlaka cehenneme gideceklerdir. Bunlar yalnız kendilerine zarar dokunanlar. Lanet nerede başlıyor? Lanet başkalarının da devreye girmesiyle başlıyor. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, eğer başkalarına zarar verici bir unsuru devreye soktularsa gene cehenneme gidecekler ama bunlardan daha ağır cezaları var. Onlar nefslerini hüsrana düşürenler olarak geçiyor. Arkasından daha ağır cezaya çarptırılacaklar. Onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı, özellikle mülaki olma konusundaki ayetleri örtenler, başkalarından gizleyenler, bir hedefe, bir maksada mebni olarak bunu yapanlar, hedefleri başkalarını Allah'ın yolundan çevirmek. İşte bu sebeple hem lanetin sahipleri hem de daha ağır bir lanetin sahipleri. İşte Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerindeki onlara en büyük lanetle ayet-i kerimesi bunlarla alakalı. Ve Allah Teala'nın ifadelerine baktığımız zaman demek ki Allah'a mülaki olmayı her kim gizliyorsa, böyle bir gizleme, örtme o insanları mutlaka cehenneme götürüyor. Üstelik de onlar hakkındaki başkalarından olan kazançları yok edilmek suretiyle. Çünkü bunların bütün amelleri hasara uğruyor. Amelleri boşa çıkıyor. Birincilerin amelleri hasara uğruyor. Onlar nefslerini hüsrana düşürenler. Ama ikinci grup boşa çıkıyor amelleri. Yani amelleri istikametinde hiçbir kazançları yok insanların. Hataları ne? Hataları Allah'ın Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetlerini veya direkt olarak hiçbir ayete dayanmaksızın Allah'a mülaki olmayı örtmeleri, örtmek, gizlemek, başkalarının gözünden gizlemeleri. Üçüncü grupsa daha ağır bir, dördüncü grup oluyor değil mi? Daha ağır bir cezanın içindeler. Bunlar artık Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın özellikle Allah'a mülaki olma konusundaki ayetleriyle alay edenler, onlar için mizanda tutulmuyor. Yani hem kendi kazançları boşa gitmiştir, kendi kazandıkları bütün dereceler boşa gitmiştir, hem de kader olarak başkaları kendilerine bir zarar verdiği zaman kazanacakları hayır olan dereceler de onlardan alınıyor. Onlar da yok. Onları da kabul etmiyor Allah-u Teala. E tabi bu insanların cehennemdeki yerleri daha derinde, daha alt boyutta. Öyleyse görüyorsunuz ki bir insan Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde Allah'a verdiği bir büyük yemini var. Bu yemin en büyük yemin. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması. Neden en büyük yemin? Çünkü Allah-u Teala diğer yeminleri 3 defa farz kıldığı halde ruhumuzun Allah'a ulaşmasını tam 9 defa farz kılmış. Bütün insanların bu büyük yanlıştan korunmasını istiyor. Hangi yanlıştan? İnsanlar genel olarak inanıyorlar ki insan ruhu öldükten sonra Azrail Aleyhisselam tarafından alınır ve Allah'a götürülür. İşte Allah'a gitmek budur. Allah'a insan ruhunun ulaşması budur. Bu büyük yanlışı yok edebilmek için Allah-u Teala insanların o inançlardan, bu yanlış inançlardan dönerek Allah'ın doğru inancına varabilmeleri için uğraşımlarının zor olduğunu biliyor. Eğer bir insan bu birincisine inanmışsa, yani insan Azrail Aleyhisselam tarafından ruhen Allah'a ulaştırılır tarzındaki bir düşüncenin sahibi ise, bu düşünceyi evvela yok etmesi lazım, yerine yeni bir düşünce inşa etmesi lazım. Yani bir şato var, perişan olmuş, dökülen bir şato var. Bu şatonun yıkılması yerine bir saray inşa edilmesi lazım. İşte bu Allah'ın altın sarayının inşası eski şatonun yerle bir edilmesine bağlı. Harap olan şato, harabe haline gelen şato yok edilecek. Yani Allah'a dünya hayatında insanın ruhu Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılır. Dünya hayatında ulaşmak diye bir şey yoktur diye düşünen insanların bu harabe haline gelmiş şatosu yok edilecek. O kişi yerine yeni bir saray inşa edecek. Yani benim ruhum ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaşmalıdır tarzındaki bir inancın sahibi olacak. İşte böyle bir inanca insanların sahip olması diğerlerinden çok daha zor olduğu için diğer iki yeminin tahakkukundan. Çünkü bütün insanlar ben mutlaka Allah'a kul olmalıyım diye düşünür. Bunun nasıl olacağını bilmese de bunu kendisine hedef tayin eder ve bunda bir güçlüğü yoktur. Bir insan nefsimi tezkiye etmeliyim. Madem ki nefsimde böyle kötü afetler varmış, öyleyse onları mutlaka tezkiye etmeliyim diye düşünebilir ve buna mani olacak bir husus da yok. Ama bir insan bütün insanlar tarafından zannedilen insan ruhunun Allah'a ulaşması yalnız ölümden sonra tahakkuk edebilir tarzında bir inancın sahibi ise bunu yok etmesi ve yerine mutlaka ben dünya hayatında ruhen Allah'a ulaşmalıyım tarzında bir yeni fikri yerleştirebilmesi ötekilere nazaran çok zor bir olgudur. İşte bu sebeple Allah-u Teala diğerlerini 3 kere farz kıldığı halde bu hususu tam 9 defa farz kılıyor üzerimize. Ki insanlar bu büyük yanlışın içine düşmesinler. Öyleyse bütün insanlar için son derece açık bir olguyla karşı karşıyayız. Herkes Allah'a bu misaki vermiştir. Ve görüyorsunuz bu misaki, yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda, Allah'a mülaki etmek konusundaki ayetleri yalanlamak, onları örtmek veya bu ayetlerle alay etmek, Allah'a mülaki olma ayetleriyle alay etmek insanı ne kadar büyük cehennem katlarının en altına ulaştırıyor. Ne kadar büyük cezalara sebebiyet veriyor. Ve bu istikametteki fikrimizi hele hele bir de

Allah'ın ayetlerinden zaten haberdar olmayan insanlar söz konusu. Bunlar kendi sorumlulukları içinde bir cehennem hayatı yaşayacaklardır. Başka birine bir zararları yok. Ama kendileri de bilmedikleri için bilmemenin cezasını ödemek mecburiyetindeler. Bundan sonrası Allah'a mülaki olma konusundaki ayetlerin tekzip edilmesi noktasına ulaşılıyor. Tekzip etmek için iki tane insan var. Birinci insan ve ikinci insan. Ama tekzip etmekte bir art niyet olabilir veya olmayabilir. Kişi gerçekten samimiyetle öyle zanneder. O zaman o zannın gereği olarak Allah'a mülaki olmak konusundaki bir ayet kendisine getirildiği zaman kendine göre bir yoruma tabi tutarak onu, doğru olduğuna inanarak o yorumu insanlara onu söyler. Bu insanın bir kastı yoktur. Başka insanları Allah'ın yolundan ayırmak, başka insanları şeytana ulaştırmak diye bir kastı yoktur. Samimiyetle öyle zannetmektedir. İşte bunlar yalnız ayetleri tekzip edenler grubuna giriyor. Onlar nefslerini hüsrana düşürenler. Ama ne zaman bir insan bir şeylerin farkına varmışsa ve kendi kibiri, gururu sebebiyle kendisi yola girmeyip de başkalarının da yola girmesine mani oluyorsa, bu insanın yapabileceği bir tek şey vardır. Allah'ın ayetlerini örtmek. İşte Allah'ın ayetlerini örttüğü zaman da Allah'ın cezasının ağırlaştığını görüyoruz. Bu insanın kendi amellerini katiyen Allah Teala dereceye almıyor, mizana kabul etmiyor. Daha üst kademede ise bununla yetinmemek var. Yani sadece başka insanları Allah'ın yoluna ulaştırmama konusunda gayret değil, daha da öteye gitmek, Allah'ın Resulleriyle alay etmek var. Allah'ın ayetleriyle alay etmek var. Bu Resulleriyle alay etmek insanın nefsinden kaynaklanan bir olgu. Nefsindeki gurur afeti, kibir afeti, bu dini ben biliyorum. Başka kim bu dini bilir ki? Tarzında bir ilmin verdiği gururla hiç kimsenin Allah'ın Resulü olamayacağı gibi bir fikrin sahibi olur. Oysa ki Allah'ın Resulleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de vardılar. Ondan evvelki bütün devirlerde de vardılar. Bugün de varlar. Ve bir tek Resul'den bahsetmiyor Allah Teala. Her devirde, her kavmin içinde Resuller bulunacağını söylüyor. Demek ki şu anda dünya üzerine binlerce Resul yaşıyor. Allah'ın mürşitleri. İşte kim Allah'ın bu Resul adı verilen mürşitleriyle alay ederse o kişiler için diyor Allah Teala mizan tutmayız. O kişiler için mizanı tutmadığını söylüyor. Yani kıyamet günü o insanların ne bütün hayatları boyunca kendi yaptıkları amellerden kazançları var ne de başkalarının hasbelkader ona bir zarar vermesi dolayısıyla ona sağladıkları derecat yani hayrın onların mizanlarına alınması var. Öyleyse hiç mizan tutulmayan insanlar bunlar. Allah Teala'nın insanları demek ki Allah'a mülaki olma ayetleri ile alakalı olarak derece derece cezalandırdığını görüyoruz. Hepsi Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetleri devre dışı bırakmak isteyen insanlar. Bunların inançlarına göre Allah'a dünya hayatına ulaşmak diye bir şey katiyen mümkün olamaz. Çünkü zannediyorlar ki insan ruhu insan vücudundan ayrıldığı zaman insan ölür. Ve öyleyse ölmeden evvel hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhu vücudundan ayrılması için kişi mutlaka ölecektir. Allah Teala da gördüğünüz gibi bunun tamamen tersini söylüyor. Ve bütün insanların ölmeden evvel ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmasını istiyor. Böyle bir statü içinde insanların muhakkak başarıya ulaşmaları lazım. Başarının tahakkuku ise o inancın ölmeden evvel Allah'a ulaşmak mümkün değildir tarzındaki bir inancın yok edilmesi yerine Allah'ın 19 tane fiille o istediği Allah'a ulaşmayı gerçekleştirmesi söz konusu. Allah Teala bütün insanlar için yalnız ve yalnız onların mutlu olmasını talep eder bir hüviyette. Allah'ın istediği bir tek şey var bütün insanlardan. Bütün insanların hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşabilmesi. Cennet saadetine

0: Dinin anahtarı olarak da ruhun Allah'a ulaşmasını vermiş Allah Teala. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştırmadan yaşıyorsa mutlaka böyle olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırmadan Allah'ın cennetine kabul buyurulmuyor. Öyleyse konumuz olan vuslat, bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasıyla gerçekleşen olgu, bütün insanlar için gördük ki 9 defa farz kılınan bir farizadır. Bu farizayı bir insanın yerine getirmemesi demek, kendi cennet saadetine mani olması demek. Dikkat edin ki bir insan Allah ile olan ilişkilerinde 28. basamağa kadar çıkacaktır. Ama eğer Allah'ın yoluna girmiyorsa bir insan, kalbinde Allah'a ulaşmak istikametinde bir talebin sahibi değildir. Eğer değilse o kişi sadece başlangıç basamağındadır. Olayları yaşamıştır. Olaylardan da doğru hükmü çıkaramamıştır ve orada kalmıştır. Hiçbir zaman üçüncü basamağa yükselmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Çünkü dileseydi mutlaka Allah'a ulaşırdı. Bu olgu gerçekleşirdi. Öyleyse ilmin neresinde olurlarsa olsunlar insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşlarının mümkün olmadığını görüyoruz. Ve Allah'a bu yaklaşım kademeleri, 28 kademenin ikisi müstesna ki onlar kademe sayılmaz çünkü bir yükselmeye göstermez insan için. Diğer hiçbir basamağa o kişilerin yaşaması, ruhlarını Allah'a ulaştırmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Hele bu insanlar başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak istikametinde bir gayretin sahibi olarak Allah'a mülaki olma konusundaki ayetleri yalanlıyorlarsa, örtüyorlarsa, ketmediyorlarsa, o zaman çok daha ağır bir cehennem azabıyla muhakkak karşı karşıya geleceklerdir. Öyleyse yapılması lazım gelen şey Allah'a mülaki olmaya inanmak ve bu istikamette hepinizin yaptığı gibi bir gayretin sahibi olmak. Hepinizin Allah'a mülaki olarak cennet saadetine ve daha sonra da dünya saadetine ulaşmanızı Allah Teala'dan dileyerek bugünkü sohbetime inşallah burada nihayet vermek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak, sözlerimize inşallah buradan başlamak istiyoruz. Konumuz ilmi ledun. İslami ve tasavvufi konulardan 3.1.11.32 kod numaralı konu. İlmi ledun. Allah'ın gizli ilmi, Allah'ın herkese vermediği ilmi. Öyleyse bu konu önemli mi acaba? Allah Teala'nın bu gizli ilmi
1: dikkat edin ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin Allah katındaki mevkiiyle Allah'ın gizli ilmi paralellik göstermeyebilir. Allah'ın herkese vermediği ilim kişiyi marifet sahibi yapan ilim. İlmi ledun. İlmi ledundan Kur'an-ı Kerim'de bahis var mı? Çok yerde bahis var. Bir, Allah'ın gizli ilminde olan ilahi gizli ilim var. Bir de şeytanın kudretinde olan süfli gizli ilim var. Gizli ilimler muhteviya müstevasında bulunan sırlar sebebiyle insanlar için çekici olmakta ve bir kısım insanlar zülmani ilimleri takip etmeye başlamaktalar ve zülmani ilimlerin içinde kaybolmaktalar, kendilerini şeytana satmaktalar. İlmi ledun, Allah'ın gizli ilmidir. Allah'tan talep edilirken bize de ilmi ledunundan ver diye talep edilir. Allah'tan talep edilen gizli ilim, ilmi ledun, ilahi ilmi ifade eder. Ama şeytanın ilmi zülmani bir ilimdir. Öyleyse kişinin Allah katında sahip olduğu rütbeyle ilmi ledununun bazen paralellik göstermediğini görüyoruz. Bunun en güzel misali Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile Hızır arasındaki olaylarda ifade ediliyor. Hızır Aleyhisselam ilmi ledunun sahibiydi. Ama bir peygamber değildi, sadece Allah'ın bir evliyasıydı. Ama bir peygamber olan, nebi olan Hazreti Musa aynı ilmin sahibi değildi. Ve Allah-u Teala'dan talepte bulundu Hazreti Musa. Ya Rabbi, bana senin gizli ilminden ver. Böyle bir talebi oldu. Allah-u Teala'ya çok yalvardı. Ya Rabbi, bana bu ilmi kim öğretecekse ben onun kulu kölesi olurum. Senin gizli ilmini, ilahi ilmi bana öğretsin. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın teklifini kabul etti. Sen dedi yola çık, biz onunla seni, ilmi ledunu verdiğimiz kişiyle seni karşılaştırırız. Hazreti Musa yola çıkarken Harun da benimle beraber gelebilir mi diye Hazreti Harun için de kardeşi için de müsaade istedi Allah-u Teala'dan. O da kabul edildi. İkisi kuru balıkları yanlarına alarak dağcıklarına biraz da ekmek koyarak yola çıktılar. Ve Allah-u Teala'nın dediği yerlere bir bir gittiler. Ve tabii aradan zaman geçti. Acıktıkları zaman yemek yediler. Ve bir yerde durdular. Hazreti Musa Harun'a dedi ki, hadi çıkar balıklarımızı yiyelim. Hazreti Harun da dedi ki, balıklar yok. O zaman Hazreti Musa sordu, ey Harun dedi, balıklar ne oldu? O da dedi ki, balıklar canlandılar ve denize geri döndüler. Hazreti Musa dedi ki, nerede? İki denizin birleştiği yerde. Birdenbire Hazreti Musa'nın bir şimşek çaktı içinde. Tamam dedi, iki denizin birleştiği yerde o ağacın altındaki ihtiyar adam, işte oydu. Hedefimiz oydu. Hemen geriye dönelim. Hemen Hazreti Harun'la Hazreti Musa geriye döndüler. Şimdi burada ilmi ledunun orada mevcut olduğunu nereden anlayacağız? Orada bir zaman olayı tahakkuk etmiş. Zamanın geçmişe dönüşü. Zaman ya ilmi ledunun göründüğü olayda geçmişten geleceğe doğru gider veya gelecekten geçmişe doğru. Bu olayı tekrar devam etmek üzere burada bırakalım. Ve Kehf suresindeki mağaradaki kişilere gelelim. Allah Teala Kehf suresinde o insanlardan bahsediyor. Onlar diyor, gençler mağaraya sığınmışlardı diyor, düşmanlarından kaçmışlar ve mağaraya sığınmışlardı. Bize dediler ki diyor Allah-u Teala, ya Rabbi bize ilmi ledunundan bir mürşit tayin et. Allah-u Teala da buyuruyor ki biz onları uyuttuk diyor. Onlar ashabı Kehf. Ama konumuzu incelediğimiz zaman burada da ilmi ledunun yine zamanla bir bağlantısını göreceğiz. Ve uyanıyorlar mağaraya giren Kehf mağara ashabı, uyanıyorlar uykularından. İşlerinden birini bir yer fırına gönderiyorlar, ekmek alsın da karınlarını doyursunlar diye. Allah Teala onları 400 sene uyutmuş. Verdikleri paralar 400 yıl evvele ait. Düşmanları çoktan ölmüşler, toprak olmuşlar. Allah Teala diyor ki biz onları uyuttuk ve hep uyudukları yerde döndürdük diyor. Güneş mağaranın bir ucundan gelir, öbür ucundan batardı diyor. Onlar da hep uyudular diyor. Aslında kişiler canlı ve Allah Teala orada o kişiler için zamanı hızla aşırıyor. Bastı zaman müessesesini uyguluyor Allah Teala ilmi ledününden. Zamanı hızla geçiriyor. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala birinden bahsediyor. Demiş ki bu kişi şu Allah'ın mahvettiği, yerle bir ettiği şu zavallı şehre bakıyorum demiş. Hiç demiş, böyle olduktan sonra Allah Teala demiş bunu tekrar canlandırabilir mi? Allah Teala o kişiyi de uyku haline getirmiş. Ve kişiyi uyandırdıktan sonra Allah Teala soruyor, ne kadar uyudun? O da birkaç saat, 5-6 saat uyudum diyor. Allah Teala diyor ki çorbana bak, yemeğine bak, yemeği daha soğumamış adamın. Şimdi demiş Allah Teala eşeğine bak, eşeğin sadece kemikleri kalmış. Şimdi demiş Allah Teala tekrar bak, ona demiş nasıl et giydiriyoruz, nasıl şimdi can vereceğiz yeniden. Ve eşek tekrar eski hüviyetine geliyor. Bu kişi için de en az 200 senelik bir zaman farkının olduğu düşünülüyor. Aynı odanın içerisinde zaman yemeğe göre farklı, adama göre farklı ve adamın eşeğine göre farklı dizayn edilmiş Allah Teala tarafından. Allah Teala'nın ilmi neduğunu gizli ilmi tayin mekanı da içerir. Gizli ilme sahip olanlardan birisi de evliyalardan Muhyiddin-i Arabi Hazretleri ve bir halka hitabesinde, halkın büyük kısmı tabii %90'dan fazlası her zaman olduğu gibi kendilerini din sahipleri zannediyorlar ama dinden haberleri yok. İslam'ın 5 şartından ibaret bir dünyada yaşıyorlar ve dini bütün insanlar oldukları kanısındalar. Diyor ki onlara, sizin taptığınız şey benim ayağımın altındadır. Onun üzerine sen Allah'ı nasıl ayağının altına alırsın diye hücum ediyorlar. Ölmeden evvel söylediği şey, son söz şu: sin diyor şuna girdiği zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız diyor. Ve aradan geçen uzun yıllardan sonra Yavuz Sultan Selim, yani sin, Şam'a, Şin'e giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim İrşad makamından aldığı bir emir üzerine burasını diyor kazın. Kazıyorlar. Kazdıkları yerin altından bir küp altın çıkıyor. İnsanların taptıkları şeyin altın olduğunu söylemiş sadece. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilmine dün Allah-u Teala'nın fizik ödesi ihsanlarındandır. Allah-u Teala'nın birçok velisi tay mekanı yaşamışlardır. Bastı zamanı yaşamışlardır. Zamanın geriye veya ileriye gitmesi belli bir mekanda veya mekanın bir kısmında Allah Teala neyi dilerse onu vücuda getirir. Bu arada Allah Teala'nın Hazreti Süleyman'a tay mekanı yaşattığı da Kur'an-ı Kerim ölçülerinde kesinlik kazanıyor. Onun sonsuz hızla hareket edebildiği açıklanıyor Kur'an-ı Kerim'de. O Hazreti Süleyman ki cinleri de şeytanları da emrinde çalıştırmış. Kuşların da dilini anlıyor. İlk örünceği ezmemek için yolun kenarına alan Hazreti Süleyman diyor ki kuşlara şu hüküt kuşunu göremiyorum diyor. Son günlerde görünmez oldu. Sonra hüküt kuşuyla karşılaşıyorlar. Ve hüküt kuşu ona Belkıs'ın sarayından haberler getiriyor. Ve Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki ben Belkıs'ın ülkesini işgal etmeden evvel hanginiz bana Belkıs'ın tahtını getirebilirsiniz? Cinlerden İfrit isimli cin diyor ki sen yerinden kalkana kadar ben onu getiririm diyor. Bundan sonraki ifadesine dikkat edin Allah-u Teala'nın. Diyor ki katımızdan ilme vakıf olan kitaptan ilme vakıf olan kişi ise dedi ki diyor yine Hızır Aleyhisselam sen gözlerini açıp kapayıncaya kadar getiririm. Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman Belkıs'ın tahtını orada gördü diyor. Daha gözünü Hızır Aleyhisselam'dan döşemeye çevirene kadar geçen zaman içerisinde Hızır Aleyhisselam Allah'tan aldığı ilmi ledunun gereği olarak Belkıs'ın tahtını oraya getirip teslim ediyor. İçinlerde de ilmi ledunun var olduğunu anlıyoruz İfrit'in sözlerinden. İfrit bir cin. Allah Teala Hazreti Süleyman için diyor ki biz ona rüzgardan daha çok hız verdik diyor. Ve üç ayrı ayet-i kerimesinde üç ayrı hız numunesi vermiş Allah Teala ve Hazreti Süleyman'ın farklı hızlarla hareket edebildiği kesinlik kazanıyor. Hazreti Süleyman'ın ölümü de ilmi lecunun bir parçası. Cinler gaybı bilemezler diyor Hazreti Süleyman. Ve cinleri ve şeytanları çalıştırırken bunlar ilmi ledunun sahibi olmayan cinler ve şeytanlar. Hazreti Süleyman bastonuna dayalı olarak ölmüş. Ve öyle kalmış. Cinler ve şeytanlar hep o sağ diye, hayatta diye, kendilerini devamlı gözlüyor diye çalışmaya devam etmişler. Ne zaman ki bir çemirgen, küçücük bir böcek Hazreti Süleyman'ın bastonunu kemirip o bastona dayanan ölmüş olan Hazreti Süleyman'ın bastonunu üzerinde ağırlık olduğu için kıracak noktaya ulaştırmış. Ve baston kırılınca Hazreti Süleyman yere dönmüş, o zaman anlamışlar Hazreti Süleyman'ın öldüğünü. Öyleyse cinlerin arasında da şeytanların arasında da ilmi ledunu bilenler ve bilmeyenler var. Öyleyse ilmi ledun dediğimiz zaman Rabbani bir ilim anlıyoruz. Ama şeytan da zülmani ilmin sahibi. Herkesi çok gayret sarf etmeden kandırabilecek olan bir özelliğin sahibi çok zeki bir mahluk iblis. Bugün dünyaya hakim olmak için son gayretlerini uyguluyor. Bugün İblis'e tabi olanlar, zülmani ilmin temsilcileri, tam 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Dünyanın en zengin 10 kişisi bu İlluminati'nin iç çemberini oluşturuyor. Ve aralarında söz sahibi olan devamlı 8 tane uydudan bütün dünyaya hitap eden maharişi var. Ve adamlar dünyaya hükmedeceklerini düşündükleri parlamentoyu şimdiden kurmuş durumdalar. Sınırları falan da yok. Çünkü dünya imparatorluğu. Öyle düşünüyorlar. Şimdiden sayısını hatırlamıyorum. 20 bin, 25 bin belki daha fazla belediye başkanını dünyanın her tarafından bulundukları yere davet ediyorlar. Belediye başkanlarına zülmani ilimlerden işaretler vererek yogayı ve transandantal meditasyonu, hipnozu, şeytani ilimlerin, zünvan ilimlerin her birini onlara kabul ettirerek kaleyi içten fethetmek istiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki Allah'ın Rabbani yolundasınız. Bu yolun yolcularısınız. Allah ile sağlam ilişkilerin içindesiniz. Konumuzun başlangıcında Hazreti Musa ile Hazreti Harun'dan bahsetmiştik. Kur'an'daki öykü çok dikkat çekici. Hazreti Harun orada iki denizin birleştiği yerde balıklar canlanarak suya geri döndüler diye söylediği zaman görüyoruz ki gene orada Allah'ın ilmiyle dönü var. Konu gene bastı zamanı içeriyor. Zamanın geriye doğru yürümesi. Balıklar yaşadıkları noktaya, hayatta oldukları noktaya Allah-u Teala zamanı geriye döndürünce tabii bu olay Hazreti Hızır'ın Allah-u Teala'dan talebiyle gerçekleşiyor. Bastı zaman vücuda giriyor ve kuru balıklar hayatta oldukları noktaya zaman geri dönünce hayattalar zaten. Evet, torbalardan atlayıp suya girmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın gizli ilminden bir tanesi de bütün varlıklara hitap etmesidir. Diyor ki Esra suresinde Allah-u Teala, biz balıklara cumartesi günleri suyun üzerine çıkıp zıplayın diyorduk diyor. Balıklar da suyun üzerinde zıplayıp o gün balık avlamaması lazım gelen İsrailoğullarının yoldan çıkmasına sebebiyet veriyorlardı diyor. İradelerin zayıflığı veya güçlülüğü. Gizli ilimler muhtevasına Hadi gelin biraz daha yaklaşalım. İlmi Nedvun'un bugün de temsilcisi gene Hızır Aleyhisselam'dır. Hayatta Allah-u Teala'nın nasıl bir ceset verdiğini bilmiyoruz. Ama belki de ruhu ceset olarak görünüyor. Çünkü ruh dilediği alemde, dilediği hüviyete girebilir. Eğer fizik ceset hüviyetinde görünmek istiyorsa hiç kimse onu gerçek bir insandan ayıramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Musa ile Hazreti Harun hemen iki denizin birleştiği yere geliyorlar. Bakıyorlar ki ağacın altındaki o ihtiyar zat bizim gibi sakalları, saçları bembeyaz olmuş. Orada onları bekliyor. Belli ki Allah-u Teala'dan emri almış. Hazreti Musa ona yaklaşıyor. Sana senin şartlarına göre tabi olmam kaydıyla bana ilmi ledunu öğretir misin diyor. Cevap, sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa onun Allah'ın gönderdiği kişi olduğundan artık emin. Dikkat edin, birisi bir nebi, bir peygamber. Kitaptan ilmin sahibi olan kişi ise Hızır Aleyhisselam. Bir veli. Ne Resul, ne nebi. Sadece evliya. Allah-u Teala neticede Hazreti Musa'nın Hazreti Hızır'dan ilim alması konusunda emrini gönderiyor. Hazreti Hızır söz alıyor Hazreti Musa'dan. Hiçbir işime karışmayacaksın diyor. İtiraz etmeyeceksin diyor. İtiraz ettiğin zaman diyor aramızdaki anlaşma sona erer. Bak diyor, tekrar söylüyorum, sen benimle yapamazsın. Ama Allah-u Teala emir verdi ki ben sana öğretmeye çalışacağım. Hazreti Musa diyor ki benden emin olabilirsin. Ben diyor çok sabırlı olacağım. Ve beraberce bir gölün kıyısına ulaşıyorlar. Hava rızıkları bitmiş, erzakları bitmiş. Oradaki gemilerden karaya yanaşılmış, iskeleye bağlanmış gemilerden birçoğunu dolaşıyorlar. Onlara hiç kimse ekmek, su falan vermemiş. Ama gemilerden birindeki kaptan onlara yiyecek, içecek vermiş. Onlar da bundan çok memnun olarak yemeklerini yemişler. Karınları tok. Ve Hazreti Musa'nın hayretle açılan bakışlarıyla Hızır Aleyhisselam eline bir baltayı kaptığı gibi geminin bordasını parçalamış, gemi su alarak karaya oturmuş. Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş, biz bütün bu gemileri dolaşmadık mı? Dolaştık. Hiç kimse bize ekmek vermedi, yemek vermedi. Bu adamcağız verdi sadece. E sen adamın gemisini batırdın. Bu haksızlık değil mi? zulüm değil mi demiş. Hazreti Hızır da cevap vermiş, ben sana demedim mi demiş, sen benimle yapamazsın. Bak, işte demiş, daha ilk olayda hemen patladın. Hemen itirazını yönelttin. Ben demiş ne yaparsam Allah-u Teala'dan emin olup yaparım. Şimdi bekleyelim demiş, ne olacağını göreceksin. Gemiler karşı sahile ulaşmışlar. Karşı sahilde de oranın derebeyi bir orduyu da bekliyor. Ve karşıya ulaşan bütün gemileri yakalamışlar. Geminin bütün mürettebatını kendi gemilerine forsa yapmışlar. Ama bu sahilde kalan kişiye de hiçbir şey olmamış. Sadece gemisi hasar görmüş. Ötekilerin gemileri de gitmiş, kendileri de esir olmuşlar. Hızır Aleyhisselam demiş, gördün mü ben sana demedim mi sen benimle yapamazsın diye. Hazreti Musa kendisini toplamış, sen demiş bir defa demiş böyle bir şey olabilir. Ama demiş bundan sonra olmayacak. Ben demiş bunu, bu gizli ilmi öğrenmeye kararlıyım. Allah-u Teala'dan talepte bulundum, o da kabul etti. Beni sana gönderdi, sen de kabul ettin. Bundan sonra beni sabırlılardan göreceksin. Peki demiş Hızır Aleyhisselam, oldu. Yola çıkmışlar. Gittikleri yerde bir taraftan Hızır Aleyhisselam, bir taraftan Hazreti Musa insanları irşad ediyorlar. Allah'ın dinini anlatıyorlar insanlara. Ve gene bir yere gitmişler, gene açlar. Erzakları tükenmiş. Ve bir sürü ev dolaşmışlar. Hiç kimse bunların haline acımamış. Suratlarına bile bakmadan kapıyı kapatanlar bile var. Ama bir evdekiler bunlara gene yiyecek vermişler. Sevgili kardeşlerim, onlar yiyecek vermişler. Hızır Aleyhisselam da o yiyecek veren evin bahçesinin duvarını yerle bir etmiş. Kolay kolay yerinden kaldırılmayacak olan bir enkaz vücuda getirmiş orada. Ve Hazreti Musa sabretmiş sabretmiş, en sonunda demiş ki bu şimdi senin yaptığın doğru mu? Gene bana kim bilir neler söyleyeceksin, ama bu sefer demiş adamın bahçe duvarını yıktın ve duvarı öyle kolay kolay tekrar oluşmayacak kadar geniş ölçüde hasara uğrattı. Hızır Aleyhisselam demiş ki ben sana demedim mi demiş, benimle yapamazsın diye. Bak demiş gene itiraz etti. Sen demiş zahire bakıp hüküm veriyorsun. Bense Allah'tan aldığım emri yapıyorum. Burada demiş yetimler var. Şu yıktığım duvarın ortalığı kaplayan kesiminin altında da onlara ait altın bıraktı babaları. Başkalarının eline geçmesin, bu enkaz burada onu örtsün diye duvarı yıktım demiş. Emir böyleydi. Hazreti Musa da soruyor, aynen geçerli söylediği. Ondan sonra Hazreti Musa bir defa daha kusura bakma demiş. Ben artık kesin şekilde kararlıyım. Bundan sonra sözüne itiraz etmem. Buraya kadar iyi. Bir pınarın başına gidiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve o pınardan su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Evet, yanlış işitmediniz, öldürüyor. Bunun üzerine Hazreti Musa demiş ki ben seninle gerçekten yapamayacağımı anladım. Ama demiş bu sefer demiş insanlara zarar verecek olan falan bir şey değil. Sen demiş resmen bir cinayet işledin burada. Birinin hayatını sona erdirdin. O da demiş ki bak bu delikanlı var ya, evine gitseydi anne babasına büyük kötülükler edecekti. şimdi neticenin ne olduğunu hatırlayamıyorum. Ama o kötülüklere mani olmak için Allah Teala Hazreti Hızır'a emir vermiş ki çocuk o kötülükleri yaparak cehenneme gidecek yerde evvelki durumunu devam ettirsin, başkası tarafından öldürsün ve yaptığı birkaç güzel davranış tasavvufa da yeni girmiş sebebiyle Allah'ın cennetine girsin. Sevgili kardeşlerim, meselelerin, olayların bir zahiri vardır. Baş gözünüzde, baş kulağınızla duyup işitip karar verdiğiniz muhteva, bir de batını vardır. Kalp yüzünüzde görebildiğiniz, kalp kulağınızla işitebildiğiniz şeyler. Allah Teala kalp kulağınızı açmadıkça ne demek istediğimizi çok iyi yerlerine oturtamazsınız. Ne zaman Allah Teala kalp kulağınızı açar da sizinle konuşmaya başlarsa, onu işitmeye başlarsanız, onun sesinin bizim insanların sesi gibi, bu konuşmamda duyduğunuz ses gibi bir ses olmadığını göreceksiniz. Sizin iç dünyanızdaki kendi sessiz konuşmanızın benzeri olan bir konuşmayla Allah Teala size hitap eder. Şeytan da bazen o sesi taklit ederek aslında her zaman size hep yanlış şeyleri kendi düşünceniz gibi yutturmaya çalışır. Bu olaydan sonra ne olmuş? Hazreti Musa Hazreti Hızır'dan ayrılmış. Sevgili kardeşlerim, ilm-i ledun zahire bakarak karar vermek mecburiyetinde olan bir Nebi'nin hedefe yürüyememesini oluşturmuş. Allah Teala bir Nebisine değil, bir evliyasına veriyor bu yetkiyi. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız eğer, Allah Teala'nın söylediği şey, siz şehitleri ölüler zannedersiniz. Ama onlar diridirler ve biz onları rızıklandırırız diyor. Nasıl şeytan ta başlangıçtan kıyamete kadar yaşayacaksa, Hızır Aleyhisselam da kitaptaki ilmin sahibi olarak kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Ve sahip olduğu gizli ilmiyle her devirde birçok insana yardımcı olacak. Aslında bu sonsuza kadar yaşayacak olan fizik bedeni değil diye düşünüyorum. Bir şehit olma hadisesi Hızır Aleyhisselam için olsa gerek diye düşünüyorum. Bu konuda kesin bilgi sadece Allah'tadır. Ama son kıyamete kadar yaşayacağı da kesin. Nasıl kötülük şeytanla temsil ediliyorsa, Allah'ın ilmi dediğini de bu zatla temsil ediliyor. Hızır Aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilmi ledun konusunda Allah'ın birçok dizaynını görürüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ilmi ledunun sahibiydi hem de görevi icabı bir nebi olarak zahire bakarak hükmetmek mecburiyetindeydi. Ebi hırsızlık olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini muhakeme ediyor. Bir hırsızlık olayında biliyorsunuz ki İslam'da 3 tane şahidin mutlaka olması lazım. Olmazsa olmaz. Konu ispat edilememiştir. Kişi beraat eder. 3 tane şahit bulunamadığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraat ettiriyor kişiyi. Hazreti Ali beraattan sonra dayanamıyor. Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyor ve diyor ki ben diyor biliyorum hırsız bu adam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben de biliyorum ya Ali diyor hırsız bu adam. Ama şahit yok. Ben diyor Allah-u Teala'nın aldığım emir gereği zahire göre karar vermek mecburiyetindeyim. Ve zahir bu konuda adamı mahkum etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem batini açıdan da birçok açıdan birçok olayda çizgin ötesine geçmiştir. Bu fizik ötesi hadiselerden bir tanesi Miraç olayıdır. O fizik vücuduna ruhu örtü olmak suretiyle Allah'ın katına çıkmıştır. 50 bin yıllık bir yolu 1-2 dakika içerisinde almıştır. Işık hızıyla gitseydi 50 bin yıl sürecekti. Ama sonsuz hızla oraya ulaşmış. Ve Allah Teala onun miraca çıkışında diğerlerine sağlam birer işaret bırakıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala dileseydi evinden doğrudan doğruya Allah'a ulaşırdı. Allah ulaştırırdı onu. Ulaştıran zaten Allah. Ama Allah Teala öyle yapmıyor. Oradan Mescid-i Aksa'ya kadar 2 defa durarak onu Mescid-i Aksa'ya götürmüş evvela. Birinci kervana ulaştığı zaman birinci kervan belki 10 günlük belki 1 aylık yolda. Oradan ayrılıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervandakilerle selamlaşıyor, konuşuyor bir şeyler. Oradan ayrılıyor. Tekrar yüksek hızda yol alıyor. İkinci kervana ulaşıyor. Orada da 1-2 dakika oyalanıp birkaç kişiyle konuşuyor. Bu kervan da birinciden 10 gün veya 1 ay sonra ulaşacak olan bir kervan. Ve ondan sonra Beyt-ül Makdes'e ulaşıyor. Ve oradan yükseliyor Allah'ın katına. Ruhu vücuduna örtü olarak. Ve 7 tane gök katını birer birer aşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve Sitret-i Münteha'yı geçtikten sonra ulaşıyor. Hem Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor hem Allah'ı görüyor ve Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Peki ne demek istiyor Allah Teala? Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü Allah'ı. Ama nefsinin kalbi Allah-u Teala kalp gözünü açtıktan sonra İmmelek'in kıdemesinin arkasından defalarca kendisini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göstermişti kalp gözüyle. Kalp gözüyle gördükleriyle ruhunun baş gözüyle gördükleri arasında hiçbir farklılık yoktu. Bu sebeple Allah-u Teala öyle yazıyor, kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Kalp gözüyle gördüğü de aynı Allah'tı. Konuştuğu, emirler aldığı Allah da aynı Allah'tı. Peki bu nasıl bir olgu? Şöyle bir olgu. Şu anda hepinizin, beni dinliyorsanız, uykuda değilsiniz. Nefsi fizik vücudunun içindedir. Ve fizik vücut nefse örtü olmuştur. Sebebi nedir? Fizik vücudunuzun elektron devir sayısı nefsinizin elektron devir sayısının iki katı. İki kat olan daima dominanttır. Yarım olan da daima bağımlıdır. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu fizik vücudunun elektron devir sayısının iki katı kadar elektron devir sayısıyla fizik vücudunun üzerine geliyor, o zaman fizik vücudun üzerine ruh örtü oluyor. Yani ruh dominant oluyor. Ruhu ise baş gözleriyle hiç kimse göremeyeceği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervanlara, iki kervana dolaştığında fizik vücuduyla orada görünüyor. Ve ruhu iki kat devir sayısıyla fizik vücuduna örtü, fizik vücudu ruhun içinde esir. Nefsi de fizik vücudun devir sayısı, nefsin devir sayısından iki kat olduğu için, devir sayısının iki katı kadar devir sayısına sahip olduğu için, nefs de fizik vücudun içinde esir. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracını tamamladığını görüyoruz. Sonra dönüyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de açık açık bu olayı yazıyor. Mekke'deki müşrikler buna inanmamışlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala bize buna hamdolsun diye gerçekleştirdi diyor. Kur'an-ı Kerim'de de zaten ayet olarak indirilmiş olay. O da herkese anlatıyor Allah-u Teala'nın emriyle. Ve Hazreti Ebubekir'e soruyor inanmayanlar. O da onlara soruyor, kimden duydunuz diyor, kendisinden mi duydunuz? Yoksa başka bir isim anlattı size. Onlar da diyorlar ki kendisinden duyduk. O söyledi. Öyleyse diyor, emin olabilirsiniz ki diyor, o mutlaka onu gerçekleştirmiştir. O kendisinden emin olunandır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, birçok insan vardır ki Hızır Aleyhisselam'ı görmüştür. Şu veya bu şekilde. Ama herkes onun ne söylediğini yanından ayrıldıktan sonra anlayabilir.

ve bir adım attı içeriye doğru. Halim ona ekmek verdi. Ve ayrıldı. Ama ayrıldıktan sonra 5-6 adım attıktan sonra artık görmedik onu. Belki başka işlere daldık, görmedik. Ama Allah Teala onun vasıtasıyla anneme bizim gelecekteki görevimiz için gerekli olan bilgiyi vermiş. O zaman da onun herhangi bir insandan farkını hiç görmemiştik. Hadi netice itibariyle çocukuz. Elbette bilemeyiz diyelim. Ama Allah Teala hamdolsun ki öyle bir şeyi bize nasip kıldı. Sonra mı ikinci sefer daha Allah Teala'nın bize yeni görev verdiği yıllar 76, 77. O devrede bizim henüz bir mescidimiz yoktu. Ve cuma namazlarını dışarıda kılıyorduk. İşte bir cuma namazında yanımda birisi oturdu. Önceden erkenden gidiyorduk. Belki sohbet ederiz etrafımızdaki insanlarla diye. Benim de yanımda oturan kişi bana Fatih Sultan Mehmet zamanından bahsediyor. Ve orada Fatih Sultan Mehmet zamanında kendisinin yaşadığı olayları anlatıyor. Ben de dinliyorum ama hiç aklıma gelmiyor. İçinde bulunduğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in zamanından 1450'li yıllardan 500 sene sonra. Sevgili kardeşlerim, cumadan sonra yanımdan ayrıldıktan sonra aklım başıma geldi. Kim olduğumu Allah tarafına söyleyecek demişti. Herkesin hayatında hatırlayınca onu ürperten olaylar cereyan eder. Allah Teala'ya her zaman hamd ve şükretmişimdir o güzelliklerle bizleri karşılaştırdı diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında ilimlerin bir muhteşem dizayndır. Hayran olacağınız bir hüviyet taşır. Allah Teala'nın hepinize ilmi ledunu vermesini, fiziğin ötesini en güzel standartlarda sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: آمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri Allah Teala bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürüyor ve bütün cinlere ve meleklere önünde secde etmeyi emrediyor. Fakat İblis hariç, cin tarifesinden şeytan hariç hepsi secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a ve İblis gururundan dolayı secdeyi gerçekleştiriyor. Allah Teala onu sonsuza dek cehennemle cezalandırıyor. Ve o zamandan bu zamana da bize öğrettiğiniz gibi şeytan hep insanlardan intikamını almaya çalışıyor. Ve bu sebeple Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan İslam şu anda yaşanmıyor. Ve insanların çoğu mutsuz. O zaman bu iblis ne tür tuzaklar hazırlıyor insanlara ve insanlar bu durumda bu mutsuz hayat yaşıyorlar şu anda. Yani bize kısaca inşallah şeytanın tuzaklarını anlatır mısınız? Allah razı olsun. Allah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bizler adımıza sonsuz halka şükredilmesi, bizleri bir defa daha Allah-u Teala'nın yüzü şartında yerleştirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Neyle başladık? Euzubillahi, Allah'a sayılarak, şeytandan, acil kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırız. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Allah'ın adıyla başlarız. Öyleyse hepimiz Allah'a sığınıyoruz. İblisten, şeytandan. İşte kainattaki en büyük düşmanımız. İblis. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o ve kabilesi sizin bilemeyeceğiniz standartlarda çok uzaklardan görürler, sözlerinizi işitirler. Oysa Allah-u Teala'nın onlara bir takım marifetler verdiğini görüyoruz. Bu marifetlerin alınmadığı da Allah-u Teala'nın Kur'an'daki bu sözlerinden belli oluyor. Şeytanlar. Bir, şeytan olan şeytanlar var. Bir de şeytan olmayan ama cin sayfasından gene şeytanın taraftarı olanlar var. Bir de insanlardan şeytanın taraftarı olanlar var. Şeytanla işbirliği halindeki insanlar. Allah'tan soğutmaya çalışan, şeytana yaklaştırmaya çalışan insanlar. Bütün bunlara tağut diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ve cin şeytanlar. Öyleyse şeytanlar da cin tayfasından ama şeytan olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bir de cinler var. Cinlerin içinde ulvi cinler var. Allah ile ilişki kuran cinler var. Tasavvufa girmiş olan cinler var. İslam'ı yaşayan cinler var. Bir de şeytanla ilişki kurup ondan büyüğü öğrenmiş olan

Ne demek istiyor şeytan burada? Demek istediği son nereye gelecek? İnsanlar kendi dilekleriyle, kendi istekleriyle şeytanın izini takip ettikleri ve Allah'ın yolundan ayrıldıkları halde hep kabahati Allah'ta bulurlar. Allah neden benim dualarımı kabul etmedi de beni şeytana esir olmaktan kurtarmadı? Oysa ki Allah Teala biz insanları serbest iradeyle yaratmış. Dileyen dilediğini yapmakta serbest. Ve şeytanın kıyamet günü bizlere söyleyeceği şeye Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde dikkatinizi çekiyor. İblis diyor ki Allah mı size vaatte bulundu? Ben mi? Ben de vaatte bulundum. O Allah sözünü tuttu. Eğer Allah değilim, ben şeytanım, ben de sözümü tutmadım. Niye bana kızıyorsunuz? Ben size zorla mı kabul ettim dediklerimi? Davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın. İşte şeytan bunu söylüyor. Gerçekten insanlar kendi arzularıyla şeytanın davetine icabet etmedikleri sürece şeytan insanları kandıramaz. Öyleyse şeytana tabi olan bütün insanlar kendi iradeleriyle bilerek, isteyerek şeytana tabi olanlar. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey şeytana inanmamak, onun yalanlarını dikkate almamak ve şeytanı gerçek yerine en büyük düşman hanesine kaydetmek. Öyleyse iblis Adem Aleyhisselam'dan başlayarak ilk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan başlayarak kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkesin karşısındadır. Şeytanın dostu var mıdır? Hiçbir dostu yoktur. Şeytan insanlara dost olur mu? Asla. Bütün kandırdığı insanları açık bir şekilde kandırır. Hiçbirisini sevmesi mümkün değildir. Herkesten nefret eder. Herkesin birbirini kandırmasını, birbirine düşman olmasını ve herkesin başkalarıyla kavga halinde, savaş halinde olmasını sağlamaya çalışır. İnsanlar tartıştıkça, kavga ettikçe, birbirlerini öldürdükçe, birbirlerine kötülük yaptıkça şeytan bundan vahşi bir bekliyor. Ve hayatı insanları birbirine düşürmekle, insanları Allah'ın yolundan sapmaya, saptırmaya çalışmakla geçer. Ve kıyamete kadar da yaşayacak olan Allah'ın insanlara en çok düşman olan yegane mahlukudur. Bir gözü sakat. Neden sakat olmuş acaba? Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya Ya Rabbi beni teslimi külliyle teslim olanlardan kıl diyor. Allah-u Teala diyor kabul ettim. Ama diyor bunun imtihanı vardır. Tabir edebilecek misin? Hazreti İbrahim diyor ki ederim. Allah-u Teala bunun üzerine aradan epeyce vakit geçtikten sonra diyor ki oğlun İsmail'i bana kurban etmeni istiyorum. Biliyorsun ki sen bana teslimi külliyle teslim olmak istedin. Ve ben sana bunun imtihanının zor olduğunu söyledim. Şimdi de imtihana tabi tutuluyorsun. Oğlun İsmail'i benim için kurban etmeni istiyorum. Hazreti İbrahim oğluna İsmail'e gidip anlatıyor. Allah-u Teala İsmail'e de gerekeni söylemiş. İsmail diyor ki ben hazırım diyor baba. Hiçbir problemim yok. İkisi beraber Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban edeceği yere doğru yola çıkıyorlar. İblis yolda onları bekliyor. Hemen İsmail'in yanına yaklaşıyor. Diyor ki bu babam var ya senin dünyadaki en büyük düşmanın o. İnanıyor musun diyor. Rüya görmüşmüş de diyor seni diyor. Kurban etmesi gerekiyormuş. En büyük düşmanı sensin, seni öldürmek istiyor diyor. İsmail ona gülümseyerek bakmış. Ondan sonra da yerden bir taş kapıp
şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Şeytanın bir gözü o yüzden mahşere kadar sakat kalmış. İşte İblis Hazreti İsmail'den gelen bu darbeye karşı koyamamış. Bir anda İsmail gerekeni yapmış. Ne diyorsunuz? Çok iyi yapmış gibi geliyor bana. İblis bütün insanlar için dünyadaki en büyük düşmandır. Ve hayatı insanları nasıl Allah'ın yolunda saptıracağım diye planlar kurmak edeceğim. Ve emeli açık ve kesindir. Bütün insanları cehenneme almak kendisiyle beraber maddedir. Madde ki kendisi gibi dünya hayatını yaşarken de mutsuz kılmak. Öyleyse Allah'ın istedikleriyle şeytanın istedikleri temel taban tabana temelde birbirine ters düşüyor. Allah biz insanların mutlu olmasını ister. Bir, dünya mutluluğunu yaşamasını ister. İki, ahirette mutlaka cennete girmemizi ister. İblis de dünyada mutsuz olmamızı, ahirette de mutlaka kendisiyle birlikte cehenneme girmemizi ister. Öyleyse dostumuz ve düşmanımız açık bir şekilde belli. İblis ne yapmış? Yaptıklarından bir tanesi şu, diyor ki insanlar ibadet etmelidir. İbadetlerin kendilerini kurtaracaklarını zannetmelidirler. Ama hiç kimse kurtulamamalıdır. Öyleyse İblis'in ibadetleri seçmesi lazım. Seçiyor. Kurtuluşa ulaştıracak olan asıl ibadet ne? Zikir. Zikri devre dışı bırakıyor. Namaz kılmayı bırakıyor. Namaz kılma serbest. Oruç tutma serbest. Zekat verme serbest. Kelime-i şehadet getirme serbest. Hacca gitmek serbest. Bunlarla insanlar olsunlar diyor. Ne diyor? Bunların kendilerini kurtaracaklarını zannetsinler. Ama hiç kimse kurtulamasın. İşte İslam'ın 5 tane şartı. İnsanlar kendi kendilerine La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyorlar. Kurtulacaklarını zannediyorlar. Namaz kılıyorlar, kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama Allah Teala'nın Kur'an'ı kendine söylediği sözleri unutuyorlar. Diyor ki kıldıkları namazlar onlara bir fayda vermedi. Onları kurtaramadı diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Çünkü zikirle kılınan bir namaz. Dikkat edin, şeytanın hilesi insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel farzları insanları unutturmak. Neyi unutturmuş? Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturmuş. Neyi unutturmuş? Mürşide ulaşmayı unutturmuş. Ki bu Allah'a ulaşmayı dilemek demek, insanın mutlaka kurtuluşa ulaşması demek. Çünkü kim dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını kesinlikle söylüyor. Sonra mürşide ulaşmak demek kesinlikle kurtuluş demek. Çünkü kişi dalaletten hidayete adım atıyor, bu yüzden kurtuluşa ulaşacak. Küfürden mümin olmaya dönüyor, bu yüzden kurtuluşa ulaşacak. Daha sonra ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, üzerinde 9 defa farz kılınıyorsunuz. Ve biz bunu devre dışı bırakmış. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması, nefsimizin Allah'a teslim olması, bunların her birisi bizim için azat edeceklerin muhtemelisi. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda yapmamız lazım gelenler, bunlar ve bu hedeflerin hiçbirisine, yani İslam olmaya zikirsiz ulaşmak mümkün değil, İblis zikri fazla olmaktan çıkarmış. Yani son derece kurnazca, akıllıca hazırlanmış olan bir büyük tuzağın içerisinde insanlık, şeytan insanları cennet sahasına ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Dünya sahasına ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş, İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir hale getirmiş ve bu kolsuz ve bacaksız İslam bitkisel hayata terk edilmiş. İslam'ın bugünkü tatbikatı, yani İslam'ın bugünkü anlatılan şekliyle 5 tane şartı hiç kimseyi kurtarması
mümkün olmayan bir masaldır sadece. Gerçekten insanlara yazı kazanır. Öyleyse meselelerimize ait olduğu boyutta yaklaşmamız lazım. Korkunç bir tuzak bütün haklarıyla yerli yerine yerleştirilmiş. İnsan tabiatı yozlaşmaya müsait. Dejenerasyona müsait. Şeytan bunu çok iyi biliyor ve değerlendiriyor. Aslında İslam'ın 5 tane şartı insanları kurtarmaya yeterli olabilir. Ama Allah'ın koyduğu standartlarda tatbik edilirse. 5 şartın içinde bir tanesi var ki kelime-i şehadet getirmez. Bir insanı gerçekten kurtuluşa ulaştırabilir. Ama diyeceksiniz ki biraz evvel insanların bunları yapması hiç kimseyi kurtaramaz dediniz. Şimdi de diyorsunuz ki lazım geldiği şekilde yapılsa bu kurtarabilir. Biz bunun farkını anlayamadık. Tamam, haklısınız. Ama şimdi izah ettikten sonra bakalım ne söyleyecek. Eğer bir insan kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, ne kadar söylerse söylesin, yüz binlerce defa söylese, güzel sözler söylediği için, Peygamber Efendimiz Hazretleri'ni yücelttiği için o kişi derecat kazanır. Ama kazandığı derecat hiçbir zaman onu Allah'ın cennetine götüremez. Öyleyse nasıl oluyor da aynı söz başka bir insanı kurtuluşa ulaştırabiliyor? Ha, işte konumuz bu. Buhari'yi açarsanız eğer orada bir hadis göreceksiniz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen cennete girer. Buhari böyle söylüyor. Biz de diyoruz ki hayır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes cennete girmez. Kim girer? İşte onu izah ediyorum. Kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini Allah'tan sormuşsa ve Allah ona mürşidini göstermişse, bu kişi ne zaman mürşidine ulaşır da önünüzü çöker tövbe ederse, el öperse, ondan sonra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, işte bu kişi kurtulur. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte zamanımızın bir adamlarının anlayamadığı bu incelik onlar tarafından bilinmiyor. Kur'an yerine dini kitaplardan öğrenmiş olan bu insanlar, hem de emaniye adı verilen kitaplardan öğrenmiş olan bu insanlar derde deva olamıyorlar. Fark ne? Ne olur yani bir insan mürşidin önünde söylesin, söylediği şey la ilahe illallah ama dinliyorsunuz az sözü. Ya da kendi kendine söylesin. Aynı söz olduğuna göre aynı şeyi kazandırması lazım. İyi de kazın ayağı öyle değil. Allah-u Teala bunu bir şekle bağlamış. Öyleyse bu şekil standartları içinde Allah-u Teala'nın ihsanı hepimiz için geçerli. Kim mürşidine ulaşmışsa, tekrar ediyorum, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah ona gösterecek hacet namazının neticesinde, o mürşide ulaşması kaydıyla geçerli veya zamanın halifesine, ki o aynı zamanda zamanın imamıdır, veya zamanın imamına tabi olması veya imamın vekiline tabi olması kaydıyla bu şimdi anlatacağımız husus geçerlidir. Ne olur? Eğer kişinin kendi mürşidi ise veya zamanın halifesi ise ne olur? Eğer o kişi zamanın halifesi ise bütün mürşitler ona tabi olmak zorunda. O zaman bir insan kime tabi olursa olsun mürşidi zamanın imamına tabi olacağı için o kişi zamanın imamına tabi olmuş sayılır. Zaten tabiiyet asıldır. İşte böyle bir düzeyde mutlaka Allah'ın gösterdiği kişi olmak kaydıyla kim onun önünde bir çıkıp tövbe ederse ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek el öperse
o zaman mutlaka o kişi kurtuluşa ulaşabiliyoruz. Neden? Çünkü o kişi Allah'ın tayin ettiği müşide ulaştığı an, önünde düşürdü, tövbe ettiği an, velayetten kurtulur, hidayete aramaklar. Allah-u Teala velayette olanların cehenneme gireceğini söylüyor. Yani 10 ayet-i kerimeyle mürşidine ulaşamayanların cehenneme gireceğini söylüyor. Velayette olduğunu söylüyor. Kim velayettedir? Mürşidine ulaşamayanlar. Mürşidine ulaşamayanlar velayettedir. Onların gireceği yer cehennemdir. 7 grup ayet-i kerimede böyle söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala hidayete olanların gideceği yeri 1-2-10 değil, pek çok ayet-i kerimeyle Kur'an-ı Kerim'de cennet olarak fark etmiş. Demek ki kim dalaletten kurtulmuşsa, hidayete adım atmışsa o dahi yeter. Hidayete ermesin isterse ama dalaletten kurtulsun, tamam. Bir başka açıdan meseleye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mürşidine ulaştığı an kişi Allah-u Teala onun kalbinin içine imanı yazıyor. Yani o kişi mümin oluyor. Mümin olunca da Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Diyor ki biz kadın olsun erkek olsun bütün müminleri cennetimiz alırız ve esasını hızlandırırız. O zaman şeytanın yeni bir tuzağı daha var burada. Aslında kelime-i şehadet getirmek gerçekten insanları kurtarabilir. Ama İblis 14 asırda kelime-i şehadetin insanları kurtarabilecek olan esasını yok etmeyi başarmış. Hangi esas? Mürşide ulaşmak. 14 asır sonra asrımızın bütün din bilgileri mürşit diye bir şey yoktur. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ondan sonra giden mürşit gelmeyecektir diyerek mürşide ulaşmaktan insanları men ediyorlar. O zaman kelime-i şehadet getirmek nasıl bir şey oluyor? Herkesin kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği bir olay. Şimdi kelime-i şehadet getirmenin insanın kurtuluşuna sebep olacağını dizayn eden hadise beraberce bakalım. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ulaşıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl diyor. Bir, oruç tut diyor. İki, zekat ver diyor. Üç, hacca git diyor. Dört, kelime-i şehadet getir diyor. Beş. Bu bedevi için iki tane alternatif var. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuştur. Kelime-i şehadet getirmiştir. Kalbine iman yazılmıştır. Mümin olmuştur. Aynı zamanda dalaletten kurtulmuştur. Gideceği yer zaten cennettir. Ötekileri de yaparak daha bir garanti altına alacak cennetini. Ya da henüz tabi olmamıştır. Ne yapacak? Diz çökecek, tövbe edecek, el öpecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek. Gene aynı şey olacak. Dalaletten kurtulup hidayete adım atacak. Bu yüzden Allah'ın cennetine girecek. Aynı zamanda kalbine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine erdiği için cennete girecek. O zaman şeytanın ne kadar kurnazca bir tuzak kurduğunu görüyoruz. Hem kelime-i şehadetin adının kullanılmasına müsaade ediyor, onun unutulmamasını temin etmiş, hem de kelime-i şehadetin insanı kurtarmasına mani olacak olan bir taktik kullanmış. İşte bütün konular böyle. Kur'an-ı Kerim boyunca bütün konular. 14 asırda şeytan konuların mahiyetlerini değiştirmiş. Biz henüz 2 cilt Kur'an-ı Kerim çıkartabildik. 19 cilt olacak hepsi. 1. ciltte Fatiha ve Bakara surelerini, 2. ciltte de Âl-i İmrân suresini koyduk ortaya. Sadece Bakara suresinde geçen kavramların bir lügatını yaptık. Kur'an-ı Kerim kavramları lügatı. 94 sayfalık bir açıklama. Onu okuduğunuz zaman İblis'in kavramları aslında ne kadar uzaklaştırmayı başardığını göreceksiniz. Öyleyse
İblis ne yapmış? İblis bize korkunç bir tuzak kurmuş. Tuzağı akılcı ve çok zekice dizayn etmiş. Allah'ın kendisine verdiği o hayat hakkını insanları mahvetmek için zalimce kullanmayı başarmış. İşte bu açıdan meseleye yaklaştığımız zaman gördüğümüz korkunç bir şey. İnsanların çok azının kurtulabileceği. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz diyor cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Buradan çıkan anlam insanların en az %50'lerinin cehenneme gitmesi. Ama bu kadar basit değil. Daha sonra bakıyoruz ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü kaç tane fırka? Cevap veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73. 73 tane fırkadan sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Ey Allah'ın Resulü. Evet, sadece bir tek fırka kurtulacak. Fırka-i Naciye. Özellikleri ne onların? Ey Allah'ın Resulü. Özellikleri sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Aynı şeyi söylüyor Kur'an-ı Kerim. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak insanları kurtuluşa ulaştırıyor. İblis sırat-ı müstakim kavramını mahvediyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde nerede Kur'an-ı Kerim'in Arapça metninde sırat-ı müstakim kelimesi geçerse o kelimeyi istikamet üzere olan yol Allah'a ulaşan yol olarak Türkçeleştirmemişler. Doğru yol demişler. Doğru yol dediğiniz zaman insanlara kocaman bir açık kapı açtınız. Kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorsa hem de bugün anladığımız anlamda yerine getiriyorsa yani kelime-i şehadet getirmeyi bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah temsil olarak vasıflandırıyorlarsa o zaman bunun anlamı ne oluyor? Anlamı açık ve kesin. Hiç kimsenin kurtulamaması oluyor. Şimdi konumuzun ait olduğu noktasından bir adım öteye atalım. Ve şuna bakalım. Acaba kimler kurtulur? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah-u Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytanı kullandılar. Öyleyse müminlerin dışında da birçok fırkalar var. Hepsi şeytanın kul olmuş. Yalnız müminler oluşturan bir tek fırka kurtulmuş. Hemen Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Acaba bütün fırkalar, bütün fırkalar, bütün fırkalar nerede geçiyor? Enam suresinin 153. ayet kerimesine geçiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki bütün fırkalar bunu şeytana kul ederler. Allah'ın yolundan saptırırlar, şeytana kul ederler. Açıklama getiriyor Allah Teala. Demek ki sırat-ı müstakime tabi olanlar sadece onlar kurtulacak. Sırat-ı müstakimin dışında ne kadar fırka varsa hepsi ne yazık ki cehenneme götürecek insanları. Öyleyse şeytanın ne yapması lazım? Sırat-ı müstakim kavramını değiştirmesi lazım. Değiştirmiş. Sırat-ı müstakim doğru yol olmuş. Böylece gördüğümüz o ki
Allah Teala'nın izniyle Sırat-ı Müstakim müessesesi asli anlamından sapmış, doğru yola bulanmış. Sırat yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan demek. Nereye istikamet üzere? Allah-u Teala cevap veriyor. İlah, Rabbiken, Mülkâ. Senin Rabbin olan Allah var ya, o yolun sonudur diyor. Sırat-ı Müstakim'in sonudur diyor. İnsan Suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor ki, Allah'a sarılmayı dilerse o amiri olanları Allah onların üzerine onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır ve onları kendisine ulaştıran Sırat-ı Müstakim'e iletir. Neymiş? Sırat-ı Müstakim'in kesin tarifi. Allah'a ulaştıran bir yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. İşte Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bir açıklamaya daha şahit oluyoruz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı basiret gözüyle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. İşte benim yolum, bizim yolumuz, hepimizin yolu budur. Öyleyse İblis sırat-ı müstakim kavramını yok etmek mecburiyetinde insanları cehenneme göndermek için başarmış mı? Hem de nasıl başarmış? 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bugün Türkiye'de. O Kur'an-ı Kerim meallerinin hepsinde nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçerse hepsi doğru yol olarak değiştirilmiş. İşte sırat-ı müstakim nerede görürseniz bilin ki o gerçekten bir doğru yoldur. Ama Allah'a ulaştıran bir doğru yoldur. Öyleyse kavramları muhteva itibariyle şeytanın değiştirmekten amacı ne? İnsanları cehenneme tabi kılmak. Şimdi A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesine baktığımız zaman insanların yarıdan fazlası cehenneme gidecek gibi bir konu görünüyor. Ama Fede suresinin 20. ayet-i kerimesine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği açıklamayı gördüğümüz zaman 73'te bir kurtuluş ümidi var. Yani %2'nin altında %2 diyelim. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Burada rakamsal bir açıklama yapılmadığı için netice kapalı kalıyor. Ama bugün Kur'an-ı Kerim'in bizim tarafımızdan yapılan açıklamaların ışığı altında bütün İslam toplumlarına baktığımız zaman hepsinin şeytanın tuzağına ne yazık ki %100 düşmüş olduğunu görüyoruz. İnsanlar, bütün ülkeler, İslam ülkeleri şeytanın tuzağında kıvranıyor bunu. Ve kıvranmaların arkasında zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplar var. İşte o kitaplar her şeyi zorundan çıkartan şeytanın bu dizaynını bütün insanlara dağıtan ve onları inandıran kitaplar. Alimler kitaplar yazmışlar. Ve zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim'in incelenmesi, dikkate alınması unutulmuş. Zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim yerine insanlar kitapları hedef almışlar. Dinlerini ondan öğrenmişler. Asırlar sonra bu noktaya gelmişiz. Bütün peygamberlerin yaşadığı devirlerde insanlardan o peygamberlere tabi olanların hepsi kurtulmuştur.
Çünkü hepsi sırat-ı müstakime tabi olmuştur. Hepsinin ruhunu Allah'a teslim ettiğini, daha sonra fizik vücutları ve nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse böyle bir düzen içerisinde insanlar asıl kaynaktan öğreniyor bilgileri. Allah Resulüne, Nebisine öğretiyor. O da direkt olarak diğer insanlara öğretiyor. Yani araya yabancılar giremiyor. İşte böyle başlıyor olay. Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki Hazreti Musa, Tevrat tabi olanların hepsi Allah'a teslim oldular. Ruhlarında, çizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim ettiler. Hepsi İslam oldular. Hepsi de hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi oldular. Sonra asırların geçtiğini görüyoruz. Asırlar geçiyor, insanlar yüzleşiyor. Asırlar geçiyor, insanlar yüzleşiyor. Bir de bakıyorsunuz ki bir süresi var, insanlar kutlara satmaya başlamışlar. Hay Allah-u Teala Hazreti Davud'a Zebur'u indiriyor. O ve ona tabi olanlar gene kurtuluyorlar. Gene hem cennet sayesinde hem dünya sayesinde sahip oluyorlar. Ruhlarında, fizik içlerinde, neslerinde Allah'a teslim ediyorlar. Ve dejenerasyon yavaş yavaş nisak asırda kendini gösteriyor. Öyle ki Hazreti İsa'nın bulunduğu devre ulaştığımız zaman insanların Allah ile olan ilişkilerinin kesildiğini görüyoruz. Ve Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği İncil ile birlikte Hazreti İsa'ya tabi olan bütün havarilerin ve Hazreti İsa'nın Allah'a ruhlarını, fizik vücutlarını, neslerini teslim ettiklerini, İslam olduklarını görüyoruz. Ve daha bir süre daha devam ediyor o güzellik toplumda. Bir süre sonra kayboluyor insanlar dejenerasyon neticesinde. Ondan 6 altı sonra Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin bulunduğu çağa ulaşıyoruz. İnsanlar mı? Putperest olmuşlar. Ateşe tapanlar mı istersiniz? Şeytine tapanlar mı istersiniz? Putperestler mi istersiniz? Her şey zamanından çıkmış. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Ali İmran Suresi'nin 20. ayet kelimesi açık ve net olarak başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabenin İslam olduğunu, Allah'a ruhlarını da meclislerinde, neslerinde teslim ettiklerini, hepsinin de hem cennet sahibinin hem dünya sahibinin sahibi olduğunu müjdeliyor. Ve aradan sadece 14 asır geçmiş ve bugüne ulaşmışız. Bugün insanların kurtuluşa ulaşmak ümitleri tamamen yok olmuş durumda. Böyle bir dizaynda insanların Allah-u Teala'nın ilminde değerleri sıfırlanmış. İşte 14 asır sonra bugün Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün farzlarının yok edildiğini görüyoruz. Nereden yok edildiğini? Kur'an-ı Kerim'den mi yok etmiş? Yok. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel nasıl indirildiyse bir harfi bile, bir kelimesi bile değiştirilmeden aynen Arapça metin olarak duruyor. Ama gerek Araplar, gerek İslam aleminin diğer bütün hükümleri Kur'an-ı Kerim'in asli muhtevasını devre dışı bırakmışlar. Ve insanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün farzlar 14 asırda birer birer unutulmuş, tasvik edilmez olmuş. İşte birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemezsek hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Allah Teala açıkça söylüyor Yunus Suresi 7. ayet-i kerime, onlar ki dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler.
onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet girmede de onların gideceği yer cehennemdir buyuruyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı insanlar bilemiyorlar. Bilemedikleri zaman gidecekleri yer cehennem. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı bilemeyi farz kılmış. İkinci safhaya bakıyoruz. Mürşid meselesi, mürşide ulaşmak. Mürşide ulaşmayanların kalplerindeki küfür kelimesi aynen kalıyor. Dikkat edin, bir inanç vardır. Yani herkes Müslüman olarak var. Bu bütünüyle yalandır. Şeytanın bir palavrasıdır. Herkes kalbinde afetlerle beraber doğar. Yetmez, daha açık konuşayım. Herkes kalbinde küfür yazısıyla beraber doğar. Kim doğmuşsa, dünyanın ve kainatın neresinde doğmuşsa, o kişinin kalbinde küfür yazar. Doğdukları andan itibaren bütün insanın kalbinde küfür yazar. Ancak mürşide ulaşıldığı takdirde bu küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından silinir, kalınır ve oradan alınır. Onun yerine kalbin içine iman kelimesi yazılır. Ne zaman mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelirse, o zaman o kalbin içine Allah'a iman eder ve kişi mümin olur. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Dereceleri yükselten bağışın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin üzerine, başlarının üzerine emrinden birini ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Böyle bir ruh başımızın üzerine biliyor ve kalbimize iman ediliyor. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Onların kalplerinin içine imanı yıllar uzuyor. Ne zaman? Onların üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderip o ruhla onları destekleriz diyor. O zaman. Öyleyse bir kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Ne zaman? Mürşidin ruhunu onun başının üzerine gönderdiği zaman. Böyle bir şey yoksa, o kişinin kalbinin içine iman yazılmamışsa, o kişi mümin kabul edilmiyor Allah tarafından. Tevcih Asırası'nın 14. ayet-i kerimesi. Araplar dediler ki biz de mümin oluruz. Habibim de ki hayır. Siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik neyin? Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah kalbinizin içine iman kelimesini yazmadı. Yazmadığı sürece mümin olamazsınız diyor. İşte kimin kalbinde küfür kelimesi yazılmaya devam ediyorsa bu insanların hepsinin ne yazık ki gidildiği yer Allah'ın cehennemi. Öyleyse cizaydı ayet olduğu yer açısını insanların kalplerinde eğer küfür yazıyorsa bütün insanların kalplerinde yazıyor. Ve mürşidine ulaşmamış olan herkesin kalbinin içinde küfür yazdığı hem Bakara Suresinin 7. ayet-i kerimesinde yazılı hem de Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde yazılı. Öyleyse daha sonraki safhada ruhun Allah'a ulaştırılması keyfiyeti var. Ve üzerimizde Allah-u Teala tam 9 defa harç kılıyor ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmamızı. Ama ne yazık ki ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılması Allah-u Teala tarafından üzerinde 9 defa farz kılındığı halde bugün bu husus tamamen unutulmuş. Tıpkı mürşitler inkar edildiği gibi, mürşit yoktur denildiği gibi, son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ondan sonra bir daha mürşit vermesi mümkün değildir dendiği gibi. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'ye tabi olunmuş. Daha sonra da sahabeye tabi olundu.
tövbe suresinin 100. ayet kelimesiyle kesinleşmiş. Öyleyse ne görüyoruz? İnsanların şeytanın eğlencesi haline geldiğini, şeytan tarafından ifade edildiğini, aldatıldığını görüyoruz. Ve buna alet olanlar da asrımızın bilginleri, din konusundaki alimler. Çünkü hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur diyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demekmiş diyorlar. İnsan ruhu Azrail aleyhisselam tarafından alınır. Alındığı zaman da o kişi zaten ölür. Ancak ölenlerin ruhları Azrail aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır. İşte Kumarımızın bilgilerini söylediği şey bu. Onların yoktur böyle şey olmaz dediği hususu ise Allah-u Teala 9 defa üzerimize bastırıyor. Ve onun gerçekleştirilme misalinde insanların gideceği yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah'a verdiğimiz 3 tane yeminimiz var üzerinde. Birisi ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İkincisi nefsimizi tesbih etmek. Allah'ın nurlarını yerden daha çok nefsimizin kalbine yerleştirmek. Üçüncüsü fizik vücudumuzu şeytanı kullanmaktan koparıp Allah'a kul etmek. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ifade edildiği şey açık ve kesin kurtulur. Ancak Allah'ın farzlarına, Kur'an farzlarına sahabe nasıl itaat ettiyse, hepsini gerçekleştirdiyse bizim de onları gerçekleştirmemize bağlı. Öyleyse Allah'a yemin vermişsek, Allah'a misak vermişsek, Allah'a ahd vermişsek, bu üç yeminin gerçekleşmesi bir insanı mutlaka cehennemden cennete alıyorsa ve bugün bunların hiçbirisi farzların arasında mevcut değilse, sahabenin hepsi de bunların bütün bu üç yeminin hepsini gerçekleştirmişse, o zaman ortada bariz bir hile var. İblis'in 14 asırda insanlara Allah'ın farzlarını, temel farzlarını, insanları cennet sahibine ulaştıracak olan temel farzlarını unutturduğu. Demek ki unutturduklarının birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide ulaşmak. Üçüncüsü Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin. Yemin, misak ve ahdi insanları unutturmak. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 76 ve 77. ayetlerinde olayı açıklığa kavuşturuyor. Diyor ki kim Allah'a verdiği yeminini ve misakini az bir bedel karşılığı satmışsa, yani yerine getirmiyorsa onların ahirette edilmesinde yoktur diyor. Ali İmran 76. 77. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala diyor ki kim ahdini ve misakini yerine getirirse onlar takva sahibi olanlardır. Ve Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin bize yerin cennet olsun üstünde var kala. 198. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala Ali İmran Suresinin takva sahiplerinin cennete gireceğini. Kaf Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde de yine takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse şeytan bize yeminimizi, misakimizi ve hakkımızı unutturarak bizi Allah'ın cennetinden mahrum ediyor. Öyleyse olayı ait olduğu standartlarda yerli yansıttığımız zaman cennet sayesinde bugünün insanının ulaşmasının imkansız bir şey haline geldiğini görüyoruz. Dünya saatine geldiğimiz zaman onunsa bunun ötesine bina edileceği için, yani bir insanın evvela cennet saatini kazanması,
asılacaktır. Ondan sonra dünya saadetine ulaşması söz konusudur. Böyle bir dizaynda insanlara ya cennet saadetine ulaşamazlarsa, o saadeti gerçekleştirecek olan noktaya ulaşamazlarsa, onların dünya saadetine ulaşmaları zaten mümkün değil. Bizi dünya saadetine ulaştıracak olan geri kalan iki teslimdir. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, bizi cennet saadetine ulaştırır sadece. Fizik vücudumuzun teslimi, velayetin dördüncü makamındadır. Nefsimizin teslimi, velayetin altıncı makamındadır. Eğer bu teslimler gerçekleşmezlerse, bu teslimden tahakkuk etmediği takdirde, insanın dünya saadetine ulaşması, mutlu olması dünyada mümkün değildir. Ve iblis, hem ruhumuzun Allah'a teslimini devre dışı bırakmış 14 asır sonra, hem fizik vücudumuzun Allah'a teslimini devre dışı bırakmış, hem de nefsimizin Allah'a teslimini devre dışı bırakmış. Hepsi de Kur'an-ı Kerim'de üzerimizde aslımız vardır. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmamızı farz mı kılmış? İşte bakın Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala ne söylüyor hepimize? Ve en yürü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yeteksin azabı üzerimize. Kabir azabı gelmeden önce, canlıyken, hayattayken, serbest iradeniz üzerindeyken, üzerinizdeyken Allah'a dönün ruhunuzu, Allah'a döndürün. Ruh olarak Allah'a dönün. Ve yetmez, Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle kalmayın. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Nefsinizi de Allah'a teslim edin. İşte Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. İnnallâhe ye'mûrüküm en tuaddül emanâti ilâ ehlâ. Allah emanetleri ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Emanetler diyor, sahipleri demiyor, sahibi diyor. Allah'ın üç tane emaneti var üzerinizde. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz bir, sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz iki, sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz üç. Bu teslimler yoksa ne cennet saadetinizin olabilir, ne de dünya saadetinizin olabilir. Öyleyse Allah-u Teala bu şuna mı teslimleri emretmiş, onu gerçekleştirebilenler faydası olmuşlar. İşte bu söylediğimiz dört safhada bütün sahabenin hepsini gerçekleştirdiğini net olarak gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala bu dört safhanın dördünü de üzerimize farz kılıyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Ruhlarını hepsi Allah-u Teala'ya ulaştırıp teslim etmiş mi? Hepsi. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu açıkça söylüyor. Diyor ki onlar sözü dinlerler. Bu da kavlin, sözün ahsen olanına hal olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerine tabi olurlar. Neden ahsendir? Yalnız Kur'an-ı Kerim ayetlerini söylediği için ahsendir. Bir, Allah'ın söylediklerini söyleyebildiği için, sadece Allah'ın söylediklerini söylediği için ahsendir. İki, ve kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütününü taşıdığı için, kalbindeki Kur'an-ı Kerim okuduğu için sözleri ahsendir. Üç, sözün ahsenine tabi olurlar diyor. Ve hepsi hidayete erdiler buyuruyor Allah-u Teala. Hepsi ruhlarını ölmeden hemen Allah'a ulaştırmak şerefine sahip olmuşlar. Öyleyse Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimlerdir? Cevap geliyor Rad Suresinin 20-21-22. Ayetlerinden. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Rad 20-21-22. Onlar Allah ile olan ahdlerini, üç yeminlerini yerine getirirler. Ve misaklerini, ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusundaki yeminlerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını
Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Bu Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler ne yapmış? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabiliyor. İşte bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler kesinlikle. Hepsi müşterilerine ulaşmışlar mı? Kainattaki en büyük müşteriler. Öyleyse hepsi müşterilerine ulaştıkları an Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a mümin olmuşlar. Ve cennet sayesinde o noktada bir defa daha yakalamışlar. Sonra hepsinin ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırdığını gördüklerimiz var. Suresinin 18. ayet-i kerimesinde 3. safhayla tamamlamışlar. Peki nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş, dinde halis kullar olmakla emrolundular. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? İşte açıkça Allah-u Teala Ali İmran suresinde diyor ki ne zaman onlar sizinle yaptıkları mahalleleri devreden çıkarttılarsa, ona itaat etmelerse onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız.

0: cennet saatini elde etmişler. Yani ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bir, mürşitlerine ulaşmışlar. İki, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üç, Allah'a teslim etmişler. Ve böylece hepsi cennet saatinin sahibi olmuş. Sonra ne yapmışlar? Fizik nüfuslarını Allah'a teslim etmişler. Dört, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Beş, böylece dünya sayesinde sahibi olmuşlar. Ve bunların hepsinin üzerinde farz kılındığını Allah söylüyor. 14 asır sonra asrımızdaki din bilginlerinin hiçbirisi bu söylediğimiz kavramların hiçbirisinden haberdar değil. Arkasında ne var? Kim var? Arkasında sadece şeytan var. Ve şimdi 14 asır sonra Allah Teala bizim ağzımızla herkese açıklamalarını gönderiyor. Görüyorsunuz ki bu açıklamalar kitapların yazdığı açıklamalar değil. Üstelik onlara hiç uymuyor. Onların bütün yanlışlarını Allah'ın bize öğrettikleriyle biz ortaya çıkartıyoruz. Bu şeytanın tuzakları konusundaki ilk konuşmamız. Daha yeni başladık. Asıl şenlik bundan sonra. Öyleyse hepinizin, bütün insanların Allah'ın bu temel dört tane safhasına Allah'a ulaşmayı dilemeye, mürşide ulaşmaya, ruhun Allah'a teslimine, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimine, bu dört safhaya hepinizin ulaşmasını, cennet saadetini ve dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Ve as-salavat. Allah'a emanet olun.
1: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar.

0: Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları, tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz, onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki Bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zulmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü, rahmet, fazla, salavat partikülleri, nurlar ve mührü zulmani kapının üzerinde tutar. Zulmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi, Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyde nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyde nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame, sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu: nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez, onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek, mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu. yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
1: Allah Teala diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettiği şeylerin durumu. Kim bunlar? Kafirler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, kimdir kafir? Kalbinde küfür yanılı olan insanlar. Ne zamandan beri kafirler? Doğuşlarından. Kafirlik nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaştığı gün kafirlik meselesi sona erer. Çünkü o gün Allah-u Teala o kişilerin kalbinin mührünü açar. Onların kalplerindeki küfür kelimesini alır. Onların kalplerinin içine iman kelimesini yazar. Kur'an'a göre kafir, kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre mümin, kalbinde yazılı olan iman kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları inandırmış. Şimdi bunun doğru olmadığına, doğru olanın Allah'ın söylediği olduğuna insanları ikna etmekle vazifeliyiz. İblis en çok neden faydalanıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bilmemesinden. İnsanlar arasına iblis sakın Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın. Yoksa kafir olursunuz. Bu çok üst seviyede alimlerin işidir. Sizin işiniz değildir. Sakın Kur'an-ı Kerim'e öyle onu anlayacağım diye yaklaşmayın. Allah-u Teala bize ilk emrini verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim açıklamalarına başladığımız zaman çok insan gelip bizi tehdit etmişti. Sen Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorsun. Çarpılırsın. Diyenler mi ararsınız? Kur'an-ı Kerim'le uğraşanlar bilmedikleri için bunun yüzlerini gözlerine bulaştırırlar ve kafir olurlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Diye sormuşlardı. Biz de inanıyoruz dedik inşallah. İşte şimdi sen şu anda müminsin ama bu Kur'an-ı Kerim'le biraz uğraşırsan küfre girersin. Ha, Kur'an-ı Kerim'le uğraşma. Senin işin değil. Sevgili kardeşlerim, bir grup gelmişti. Kalabalık bir grup. Bütün masaları, sandalyeleri doldurmuşlardı bizim o küçücük dergahımızda. O zamanlar dergahımız çok küçük bir dergahtı. Ve bize demişlerdi ki sen daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamazken kalkmışsın insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle bunları yapıyorsun? Uzun boylu söylendiler. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım diye. Dedi ki onlara vazifeli olduğunu söyle ve onları yemine davet et. Bu kadar basit. Biz dedik ki biz bu konuda vazifeliyiz. Siz de bize inanmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. İşte Bakara Ali İmran Suresi 61. ayet. Biz de elimizi koyduk bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Şimdi gelin bakalım hanginiz kendinize güveniyorsanız koyun bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi. Şimdi Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki Ya Rabbi biz vazifeliyiz. Onlar da bizim vazifeli olmadığımızı söylüyorlar. İkimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sanki yıldırımla çarpılmış gibi İki dakikanın içinde hepsi dergahı terk ettiler. Bilmem anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Unutmayın. En kuvvetli biziz. Neden? Çünkü Allah, kainatın sahibi olan Allah bizimle beraber. Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama emrini biz ondan aldık. Onun için şu anda dünya üzerinde hiç kimse bizim sahip olduğumuz seviyede Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Onlar için konunun en hazin tarafı ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arapçayı doğru dürüst okuyamayan, Arapça lisanına doğru dürüst takip olamayan birisi Kur'an-ı Kerim açıklamasında onların bilmedikleri o kadar çok hakikati ortaya koyuyor ki bundan utanç duydukları için yanımıza yaklaşamıyorlar. Açık bir itirazdır da artık yok. Kaçıyorlar bizden fellik fellik. Şimdi yapabilecekleri şey bizi susturabilmek. Aman insanlar duymasın bunların söylediklerini, bizim cehaletimiz ortaya çıkacak diye ötleri patlıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim deseler ki biz üniversitelerimizden bunu öğrendik. Kim bizim haksız olduğumuzu iddia edebilir? Biz onlara diyeceğiz ki gerçekten haklısınız. Siz üniversitelerinizden bugün öğretmekte olduğunuz dini öğrendiniz. Tasdik ediyoruz. Doğrudur. %100 haklısınız. Bu tasdikin arkasında onlara olan güvenimiz var. Öğrenmeyi dilerlerse bütün kapılar açık. Ve doğrusunu öğrendikleri gün duyacakları o büyük huzuru yanlışta devam ettikleri sürece hiçbir zaman yaşayamayacaklar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın diyarında, Allah'ın ülkesinde her şey o kadar güzel, o kadar mutluluk verici ki siz de orada olmak istemez misiniz? Allah'ın ülkesinde duyuyorum seslerinizi, istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi başka insanlara adayın. Başka insanların mutluluğu için çalışın. Onlara saadet ulaştırmaya çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Herkesle meşgul olun. Herkese karınca kaderince bir iyilik yapmaya çalışın. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Mutlusunuz. Allah razı olsun.
2: O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda, yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar, sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki, sabikunel ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mihir Vakfı'nın, International Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin, onlar sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
1: Allah'ımız sana ala Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ar-Rahmanirrahim, Malik-i Yevmiddin, İyyâke Na'budu ve İyyâke Nestaîn. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Çok oldu, biraz kısayım. Hazreti kız. Gel. Abi, bir şey söyleyecek hocam. Tamam. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Sizlere mümin olmaktan bahsetmek istiyorum. Eğer kavramlardan haberi olmayan insanların, Kur'an-ı Kerim kavramlarından haberi olmayan insanların ortaya koyduğu sisteme bakarsanız, Allah'a inanan herkes mümindir. Öyle diyorlar. İnanmayan kafirdir. Burada hiçbir anlaşmazlığımız yok. İnanmayan kafirdir. İnanan da mümindir diyorlar. İşte film burada kopuyor. Çünkü inanmak Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre mümin olmak için yeterli bir sebep değildir. Sebeplerin en önemlisidir. İnanmayan mümin olamaz. Ama her inanan da mümin olması hiçbir zaman söz konusu değildir. Eğerse mümin kavramı nedir? İman kelimesi İnanmak anlamına geliyor. Ama sadece inanmak değil, Allah'a inanmak istikametinde bir inanca ihata ediyor. Öyleyse Allah'a inanan herkes iman sahibi midir? Hayır. Allah'a inanmak konunun temel şartıdır. Allah'ın varlığına inanmak, birliğine inanmak, Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır. Ama tek başına Allah'a inanmak hiç kimseyi mümin yapamaz. Bunları söylediğimiz zaman kıyametler kopuyor. Ama bütün söylediklerimiz de doğru. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen insanlar asırlar boyunca yazılan kitaplardan hareketle kavramlar çıkarmışlar ortaya. Ve zaman içerisinde bu Allah'a inanmak kelimesi, Allah'a inanmak konusunun yanına başka konular eklemişler. Demişler ki sadece Allah'a inanmak yetmez. Allah'ın kitaplarına, Allah'ın peygamberlerine, Allah'ın meleklerine, ba'su ba'den mevte, yani ölümden sonra tekrar canlanmaya, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak da gerekir. Kim bunlara inanırsa mümin olur. Böyle diyorlar. Bütün bunlar insanların yazdığı kitaplardan alınma, derleme olan hususlar. Ne yazık ki bunların da ilavesiyle vücuda gelen bir inanç müessesesi hiç kimseyi mümin yapamaz. Mümin olmak yolunda önemli adımlar atılmıştır. Ama mümin olunamamıştır. Bir kere inanç açısından burada büyük bir eksiklik var. Çünkü eğer Cibril hadisine bakarsanız Buhari'de Allah'a, kitaplarına, peygamberlerine, meleklerine, ölümden sonra tekrar dirilmeye, hayrın ve şerrin Allah'ın olduğuna, Allah'tan olduğuna inandıktan başka bir şeye daha inanmayı gerektiriyor inanç meselesi. Allah'a mülaki olmaya. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına. Şartlar yenileşiyor. Ama ne var ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna ait olan kesim yerine hayır bizdendir, şer sizin nefsinizdendir buyuruyor. Gerçekten müesseseye dikkatle bakın. Şerrin Allah'tan olması imkansızdır. Ne demek istiyorum? Eğer hayrın ve şerrin karşılaştırmasını yaparsak, hayrın bize derecat kazandıran bütün olaylar olduğunu, şerrin ise bize derecat kaybettiren bütün olaylar olduğunu görürüz. Gerçekten Allah'ın üzerimize vücuda getirdiği olaylar bize derecat kazandırabilir. Yani bizi hayra ulaştırabilir. Kader adı verilen müessesede ister Allah-u Teala sünnetullah ile direkt vücuda getirsin, o olayları vücuda getirsin ve olaylar bize bir zarar versin, biz ondan mutlaka derecat kazanırız. İsterse başka insanlara müsaade etsin, onların üzerimize bir olay vücuda getirsin ve bu olay bize bir zarar versin, gene derecat kazanırız. Ama derecat kaybetmemiz, yani şerri oluşturması mümkün değildir. Allah'ın vücuda getirdiği olayların veya Allah'ın müsaade ettiği başka insanların bizim üzerimize vücuda getirdiği olayların hiçbirisi bize derecat kaybettiremez. Öyleyse şer Allah'tan değildir. Olması da zaten Kur'an hükümlerine göre mümkün değildir. Hayrın Allah'tan olması söz konusudur. Şerre gelince orada durun. Çünkü bütün şerler bize derecat kaybettiren olaylar baştan aşağı nefsinizin mahsulüdür. Ne zaman biz kendi nefsimizle bir yanlış davranışı oluşturursak, işte o zaman bizim için söz konusu olan şey şerri oluşturmaktır. Bu da ancak bizim irademizde oluşur. İki ayrı istikamette oluşabilir. Bir, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleriz, derecat kaybederiz, şer işlemiş oluruz. İki, Allah'ın emrettiği bir fiili işlemeyiz. Öyleyse bütün muhtevada bu var. Emirler ve nehiler. İşte bu standartlar içinde olaya yaklaştığımız zaman imanın temellerini oluşturan müesseselerde derin yanlışlıklar görüyoruz. Bu yanlışlıkların en büyüğü bu hayrın ve şerrin Allah'tan olduğu konusu değildir. Bu konunun en büyük noktası bir insanın Allah'a ulaşmaya, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmaya, yani ölmeden evvel ölmeye iman etmesidir. İşte zamanımızda din adamlarıyla Allah'ın adamları arasındaki en büyük farklılık budur. Kimdir din adamı? Dini kitaplardan öğrenen ve dini kendisine meslek edinmiş olan, profesyonel olarak bu mesleği icra edip para kazanan insanlar, devletten, üniversitelerden aylık alıp insanlara din öğretenler veya öğrettiklerini zannedenler. Kimdir Allah'ın adamları? Allah'a teslim olanlar. İkisi arasında sonsuz bir farklılık var. Sıfır derece ile sonsuz derece arasındaki farklılık. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var diyorlar. İşte biz de 40 yıl hatır için bir kahve içelim. Hem sohbet edelim, hem de Osmanlı'nın meşhur kahvesini içelim. Evet, Osmanlı haritasının altında Osmanlı kıyafetiyle Osmanlı usulü kahve içmek. Ne diyorsunuz bu işe? Allah hepinizden razı olsun. Görüyorsunuz ki iman müessesesi inancı ihata ediyor. Mümin olmaya gelince orada durun. Mümin olmak imanın sahibi olmak demektir. İmanı istediğiniz kadar inanç şartına bağlayın. Ama sadece inandığınız için mümin olamazsınız. Kaldı ki mümin olmanın standartlarına beraberce baktığımız zaman iki tane büyük yanlış görüyoruz. Bir yanlış, bir de eksiklik. Birinci eksiklik, birincisi yani eksiklik, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, imanın şartları arasına normal standartlara girmemiş. Çünkü bizim üstadlar insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. 73 tane Kur'an-ı Kerim ayeti kelimesi bu zatların bir kulaklarından giriyor, öbür kulaklarından çıkıyor. İyi mi? Bize de onlara dinlerini öğretmek kalıyor tabii. Evet. Ne yazık ki bu tabiri kullanmak mecburiyetindeyim. Öğretmek. Neden bu kadar rahat söyleyebiliyorum? Çünkü Allah bana öğretiyor. Onların bilmedikleri şeyleri öğretiyor. Ben de size ve onlara öğretiyorum. Benim vazifem bu. Bununla vazifeliyim. Eğer söylediklerim tartışılacaksa onun benim de olmasını tercih ederim. Ama bugüne kadar hiç kimse konularımızı benimle tartışmadı. Söylediğim şeyleri benimle tartışmadı. Bugüne kadar benimle tartışılan tek şey, tartışma diyebilirsek adına, Allah Teala'nın bana yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitap. Ayyuka çıktı gürültü. O gürültünün arkasında da bizim sizlere ulaştırmak istediğimiz temel kavramların hepsi ne yazık ki kayboldu. İşte şimdi bu kasetlerle sizlere Allah'ın hakikatlerini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha anlatmak istiyorum. Ta ki anlaması lazım gelenler, başka insanlara öğretmek mecburiyetinde olanlar öğrensinler için. Öğrensinler diye demedim. Öğrensinler için dedim. Çünkü bundan 5-6 asır evvel böyle konuşuluyordu Osmanlıca'da. Öğrensinler için. Ben ise mümin olmanın standartlarına beraber bakalım. Demek ki birinci büyük eksiklik Allah'a ulaşmak kavramı, ölmeden öyle ulaşmak kavramı yok edilmiş. Şimdi hadislere bakıyoruz. Ne diyor hadisler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hutbesinde şunu söylüyor. Ey sahabe, ölmeden evvel ölün. Mutu kablel mutu. Ölmeden evvel ölün. Devam ediyor ki Allah size 10 kat yerine 700 kat ihsan edilir. Şimdi açalım hadislerden Buhari'yi ve Cibril hadisine beraber bakalım. Cebrail aleyhisselam geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, bana imanı söyle. İmanın şartları nedir? Söylüyor, Allah'a inanmak, bir, kitaplarına inanmak, iki, peygamberlerine inanmak, üç, meleklerine inanmak, dört, bazı bazen merte ölümden sonra tekrar dirileceğine inanmak, beş, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak, burada bir yanlış var, demin söylediğim gibi, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak, altı, Ve yedincisini de söylüyor Arapça metin. Allah'a mülaki olmak diyor. Mülaki ona, Allah'a mülaki olmak, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Yedi tane şart, yedincisi yok. Yedincisi için gene bazı ibadetler anlamında, ölümden sonra tekrar dirilmek anlamında bir ifade kullanılmış Türkçeleştirmesinde. Yani görünmeyen eller Allah'ın hakikatlerini yalnız Kur'an'ın tefsirlerinden çıkarmakla kalmamış. Hadislerde de aynı oyun oynanmış. İblis insanlardan bazılarına tesir ederek onların hakikatleri değiştirmesine ışık tutmuş. Ya da karanlık tutmuş demek daha doğru bir olay. Çünkü şeytanın karanlık dünyasında ışıkların üzerine karanlık getirmek asıldır. Allah'ın nurlu dünyasında ise şeytanın karanlıkları üzerine Allah'ın nurlarının gelmesi söz konusudur. Allah'ın bizlere ulaştırdığı görüntü standartları nurlarla alakalıdır. Şeytanın bizlere ulaştırdığı görüntü standartları karanlıklarla. Yarasalar yalnız karanlık mağaralarda saklanabilirler. Ne zaman karanlık mağaraları aydınlatırsanız yarasaların orada barınması mümkün değildir. İşte nefsinizin afetlerinden tamamen kurtulabilmeniz için nefsinizin kalbini pırıl pırıl aydınlık bir hale getirmeniz lazım. Bunun tek bir ilacı vardır, zikir. Sonuç mu? Daimi zikir. Bu sebeple Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Mümin olmanın sadece inanç şartlarından bahsettik sizlere. Bitmedi konu daha. Ya da daha açık ifade edelim, konunun daha başındayız. Çünkü şimdi söyleyeceğim şeyler, başka yerlerden işitmeniz mümkün olmayan şeyler. Evet, bunları yalnız Kur'an'ı Allah'ın öğrettiği insanlar bilir. Biz onlardan biriyiz. Böyle söylememiz birçokları için böyle söyleyerek övünüyor tarzında bir ifadeye sebep oluyor. Bunlara sadece gülüp geçiyoruz. Ne söylememi istiyorlar? Allah'ın bize öğrettiği şeyleri öğrenmedik mi dememizi istiyorlar? Yoksa onlar Kur'an-ı Kerim'i kendilerine göre yorumlayıp da Allah'ın bütün hakikatlerini tersine çevirdiklerine biz de onlar gibi aynı ifadeleri kullanmadığımız için mi? Kullansaydık ne olurdu? Biz de onlardan biri olurduk. Ne demiştik o konuşmada? Allah-u Teala'ya sonsuz hamdü şükrediyoruz ki biz ilahiyat fakültesinden mezun değiliz. Bizim Cevizoğlu Ceviz kardeşimiz de demişti ki ilimsizlikle övülmek normal bir şey mi? Biz de dedik ki eğer biz de onlar gibi oradan mezun olsaydık Allah'ın hakikatlerinden hiçbirinden haberdar olmayan onlar gibi birisi olacaktık. Ama hamdolsun ki Allah'ın hakikatlerini biliyoruz. Onlar da o hakikatleri o konuşmada kaynatmaya çalıştılar. Aslında bunu büyük ölçüde de başardılar laf aramızda. Diyorum ki Allah-u Teala ile olan münasebetlerimizde iman müessesesi ön safta gelen bir müessesedir. Çünkü imanın sahibi olduğunuz an, ki bu mümin olmanız demektir, mümin olduğunuz an gideceğiniz yer cennettir. Asla cehenneme gitmezsiniz. Öyle midir? Hadi beraber bakalım. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminlerini cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Bu ifade Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde ne diyor? İster kadın olsun, ister erkek, ama müminse kişi, o kişi mutlaka cennete girecektir. İşte şeytan burada muhteşem bir oyun oynuyor. Korkunç bir oyun oynuyor daha doğru bir ifadeyle. En karanlık oyunlarından birini oynuyor. Ne yapıyor? Mümin olmayı Allah'a inanmak olarak değiştiriyor. 14 asırda bunu başarmış. O zaman ne oluyor? İnsanlar
0: Diyorlar ki mümin olmak demek Allah'a inanmak demek. Ben de inanıyorum Allah-u Teala'ya, öyleyse müminim. Ayet-i kerime açık. Kim müminse o cennete girer diyor Allah-u Teala. Diyor, ben cennete gireceğim. Ama sonra şöyle kendine doğru bakıyor. Ya diyor, ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zikir yapmıyorum. Allah'ın farz kıldığı şeylerin hiçbirisi benim için geçerli değil. Üstelik de kafayı çekiyorum sık sık. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işliyorum. Ama Allah'a inanıyorum. Öyleyse mutlaka cennete gireceğime göre bunun bir tek yolu olabilir. Allah beni evvela cehenneme sokacaktır. Hafifçe leblebi gibi kavurduktan sonra mutlaka cennetini alacaktır. Çünkü bugüne bugün ben müminim. İşte böyle düşünenlere diyoruz ki hayır, sen mümin değilsin. Mümin olman da bu kafa yapısıyla, bu inanç standartlarında hiçbir zaman mümkün değildir. Kaldı ki bizim din adamlarımız da aslında mümin olmak standartlarının hiçbirine, temel birimlerine sahip değiller. Her şey Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmediği için her şey, kitaplardan öğrenildiği için her şey, emaniyeden öğrenildiği için her şey yanlış. Kur'an-ı Kerim muhtevasına asla oturmuyor ve tabii böyle olunca da her şey berbat edilmiş durumda. Öyleyse bir adım daha atalım. Mümin olmak kavramına beraberce bakalım. Bu söz konusu olan 7 tane iman şartının doğrularını verdik hep. Var olduğunu düşünüyorum bir insanda. Tekrar edeyim 7 şartı. Allah'a inanmak 1. Allah'ın kitaplarına inanmak 2. Peygamberlerine inanmak 3, meleklerine inanmak 4, Basub Adel Mevte inanmak, ölümden sonra tekrar Allah'a, ölümden sonra tekrar dirilmeye, Allah-u Teala tarafından kıyamet günü tekrar diriltilmeye inanmak 6, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak 7. Mutu kablel mutuya, ölmeden evvel ölmeye, bir başka ifadeyle ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılarak Allah'a teslim edilmesine inanmak. Bu son şarta dikkatle bakın. Allah'a minaki olmaya inanmak. Ne demek bu? Bu İslam olmanın temel şartıdır. İslam kelimesi, teslim kelimesi aynı kökten geliyor. Sülüm kökünden, Seleme kökünden. Ve bu kökten gelen bu kelime, İslam olmak kelimesi, İslam kelimesi muhtevasında en önemli faktör olarak teslimi içerir. Teslim, İslam, Müslüman, selam, selamet, Müslim, hepsi aynı kökten gelir. Bu kadar kelimenin arasında da en önemlisi teslim kelimesidir. Çünkü İslam olmak demek, Allah'a teslim olmak demektir. Önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. İşte ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız demek, Allah'ın zatında ruhunuzun ifna olması, yok olması demek, Allah'a ruhunuzu teslim etmeniz demektir. Bunu ölmeden evvel yapmak mecburiyetindesiniz. O takdirde hidayete erersiniz. Hidayete adım atmanızsa mümin olmanızı ifade eder. Ne demek istiyoruz? Birinci mümin olma vasıf şartı, ruhunuzun sizden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, yani sırat-ı müstakimin üzerinde olmasıdır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuz sizden ayrılacak, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak. Bu yolculuğun adı seyri sülük. Ruhunuz sizden ayrılmadıkça, hidayete adım atamazsınız. Mümin de olamazsınız. Bu akşamki konumuz hidayet değil, mümin olmak. Üç ayrı cepheden tam üç tane vasıf şartı gerektirir. Birincisi, bir insanın İslam mümin olabilmesi için kalbine imanın yazılması lazım. İkincisi, ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması lazım. Üçüncüsü, nefs tezkiyesine başlaması lazım. Ancak bu üç şart vücut bulduğu takdirde o kişi mümin olabilir. Böylece İslam olmanın Kur'an'daki İslam olmakla alakasının birinci bölümü ruhun Allah'a ulaşmak üzere, Allah'a teslim olmak üzere, İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmek üzere vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Gerçekten ruhumuz Allah'a ulaşır mı? Ölmeden evvel ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaşır mı? Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı zaman ölmez miyiz? Bu suallerin hepsinin cevabı Allah'ın hakikatlerinin tamamen dışında verilmiştir. İnsanlar tarafından ve başka insanlara kabul ettirilmiş. Genel kanı şu, Azrail Aleyhisselam gelir, ruhumuzu alır, vücudumuzdan çıkartır, alır. Aldığı zaman da ruhumuz bizden ayrıldığı için biz hemen ölürüz. Ondan sonra da ruhumuzu Azrail Aleyhisselam götürür, Allah'a ulaştırır. Hangisi doğru? Azrail Aleyhisselam'ın ruhumuzu Allah'a ulaştırması kesimi doğru sadece. Diğerleri yanlış. Ölümden sonraki bir olayda Azrail Aleyhisselam'ın vazifesi ruhumuzu Sitr-i Münteha'ya kadar ulaştırmaktır. Ama gelin görün ki bu noktadan hareket ettiğiniz zaman yani öldüğümüz takdirde ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı zaman öldüğümüz takdirde ruhumuzun Allah'a sağken ulaşması mümkün olmuyor. Oysa ki hidayete adım atmak için ruhumuzun mutlaka vücudumuzdan ayrılması lazım. Yetmez. Bir de Allah'a ulaşması lazım. İşte bu açıdan hareketle Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Allah'a insan ruhunun geri dönüşünün iki defa olduğunu söylüyor. İki defa ruhumuz Allah'a geri dönüyor. Birinci dönüşünde ruhumuz vücudumuzdan biz sağ iken ayrılıyor ve ruhumuz yedi tane gök katını aşıp yedinci kata ulaşıyor. Yedinci katta yedi tane alemi geçiyor, yokluğa ulaşıyor. Yoklukta da Allah'a ulaşıyor. Ve biz ondan sonra da sağ olmakta, hayatta olmakta devam ediyoruz. Bir evliya olarak geçiyoruz. Bir Allah dostu olarak geçiyoruz. Sırat-ı müstakim yolculuğu bitmiş oluyor. Yani yükselme tamamlanmış oluyor. Yücelme başlıyor. Kemal derecelerinde olgunlaşmak. Fena, beka, züht, fizik vücudun teslimi, ulûl-i bak, ihlas ve salah makamlarını birer birer geçiyoruz. Salah makamına kadar ulaşıyoruz. Yedi tane makam, yedinci makam, velayetin son makamı. Ne oluyor? Ruhumuz Allah'a ölmeden evvel ulaşmış. Velayetin son makamına ulaşmışız. Sonra da ölmüşüz. Öldüğümüz takdirde bizden ayrılan ruhumuz Allah'ın katından tekrar geriye geliyor. Başımızın üzerinde sağ tarafta yere paralel olarak kerini alıyor. Ölümümüzden sonra nefsimizde sol tarafımızda başımızın üzerinde yere paralel olarak yerini alıyor.
1: Azrail Aleyhisselam giriyor, ruhumuzu alıyor ve Allah'a ulaştırmak üzere hadiste geçiyor.

Eğer elektrik enerjisi üretemezse vücudumuz, o zaman hareket etme kabiliyetimiz de yok olur. Hiçbir işlem yapamayız. Hiçbir açıdan kımıldayamayız. Ve evvela beyne oksijen gitmediği için beyinden başlayan bir ölüm bütün vücudumuza yayılır. Böylece Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde Azrail Aleyhisselam'ın fonksiyonuna baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Azrail Aleyhisselam kontağı kapatıyor. Ne demek bu? Mitokondriler elektrik üretemiyor vücudumuzda. Üretemezse ne olur? Elektrik enerjisi olmadığı için hareket imkanımız yok olmuştur. Evvela beynimize oksijen gitmediği için beyinden başlayan bir ölümle karşı karşıya oluruz. Ve ölüm bütün vücudumuza yayılır. Nasıl bir olgu bu? Bu olgu bizi öldürür. Ölürsek ne olur? Vücudumuz elektrik enerjisi ürettiği sürece vücudumuzun her zerresinde, her hücrede elektromanyetik alan oluşur. Bu elektromanyetik alanların toplamı bir kutbuyla nefsimizi, bir kutbuyla ruhumuzu kendisine şiddetle çeken bir özellik gösterir. İnsan vücudunun yüksek standartta bir atraktivitesi var, çekim gücü var. İşte bu çekim gücü ruhumuzu ve nefsimizi bizim vücudumuza mutlaka ulaştıran bir özellik taşır. Ne zaman elektrik enerjisi üretilmezse, elektromanyetik alanlar söz konusu olduğu için manyetik alanın oluşmasında elektromanyetik alan da yok olur. Yok olunca vücudumuz nefsimizi ve ruhumuzu kendisine çekemez. Çekemeyince ruhumuzda, nefsimizde vücudumuzdan ayrılarak ruhumuz başımızın üzerinde, nefsimiz de başımızın üzerinde, ruhumuz sağ tarafta, nefsimiz sol tarafta yer alırlar. Öyleyse bu olay ne zaman gerçekleşir? Öldüğümüz zaman gerçekleşir. Öyleyse ne oluyor? Önce ölüyoruz. Ölümümüz manyetik alanları yok ettiği için ruhumuz vücudumuzdan ayrılmak mecburiyetinde kalıyor. Ayrılıyor ve vücudun onu tekrar içine alması artık mümkün değil. Vücudumuz ruhumuzun çekim gücünü kaybetmiş durumda. Öyleyse ruhumuzla nefsimiz arasındaki ilişkiye baktığımız zaman nefsimiz ölümden sonra vücudumuzla beraber 40 gün kalır. Üçüncü günde aralarındaki ilişkiyi oluşturan başımızdan nefsimizin başına ulaşan sonsuz uzunluktaki kordon kopar. Ama Allah ile olan ilişkimiz, fizik vücudumuzla olan ilişkimiz bitmez. Mezarda 40 gün sorulacak suallerin cevabını vermek üzere nefsimiz hazır bulunur. 40 günün sonunda da 40 gün olduğu söyleniyor. Kur'an'da bir tarih verilmiş. Nefsimiz mezarı terk ederek berzah alemi adı verilen bir aleme ulaşır. Ve berzah aleminde kıyamete kadar kalır nefsimiz. Kıyamet günü oradan geri dönerek tekrar fizik vücudumuzun içine girer. İşte bu ölümden sonraki bir olay. Öyleyse önemli olan ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bunun adına hidayete ermek diyor Kur'an-ı Kerim. Bunun için ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması lazım ki Allah'a doğru yola çıksın. Ne olur ayrılırsa mümin olur. Neden mümin olur? Sebe suresinin 20. ayet.

konusunda Allah Teala şöyle söylüyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani bir tek fırka hariç bütün fırkalar cehenneme gidecekler. Sahabe soruyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka? Cevap veriyor. 73 tane. Ey Allah'ın Resulü, bu 73 fırkadan 72'si helak mı olacak? Cehenneme mi gidecek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Evet, cehenneme gidecek. Acaba hangi fırka kurtulacak olan? Fırkayı naciye diyor. Acaba ne demek bu fırkayı naciye? Şimdi beraberce bakalım. Ne diyordu Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi? Bütün fırkalar arasında bir teki hariç onlar yalnız cennete girecekler. Ama onun dışındaki bir teki hariç bütün fırkalar şeytana kurulacaklar ve cehenneme gidecekler. O zaman bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, acaba bütün fırkalardan bahseden başka bir grup ayet-i kerime bulabilir miyiz diye ve buluyoruz. Enam suresi 152. ayet-i kerime ve bir ahdullahi efu. Allah ile olan ahdlerinizi, yemininizi, misakınızı, bahsinizi ifa edin, yerine getirin. Hâzâ sırat-ı müstakîm ve tebi'uhu. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Sırat-ı müstakîmin üzerinde bulunmaktır. Ve o sırat-ı müstakim var ya, o sırat-ı müstakime tabi olun. Devam ediyor Allah Teala. Sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkaya tabi olmayın ki onun dışındaki bütün fırkalar sizi cehenneme götürür. Şeytana, sizi şeytana kul eder. Yani cehenneme götürür. Öyleyse sırat-ı müstakimin dışındaki diğer 72 tane fırkanın üzerinde bulunan insanlar, diğer 72 fırkaya tabi olan insanların hepsi gidecekler ya, cehennem olanlar. Sadece bir tek fırka kurtuluyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanların fırkası. Öyleyse kimdir mümin? Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlardır. Neden? Tekrar bakalım Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Ne diyordu Allah Teala? Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Gidecekleri yer cehennemdir. Müminleri oluşturan bir tek fırka, 73 fırkadan A fırkası müminleri oluşturuyor. İsmini A diyelim. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor Allah Teala, sırat-ı müstakime tabi olun. Onun dışındaki hiçbir fırkaya tabi olmayın ki hepsi şeytana kul eder. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde bu kurtulan fırkaya müminler diyor. 73 fırkadan sadece bir tek fırka kurtuluyor. İkincisinde gene 73 fırka var. Enam 152'de, 153'te. Bunlardan da sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar kurtuluyor. İkisinde de 73 fırka var. Kurtulamayan 72 fırka, diğerleri. 73. fırkanın birinde ismi konmuş, müminler fırkası. İkincisinde standardı belli olmuş. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Sadece ölmeden evvel ruhlarını Allah'a doğru yola çıkaranlar, yani sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, işte onlar müminlerdir. Gerçekten böyle mi? Beraberce bakalım. Kimler sırat-ı müstakimin üzerinde olurlar? Bakıyoruz. Allah Teala Fatiha suresinde ona şöyle dememizi istiyor. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. Yani sana bizi kim ulaştıracaksa onu senden isteriz. Sırat-ı müstakime bizi kim ulaştıracaksa, ki sırat-ı müstakim sana ulaştırır, onu senden isteriz. İyyâke nâbidû, yalnız sana kul oluruz.
ve iyyake nestaîn ve yalnız senden istiğfar isteriz. Devam ediyor Allah Teala niçin istiğfar istediğimizi ifade ediyor. İhtinaz sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Biz senden bizi sırat-ı müstakime yani sana ulaştıracak olan mürşidimizi istiyoruz. Yalnız senden bu istediğimiz isteğimize istihane adını veriyorsun. O istihaneyi yalnız senden isteriz mürşidimizi. Yalnız senden isteriz. Bizi kim sırat-ı müstakime ki sırat-ı müstakim üzerinden sana ulaştıracaksa işte onu yalnız senden isteriz. Ve Allah Teala sırat-ı müstakimin tarifini getiriyor. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki, o sırat-ı müstakim ki, üzerlerine, başlarının üzerlerine nimet verdiklerimizin yoludur. Ne demek istiyor Allah Teala? Ali İmran 164'te Allah Teala açıklama getiriyor. Biz bütün kavimlerde müminlerin üzerine, başlarının üzerine bir nimet olsun diye mürşitler, resuller beas ederiz, vazifeli kılarız. O kavimlerde onları dünyaya getiririz. Müminlerin başlarının üzerine bir nimet olsun diye. İşte bütün mürşitler kendilerine tabi olunduğu zaman ruhları, bir ruhu, mutlak o mürşidin bir ruhu el öpen ve tabi olan kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala'nın indinde mürşitler Allah'ın yolunda ilerleyen sırat-ı müstakim üzerinde bulunan insanların bir işaretle sırat-ı müstakime ulaşmasını sağlıyorlar. Sadece mürşitlerine Allah'tan sorarak, hacet namazı kılarak Allah'tan sordukları mürşitlerine, Allah'ın gösterdiği mürşide, sadece o mürşide ulaşan insanların başlarının üzerinde mutlaka mürşitlerin ruhu, yani Fatiha suresinde söz konusu olan nimet bulunur. O nimet kimin başının üzerindeyse, onlar sırat-ı müstakimin üzerinde olabilirler. Sadece onların ruhları vücutlarından ayrılıp ölmeden evvel sırat-ı müstakime doğru yola çıkar. Ne ölmeden evvel? Fizik vücutları ölmeden evvel. Beçişleri ölmeden evvel ruhları Allah'a doğru yola çıkar. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olanlar. Ancak bir insan mürşidine tabi olduğu gün ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Gerçekten öyle mi? Gayr-ül magdubi aleyhim. Üzerlerine gazap duyduğumuz insanlar değil. Cennete değil de cehenneme alacağımız insanlar değil. Veleddalin ve dalalette olanlar da değil. Dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar diyor Allah-u Teala. Ne zaman hacet namazı kılmışsak, Allah bize mürşidimizi göstermişse ve Allah'ın mürşidine doğru yola çıkmışsak, o mürşide ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu seyri sülük alıveren bir yolculuğun başlamasıdır. Ancak bu yolculuk başladığı zaman mümin oluruz. Çünkü ancak o zaman sırat-ı müstakimin üzerinde oluruz. Ve Allah-u Teala kimlerse diyor sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar sadece onlar kurtulurlar. İşte tarikat mensuplarına Allah-u Teala'nın bir ayeti kerimesi gereğince bunlar kendi aralarında ihtilaflılar diyenlere bu bir ibrettir. Bütün tarikat mensupları sırat-ı müstakimin üzerindedirler eğer gerçekten mürşitlerini Allah'a sorarak bulmuşlarsa önünüzü çöküp tövbe edip La ilahe illallah dedikten sonra el öpmüşlerse işte onlar ruhları vücutlarına ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşanlardır. Hangi tarikattan olursa olsun hepsi sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Yani fırkalara ayrılmamışlardır. Allah-u Teala'nın söylediği fırkalara ayrılmayın sözünün tam yeridir bunlar. Fırkalara ayrılmamışlardır. Tek bir fırkanın üzerindedirler sırat-ı müstakim. Ve hepsi de mümindirler. Onlar gibi ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarmamış olanlar
Onlar gibi olmayanlar yani, onlar sırat-ı müstakimin üzerinde değillerdir. Tabiatıyla mühimizde değillerdir. Bu sebeplerden birincisi. Şimdi bir adım daha atalım. İkinci sebebe ulaşalım. Nedir ikinci sebep? Bir kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazmasıyla o kişi mümin olur. Gerçekten öyle mi? Beraberce bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Allah Teala Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye, yani o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için. Öyleyse Yevmit Talak adı verilen mülaki olma günü, Allah'a mülaki olma günü, Allah'a ulaşmak için yola çıkış günü. İşte o gün nasıl bir standart içinde başlıyor? Beraber bakıyoruz. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, o gün arşı tutan bütün melekler oradadırlar. Onların arasındaki kişi de oradadır. Zamanın halifesinin ruhu da oradadır. Bir yemin merasimi yapılıyor. Nerede? Mürşidin önünde bir yemin merasimi yapılıyor. Mürşidin önünde yapılan bu yemin merasimi o kişilerin Allah'a doğru ruhlarının yola çıkmasını sağlayacaktır. Ve Allah Teala diyor ki, orada sadece kendisine söz verilen iki kişi konuşur. Birisi söyler, diğeri de tekrar eder ve doğruyu söyler. Neden? Çünkü söyledikleri şeylerin hepsi Kur'an-ı Kerim'dendir. Ve sözlerini bitirdikleri zaman da en doğruyu söylemiş olurlar. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa Allah'a emanet olun. Efendimiz onun Resulü'dür. Sonra bir sonraki ayet-i kerimeye bakıyoruz. Nebe 39. Allah Teala buyuruyor. Zalikel yevmel hakkı femen şahitaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve ruhu sırat-ı müstakime ulaşır. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşır ve bu kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Sığınak olur diyor. İşte o kişinin ruhuna Allah'a doğru yola çıkmak ve Allah'a ulaşmak düşer. Ne zaman bu ruh Allah'a doğru yola çıktıktan sonra Allah'ın zatına ulaşırsa Allah'ın zatında ifna olur, yok olur ve Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. İşte Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesi, 14. ayet-i kerimesi. Vallahu indehu hüsnül meab. Ve and olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katında Allah en güzel meaptır, en güzel sığınaktır. Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Öyleyse Allah'a doğru insan ruhunun yola çıkması ne zaman vücut buluyor? Mürşidimize ulaştıktan sonra. İşte bu Allah'a doğru yola çıkma muhtevasına baktığımız zaman o yola çıktığımız gün, ruhumuzun yola çıktığı gün arşı tutan bütün melekleri ihtiva eden bir ifade kullanıyor Allah-u Teala, arşın sahibi olan Allah. Bir şeyden daha bahsediyor, dereceleri yükselten Allah. Gerçekten mürşidimize ulaştığımız gün bütün günahlarımızın sevaba çevrildiğini görüyoruz. Çünkü o gün mümin oluyoruz. Kim mürşidin önünde tövbe ederek mümin olursa, ki başka hiçbir tövbe kişiyi mümin yapmaz, yalnız mürşidin önünde yapılan tövbe mümin yapar.
Neden? Ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı için, insan nefs tezkiyesine başladığı için ve kalbin içine iman yazıldığı için. İşte Allah Teala Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki 69. ayet-i kerimesinde söylediği cehenneme gidenlerin dışında onlar diyor cehenneme gider ama kim tövbe eder de mümin olursa onlar hariç diyor. Nerede tövbe ederse mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa neden? Başka hiçbir tövbe bir insanı yapamaz. İşte bu tövbe öyle bir tövbedir ki mümin mürşidin önünde yapılan bu tövbede Allah Teala diyor ki kim böyle bir tövbe yapar da mümin olursa Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Yani dereceleri iki kat arttırır. Hem günahları sıfıra yükseltir, günahları sıfırlar, ondan sonra da sevaba çevirir. Böylece bir insan için söz konusu olan şey, onu asli hedefine getirmektir. İşte Allah-u Teala ile olan münasebetlerde hep aynı sonucu görüyoruz. Bir muhteşem olay, kim Allah'ın tayin ettiği mürşidi Allah'tan sormuşsa, o mürşidi olacak, önünde de çöküp tövbe etmişse ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek el öpmüşse, bu kişi için geçerli olan şey o hedefe ulaşmaktır. Bu hedef mümin olmaktır. Bu kişi mümin oluyor. Neden? Çünkü ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'ın yolundadır. Kimin ruhu Allah'a doğru yola çıkarsa gördük ki sadece onlar mümindir. Çünkü sadece onlar sırat-ı müstakim üzerindedir. Ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle Enam suresinin 153. ayet-i kerimesini yan yana getirdiğimiz zaman gördük ki sadece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar mümindir. Mümin olabilmek içinse ruhun vücuttan ayrılması gerekir sırat-ı müstakimin üzerinde olabilmesi için. Böyle bir insansa mürşidine ulaşmış olan birisidir. Yani böylece gördüğümüz şey şunu gösteriyor ki bütün insanlar için bu hedefe ulaşmak asıldır mümin olabilmek için. Şimdi mümin olmanın diğer standartına beraberce bakalım. Neyi içerir mümin olmak? Mümin olmak bir insanın ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasının ötesinde kalbine iman yazılmasını gerektirir. Demiştik ki Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey o kişinin kalbine iman yazılmasıdır dedik. Nasıl yazılacak? Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyordu ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Ve ne yapar? Emrinden o ulaştırdığı ruh o kişinin başının üzerine gelir. Kişinin kendi ruhu ise vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Çünkü bu ruh, mürşidin ruhu o kişinin başına bir sebeple gelmiştir. Hangi sebeple? Senin Allah'a ulaşma günün yevmit felakın geldi demek üzere. Allah'ın emrini, tebligatını yapar. Ruh da vücudundan ayrılarak mürşidi takip eder, mürşidin ruhunu. Ve zahiri alemde ana dergaha, dergahlardan birisine mürşidine ait olduğu dergaha ulaşır ve insan saflarından, insan ruhları saflarından bir yerde kendisine yer edinir. Böylece ruh Allah'a doğru artık yola çıkmıştır. Vücuttan ayrılmıştır. İşte bu çıkışın arkasından Allah Teala diyor ki biz onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu göndeririz. Bir. Ve onların kalbinin içine imanı yazarız. İki. Mücadele Suresi
22. ayet-i kerime. Ne zaman yazıyor Allah Teala kalbimizin içine imanı? Ne zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılırsa. Bunun için ne olması lazım? Mürşidin ruhunun başımızın üzerine gelmesi lazım. İşte Allah Teala Mücadele 22'de onu söylüyor. Kimin başının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruh gönderip de onunla onu desteklersek o zaman kalbinin içine imanı yazarız. Yani bütün insanların kalpleri mühürlü. Allah Teala kalbin mührünü açıyor. Birinci işlem. Kalbin içine imanı yazıyor. İkinci işlem. Yazmazsa ne olur? Mümin olamayız. Kesin mi? Ne yazık ki kesin. İşte Allah Teala bunu son derece açık bir biçimde söylüyor. Hücurat suresi 14. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki, Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin mührünü açıp da kalbinizin içine imanı yazmadı. Bu sebeple kalbinizin içine iman girmedi. Siz kendinize mümin demeyin. İslam dairesine girmiş olduğunuzu söyleyin sadece. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi ve siz mümin değilsiniz. Öyleyse bir insanın kalbinin içine Allah imanı yazmadıkça o kişi mümin olamaz. Mümin olmanın ikinci şartı. Üçüncü şartı ise o kişinin nefs tezkiyesine başlaması söz konusu. Başlayamazsa o kişi mümin olamaz. İşte Mümin Suresi 40. ayet-i kerime. Onlar ki ıslahı nefse, onlar ki nefsi ıslah edici amellere, amülü salihata başlamışlardır. Amülü salihat yaparlar. Nefsi ıslah edici ameller yaparlar. Nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kimler müminmiş? Nefs tezkiyesi yapanlar müminlermiş. Nefslerini ıslah için harekete geçenler müminlermiş. Kadın olsun erkek olsun Allah onları cennetine alacak ve hesabını rızıklandıracak diyor. Nefs tezkiyesi nedir? Beraberce bakalım. Nur suresi 21. ayet-i kerime. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَيْكَ مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدَى. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbirisi ebediyen nefsini tezkiye edemez. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, yani kalbinizden, nefsin kalbinden içeriye girmezse içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Şimdi işleme bakalım. Ne oluyor? Mürşidimize ulaştığımız zaman kalbin 7. işlemi de tamamlanmıştır. Kalbimize Allah kalbimizden ekinleti almıştır. 1. Yerine ifat koymuştur. 2. Bize ulaşmıştır. 1. Kompütür sistemiyle, sünnetullah ile. 3. Kalbimizin nur kapısını kendisine çevirmiştir. 4. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmıştır. 5. Kalbimizin mührünü açmıştır. 6. Kalbimizin içine iman kelimesini yazmıştır. 7. Bu şartlar altında zikir yapıyoruz. Biliyorsunuz ki zikir Allah isminin tekrarıdır. Kim zikirlerse Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat isminde 3 tane nuru bu aşamada davet eder. Zikir yaptığı sürece bu nurlar kişinin göğsüne ulaşır Allah'ın katından. Göğsünden kalbine geçen şifre yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ve böylece bu kişinin göğsünden kalbine ulaşan bu nurlar kalbin mührünü, hareketli hale gelen mührü kalbin alt boyutuna doğru iter. Ve kalbin alt kapısına kadar ulaşan bu nurlar orada kalbin alt boyutunu tamamen kapatırlar, zilmani kapıyı. Şeytanın karanlıkları kalbe giremez. Buna karşılık mühür üst kapıdan ayrıldığı için Allah'ın bütün nurları kalbin içine dolmaya başlar. Rahmet de girer, fazla girer, salavat da girer. Ve Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre nefs tezkiyesi, yani nefsi ıslah edici amel burada başlar. Kim nefsi ıslah edici amel yaparsa o kişi mümindir. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse görüyoruz ki mümin olabilmek 3 ayrı açıdan vasıf şartını gerektiriyor.
yedi tane iman şartından oluşan inanç şartlarının ötesinde. Öyleyse kim mümindir? İnanç şartlarının dışında ruhunu Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkaran kişi mümindir bir. Kalbine Allah'ın iman yazdığı kişi mümindir. İki, nefs tezkiyesine başlayan mümindir. Üç, bunların üçü de mürşidine bir insan ulaştığı zaman gerçekleşir. Hani mürşide inanmıyorlar da onun için söylüyorum, onlara ithaf edilir. Bunlar kendilerini mümin zannediyorlar. Ama mürşitlerine ulaşmadıkları sürece hiç kimse mümin olamaz. Tabii bunları söylediğiniz için bizlere ulaşıp Allah'ın indinde mümin olmanızı ve Allah'ın cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, Allah Teala Hazretlerinin son zamanlarda bize öğrettiği bir parola var. Halk için hak ile, hak için halk ile. Bu geleceğimize yönelik, geleceğimizi belirleyecek olan bu parolayı inşallah bize biraz detaylarıyla anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salli ala Muhammed.
2: Amin.
1: Salim Asur. Amin.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz sonsuza şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, yeni bir kavramı daha açıklamak üzere bir araya getirdik. Allah-u Teala'nın geleceğimizi belirlemek üzere verdiği parola bu. Halk için hak ile, hak için halk ile. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Evvela üç ayrı cepheden bahsetmemiz lazım. Siz varsınız, bir. Sizin dışınızdaki bütün insanlar var, iki. İşte onlar halkı teşkil ediyor. Bir de Allah var. Hiç. Sizinle diğer insanlar arasındaki ilişki halk ile ilişkiler oluyor. Sizinle Allah-u Teala arasındaki ilişki hak ile sizin ilişkiniz oluyor. Sizin ve bütün halkın Allah'la ilişkileri de hak ile halkın ilişkisi oluyor. Allah-u Teala'nın koyduğu temel kanun şöyle: sizden çevrenizdeki insanlara ne ulaşırsa oradan size aynı şey geri dönüyor. Eğer bu pozitif bir şeyse pozitif olarak geri dönüyor. Negatif bir şeyse negatif olarak geri dönüyor. Yani çevrenize zulüm yapıyorsanız onlardan da size zulüm geri dönüyor. Çevrenize hayırla davranıyorsunuz, onlardan da size hayır ulaşıyor. Böylece hayrın ve şerrin kaynağında daima siz varsınız. İşte açıklamalarımız bu noktadan itibaren başlıyor. Siz varsınız. Bir, başka insanlar var, halk var. İki, Allah var. Üç. Öyleyse Allah-u Teala ne demek istiyor? Halk için hak ile. Siz ancak Allah'ın yardımıyla başkalarına yardımcı olabilirsiniz. Eğer salah mevkiinin sahibi olsaydınız, o zaman bunu hiç kendinizi zorlamadan yapacaktınız. Ne riyazete ne de mücahedeye gerek olmayacaktı. Ama bu noktada olmayan hepiniz için söz konusu olan şey riyazete ve mücahedeye müracaat etmektir. Evvela birinci ayrımı yapalım. Bu noktadan itibaren sizler artık kendiniz için olmayacaksınız. Tarafsız bir hakim gibi kendi içinizden çıkacak ve kendinizi yargılayacaksınız. Adaletli bir şekilde. Yetmez. Bu adalet dediğiniz mekanizmanın ötesine geçeceksiniz. Taraf olacaksınız. Ama sözüme bu noktaya çok dikkatli bakın. Kendinizden taraf olmayacaksınız. Karşı taraftan taraf olacaksınız. Muhatabınızdan taraf olacaksınız. Halktan taraf olacaksınız. Basit bir misal verelim. Birisi öfkelenmiş. Başka birisine öfkelenmiş. Ama size rastlamış. Ve bütün öfkesini size kusuyor. Bağırıyor, çağırıyor, her türlü hakareti yapıyor. Nefsiniz ne diyor bu işe? Ona, onun size olan hakaretinden daha büyük bir hakaretle saldırmanızı istiyor. Hatta ona bir yumruk atmanızı istiyor. Nefsiniz böyle istiyor. Şeytan daha ötesine geçip onu öldürmenizi istiyor. Allah Teala ne istiyor? Allah Teala İşte bunu istiyor. Böyle bir olayda kendinizden taraf değil, o size kızıp bağırıp çağıran kişiden yana olmanızı istiyor. Yani bunun manası ne? Bakınız Allah-u Teala üç ayrı grup insan koyuyor Kur'an-ı Kerim'e ve bu halk ile hak için olmayı, hak ile halk için olmayı açıklıyor. Üç ayet-i kerime. Birinci ayet-i kerime: kısas sizden evvelki ümmetlere yazıldığı gibi size de yazıldı.
bir. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İki, siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Üç, İnsanları Allah Teala El-Vakıa suresinde 3 gruba ayırıyor. Başka bir ayette bir defa daha 3 gruba ayırıyor. Aslında 2 grupta söz konusu olan 2 ayette aynı şeyi söylüyor. Fakat farklı isimler kullanmış Allah Teala. Birinci grup için nefslerine zulmedenler diyor Allah Teala. Birinci ayette. İkinci ayette ise kitapları sollarından verilen, onlar için kullandığı ifade ashabel meşeme, meşrum olanlar, kötü olanlar, kötülükleri iyiliklerinden fazla olanlar. Demek ki Allah Teala bir taraftan ashabel meşeme diyor, meşrum olanlar, kötü olanlar, bir taraftan da nefslerine zulmedenler diyor. İkisi de aynı grubu ifade ediyor. Henüz nefslerini tezkiye edememiş olanlar, nefslerindeki afetler yarıdan daha fazla olanlar. Ashabel meşeme. Veya nefslerine zulmedenler. Sonra Allah Teala ikinci grubu ayırıyor. Bunlar nefslerine zulmedenleri açmışlar. Yani nefslerini tezkiye etmişler, evliya olmuşlar. Ama daimi zikre ulaşamamışlar. Allah Teala onlara ashabel yemin diyor, yemin sahipleri diyor. Aynı zamanda kitapları sağlarından verilenler diyor. Ashabel yemin demekle bir şey daha söylüyor. Onlar için muktesitler diyor. Zamanı iktisat edenler, zamanı hayırlı kullananlar. Yani zamanın fazlasını Allah'ın yolunda harcayanlar. Bunlar kimler? Allah Teala'nın velisi olmuşlar ama daimi zikre ulaşamamışlar. Öyleyse birinci grup nefslerine zulmedenler, ashab-ı meşeme. İkisi de aynı şeyi ifade ediyor. Nefs tezkiyesini gerçekleştirememişler, evliya olamamışlar. Henüz nefslerindeki afetler yarıdan daha fazla. Muktesitler ve ashab-ı yemin veya ashab-ı meymene, ashab-ı yeminle ashab-ı meymene aynı şey. Evliya olmuşlar. Ama henüz daimi zikre ulaşamamışlar. Bir de üçüncü grup var. Her iki ayette de aynı ismi kullanıyor Allah-u Teala. Sabikum. Hayırlarda yapılan müsabakalarda salihlerden olanlar, muhlislerden olanlar ve ulul elbab olanlar. Hepsi daimi zikrin sahipleri, daimi zikre ulaşmış olanlar. İşte üç grup insan var. Birinci grubu Allah Teala onların nefsleri daha kendi konularını hazmedemediği için başkalarının yaptıkları hakaretlere ve saldırılara nefsleri isyan edeceği için dayanamayacağı için Allah Teala onlara bir hak veriyor. Bu kendilerine yapılan kötülüğün aynını başkalarına tatbik edebilme hakkıdır. Bunun adına kısas diyor Allah-u Teala. Kısasın emredildiği kesim sadece bunlar. Nefslerindeki afetler hasretlerden fazla olanlar. Kendilerine yapılan hakarete dayanamayacak olanlar. Sonra nefslerini tezkiye etmiş olanlar, nefslerinin kalbinde karanlıklar, nurlardan daha aşağı düşmüş olanlar. Şeytanın hakimiyeti %100'den %50'nin altına düşmüş olanlar. Onlar için de diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın evliyası olmuştur. Onlar kendilerine yapılan bu hakaretleri, bu kötülükleri Allah Teala'nın imtihanı olarak düşünüp buna sabredecekler ve karşılarındakileri affedecekler. Allah Teala onlardan daimi zikre henüz ulaşamadıkları için nefslerinde hasletlerden az da olsa afetler bulunduğu için
onların sadece affetmelerini istiyor. Kötülüğe iyilikle mukabele etmelerini, hayır. Ama ya nefslerinde hiç afet kalmamış olanlar? Onlar kendilerine kötülük yapanlara kızamazlar. Çünkü nefslerinde öfke afeti yok. Kin afeti yok. İntikam afeti yok. Buğz afeti yok. Nefret afeti yok. Onlar başkalarına kızamazlar. Onlardan nefret edemezler. Kendilerini öldürmek isteyenlere bile düşman olarak göremezler. Onlardan nefret edemezler. İşte bu insanlar bu söylediğimiz olayın sonuna ulaşmış olanlardır. Yani ne demek istiyorum? Bu üç grup insanın üçüncü grubu var ya, en son grubu, nefslerini tamamen tezkiye etmiş olanlar, muhlisler. Daha da öteye geçmiş, tövbe-i nasuhu gerçekleştirmiş olanlar, salihler. Bunların her ikisi de Allah-u Teala'nın üçüncü grubunun kesin işaretlerini taşıyor. Bunlar sabikun. Bunlar kimler? Kötülüğe, iyilikle mukabele edenler. Şimdi tarife bakıyoruz. Fussilet Suresi 33. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O Allah'a teslim olduklarını söyleyip de Allah'a çağıranlar var ya, diyor Allah-u Teala. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah-u Teala. Ve sonra da işaretini veriyor. Onlar kötülüğe, iyilikle mukabele edenlerdir diyor. Bir işaret daha veriyor. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor. Fussilet Suresi'nde. Hazzül Azim, hazzın sonsuz oluşu demek. En büyük haz, sonsuz hazzın sahipleri. İşte bu üç grup insandan, yani nefslerine zulmedenler, birinci grup, muktesitler veya ashab-el yemin veya ashab-el meymene ikinci grup, bir de üçüncü grup, sabikun. Bu birinci grup, intikam almak sevdasında olanlar, Allah-u Teala onlara o hakkı vermiş. İkinci grup affedecek olan, üçüncü grup da kötülüğe, iyilikle mukabele edecek olan. Şimdi içinde bulunduğumuz duruma bakın. Nehir Vatfı'nın dışındaki insanlara bakın. Hemen hemen hepsi birinci gruba giriyorlar. %90'dan daha fazla insan birinci gruba giriyor. Ashabel Meşeme. Öyleyse o insanlar, işte o insanlar Allah-u Teala'nın bize verdiği parolada halkı ifade ediyor. Konunun başlangıcındayız. Yeni bir devre girdik. Bu devirde bizlerin hepimizin görevi insanları Allah'ın o son hedefine yaklaştırmak. Onlara bunun ilmini vermekle mükellefiz. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey hepsini tasavvufa davet etmek, tasavvufun içine almak ve o istikamette bir gayretin içinde olmak. Tasavvufun içindekileri ise en üst makamlara doğru ulaşmaya çalıştırmak. Ulaştırmaya çalışmak. Öyleyse biz kendimiz salahta olmasak da, ihlasta olmasak da, nasıl salahta olan veya ihlasta olan bir insan gibi davranabiliriz? İşte onu halka öğretmekle vazifeliyiz. Bu Allah'ın birinci kesimi. Halk için hak ile. Ne yapmamız lazım? %90'ı nefslerine zulmedenler olan, %90'ı 90'dan daha fazlası ashab-el meşeme hüviyetinde olan insanları hangi hüviyete getireceğiz? Ashab-el yemin haline getireceğiz bir. Daha öteye geçireceğiz. Onları sabikun haline getirmeye çalışacağız. İşte bunun için onlardan taraf olmamız lazım. Onlara Allah'ın güzel hikmetini sözle onları anlatarak değil, davranışlarımızla ispat ederek onları o hedeflere ulaştırmaya çalışacağız. Öyleyse
biz varız, birinci grup, biz öğretecek olanlarız. İkinci grup bizim dışımızdaki herkes, halk. Ve sonra da o halka onları öğretmek sadece bir tek vasıtayla olur, Allah'ın yardımıyla. Mürşit burada sadece aracıdır. Biz, bütün insanlar, öğreticiler, bu hakikatleri bizden öğrenip de tatbik sahasına koyanlar, sizler, hepiniz onlara öğreticiler olacaksınız. Öyleyse öğretenler ve halk, öğrenenler. Nasıl öğretirsiniz? Onlar nasıl öğretirler? Öğrenirler. Ancak Allah'ın yardımıyla. Neden Allah'ın yardımıyla? İşte misali veriyorum. Birisi size değil, başka birisine öfkelenmiş. Sizinle karşılaşır karşılaşmaz, ağzına geleni size söylüyor. O başka birisine aldığı öfkeyi size boşaltıyor. Sizde hiçbir suçunuz yok. Ne yapmanız lazım? Ondan taraf olmanız lazım. Nasıl olacak bu? Adam öfkeli herkesin karşısında size hakaret ediyor. Ve nefsiniz ve şeytan şiddetle size ona karşı çıkmanızı, onu dövmenizi, ona her türlü kötülüğü yapmanızı istiyor. Allah ne istiyor? İşte önemli olan noktaya geldik. Allah ne istiyor? Allah ondan taraflamanızı istiyor. Nasıl olacaksınız? Ondan affedeceksiniz. Hiç hatanız olmadığı halde, hiçbir kabahatin sahibi olmadığınız halde ondan affedeceksiniz. Af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman bakınız neler olur. O kişi size saldırdığı zaman sizden bir cevap bekler. Öfkeli bir cevap bekler. Öfkeli bir cevap vermelisiniz ya da ona saldırmalısınız ki o tamamen içini boşaltsın, sizin boğazınızı sıksın, sizi dövsün veya her türlü kötülüğü size yapmak için siz zemini ona hazırlayasınız ister. O böyle istediğinin farkında bile değildir. Ama gelişe göre öyle olduğu takdirde daha ötelere geçecektir. Şimdi sizin böyle öfkeli bir şahıs size bağırıp çağırdıktan sonra ondan affedildiğinizi düşünün. Siz gayet serin kanlılıkla diyorsunuz ki senden Allah'ın huzurunda affediyorum. Mutlaka ben kabahatliyim, kabahatli olduğumu kabul ediyorum. Ben suçluyum. Allah Teala'nın huzurunda beni affetmenizi diliyorum. Allah sizden razı olsun. O kişi evvela sizin kendisini alay ettiğinizi zanneder. Ama ciddi olduğunuzu görünce duraklayacaktır. Artık ikinci adımı atması mümkün değildir. Kestiniz. Spiralin, öfke spiralinin yükselmesini önlediniz. Onun susmasına sebebiyet verdiniz. Sustu. Orada öylece kala kaldı. Ve arkasından mutlaka sizden af dilemek gereğini duyacaktır. Ve içini boşaltacaktır. Diyecektir ki kusura bakma, ben sabahleyin çıkarken bizim hanımla evde kavga ettim. Ve öfkemi alamadım. Şimdi seni yakalayınca bütün içimi boşalttım. İşte bu hatayı yaptım. Kusura bakma. Ben senin gibi birisiyle hiç karşılaşmadım. Bu benim için bir hayati bir olay. Seni tanımadığıma çok mutluluk duyuyorum. Vesaire vesaire. Ve beni affet diyecektir. Böyle bağlayacaktır. Şimdi nefsiniz ve şeytan size neyi söyler de ondan vazgeçmek ister? Mesela der ki bak bu kadar insan size bakıyor. Onların hepsinin karşısında sen onun bütün hakaretlerini yutan bir insansın. Vurdum duymaz bir insansın. Üstelik de sen bir korkaksın. Bunları yaptığın için bu hüviyettesin. Şimdi size bir sualim var. Böyle olduğunu kabul edelim. O insanların size bunları, sizin hakkınızda bunları düşündüklerini kabul edelim. Ama iki tane alternatifle karşı karşıyasınız. Allah ne istiyor? Şeytan ne istiyor? Şeytan kendi hedefine sizleri ulaştırabilmek için hedefi ne? İnsanların arasına fit sokmak. İnsanların birbirine düşmanlığını bilemek,
bütün insanları birbirine düşman kılmak, herkesin birbirine kötülük yapar hale gelmesini sağlamak. İşte iblisin bütün hedefi bunlar. Bu hedeflerin dizaynı içerisinde iblis hepinizin öfke spiraline kapılmanızı ve birbirinizle giderek daha üst safhada düşmanca davranışlarda bulunmanızı ister. Sonu ne olur? Birisi mezara gider, birisi hapse gider. Ama siz öfke spiralini yükselmeden durdurmak mevkiinde olanlar olmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın hepinize verdiği emir bu. Şimdi iki tane tercihiniz var. Bir, Allah'tan yana mısınız? Yoksa kuldan yana mısınız? Ya da başka türlü sorayım. Acaba Allah'ın emirleri mi sizin için kıymetli? Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmü mü? Allah'ın sizin hakkınızda ne düşündüğü mü önemli? Yoksa etrafınızda o olaya şahit olan insanların sizin hakkınızda ne düşündüğü mü önemli? Eğer insanlar önemli diyorsanız buyurun. Öfkenizi siz de kusun. Ona saldırın. Neticede de sonuçlarda birinizle kavga edin. Mahkemede sonuçlansın iş. Yoksa Allah mı önemli? O zaman af dileyin. Ve Allah'ın önünde onun da sizden af dilemesini temin edin. Deneyin. Biz defalarca denedik. Böyle olduğunu göreceksiniz. O kişinin de sizden af dilemek mecburiyetinde kalacağını göreceksiniz. Şimdi böyle bir dizaynda neler kazanacaksınız, neler kaybedeceksiniz, bir de ona bakalım. Siz o kişinin affedildiğiniz zaman ondan taraf olduğunuzu kesinleştiriyorsunuz. Çünkü kendinizden taraf olsaydınız, nefsinizden taraf olsaydınız, onun söylediklerine aynı şekilde mukabele edecektiniz. Belki de daha büyük öfkeyle ona saldıracaktınız. Kabahatli o olmasına rağmen siz ondan eğer af dilemek büyüklüğünü gösteriyorsanız, o zaman Allah'ın takdirine layıksınız. Madde bir. İkincisi, o size saldırdığı için derecat kaybedecek. Siz kul hakkı doğduğu için derecat kazanacaksınız. Sizin cephenizden de öbür tarafa bir saldırı gelseydi, kazandıklarınızın hepsini kaybedecektiniz. Derecat olarak kazandıklarınızın hepsini kaybedecektiniz. Çünkü siz saldırdığınız zaman siz saldırgan olacaktınız. Siz zulmeden olacaktınız. Kazandığınız her şey kaybolacaktı. Ama kaybetmediniz. Sadece kazandınız. O ne zaman kazanacak? Ne zaman sizden af dilerse, yaptıklarının affını dilerse, siz kaybetmeyeceksiniz. Sizden bir şey kazanmayacak. Allah'ın kendisine vereceği derecelerden kazanacak. Yani o kişinin karşısında senin kanlılıkla hareket edip ondan af dilemek büyüksünü gösterdiğiniz zaman aslında o kişiye bir şeyler kazandırıyorsunuz Allah'ın katında. Derecat kazandırıyorsunuz. Onun sükunetini bulmasıyla, sizden af dilemesiyle kazandığı derecat var. Buna siz sebebiyet veriyorsunuz. Bakınız Allah Teala ne diyor? Kimin hidayetine vesile olursanız, onun kazandığından size de verilir. Kimin dalaletine sebebiyet veriyorsanız, onun kaybettiğinden size de yazılır. Her ikisinde de bütün kaybettikleri size de yazılıyor, bütün kazandıkları size de yazılıyor. Yani birinin hidayetine mi sebebiyet verdiniz? Hidayet yolunda o kişi ne kazanırsa, onun kazandıklarından siz de aynen kazanırsınız, aynen sizin amel defterinizde yazılır. Peki, insanları Allah'ın yolundan saptırıyorsanız, saptıranlar çok. Onlara da o yoldan sapanların kaybettikleri dereceler aynen yazılır. İşte bir insanın Allah'ın lanetine uğramasının sebebi budur. Eğer bir insan sadece kendi suçlarıyla mahkum olsa, kendi suçunun cezasını çekecektir sadece. Ama kim başkasının yoldan çıkmasına sebebiyet verdiyse, onun kaybettiği her derece onun yoldan çıkmasına sebebiyet veren kişiye de yazılır. Öyleyse siz kim olacaksınız? Halkı, Allah'ın yolunda olmayanları, Allah'ın yoluna sokanlar, bu sebeple derecat kazananlar, bu sebeple Allah'ın yolunda başkalarının kazandığı derecata ortak olanlar olacaksınız.
İşte o kişiyle karşılaştığınız an var ya, o kişinin size hakaret ettiği an, o anda şeytan ve nefsini sizi öyle zorlar ki onları tahmin etmek son derece zordur. İçinizden gelen şey şiddetle kavga etmektir. İşte bu anda Allah-u Teala'dan yardım dileyeceksiniz. Şeytan ve nefsiniz o yardımı dilememeniz için her şeyi yaparlar. İşte o anda onları yenilmemeniz iradenizi kullanmakla mümkündür. Şeytan ve nefsiniz biliyor ki eğer o anda Allah-u Teala'dan yardım istemeyi başarabilirseniz, talebiniz bu olursa, gerçekten Allah-u Teala'dan yardım istemeyi gerçekleştirmek istikametinde şiddetli bir talebin sahibi olursanız, şeytan ve nefsiniz buna mani olamaz. Ama mani olmayı son derece üst seviyede isterler ki siz Allah'ın katında küçük düşesiniz. Siz derecat kaybedenlerden olasınız. Siz cehenneme gidesiniz. Öyleyse konunun burasında niçin Allah-u Teala'nın halk için hak ile dediğinin manasını çıkartacaksınız. Hak ile. Neden? Çünkü eğer hak olmasa, Allah-u Teala'nın size o sırada yapacağı yardım olmasa, o başkasının yapacağı hakarete dayanmanız mümkün değil. İhlaslı olsaydınız, salatlı olsaydınız dayanacaktınız. Çünkü nefsinizde afet yoktu. Sizin için hiç problem yoktu. O kişi bağırmış, çağırmış. Biliyorsunuz ki bunun size bir tesiri olmaz. Ama ya değilseniz, Allah'ın evliyası yeni olmuşsunuz, onu affetmek mecburiyetindesiniz, değilseniz daha da güçlü durumdasınız. İşte bunu yapabilmek için Allah'tan yardım dileyeceksiniz. O yardımı Allah Teala size verdiği an galipsiniz. Hiç endişe etmeyin. Mutlaka serin kanlılıkla o kişiye Allah'ın bir evliyasının nasıl davrandığını ispat edeceksiniz. O zaman halk ile oldunuz. Onlardan yana olarak onlarla birlikte oldunuz. Kimin sayesinde? Allah'ın sayesinde. Şimdi beraberce sahabeye bakıyoruz. Ne görüyoruz? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel bir cinayet ordusu var.

dost oldunuz. Bütün sahabe kanlı katillikten, her biri başkasını kendisinden üstün gören, Allah'ın yolunda daha değerli olan, kendi hayatını etrafındaki insanların hayatları uğrunda hemen harcayabilecek olan bir özelliğin sahibi olmuşlar. En üst seviyede insanlar olmuşlar. Hepsi ihlas makamının daha ötesine geçmişler. Salah makamının sahibi olmuşlar. İrşad makamına yükselmişler. İşte onların bu hedefe ulaşmaları boşuna bir olgu değil. Nasıl yapmışlar? Başkaları için olmayı başarmışlar. Nasıl başarmışlar? Hakkın yardımıyla. İşte Allah Teala yola çıktığımız noktadan o sonuca varana kadar bizim yapımızı söylüyor. Halk için, hak ile. Hep başkaları için çalışacaksınız. Başkalarını Allah'ın yoluna çekmek için. Hep başkaları için çalışacaksınız. Başkalarından af dileyeceksiniz. Şimdi Fusilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Siz diyor Allah Teala başkalarının kötülüğüne iyilikle mukabele edin. Öyle yaptığınız zaman diyor, onlar da diyor sizin davranışlarınızın karşılığını göstereceklerdir. Yani size can düşmanı olan bu insanlar size can dostu olacaklardır diyor Kur'an-ı Kerim. Bu söylediğimiz Fussilet Suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde açık ve kesin hüküm vermiş. Ve size ne dedik biraz evvel? Eğer siz o öfkeli adamın karşısında sükunetinizi muhafaza edebilirseniz, ondan af dileyebilirseniz ki Allah'tan yardım istediğiniz zaman mutlaka gelecektir. Ancak hak ile beraber olduğunuz zaman bunu yapabilirsiniz. Hak ile beraber olmak ne demek? Hakkın yardımını almak demek. Siz Allah'a bir iyilikte veya bir kötülükte bulunamazsınız. Ama Allah size iyilikte bulunur. Kötülükte hiçbir zaman bulunmaz. Allah'ın size bir kötülük etmesi mümkün değildir. Yalnız yaptığınız kötü amellerden razı olmaz. O kadar. Unutmayın, Allah sizi cehenneme de atmaz. Siz kendi kendinizi cehenneme atarsınız. Öyleyse Allah Teala'nın yaptığı şey, yapmak istediği şey hepinizi mutlaka cennete göndermek. İşte bunun için kaydını koymuş ve geleceğimizi tayin ediyor. Halk için, hak ile. Maksadınız ne? O kendileri için olduğunuz halkı öyle bir noktaya çıkarmak mecburiyetindesiniz ki o zaman halk ile hak için olacaksınız. Sahabe başlangıçta ne halk ile hak içindi ne de hak ile halk içindi. Tamamen kendileri içindi. Ve şeytan ileydiler. Öyleyse olayın tasavvufun dışındakiler için görüntüsü kendisi için şeytan ile. Böyle bir dizayndan başlıyor her şey. Nefsi için, nefs için şeytanla. Başlangıç öyledir. Bütün insanlar tasavvufa girmeden evvel nefsleri için yaşarlar ve şeytanla el ele verirler. Bütün Minir Vakfı'nın mensupları hepiniz Allah-u Teala'dan bir emir aldınız şimdi. Ne olacaksınız? Halk için olacaksınız. Kimle beraber? Hak ile, Allah'la beraber. İşte bütün sahabe nereden başladılar? Nefs için, şeytan ileden başladılar. Çünkü bütün insanların başlangıç noktası budur. Sonra ne oldu? Hepsi halk için hak oldular. Yani tasavvufa girdiler. Allah'ın güzelliklerini gördüler. Onları yaşamaya başladılar. İşte adım adım bir hedefe doğru yürüdüler.
o yürüdükleri hedef

0: dikkatle bakın. Hepsi birbirlerinin yardımcısı oldular. Öyle bir yardımcı olmak ki sonunda bütün etrafındaki insanların hayatlarını kendi hayatlarından daha değerli buluyor. Şimdi başlangıçtaki nefs için şeytan eleği aşan insanların durumuna beraberce bakalım. Halk için hak ile oluyorlar. Başkalarından yana olmak bu konunun temelidir. Zannediyorum ki nasıl başkalarından yana olduğumuz konusunda bir fikrin sahibi oldunuz. İşte Osmanlı'dan bir kesit başkalarından yana olmanın bir misali. Sabah namazından sonra bir adam gidiyor, 2. Murat devrinde oluyor olay. Bakkala giriyor, uyumazlar da onlar sabah namazından sonra. Şunu diyor, istiyorum. Bakkal diyor ki, satılık değil, eğer istiyorsan onu diyor karşı dükkandan almalısın. Adam diyor ki neden karşı dükkandan? Bu dükkandan almak istiyorum. Dükkan sahibi diyor ki çünkü ben diyor bu sabah namazından sonraki siftahımı yaptım. Ama o karşıdaki kardeşim var ya diyor, o yapmadı diyor. Eğer ondan alırsan beni çok mutlu edersin. Ne oldu? Eğer olanı satsaydı kendi menfaati vardı. Ondan mutlaka bir miktar kâr edecekti. Ama satmıyor. Kardeşinin, diğer kişinin satmasını istiyor. Karşıdaki dükkanın sahibinin, arkadaşının satmasını istiyor. Kendi menfaatini değil, onun menfaatini düşünüyor. Kendisinden yana değil, o karşıdaki bakkaldan yana. Ve öbür adam da onu dinleyip gidiyor öbür tarafa, o da kendisinden yana değil. Israr etse, yok ben nefsine kapılsa orada, hayır inat eder, ben oradan almayacağım, senden alacağım, vermeye mecbursun. Gidip polise gider, mahkemeye gider, neyse. Yani bu bana malını satmıyor, satmak mecburiyetinde diye dayatır. Hayır öyle yapmıyor. O da gidiyor, o da karşıdaki dükkandan alıyor. İkisi de başkasından yana. İkisi de kendilerinden yana değil. İşte güzellik burada. Başkalarından yana olmak. Bu güzelliği yaşamamızı istiyor Allah-u Teala. Öyleyse yeni bir devre girdik. Bu devirde hepimiz başkalarından yana olmak güzelliğini yaşamak ve yaşatmak mecburiyetindeyiz. Kardeşlerimize olan tavsiyelerimiz artık hep bu istikamette olmalı. Parolamız halk için hak ile. Nasıl tarif edeceksiniz? İçinizden çıkacaksınız. Kendinize evvela tarafsız bir hakim diye bakacaksınız. İki tarafın haklarını ayıracaksınız. Ondan sonra taraf olacaksınız. Kendinizden taraf değil. Adilane bir ayrım yaptıktan sonra, iki tarafın haklarını birbirinden ayırdıktan sonra öbür taraftan olacaksınız, karşı taraftan olacaksınız. Siz Allah'ın yardımıyla o kişiden af dileyeceksiniz. Onun önünde Allah-u Teala'nın huzurunda o kişinin sizi affetmesi için talepte bulunacaksınız. İşte bu kıssayı hepiniz biliyorsunuz. Ama bunun sağlanması için, herkese anlatmanızda fayda gördüğüm için bir defa da anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidine ulaşmış, tövbe etmiş, la ilahe illallah demiş, el öpmüş. Ve mürşid demiş ki, yavrum ilk imtihana giriyorsun, merdivenlerden aşağı in, tam karşıdaki odanın içeriye gir, oradaki adamın ensesine bir tane tokat at. Neticeyi de bana bildir. Delikanlı gitmiş. Aynen dediğini yapmış. Ama o adam tokadı yiyince o da bizimkinin ensesine bir tane tokat çakmış. Bizimki ensesini ovuşturarak mürşidinin odasına girmiş. Efendimiz demiş tamam yaptım da o da demiş benim ensene bir tane demiş tokat attı ensesini ovuşturarak. Mürşid demiş tamam öyle olması lazım. Şimdi demiş onun sağ tarafında hemen bir tane daha kapı var. Oraya gir. Bir tokat da o adamın ensesine at bakalım neticeyi de bana bildir. Delikanlı gitmiş ikinci tokatı ikinci kişiye atmış. O kişi şöyle bir arkasına bakmış, bizim delikanlıyı görmüş, ona gülümsemiş. Sonra yukarı bakmış, yukarı da gülümsemiş, bir de göz kırpmış. Sonra okumaya devam. Bizim delikanlı beklemiş tokat geliyor diye, tokat gelmemiş, gitmiş anlatmış durumu. Demiş ki, döşede tamam yavrum demiş, böyle olması lazımdı. Son insana giriyorsun demiş, onun sağ tarafında bir kapı daha var. Oradan da gir, o kişinin de ensesine bir tokat at bakalım ne olacak. Bizim delikanlı gitmiş, bir tokat da o adama patlatmış. Ama o yerinden kalkmış. Ve üstelik de bizim delikanlıya doğru bir iki adım gelmiş. Bizimki de bir iki adım geri gitmiş. Ha tokat geldi, ha tokat geliyor diye. Hayır, tokat gelmemiş. Adam demiş ki, yavrum demiş. Benim demiş, enseme bir tokat attın, Allah senden razı olsun. Ama demiş, mutlaka demiş, elin acımıştır. Enseme tokat attığın elin var ya demiş. O elin mutlaka acımıştır demiş. Ve onu acıtan demiş, benim ensem. Öyleyse demiş, Allah'ın huzurunda elini acıttığım için demiş, senden bahsediyorum. Madde bir demiş. Madde iki, eğer bu enseme attığım tokadı benim sana yaptığım bir yanlış davranış sebebiyle yapmışsan, şimdi açıklamanı diliyorum senden ki Allah'ın huzurunda senden af dileyim. Böyle bir hatam varsa lütfen bana söyle. Şu anda ben Allah'ın huzurunda senden af dilemek istiyorum. Allah'tan da ayrıca dileyeceğim tabii. Madde 3 demiş. Sen demiş, şimdi demiş. Biliyorum ki Efendimiz'den aldığın bir emir sebebiyle geldin. Benim ensemi bu tokadı attın. Sadece bir vasıtasın. Ama demiş bir dost kazandın. Ondan sonra demiş hangi konuda problemin varsa aramıza hoş geldin. Tasavvufa adım attın. Ben seni bekliyorum demiş. Problemlerini beraber çözmek üzere. Ben mürşidi ona demin dediğim 3 ayet-i kerimeyi söylemiş. Sizden anlattığım. 1. ayet-i kerime kısas. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. 2. ayet-i kerime affederseniz daha hayırlıdır. 3. ayet-i kerime siz kötülüğe iyilikle mukavele edin. Şeymiş, birinci kişi henüz nefsine hakim değildi. O evliya olmak yolundaydı ama o hedefe henüz ulaşamamıştı. Bu sebeple nefsi mutlaka intikam almasını gerektiriyordu. O da senin nefsine tokadı patlatıp intikamını aldı. İkincisi, o affedendi. Sana baktıktan sonra yukarı dönüp yıskırttığı sırada Allah-u Teala'ya dedi ki, ya Rabbi, görüyorum ki beni bu delikanlı ile imtihan ediyorsun. Ama ben onu affettim. Ya üçüncüsü kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdendi. Şimdi sana soruyorum diyor mürşidi. Üçüncü kişi hakkında ne düşünüyorsun? Onun diyor davranışına hayran oldum. Bakınız burada o delikanlının kalbi başlangıçta negatif de olsa pozitife dönüşün bir kesin işaretini görüyorsunuz. İşte üçüncü kişi halk ile hak için olan. Bu halk ile hak için olan kişi ne yaptı? Kayıtsız kalmadı. Onu affetmekle kalmadı. Ondan intikam almayı aklına bile getirmedi. Ne yaptı? Ona yardımcı olmak için, ondan taraf olmak için adımını attı. Kendisini de tebliğini yaptı. İşte bu anlattığımız kıssadaki üçüncü kişi halk ile hak için olandır. Sonunda ne olacaktır? Bütün toplum öyle olacaktır. Oldu mu? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe öyle oldular. Öyle oldular demek de neyi kastediyoruz? Hak için halk ile oldular. Şimdi burada kaç kişiyseniz her biriniz bir fertsiniz. Toplumdan sadece bir farka, bir vahid. Sizin dışınızdaki herkes vahdaniyetin diğer mensupları ve hepiniz birlikte halkı oluşturuyorsunuz. Halk sizin hepinizin toplumu. Ama her biriniz halkla berabersiniz. Aynı zamanda da halktan birisiniz. Halkla beraber ama aynı zamanda halktan biri. İşte bu halkı Allah'ın istediği hedefe her biriniz gayretle ulaştırdığınız zaman o zaman vahdet meclisi teşekkür eder. İşte vahdetin temelinde bu faktör var. Öyleyse sahabeye baktığımız zaman ulaştıkları yeri görüyoruz. Evet. Onların ulaştıkları yer meselenin sonuna ışık tutuyor. Onlar halk ile hak için olmayı başardılar. Ne demek bu? Halk ile hak için olmak. Şimdi düşünün ki sahabenin her birisi için yanındaki kişinin hayatı mutlaka kendisinden daha değerliydi. Kıssayı hepiniz biliyorsunuz ama bunu ispat için bir defa daha anlatmak durumundayım. Hazreti Ömer elindeki matayla şehit olmak üzere olanlara su veriyor. Birisi ya Ömer su dediği zaman hemen koşuyor ona. Matrayı verirken ikinci bir kişi ya Ömer su diyor. Burada dikkat etmemiz lazım gelen şey suyu almak üzere olan birinci kişinin tutumu. Diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Çünkü onun benden fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer gidiyor ikinciye suyu uzatıyor. Tam o suyu alırken üçüncü bir kişi ya Ömer su diyor. Ve ikinci kişi de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer suyu ona ver. Çünkü onun benden daha fazla ihtiyacı var. Ve Hazreti Ömer koşarak üçüncüye ulaşıyor. Ne yazık ki üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit oluyor. Hazreti Ömer ümitle ikinciye koşuyor. Ona suyu yetiştirebilirim diye. O da şehit olmuş. Koşarak birinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Ne gördünüz? Hayatlarının son anında hayatlarının o andaki en kıymetli şeyi bir damlacık su. Bir matra dolusu suyu arkadaşına veriyor. Kendisinden daha fazla ihtiyacı olduğundan emin. Ne demek bu? Ondan taraf demek. Kendi kabuğundan sıyrılmış, kendisiyle kardeşini, arkadaşını tartmış. Hayır, kendisi önde değil. Kendisi önde değil. Reddediyor suyu. Önde olduğunu kabul ettiği ötekine gönderiyor. Ondan taraf, kendisinden taraf değil. Bunu başarmışlar. Yani Allah-u Teala'nın söylediği hepiniz birbirinizin can dostu olduğunuz dediği noktaya gelmiş bütün sahabe. İşte bütün sahabe her zaman namazından sonra çıkarlardı. Zekat verecek insan ararlardı. Her biri karşılaştıkları zaman diğerine aynı şeyi söylerdi. Ben de zekat vermek üzere yola çıktım. Kaç kişiye teklif ettim. Herkes bana zekat vermeye çalışıyor. Sen benim zekatımı alır mısın? Sen benim zekatımı alır mısın? Bir bizim toplumumuza bakın. Tasavvuf mensupları arasında bir de zekat vermeyi doğru dürüst vazife sayanların sayısının çok fazla olmadığını söylemek mecburiyetindeyiz. Öyleyse bir olaya bakalım. Ne zaman başkaları bizim indimizde bizden daha değerli olacak? Ne zaman onlar için olmaya başlayacağız? İşte Allah-u Teala'nın bize verdiği emir o. Eğer biz toplumun fertlerini davranışlarımızla, dikkat edin sözlerimizle değil. Ne demek istiyorum? Hani bizde bir söz vardır. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Siz öyle insanlar olmalısınız ki onların dediğini de yapın, yaptığını da yapın, mutlaka yapın desinler. Öyle bir örnek olmalısınız ki siz dünyadaki örneklerin en mükemmeli olmak mecburiyetindesiniz. Unutmayın, 3. Cenab-ı Hakk'a doğru yaklaşıyoruz. ve ancak sizlerin davranışıdır ki bütün bu dünya toplumunu kurtaracak olandır. Siz asr-ı saadetin çekirdeğini de yaşamak mecburiyetinde olanlarsınız. Bir arabayı taşıyorsunuz, atlarsınız hepimiz. Bu arabanın taşıyıcısı olan at olmaktan vazgeçemeyiz. Ölsek de kalsak da bu arabayı çekeceğiz. Ve bütün insanlara Allah'ın sonsuz güzelliklerini sadece anlatmayacağız. İspat etmekle mükellefiz. Neye benziyor bu? Bir baba kendisi sigara içiyor ve diyor ki evladına, evladım sigara içme, sigara çok kötü bir alışkanlıktır. Ne yazar yani çocuk için bu? Babası kendisine nasihatler veriyor ama kendisi sigara içiyor veya içki içiyor ve diyor ki evladına, aman evladım sen içki içmek çok kötüdür. Ne zaman babası bu güzel tavsiyeleri ona yaparken kendisi de içmiyorsa, etrafındaki başka insanların içmesine rağmen babası içmiyorsa, o zaman örnektir. Öyleyse şuraya ulaşmak istiyorum. Bütün insanlar için söz konusu olan şey, bu Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmektir. Bu yerine getirdiğiniz noktaya dikkatle bakın. Her zaman kendinizden yana değil de başkalarından yana olabilirseniz, işte o zaman bu hedefe ulaşacaksınız. Bütün sahabe bu hedefe ulaştılar mı? Bu neye bağlıdır? Allah'a teslim olmanıza bağlıdır. Hepsi bu hedefe ulaşmışlar. Dikkat edin. Başkalarından yana olduğunuz an Allah sizden razıdır. Her başkasından yana oluşunuzda Allah sizden razıdır. Bunu bütünlediğiniz zaman, bütün davranışlarınız başkasından yanaysa, o zaman Allah sizden daima razıdır. İşte 14 asır evvel Allah-u Teala'nın sahabe hakkındaki mütalaası. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. O sahabe kulun evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Ne diyor Allah-u Teala? Hem Medine'deki yardımcılar, hem de Mekke'den Medine'ye göç edenler, onların hepsi sabikundu diyor. Yani nefslerini bütün boyutlarıyla kontrolleri altına alabilmiş olan, nefslerin afetlerini tamamen yok etmiş, ruhlarının bütün hasretlerini nefslerine ulaştırabilmiş olan insanlar. Nefsleri artık onları kötülüğe davet edemez. Şeytanın karanlıkları kalplerine hiç girmiyor. Zulmani kapı tamamen kapalı. Şeytanın tesiri sıfıra inmiş durumda. Ve bu sebeple hepsi salih olmaya çağrılmış, tövbe-i nasuha çağrılmış, hepsi tövbe-i nasuhlarını tamamlamışlar. Hepsi salihlerden. Nereden biliyoruz? Çünkü hepsine tabi olunmuş. Tabi olanların adına tabi'in diyor Allah-u Teala. İşte onlara İslam'la tabi olanlar var. Bütün sahabe irşat makamının sahibi, salah makamının sahibi, %100 başkalarından yana, kendilerinden yana değiller. Hediyesi, ilk hediye, Allah-u Teala'nın hepsinden razı olması. Neden? Allah-u Teala diyor ki, size din olarak İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum sadece. Bütün sahabeden razı. Yani hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Üç teslimi de tamamlayıp hepsi İslam olmuş. İslam olmanın temel vasfı Allah'a teslim olmaksa, işte bu temel vasıf %100 başkalarından yana olmayı ifade eder. Kötülüğe iyilikle mukabele etmeyi ifade eder. Başkalarından yana olmak. Kimin için? Kimin için başkalarından yana olmak? Kimin için başkalarından yana olmak? Kimin için başkalarından yana olmak? Hak için. İşte burası önemli konunun sonuna geldik. Bütün sahabe halk ile hak için olmuşlar. Dikkat edin. Her sahabe için etrafındaki bütün insanlar halkı teşkil eder. her bir süce için, her bir vahit için olay budur. Öyleyse sahabenin hepsi hem halkı hem de kendilerini temsil ediyorlardı. Ve onların hepsi başkalarından yanaydı. Hepsi bu sebeple hayra ulaşmıştı. Yani her yaptıkları olayın arkasından derecat kazanan bir seviyete ulaşmışlardı. İşte bütün bu insanlar için söz konusu olan şey halk ile hak için olmayı başarmış olmaktır. Hepsi başardılar. İşte Allah Teala hepsinden razı olduğunu, çünkü onların hepsinin üç vücutlarında Allah'a teslim ederek İslam oldukları için de tamamen hayrın sahibi olduklarını ve Allah'tan yana ve halktan yana olduklarını, asla kendilerinden yana olmadıklarını, bu yüzden Allah-u Teala'nın onların hepsinden razı olduğunu, İslam dininin bütününe ulaştıkları için razı olduğunu ifade ediyor. Çünkü ayet-i kerimenin sonunda bunun kesin işaretini görüyoruz. Onlar fevzül azimin sahipleriyiz diyor. Öyleyse buradaki Allah'ın rızası azim rızadır. Rızayı kazanmışlar, Allah-u Teala'nın evliyası olmuşlar. Sonra ekber rızayı kazanmışlar, fizik vücutlarını alıp teslim ettikleri için. Sonra azim rızayı kazanmışlar, nefslerini de Allah'a teslim ettikleri zaman. İşte o zaman tamamen başkalarından yana olmuşlar ve bütün güzellikleri yaşamışlar. İşte Allah-u Teala'nın hepimizden istediği şey, ki bu olacak, ikinci asrı saadet yaşanacak, tıpkı sahabenin ulaştığı hedefler gibi hepimiz o hedeflere ulaşmış olacağız. İkinci asrı saadete ulaştığımız zaman hepimiz halk ile hak için olacağız. Hepimiz başkalarını bizden daha değerli insanlar olarak kabul edeceğiz. Kendi hayatımızı onlara vakfetmek, onlar için harcamak söz konusu olacak. Tükeneceğiz. Kendimiz için değil, başkalarının için. Başkaları için her tükenmemiz, kendimizden tükettiğimiz her şey aslında hak içindir. Çünkü bütün insanlar hakkı temsil ederler. Allah-u Teala diyor ki, öyle bir gayrette, öyle bir şey yapın ki, başkalarına yaptığınız bu iyiliklerin hepsi hak için olur diyor. İşte ne zaman bunun mutluluğunu yaşarsınız, başkasına yaptığınız her hayrın arkasından mutluluk duyarsınız. Onlara da mutluluğu yaşatırsınız. Ama ne zaman başkalarına zulmederseniz, her zulmün arkasından huzursuz olursunuz. Bir, arkadan ruhunuz nefsinizi azap eder, bir defa daha huzursuz olursunuz. İki, onlar da sizden intikam almak için fırsat beklerler. İntikamlarını aldıkları gün bir defa daha huzursuz olursunuz. Üç, bir de kabir azabı. Dört, yaptığınız her zulmün karşısında dört defa cezalanıyorsunuz. Ama yaptığınız her hayrın karşısında mutlaka mutluluğu yaşıyorsunuz. Öyleyse yapmanız lazım gelen mutlaka bu değil mi? Allah-u Teala size boşuna bu emri vermemiş. Bunu yaptığınız zaman sahabenin yaptığını yapmış olursunuz. Onlar hayatlarını diğer kardeşlerine alırlar. Ve kim öyle olabilirse İslam'ın bütününü yaşamış olur. Ve o zaman, ancak o zaman halk ile hak için olur. Vahdet de ancak o standartlar içinde oluşur. İnşallah başka bir konuşmamızda konunun bu müteferri kısmını, vahdet kısmını sizlere bir defa daha anlatmak istiyorum. Bu konuşmamızda hak ile halk için olmayı ve halk ile hak için olmayı anlattık. Birincisi başlangıçtır, ikincisi ise sonuçtur. Allah-u Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaşarak sonsuz saadetlere ulaştırmasını, cennet ve dünya saadetini sizlere ihsan etmesini dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed eyzu billah mineşşeytan ve cümmet hayr rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmidin iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lendâlin amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere bir aradayız. Konumuz Allah'la ilişkiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. En büyük dostunuz ne anneniz babanız, ne arkadaşlarınız, ne biz. En büyük dostunuz Allah'tır. Sizi yaratan Allah. Her zaman ona başvurmalısınız. Her zaman Allah'a müracaat etmelisiniz. Her zaman içinizi Allah'a dökmelisiniz. O sizin dostunuz. Bütün insanların etrafınızda ne kadar sizi seven varsa, o sevenlerin hepsinin toplam sevgisinin belki 100 katı, belki 1000 katı Allah-u Teala sizi sever. Herkesi sever, sizi de mutlaka sever. Siz de onu sevin. Ona güvenin. Allah-u Teala buyuruyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana güvenin, bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah-u Teala. Bir başka ayet-i kerimesinde aynı şeyleri söylüyor. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ediyorsanız bilin ki sizi yenecek yoktur. Sevgili kardeşlerim, o Allah hepimizin sahibi, bizi yaratan, şunu hiç unutmayın, netice itibariyle hepimiz sadece ve sadece bir yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Hala daha fizik vücudumuzun birçok sırrını insanlık çözebilmiş değil. Teknolojinin bu noktaya ulaştığı gen haritalarının ortaya çıkarıldığı bu devrede her yeni girişim Allah'ın yaratma ihtişamını gözler önüne seriyor. O yüce yaratıcı Allah, kainatın sahibi, bizlerin de sahibi. Onunla her zaman konuşabilirsiniz. Ne zaman konuşursanız sizi işitir. Ve derdinize çözüm isteyin. O en güzelini yapacaktır. Bütün problemlerinize çözüm getirecektir. Bir gün sadece o sizi duymayacak, siz de onu ta şuranızdan, kalbinizden gelen sesiyle tanıyacaksınız. O Allah sizi kainatta en çok seven. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Can dostlarım, gönül dostlarım. Bir şeylere sıkılırsınız. Birisi size kötü davranmıştır. Bunu gidip arkadaşlarınıza söylersiniz. Ve o kötü davranan kişiyi çekiştirirsiniz. Onun haksız olduğunu, sizin haklı olduğunuzu herkese anlatırsınız. İşte bu yaptığınız şeyin adı dedikodudur. Başkalarına anlattınız diyelim, size çözüm getirebilirler mi? Getiremezler. Bir nizanız varsa, anlaşmazlığınız varsa, Allah-u Teala diyor ki aranızda niza etmeyin, kavga etmeyin, anlaşmazlık çıkarmayın. Eğer diyor anlaşamadığınız bir taraf varsa, o zaman bunu Resul'e götürün ve Allah'a götürün. Kardeşlerimiz soruyorlar, Allah'ı nasıl götüreceğiz? İster hacet namazı kılın, Allah-u Teala'dan talepte bulunun, ister onunla Allah ile konuşun. İkisi de Allah'a götürmektir. Nerede olursanız olun, hangi şartların içinde olursanız olun, sizi işitir. Her halükarda sizi mutlaka işitir. Ve samimiyseniz çözüm getirir problemlerinize. Başkalarına, gene başkalarını çekiştirdiğiniz zaman, haklı olduğunuzu ispat etmeye çalıştığınız zaman, başkalarının size haksız davrandığını ispat etmeye çalıştığınız zaman, nefsinizin ve şeytanın bir oyuncağısınız. Anlatmanız lazım gelen yüce makama, Allah'a değil, başka insanlara anlatıyorsunuz. Derdinize derman olabilirler mi? Hayır, olamazlar. Sadece küçülürsünüz. Falanca hakkında bunları söylediğine göre bana, ne kadarının doğru olduğunu da bilmiyorum, benim için de başkalarına acaba neler söyler diye endişeler oluşturursunuz başka insanların üzerinde. Ve dedikoducu olarak tanınırsınız. Adım adım sözlerinize verilen, şahsınıza verilen kıymet azalır. Zannetmeyin ki başkalarını zemmediyorsunuz diye başka insanların karşısında yücelirsiniz. Hayır, sadece küçülürsünüz. Ama ne zaman başka insanların güzel davranışlarından, Allah'a yakışır davranışlarından bahsederseniz, bu bir güzelliktir. Ama onları da Allah'a gene söyleyin. En yakın arkadaşınız kimse, en sırlarınızı açabildiğiniz kişi, sevdiğiniz kişi kimse, Allah-u Teala bilin ki ondan 100 kat, 1000 kat daha yakındır size. Onlar dertlerinizi çözemez. Ama Allah bütün sorunların üstesinden gelir. Her şeyi yaratan, her şeye hakim olan O'dur ve sizden yana. Başkalarına bir şeyler anlattığınız zaman, başkalarından negatif olarak bahsederek anlattığınız zaman bu süre içerisinde devamlı derecat kaybedersiniz. Hep sizden bir şeyler eksilir. Ama aynı şeyleri aynı üslupla da değil, daha kötü kelimeler kullanarak, hatta o size o kötülüğü yapana hakaretler ederek Allah-u Teala'ya ulaştırsanız sadece derecat kazanırsınız. Şikayet ettiğiniz halde derecat kazanırsınız. Kötü şeyler söylediğiniz halde gene derecat kazanırsınız. Allah'ın istediği budur. İçinizin Allah'a açılarak temizlenmesi. Bir gün onu işittiğiniz zaman bütün meselelerinize ne kadar güzel çözümler getirdiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Allah'a başkalarından bahsedebilirsiniz. Size kötü davranan herhangi birine olan öfkenizi, kıskançlığınızı, neden ona kızdığınızı, size nasıl hakaret ettiğini ballandıra ballandıra Allah'a anlatmanızda hiçbir sakınca yok. Derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Neden? Çünkü siz Allah'ın emrettiği şeyi yapıyorsunuz. Başkalarına dedikodu yaparak, kendinizi haklı çıkartarak anlatmıyorsunuz. Nefsinizin kurbanı değilsiniz. Ne zaman Allah ile konuşursanız nefsiniz hükümsüzdür. Ruhunuz vardır orada. Diyelim ki nefsinizin tesir altındasınız. O kişiden en kötü ifadelerle bahsediyorsunuz Allah-u Teala'ya. Ona kızgınsınız, içinizi boşaltıyorsunuz. Nasıl boşaltırsanız boşaltın. Neler söylerseniz söyleyin, derecat kaybetmezsiniz. Muhatabınız başka biri olsa, o kadar çok derecat kaybedecek olan siz, aynı şeyleri, aynı üslupla, daha kötü bir üslupla Allah'a anlatırsanız, Allah bundan gocunmaz. Allah sizi muahize etmez. Böyle konuştunuz diye, başkası hakkında kötü şeyler söylüyorsunuz diye. Bütün içinizdeki öfkeyi, nefreti kusun Allah'ın huzurunda. Allah için hiç fark etmez. Ha başkalarının en güzel tarafını söylüyorsunuz Allah-u Teala'ya, ha başkalarını çekiştiriyorsunuz. O Allah sizin sözlerinizden hiçbir şekilde Allah-u Teala gücenmez. Öyleyse çözümü size gösterecek olan da odur. Yetmez, yardımıyla çözümü gerçekleştirecek olan da odur. Öyleyse neden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden başkaları, neden meselenize çözüm getiremeyecek olan insanlara başkalarını çekiştiriyorsunuz? Onlar hakkında kötü, zanna dayalı şeyler söylüyorsunuz. Hem o söylediğiniz kişinin karşısında küçülüyorsunuz, hem de Allah'ın karşısında küçülüyorsunuz. Allah'a söylemeniz lazım gelen şeyleri başkasına söyleyip nefsinizin ve şeytanın zebunu oldunuz diye. Sevgili kardeşlerim, Allah bir sığınaktır. Ne zaman içiniz daralırsa, ne zaman sıkılırsanız Allah'a müracaat edin. Gözyaşlarınızı akıtmaktan hiç çekinmeyin. İçinizi rahat rahat boşalın, boşaltın. İstediğiniz kelimeleri kullanın. Allah asla bundan alınmaz. Sevgili kardeşlerim, bir küçücük kıssa geldi aklıma. Hazreti Musa köprüden geçiyor. Köprüdeki bir dilenci de Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ya Rabbi diyor, başını dizime koy. Ben de diyor başındaki bitleri ayıklayıp kırayım. Birkaç adım sonra Hazreti Musa'nın canı sıkılmış. Dönmüş geriye, yahu demiş kardeşim böyle dua edilir mi? Bu ne biçim dua? Dua dediğin şöyle şöyle şöyle yapılır diye yarım saat konferans vermiş adama. Sonra adam da tamam demiş, öyleyse artık ondan sonra bundan sonra öyle dua edeceğim. Başlamış adam öyle duaya. Ama Hazreti Musa 3 adım atamamış ayrıldıktan sonra. Allah Teala buyurmuş ki şimdi geri dön ey Musa. O adama de ki sen nasıl dua ediyorsan Allah Teala'ya demin ben geçerken neler söylediysen aynını söyle. Daha başka bir şekilde dua edeceksen onu da yap. Benim sana söylediklerimi de unut. Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah sizin içinizden geçenleri zaten bilir. Bekler. Onları kendisine açasınız, ulaştırırsınız. Allah'ı sır ortağınız yapasınız diye. Sizden bunu bekler. Öyleyse avantajlarınıza bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bir tarafta dedikodu yapıyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Belki o söylediğiniz kişi söylediklerinizi başka birine ulaştıracak. Belki size hak vermeyecek, öbür tarafa hak verecek. Belki sizin hakkınızda söylediğiniz şeyleri tahkik ettiğinde yalan söylediğiniz yerleri keşfedecek. Yani hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, dedikodunuz sizi sadece küçültür, küçültür, küçültür. Asla büyütmez. Asla yüceltmez. Toprağa doğru, çamurlara doğru yaklaştırır. Öyleyse Allah'a müracaat edin. Allah Teala diyor ki bize dua edildiği zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Amenü olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah duanıza, davetinize icabet etmeye hazır. Neden öyle söylüyorum? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, ameni oldunuz ve onun ötesindesiniz. Bir kısmınız Allah'a ulaştı, bir kısmınız ulaşmak üzeresiniz, bir kısmınız Allah'a ulaşmanın da ötesine geçti. Öyleyse duanıza icabet edilecek diyor Allah-u Teala. Allah sizin sırdaşınız olmalı. Başka hiç kimse olmamalı. Allah sizin yardımcınız olmalı. Duayı Allah'a yapmalısınız. İçinizi hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a boşaltın. Hangi kelimeleri seçerseniz seçin, netice değişmez sizin aleyhinize, asla olmaz. Sevgili kardeşlerim, başkalarına açılmıyorsunuz. Kendi içinizden düşünüyorsunuz. Ve başkalarını yapmadıkları bir şeylerle kafanızda neticeleri birleştirip suçluyorsunuz. Bazı insanlar için onların yaptıklarını zannederek onlar hakkında zanda bulunuyorsunuz. Allah Teala diyor ki suizan size haram olunmuştur diyor. Hanginiz diyor ölü kardeşinizin etini yemek ister? Siz birisine başkaları hakkında bir şey anlattığınız zaman o anlattığınız şeyin bir kısmı hakikat olabilir. Ama ya kendinizden zanna dayalı olarak ilave ettiğiniz bir şey varsa, başkaları hakkında onların yaptığını görmediğiniz ama kafanızdan senaryoyu tamamladığınız ve hükme vardığınız bir olay var diyelim. Böyle bir olayı düşündüğünüz zaman, yanlış olanı doğru kabul ettiğiniz zaman, siz o kişiye hiçbir kötülükte bulunmadığınız halde derecat kaybedersiniz. Suizanda bulundunuz. En hafif kelimelerle bunu düşündüğünüz zaman bile başkasının yapmadığı bir suçu ona düşünce platformunda izafe ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Başkalarının iyi taraflarını düşündüğünüz zaman derecat kaybetmezsiniz. Ama suizanda bulunursanız, insanlara yapmadıkları suçları düşünce platformunda bile olsa yakıştırırsanız, izafe ederseniz derecat kaybedersiniz. Ve o kardeşinizi ölü kabul edin, ölü kardeşinizin etini yemiş olursunuz. Şimdi aynı anlatım biçiminin çok daha kötüsünü, en kötü kelimeleri söyleyerek Allah'a anlattınız. O kişiye zaten öfke duyuyorsunuz, kin duyuyorsunuz. O kişinin de bir şeyler yaptığınızı kafanızda tamamlamışsınız. Allah-u Teala'ya dertleniyorsunuz, açıyorsunuz içinizi. İstediğiniz kötü kelimeyi kullanarak da anlatıyorsunuz. Onun kötü bir şeyler yaptığından emin olarak anlatıyorsunuz. Yani bunu sadece kendi düşüncenizde tutsanız derecat kaybedeceksiniz. Allah'a söylüyorsunuz. Derecat kaybeder misiniz? Hayır, kaybetmezsiniz. Öyleyse bu Allah nasıl bir Allah ki sizin bütün dertlerinizi üstlenmeye hazır. Bütün problemlerinizi omuzlarınızdan almaya hazır. Öyleyse ona anlatacaksınız. İçinizde tutmayın. Allah sizin sır ortağınız olsun. Söylediğim gibi başkaları hakkında zanda bulunun. Tamam, gene derecat kaybetmezsiniz. Neden? Çünkü söylediğiniz makam Allah. Hiçbir zaman derecat kaybınız söz konusu olmaz. Nasıl anlatırsanız anlatın. Nasıl kötü kelimeler kullanırsanız kullanın. Allah hiçbirini aldırmaz. Bir doçent kardeşimiz vaktiyle demişti ki, bu talebe kardeşlerimiz var ya, bana çok güveniyorlar. Hep sırlarını, problemlerini bana anlatıyorlar. Ama ben şuraya kadar doldum, artık taşıyamıyorum bunları. Biz de dedik ki, neden taşıyorsun? Taşıman gerekmiyor. Onlar sana anlatacaklar, sen de Allah'a anlatacaksın. Bitti. Yükün üzerinden Allah-u Teala tarafından hemen alınır. Çözüm mü? Çözümü de iste. Dua et Allah-u Teala'ya onlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Problem olarak baktığınız ve Kur'an'a göre derecat kaybetmeniz lazım gelen olayların hepsinden Allah-u Teala sırf muhatabınız Allah olduğu için sizi çekip çıkarıyor. Hem ferahlıyorsunuz, birinci faktör. Hem derecat kazanıyorsunuz, ikinci faktör. Neden? Allah'a müracaat ettiniz. Allah'ı Allah'ın olması lazım gelen yerde mütalaa ettiniz. Allah'ı onun olması lazım gelen yerde kabul ettiniz. Allah'a müracaat ettiniz. Hangi şartların içinde, nasıl müracaat ederseniz edin, o Allah. Allah'a başkaları hakkında kötü şeyler söyleyebilirsiniz, serbestsiniz. Ama bizim tavsiyemiz, beddua etmeyin Allah'a. Başkalarına kötülük yapması için talepte bulunmayın. Allah'ın başkalarına zarar vermesi istikametinde talepte bulunmayın. O zaman derecat kaybedersiniz. Haksız veya haklı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Şart mı? Sizin talebiniz üzerine Allah'ın başka birine kötülük etmesinin mümkün olduğunu veya olmadığını kabul edelim. Konumuz o değil. Onun için kabul edelim diyorum. Ama siz başkalarına Allah'ın kötü davranmasını istediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Yani Allah'ın başkalarını cezalandırmasını istediğiniz zaman. Öfkenizi Allah'a ulaştırmanızda hiçbir sakınca yok. Başkaları hakkında kötü şeyler söylemenizde, sizin duyduğunuz hisler açısından neyi anlatırsanız anlatın Allah-u Teala'ya, hiçbir sakınca yok. Başkalarını suçlamanızda, onlar hakkında suizanda bulunmanızda, muhatabınız Allah'sa anlatmanızda ve bunları yapmanızda hiçbir sakınca yok. Ama bunların sonucunda Allah'tan, o bana bu fenalığı yaptı, ya Rabbi sen de ona, onu kahret, ona şöyle davran, ona böyle davran diyorsanız, son noktada hata ettiniz demektir. Allah'a müracaatınız hiçbir zaman başkalarını onun cezalandırması talebiyle son bulmamalı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala niçin kendisiyle konuşulmasını ister? Bir, sizin içinizin boşalması için ister. Ferahlamanız için ister. İki, sizi çok sevdiği için ister. Kim olursanız olun, Allah sizi sever. Herkes yanlışlık yapar. Ama biz size o yanlışlıkların Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl sıfırlanacağını ifade etmek istiyoruz. Demek ki Allah-u Teala'ya içinizi boşaltırken meseleye hangi cepheden bakarsanız bakın, hangi kelimeleri kullanırsanız kullanın, insanları hangi ölçüde suçlarsanız suçlayın, netice değişmez, derecat kaybetmezsiniz. Suizanda bulunun, derecat kaybetmezsiniz. Ama onlar onu yaptı diye Allah'tan onları cezalandırmasını istemek yetkisinin sahibi değilsiniz. Bunu yapmayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, belki diyeceksiniz ki ben kendimi tutamam, Allah-u Teala'ya öyle söylerim. Peki söylediniz, ondan sonra af dileyemez misiniz? Ya Rabbi ben bunu aslında söylemek istemiyordum. Ama öfkeme kapıldım, ona ceza vermeni istedim diye Allah-u Teala'dan af dileyemez misiniz? Tövbe edemez misiniz? Ettiğiniz anda hepsinin affedileceğinden gene emin olun. Ama o öfke sırasında Allah'tan başkalarının yaptığı ceza sebebiyle, yaptığı kötülük sebebiyle Allah'ın onları cezalandırmasını istediğiniz zaman siz şeytanla birlikte oluyorsunuz. Bu puan kaybetmenize sebebiyet verir. Allah ile birlikteyken Allah'ı karşı tarafa alıp şeytanla birlikte başka birine Allah'ın ceza vermesini, eziyet etmesini, onu üzmesini istiyorsunuz. Allah Teala burada sizi haklı görmüyor. Münasebetlerinizin her tarafı size açık ama Allah'ı nefsinizin vasıtası edemezsiniz. Nefsinizin afetlerinin vasıtası edemezsiniz. Allah-u Teala adaletin temsilcisidir. Allah-u Teala hakkın temsilcisidir. Bir adı El-Hak'tır, bir adı El-Adl'dir. Sizin

Bunların hiçbirisi size derecat kazandırmaz. Muhatabınız Allah olduğu için. Ama onun cezalandırılması konusunda dua ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Ama gene neticeden emin olabilirsiniz. Eğer o duanız üzerine Allah-u Teala tekrar müracaat eder de pişman olup af dilerseniz, Allah-u Teala mutlaka sizi affedecektir. Öfkenize kapılarak böyle bir talepte bulunduğunuzu en iyi Allah bilir. Nedamet duymanız, pişmanlık duymanız, bu pişmanlık üzerine Allah-u Teala'dan af dilemeniz, sizin kaybettiğiniz puanı geri almanızı ifade eder. Kaybettiğiniz kadar Allah-u Teala'nın size pozitif derecat vermesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insanlara dikkatle bakın, etrafınızdaki insanlara. Büyük çoğunluğu huzursuz. Arkasında hep birikimler var. İnsanların başkalarının kendilerine yaptığı kötü davranışları içlerine atmasından kaynaklanan, Allah'a açılmamalarından kaynaklanan bir dert küpü olmuş insanlar. Oysa ki her olayı Allah-u Teala'ya anlatsalar, ne yapacaklarını sorsalar, Allah-u Teala onlara kelimelerle cevap vermese bile, hacet namazı kıldıklarında, istihare namazı kıldıklarında gösterecektir. İstihare namazı gelmişken, aklıma bu konuda geçmişken, size bir çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bazen evlilik konusunda bize e-mailleriniz ulaşıyor. Diyor ki kardeşimiz, ben istihare namazı kıldım. Bazen beyaz gördüm, bazen kırmızı gördüm, bazen siyah gördüm, bazen yeşil gördüm. Karmaşık sonuçlar bunlar. Şimdi diyor, ben istiharede böyle gördüm diye, diyelim ki hiç beyaz görmedim, yeşil de görmedim, siyah gördüm, kırmızı gördüm. Ama ben onu seviyorum, mutlaka onunla evlenmek istiyorum, evlenemez miyim? Elbette evlenebilirsin. Evlenmen için hiçbir engel yok. Sen kararını vermişsin onunla evlenmeye, evlenebilirsin. Sen Allah-u Teala'dan soruyorsun ki, bu benim için verdiğim karar uygun mudur? Allah-u Teala demişse, kırmızı göstermişse, bunun manası çok uygun değil demektir. Siyah göstermişse, uygun değil demektir. Ama uygun değil demekle Allah-u Teala'nın ne kadarını konunun ihata ettiğini bilmiyorsunuz. Allah-u Teala hayra ve şerre sizin baktığınız gibi bakmaz. Allah-u Teala'nın hayra bakışı size derecat kazandıran olaylar açısındandır. Yani Allah-u Teala bir şeyde hayır var diyorsa, bunun manası siz ondan derecat kazanacaksınız demektir. Eğer şer var diyorsa, derecat kaybedeceksiniz demektir. Halbuki biz insanlar hayrı ve şerri böyle bir evlilikte biz mutlu olacağız, mutlu olmayacağız diye alırız. Allah'ın ölçüsü mutlu olmak hayır, mutsuz olmak şer değildir. Derecat kaybetmeniz şer, derecat kazanmanız hayır şeklindedir. Ve siz Allah-u Teala'ya istihare namazı kılıp da sorduğunuz zaman, Allah-u Teala siyah ve kırmızı gösterirse istihare namazında, bu sizin böyle bir olayda derecat kaybetmenizin söz konusu olacağını ifade etmesidir. Yani öyle bir evlilikte derecat kaybetmenizi icap edecek, kazandığınızdan daha fazla kaybetmenizi icap edecek olaylar olacaktır demektir onun manası. Eğer Allah-u Teala size

0: beyaz ve yeşil gösteriyorsa, o zaman da kazanacağınız dereceler kaybedeceğiniz derecelerden daha çok demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin evlenme talebinize karışmaz. Dilerseniz evlenirsiniz, istihare namazında ne görürseniz görün, evlenebilirsiniz. Allah buna engel olmaz. İstihare namazı kıldıktan sonra Allah-u Teala siyah ve ya kırmızı göstermişse, ama siz evlenmişseniz bundan derecat kaybetmezsiniz. Bu sizin için bir kayıp değildir. Karar vermişsiniz, seviyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Allah-u Teala'yı işlerinize engel görmeyin. O bir engel değildir. O sadece sizin talebiniz üzerine sorduğunuz soruyu cevaplamıştır. İstihare namazında göreceğiniz siyah renk veya kırmızı renk evlenmenize engel teşkil etmez. Sorduğunuz sualin cevabını vermiştir Allah Teala. Siz aşık olmuşsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Her şey olması lazım gelenin dışında hep yanlış düşünce standartlarına dayanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı tanıyın. O sizin karşınızda değil, hepinizin yanında. Nasıl bize ulaştığınız zaman size şunu söylemiş oluyoruz davranış biçimlerimiz itibariyle: ben senden yanayım. Ama başka birisinden şikayet ediyorsanız, o zaman da görüyorsunuz ki sadece sizden yana değiliz. Aynı zamanda ondan da yanayız. Nerede hatanız varsa size onu sizden yana olduğumuz için anlatırız ki hatanız artık devam etmesin. O kardeşinizle daha iyi münasebetler içine girin. Nerede onun hatası varsa onu da anlatırız ki, ayrıca onun da bize mutlaka ulaşmasını isteriz ki ondan da aynı olayları dinleyelim ve ondan yana olduğumuzu da ona anlatalım. Haklı olduğu yerlerde hakkını teslim edelim ve yaptığı yanlışlıklar varsa onlardan nasıl kurtulabileceğini, gelecek sefer aynı hatayı tekrarlamamak için neler yapması lazım geldiğini ona da anlatalım. Öyleyse eğer davranışımız, sözlerimiz sizi hatalarınızdan arındıracak, daha güzele götürecek özellikler taşıyorsa, hiçbirinizi paylamıyorsak, azarlamıyorsak, sadece güzel olanı size telkin ediyorsak, o zaman biz sizden yana değil miyiz? Nefs hatalarının da kendilerine insanların güzel gösterilmesini ister. Biz elbette onu yapmayız. Hatalarınızı size söyleriz. Niçin söyleriz? Hatalarınızın düzeltilme yollarını Allah-u Teala bize göstermiştir. Biz de size göstereceğiz ki aynı hataları bir defa daha yapmayın. O kardeşinizin kalbini bir defa daha kırmayın. Hangi problemin içinde olursanız olun, çözüm vardır. Bize ulaştığınız zaman sual Allah'a ulaşır. Ve biz ondan aldığımız cevapla sizin en güzele ulaşmanızı temin ederiz. Öyleyse birçok kardeşimiz hatalar yaparlar. Beraber yaşıyorsunuz kardeşlerimizle, dergah hayatınız var, sohbetleri dinliyorsunuz ve birbirinizle konuşmalarınız var. Böyle bir noktada hatalar yaptığınızı düşünün. Birçok kardeşimiz derler ki, aman hatamız ona ulaşmasın. Bunun manası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz nefsimizin istediği hataları yapmaya devam edelim ama gizli kalsın. O zaman sormaz mıyız? Niçin? Eğer siz hataları yapmakta ısrar etmek niyetindeyseniz, o hataları yapmanın size mutsuzluk verdiğini, madde bir, çevrenizle ilişkili her hatanızda başkalarının kalbini kırdığınız bir vaka olduğuna göre, madde iki, bunları yaptıktan sonra gizlemeyi de hedef aldığınıza göre, ne yaptığınızın farkında mısınız? Şeytanın sizi nasıl avucunun içine aldığının farkında mısınız? Hep size hatalar işletecek, başkalarının kalbini kıracaksınız. Ondan sonra da aman öğrenmesin diyeceksiniz. Peki öğrendikten sonra biz aynı kardeşimiz bize ulaştığı zaman, meselelerinin çözüldüğünü gördüğü zaman, o zaman aynı şekilde mi devam ediyor? Hayır, değişiyor. Demek ki oraya ulaşmam lazımmış diyor. Çünkü her konuda Allah'ın doğruları vardır. Siz hatalı davranırsınız, başka insanların kalbini kırarsınız. Allah Teala size nasıl doğru davranmanız gerektiğini, hangi şartların içinde doğruya ulaşabileceğinizi anlatır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bilin ki bütün problemlerin çözümü Allah'tadır. Bir hedefe ulaşmak istiyorsanız Allah Teala size destek de olur, köstek de olur. O günahı işlemenizi istemez, engel çıkartabilir. Ama bir güzelliği işlemek istiyorsanız, bir başkasına bir güzel davranışı sergilemek istiyorsanız, başkasına mutluluk vermek istiyorsanız, Allah Teala sizi imkan sahibi kılar. O mutluluğu o kişiye yaşatabilirsiniz diye Allah yolunuzu açar. Size yardımcı olur, hissedersiniz. Ne zaman bir güç durumla karşılaşırsanız hemen Allah'a müracaat edin. Bize de ulaşın. Biz de sizin için dua edelim. Göreceksiniz ki Allah'ın yardımı beklemediğiniz bir şekilde size ulaşır ve Allah Teala sizi mükafatlandırır. Allah Teala sizin işinizi kolaylaştırır. Çözüm vardır. Başka insanlara karşı, etrafınızdaki insanlara karşı bakış açınız acaba nasıl sevgili kardeşlerim? Etrafımdaki insanlar benim kafamdan geçen planladığım şeyleri yapmak mecburiyetindeler. Öyleyse ben her türlü vasıtayı kullanırım, onları o aklımdan geçen hedefe dolaylı da olsa, binbir dereden su getirerek de olsa ulaştırırım diye mi düşünüyorsunuz? Büyük bir yanlışın içindesiniz. O hedefe onları ulaştırmanın yolu hile kullanmak değildir. İnsanları mutlaka bir hedefe yöneltmekle vazifeli değilsiniz. Nefsinizin taleplerine onları uygun hale getirmek için yollar denemek mecburiyetinde değilsiniz. Böyle mi yapıyorsunuz, yoksa yapmıyor musunuz? Beraber olduğunuz insanlara dikkatle bakın. Varlığınız etrafınızdaki insanlara huzur mu veriyor? Sizinle birlikte daha mı mutlu oluyorlar? Yoksa onlara mutsuzluk mu veriyorsunuz? Onları huzursuz mu ediyorsunuz? Sözlerime dikkat edin. Eğer varlığınız etrafınızdaki insanlara huzursuzluk veriyorsa, sizinle daha çok mutlu olmak yerine mutsuz oluyorlarsa, o zaman siz onlarla birlikte ve Allah'la birlikte değilsiniz. Onlarla birlikte ama şeytanla birliktesiniz. Nefsinizin afetlerinin esirisiniz. Size göre doğrular var. Size göre hedefler var. Ve başkaları sizin doğrularınıza, sizin hedeflerinize ram olacaklar. Olmazsa onların akıllarına bile gelmeyen çeşitli yollarla onları o hedefe yöneltmeye çalışıyorsanız, iç dünyalarında bunu hissedeceklerdir. Mutsuz olacaklardır. Ve bunun arkasında başkaları yok. Sizin nefsinizin size dikte ettiği hedefler var. Öyleyse sözlerimi dikkatle dinleyin, yerli yerine oturtun. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Nerede olursanız olun, kanun hiç değişmez. Kimlerle beraberseniz o insanlara dikkatle bakın. O insanlar sizinle beraber olmakla beraber olmadıkları zamandan daha mı mutlular? Yoksa daha mı mutsuzlar? Eğer daha mutlularsa onlar, siz ve Allah berabersiniz. Ve siz Allah'ı yanınızda tutuyorsunuz. Allah bütün davranışlarda ya kişinin yanındadır, onunla beraberdir ya da karşısındadır. O kişinin davranışları etrafındaki insanlara mutluluk verdiği sürece ölçü şu: o kişilerin yanında olmadığınız zaman mutluluk oranları neyse, siz onlarla beraber olduktan sonra daha çok mutlu, o eski durumlarına göre daha çok mutlu oluyorlarsa, siz, Allah ve onlar berabersiniz. Ama siz onları mutlu ediyorum düşüncesiyle, nefsinizin taleplerini onlara empoze ediyorsanız, o zaman onlar sizinle bulunmaktan mutlu olmazlar. Mutsuz olurlar. O zaman siz varsınız, onlar var, ama sizinle beraber olan Allah değil, şeytan. Nefsinizin afetleri sizi hangi tuzaklara düşürüyorsa, arkasında mutlaka şeytan vardır. Eğer siz kendinizi çeşitli yollardan müdafaa ediyorsanız, hakkınızda hüküm veren insanlara bu bir şey ifade etmez. Sonuca bakın. Etrafınızdaki insanlar sizinle beraberken beraber olmadıklarından daha mı mutlular beraber olmadıklarından? Daha mı mutsuzlar? İki tane devre. Siz o toplantıya gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Siz o eve gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Unutmayın, Allah'ın yolundaysanız sadece bir tek hedefin sahibisiniz. Nerede olursanız olun, hangi toplumda olursanız olun, o insanlar sizinle beraber, sizinle beraber olmadıklarından daha mutlu olmalılar. Olmuyorlarsa, hayır, siz kendinize düşeni yapmıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı hep yanınızda düşünün. Her zaman sizinle beraberdir. Nasıl mı beraberdir? O Allah'ın sırrı. Hamdolsun ki onu bize söyledi. Ama biz size söylemeyiz. Ondan izin çıkana kadar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl mutsuz olursunuz? O sizinle beraberse, size her zaman, her zaman yardıma açıksa, bunu yapmaktan sadece zevk alırsa, sadece size değil, birine anlaşmazlık halindesiniz, ona da yardım eden Allah-u Teala, Allah'ın adaleti orada kendisini gösterir. Siz de hak sahibi olarak görürsünüz kendinizi, o anlaşmazlıkta olduğunuz kişi de hak sahibi olarak görür. Allah-u Teala adalet terazisiyle iki tarafında hakkını el-adl olarak ortaya öyle bir koyar ki neticede iki tarafta Allah'ın adaleti karşısında hayranlık duyar. İki tarafta mutlu olur. Tam bir kalp huzuruyla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onu neden dostlarınız safında görmüyorsunuz da başka insanları sanki derdinize çözülmüş gibi devreye sokuyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kainatta size en çok seven olduğunu biliyor musunuz? En çok O sever. Sizi insanlar ne kadar severse sevsin, Allah-u Teala en çok sevenden de çok daha fazla sever. Allah insanlardan nefret etmez. Hep sever. Hep onlardan yana olup hatalarını keşke insanlara tek tek söyleyebilse, yani insanlar buna müsait olsa, zemin itibariyle kalp kulakları açılmış olsa, ta baştan itibaren açılmış olsa insanların kalp kulakları ve Allah ile temasa geçebilseler, o zaman her hatalarından sonra Allah-u Teala'dan af dileyeceklerdir, ama doğruyu öğreneceklerdir. Ve gelecek sefer doğruyu yaptıkları zaman hem onlar mutlu olacaktır, hem de evvelce o yanlışı yaptığı kişi mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün çözümler Allah'ta. O çözümlerin gerçek sahibidir. İşte böyle bir dünyada bütün güzellikleri yaşamak mı diyorsunuz? O sizin elinizde. Allah'a müracaat edin. Allah ile olan ilişkilerinizi en güzel standartlarda tutun. Sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz de sizler içiniz. Her probleminizde ulaşmaya çalışın. Bizim telefonlarınıza bazen cevap vermek imkanını bulamayışımız ya o anda orada olmamamızdan kaynaklanır veya o sırada başka bir işte meşgul olmamızdan kaynaklanır. Ama şunu kesin olarak bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Telefonlarınıza cevap vermemek diye bir kasıt oluşamaz bizde. Telefon ettiğiniz zaman ölçülü olmayı unutmayın. Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı fazla kullanmayın. Birkaç dakika içinde konuşmalarınızı tamamlamalısınız. 3 dakikalık, en çok 5 dakikalık bir zaman dilimi her türlü probleminizi anlatmak için yeterlidir. Biz sizin için dua ederiz. Biz size hatalarınızı söyleriz. Ve oradan aldığımız emri tebliğ ederiz. Netice hep mutluluğa açılan bir kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman denilen müessese çok hızlı geçiyor. İşte sohbetimize başladık, işte sonuna ulaştık. Sizinle beraberken bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Zamanın nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir başlıyorum, bir de bakıyorum, sohbetin sonuna gelmişiz. Bir varmış, bir yokmuş. Hamdolsun ki hepiniz varsınız. Dostlar arasındayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi, ama hepinizi, can dostlarım, gönül dostlarım, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden talep ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tevzü billahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlere İslam'ın 5 şartından bahsetmek istiyoruz bu sohbetimizde. İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşuyor.

Bir hadisten bahsediliyor. Bu hadiste bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyormuş ki, ey Allah'ın Resulü, ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum. Ne yapayım? O da demiş ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam mutlaka cennete gider miyim? Girersin. Cevap. İşte sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı. Bugünkü bütün din adamlarımıza eğer sorarsak, ister ilahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri olsun, ister Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nın önde gelenleri olsun, hepsine sorduğumuz zaman, evet diyorlar, bu hadistir ve sahih bir hadistir, senedi vardır. Öyleyse mutlaka doğrudur. Mutlaka doğru olan hususları alıyor. Gerçekten namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama bir sualimiz var. İslam'ın 5 tane şartının gerçekleştirilmesi bir insanı gerçekten cennete ulaştırır mı? Hadisin gereğince ulaştırması lazım ama ulaştıramaz sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartı, o 5 şartla amel eden hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Evvela dinin hedefleri var. Bu hedeflerin ne olduğuna gelin beraberce bakalım. İslam'ın 5 şartında hiçbir hedef yok. Sadece ibadetler kaydedilmiş. Oysa ki İslam 7 safhadan oluşur. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Bu 3. basamakta başlar. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 3. basamağında başlar. 2. Mürşide ulaşmak ve tabi olmak. Farz, 14. basamak. 3. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Bir başka ifadeyle ölmeden evvel ölmek. Farz, 21. basamak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Farz, 25. basamak. 6. Nefsimizi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Farz. 7. İrademizi Allah'a teslim etmek. Farz, 28. basamağın 5. kademesi. İşte bunlar dinin hedefleridir, menzilleridir, safhalarıdır. 28 basamakta gerçekleşen 4 tane
yedi basamaktan oluşan İslam akidesi sadece bir inanç biçiminden, sadece ibadetlerden ibaret değildir. Bu saydığımız yedi safhada dünya mutluluğunun %100'üne ve cennet saadetinin en üst noktasına, yani adın cennetlerine ulaşılır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum, hepsi de farzdır. İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 şartı şeytanın İslam'ın başına ördüğü korkunç bir çoraptır, korkunç bir tuzaktır. Ne yazık ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri bunu dayandırdıkları hadiste ve likaihi ifadesi de var olmasına rağmen, yani ona, Allah'a ruhun ulaşması, milaki olması mevcut olmasına rağmen onu devreye almayarak sadece geri kalan 5 tane şarttan bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın insanların üzerine gönderdiği ve onlara oynadığı en büyük oyundur İslam alemine. Kur'an'ın temel farzlarının hepsi unutulmuş. Yok farz edilmiş. Bu yedi safhanın yedisi de yok farz edilmiş. Ve amaçlar, yani hedefler, yedi safhanın yedisi devreden tamamen çıkartılmış. Vasıtalar da asli unsurdan eksik kalmış. Bu muhteva emirler dizisidir. Namaz kılmak Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Oruç tutmak farz emridir. Zekat vermek de öyle. Hacca gitmek de öyle. Kelime-i şehadet getirmek de öyle. Ama Kur'an'da en büyük ibadet sayılan bir ibadet daha var. Zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu İslam'ın 5 şartı arasında yok. Hangi din adamı bizim karşımıza çıkar da yok çünkü Kur'an-ı Kerim'de zikir yapmak farz değildir diyebilir. Kur'an-ı Kerim'de hem ara sıra zikir yapmak farzdır, hem çok zikir, günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır. Hem de daimi zikir farzdır. Ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikretmek farzdır. Farz değil midir? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Allah'a ruhunu ulaştır. Yani lügat manası itibariyle ulaşmak, vasıl olmak, Allah'a dönerek Allah'a ulaşmak, ama zikirle, yani ara sıra zikretmek, ki insan ruhunu Allah'a ulaştıracak olan zikir
her gün bir saat bile sürmeyen bir zikirdir. Sevgili kardeşlerim, dahası var. Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin.

Allah-u Teala bu husustan bahsediyor. Ve söylediği şey açık ve kesin bir farz. Günün yarısından daha çok zikir emri. Ve Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala feskürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin.

Öyleyse hem zikir farz, hem çok zikir farz, hem de daimi zikir farz. Ve Allah Teala zikrin namaz kılmaktan da, o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de o da bir zikirdir. Daha büyük bir zikir olduğunu söylüyor. İşte Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara oku, anlat, tilavet et. Ve bu birinci zikir. Kur'an-ı Kerim tilaveti. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Namaz kılan kişi namaz kıldığı zaman bir münker veya fuhuş işleyemez, çünkü namaz kılıyor, Allah'ın bir ibadetini yapıyor. Namaz gerçekten münkerden de fuhuştan da men eder namaz kılındığı sürece. Sonuç ve zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek, zikrullah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek en büyüktür diyor Allah Teala. Bu ikisinden de daha büyüktür diyor. Ne çıktı ortaya sevgili kardeşlerim? Zikrin farz olduğu çıktı. Çok zikrin farz olduğu çıktı. Daimi zikrin de farz olduğu çıktı. Öyleyse

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin hatemidir. Nebilerin sonuncusudur. İşte bu ayetten, 40 numaralı bu ayetten sonra 41. ayet-i kerime, ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin şeklinde. Günün yarısından daha fazla zikredin şeklinde. Ya eyyühellezine amin uskürullâhe zikren kesira. Öyleyse bu Ahzab suresinin 40 ve 41. ayetleri, önemli olan, burada konumuzla alakalı olan 41. ayet-i kerime, zikir. Ve zikrin günün yarısından daha fazla çekilmesi, görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartına eklenmesi lazım gelen, ki o 5 şartın arasında en büyük ibadet olarak namaz yer alıyor. Ondan daha büyük bir ibadet var. Allah'ı zikretmek, ama İslam'ın 5 şartının içinde yok. Sevgili kardeşlerim, insanın manevi tekamülünün, manevi olgunlaşmasının temelinde zikir vardır. Sadece zikir, Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan bir kişinin zikridir ki, o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının gelmesine sebebiyet verir. O gelen nurlar, mürşide tabiyet sırasında kalbin içine iman yazıldığı cihetle, bu iman kelimesi gelecek olan zikirle Allah'ın katından gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekerek nefsin kalbinin Allah'ın %2 rahmetiyle ve %98 fazlıyla nefsin kalbini tamamen bu nurlarla doldurmak Allah'ın bütün insanlara verdiği temelidir, emirdir. Gördük ki daimi zikir farz. Bu sebeple farz kılınmıştır. Öyleyse hem Allah'a mülaki olmak, Cibril hadisinin içinde mevcut olmasına rağmen ve likaihi ve ona mülaki olmak şeklinde İslam'ın 5 şartı arasında yer almamıştır. Hem de namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadet olan ve üzerimize farz olan, daimi zikirde farz olan bir ibadet, zikir müessesesi gene İslam'ın 5 şartı içinde yoktur. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı şeytanın bir tuzağıdır. Evvela vasıtaları ve hedefleri birbirinden ayıralım. Kapınızın önünde bir araba duruyor. Bu arabaya binerek 7 tane beldeye gideceksiniz. Önce birinci beldeye uğruyorsunuz. Birinci beldeye uğramadan ikincisine geçemiyorsunuz. Birinci belde, oraya ulaştıktan sonra o vasıtayla oradan ikinci şehre ulaşıyorsunuz. Ona ulaştıktan sonra üçüncüsüne ulaşıyorsunuz. Dördüncüsüne, beşincisine, altıncısına ve yedincisine ulaşıyorsunuz. Vasıta kapınızın önündeki arabadır. Hedefleriniz ise
o şehirlere birer birer uğramak. Bunu bir misal olarak veriyoruz ki her belde bir gök katını temsil eder. Hedefiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Hepinizin üzerine defaatle farz kılınmış bir husus. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde "İrci'i ila rabbiki" buyuruyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş emrini veriyor.

Allah'a dönüşü fefirru ilallahi şeklinde dizayn etmiş. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç, Allah'a sığın. Ve konumuzun deminde bir ayeti olarak bu konuşmada yer alan Müzzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, ruhunu Allah'a ulaştır. Bunun insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Allah Teala Rad 21'de diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir şey var. Onu onlar Allah'a ulaştırırlar buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ayetler bu kadar açık. Açık ve kesin. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış ve bunu gerçekleştirmek zorundayız. Bu hedefimiz. Ruhumuzu Allah'laştırdıktan sonra fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Tıpkı deminki misalimizde verdiğimiz birinci şehirden ikinci şehre, üçüncü şehre, dördüncü şehre o vasıtayla gittiğimiz gibi. Vasıta ibadetlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmenin ötesinde namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha önemli olan bir ibadet şekli var, zikir. Farzların arasında yer almıyor. Ve bu farzların arasında Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı olan Allah'a ulaşmayı dilemek faslı da yok. Ya da Allah'a mülaki olmak kesinlikle yer almamış. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşad olmak ve iradeyi teslim etmek, İslam'ın 7 tane safhasıdır. Hepsi de farzdır. Bu farzları iblis, bunların hepsi birer hedef, 7 safhanın 7'si de hedeflerimiz. Yani deminki misalimizdeki şehirler. Bu hedeflerden iblis bizi
nasıl ayırabilirdi? İşte böyle korkunç bir tuzağa düşürerek hedeflerin hepsini devreden çıkarmayı başarmış. Öyle ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin eserlerin hepsini incelediğimiz zaman korkunç bir hayal kırıklığına uğradık sevgili kardeşlerim. Biz bu dini kimseden öğrenmedik. Bu dini bize Allah öğretti. Onun için alimlerin söyledikleri bizim için Kur'an'la mutlaka ama mutlaka karşılaştırılması gereken faktörlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'ın 7 tane safhası var. Bu 7 safhanın 7'si de üzerimize farz. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimizle birlikte bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirmiş durumdalar. Ve bunları size hadislerden anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Onun için Kur'an'a bakın. Hadisimin doğru olup olmadığını Kur'an'dan inceleyeceksiniz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de sünnet-i seniyeye uyarak Kur'an'dan inceliyoruz ve bakıyoruz ki İslam'ın 5 şartı şeytanın İslam'ın başına ördüğü en büyük tuzaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Allah Teala buyuruyor ki Rum 31'de münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve müşriklerden ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Sonra da bir sonraki ayet-i kerime diyor ki o müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman bu ayet-i kerime şöyle, şeytan kıyamet günü insanları olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şeytana kul olanların hepsi kafirler zümresinde. Sadece bir tek fırka mümin, Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirke düşmeyenler. Ve sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? Kaç fırka? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zamanımız araştırıcıları yüzlerce kuruluş incelemeler yaptılar dünya üzerinde bugün. 72 inanç çeşidi tespit edebildiler. 73.'sü kurtuluşa ulaşan fırkayı Naciye. O bu 72 fırkanın içinde yaşayan ama Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren bizler gibi olanlar, İslam'ın 7 safhasını da yaşayanlar. Sevgili kardeşlerim, doğmalarla hareket etmeyin. Her attığınız adımı sağlam olarak atın.

Biziz diyor. Kimseye müdahale ettirmeyiz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Birinci safa. Üçüncü basamak. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Elbette dilemiş. İşte Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Ve onlar diyor ve sahabeden bahsediyor. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kullarım ifadesini kullandığına göre şeytana, tağuta kul olan sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmayı başarmışlar. Öyleyse gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gelelim ikinci safhaya, 14. basamakta mürşide tabiyete. Allah Teala mürşide tabiyetin farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Maide 35'te, ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amene olanlar, Allah'a ulaşma dileyenler, yeniden takva sahibi olun. Sizi Allah'a kim ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Mürşidi istemek üzerimize farz kılınmış. Mürşide tabiyet. Peki bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Hem de kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, orada sana ağacın altında tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme devamlı tecelli ediyordu. Öyleyse tabiyet farz mıymış? Farz imiş. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? Evet. İslam'ın beş şartında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey var mı? Yok. Mürşide tabiyet diye bir şey var mı? Yok. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Evet. Mürşide tabi olmuşlar mı? Evet. Kur'an-ı Kerim farz olduğunu söylüyor. Arkasından da sahabenin tabiyetini tamamladığını görüyoruz. Sonra üçüncü safa, ruhun Allah'a ulaşması farz olduğunu demin gördük ayetlerle. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar sevgili kardeşlerim. Onların Allah'a vasıl olduklarını söylüyor Allah Teala. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmış. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah Teala, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hüdallah, el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ve bütün sahabenin hidayete erdiği Zümer suresinin
18. ayet-i kerimesinde yer

buyurmuş. Onlar sözü dinlerler, sözün asir olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzu Allah'laştırmak üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hidayete ermişler. Dördüncü safhayı geçiyoruz. Mürşide tabiyet. Arkasından ruhun Allah'a ulaşmasından sonra fizik vücudun Allah'a teslimi farz mı? Allah-u Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adubun mübin buyuruyor. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve eyni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Öyleyse bana kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Hepimizin fizik vücutlarının Allah'a kul olması yani teslim olması açık bir şekilde farz kılınmış Kur'an-ı Kerim'de. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah-u Teala açık ve kesin olarak diyor ki ey Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Farz mıymış? Evet. Teslim etmişler mi? Hepsi. Peki, nefsin teslimi üzerimize farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Nefs teslimini yapanlar ulul elbab adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Ölçüsü daimi zikirdir. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen kûden ve alâ cunubihim diyor. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Ve bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu söylüyor. Yani daimi zikrin sahipleri olduğunu, yani nefslerini de Allah'a teslim ettiklerin. Farz mı? Nisa 103 farz olduğunu söylüyor. Feskürünallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Zikretmek farz. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Nereden biliyoruz? İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Geriye ne kaldı sevgili kardeşlerim? İradeyi de evvela muhlis olmak, bütün sahabe muhlis de olmuşlar. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Allah onlara deyin ki, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a karşı muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın farz olan emrini yerine getirmiş ve muhlis olmuşlar. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabenin Allah Teala emrini veriyor. Allah'a onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini temizlemiş muhlis kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Ve bütün sahabenin muhlis olduklarını görüyoruz. Burası 6. kademe. Ve nihayet iradenin Allah'a teslimi
kişinin bir hakkın takvaya ulaşması, bir hakkın takva üzerimize farz mı? Evet. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sizden evvelkiler nasıl Allah'a bir hakkın takvayla takva sahibi oldularsa siz de Allah'a karşı bir hakkın takvayla takva sahibi olun diyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a bir hakkın teslimle teslim olun, öyle ölün. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ne gördük? Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Nereden anlıyoruz? Bu hedefe ulaşanlar irşat makamına tayin olunanlar ve bütün sahabenin birer mürşit olduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayeti girmesi de bunu anlatıyor bizlere. O sabikun el-evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin, onların hepsine tabiinin tabi olduğu kesinlik kazanıyor. Hepsi irşat makamının sahibi, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi sevgili kardeşlerim, konunun sonuna geliyoruz. Demek ki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de insanlara farz kıldığı 7 tane safha var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi 4 oldu. Nefsin Allah'a teslimi 5, irşad olmak 6 ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve irşad makamına tayin olmak 7. Bu 7 safhanın 7'si de üzerimize farz. Bütün sahabe de bunu gerçekleştirmiş. Hem farz olduğu hem bütün sahabenin gerçekleştirdiği Kur'an ayetleriyle sabit. Ve de İslam'ın 5 şartı zikri de muhtevasını almıyor. Allah'a milaki olmayı da almıyor. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi de almıyor. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bir insanı hiçbir şekilde cennete getirmesi, cennete ulaştırması mümkün olmayan bir aldatmacadır. Bu çorabı İslam aleminin başına ören de şeytandır. Ne yazık ki bizim zamanımızdaki alimlerimizin çok değer verdiği Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri yazdıkları hiçbir eserlerinde bu 7 safhadan bahsetmiyor. Sadece İslam'ın 5 şartından bahsediyorlar ve de bu İslam'ın 5 şartıyla insanların kurtuluşa ulaşabileceğine gerçekten inanıyorlar. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz ki İslam'ın 5 şartı İslam'ın hedefleri değildir. Vasıtalarıdır. Şeytan hedefleri ortadan kaldırarak insanları cehenneme kendisiyle beraber mahkum etsin diye temel hedefleri ortadan kaldırmayı, insanları unutturmayı başarmış. Ve zamanımızdaki din alimleri ilahiyat fakültelerindeki öğretimlerinde Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin her şeyi bildiklerini ve insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçeteleri verdiklerini zannederler. Oysa ki hiçbirisi yoktur sevgili kardeşlerim. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Kur'an ve Allah bunu söylüyor. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek ve sonuçları. Allah Teala bize hidayet görevini verene kadar Kur'an'ın İslam aleminin artık tamamen unuttuğu hakikatlerini bize öğretene kadar İslam dünyası bu devirde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramı tamamen unutmuştu. Bu kavram yok olmuştu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşacak olan nedir? İnsanın ruhudur. Neden? Neden ulaşacak? Çünkü Allah-u Teala'nın emri böyle. Ya bir insan Allah'ın emrine uyacak, ruhunu hayattayken Allah-u Teala'ya ulaştıracak veya bunu gerçekleştirmeyecek, Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Dilese zaten mutlaka gerçekleştirecektir. Dilemeyecek ve cehenneme gidecek. Öyleyse cennetle cehennemi ayıran bir köprü mü bu? Evet. Cennetle cehennemi ayıran bir köprü. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gider. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam alemi Allah'ın Kur'an'ını asırlarca evvel unutmuş. Ve İslam adına ahkam kesenler piyasayı tamamen doldurmuşlar ve kendilerine has bir inanç biçimini, dinin asıllarını devre dışı bırakmak pahasına insanlara kabul ettirmişler. Bunun için kitaplar yazmışlar, kitapları basılmış, insanlar incelemişler ve de söylediklerini kabul etmişler. Bunlar din alimleri. Ve ne olmuş sonuç? Sonuç İslam'ın ölümü. Yanlış ifade. Bitkisel hayata girişi. Ölü ama aynı zamanda canlı. Hayatta fakat kolları kesilmiş, bacakları kesilmiş, bitkisel hayata atılmış bir İslam. O inanışın içinde olan insanlar, onların gidecekleri hiçbir zaman cennet olamaz. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden bu tarafa panorama bunu gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir İslam yaşandı. Bu İslam'a dikkatle bakın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşanan İslam, Kur'an'ın bütünüdür. Kur'an 7 safa ve 4 teslimden oluşur. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamakta başlar. Farzdır. Bütün sahabe yerine getirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bugünkü konumuz. 2. safa
mürşide ulaşıp tabi olmak 14. basamaktaki bir olaydır. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. Allah'a ulaşır. Ulaştığı yer 21. basamaktır. 3. safa. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide ulaşıp tabiyet. 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 3'ü de farz. 3'ü de 14 asır evvel sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi farz, gerçekleştirilmiş. Sonra nefsin Allah'a teslimi farz, gerçekleştirilmiş. Sonra irşad olmak farz, gerçekleştirilmiş sahabe tarafından. Sonra iradenin Allah'a teslimi ve irşad makamına tayin olmak, Allah-u Teala tarafından tayin olmak farz, sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Neyle karşı karşıyayız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir vakayla karşı karşıyayız. 14 asır evvel hepsi farz olan Kur'an'daki İslam yaşandı. 7 tane safa, 4 tane teslim ruhun 22. basamak ve Çin, fizik vücudun yani 25. basamak, nefsin 26. basamak, iradenin 28. basamak, Allah'a teslimi. İslam, Allah'a teslim olmak demek. İslam'ın insanı cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün fonksiyonel kavramları devre dışı kalmış. Hepsi unutulmuş. Hepsi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanmış. Hepsi de farz. Ve İslam bitkisel hayata itilmiş. İşte bu safhalardan birinci safha bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mıdır? Bakınız ne diyor Allah Teala? Münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel. Yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile. Ve namaz kıl. Önce takva sahibi olmak diyor. Dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Böylece bunları yaptığın zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman müşriklerden olmaktan da kurtulursun. Aynı zamanda takva sahibi de olursun diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerime, 32. ayet-i kerime Allah Teala müşrikleri tarif ediyor. Bunlar gizli şirkte olanlar. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Bu fırkalarla alakalı ayet-i kerime Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala o ayet-i kerimede buyuruyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dileyen bir fırka ve fırkalara ayrılanlar
Onlar fırkalara ayrılanlar hem takva sahibi değil hem de şirktiler. Bu ikinci söylediğimiz ayet-i kerime, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bununla yetinmiyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların takva sahibi olmamalarının ve şirkte olmalarının, müşrik olmalarının, gizli şirkte olan müşrikler olmalarının yanı sıra onların aynı zamanda kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. O Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olanlar ve şirkten kurtulanlar, onlara Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi müminler diyor. Tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırkanın sahipleri, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre müminler. Fırkalara ayrılan, şirkte olanlar, onlar da kafirler. Ne oldu sevgili izleyiciler, sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkte. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözü var, benim ümmetim şirkte olamaz. Açık şirk benim ümmetim için mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım. Benim ümmetim putlara tapmaz. Bundan eminim. Ama gizli şirkten korkarım. Gizli şirkin ne olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilememek gizli şirktir. Kişi Allah'ı devreden çıkartıyor. Böyle bir dizaynda şu ana kadar ortaya koyduğumuz muhteva, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bir, takva sahibi olmadıkları, iki, şirkte oldukları, gizli şirkte oldukları, üç, kafir oldukları. Burada duralım. Kafir, inanmayan demek. Aslında genel kabul görmüş olan kafir kelimesi Allah'a inanmayan manasına geliyor. Küfürde olan inancın, Allah'a olan, Allah'ın varlığına dair olan inancın sahibi olmayan kişi küfürdedir. Bu açık küfürdür. Bir de Allah'a inandığı halde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah'a ulaşma kavramına karşı olduğu için Allah-u Teala onları da küfürde telakki ediyor. Ayet-i Kerime açıkça sadece bir fırkada olanların, Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğunu söylüyor. Onlar tek fırka, geri kalanlar kafirdirler diyor Allah-u Teala. Bu küfür müessesesi bir başka ayet-i kerimede gene aynı açıklıkla dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, amen olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen iman sahipleri de. Mümin, Allah'a ulaşmayı dileyen hak mümin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen mümin,
İkisi de Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Amini olmakta da, mümin olmakta da iki aşama var. Allah Teala amin olanlardan mümin olmayanları Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde söylüyor. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani takva sahibi olmayan amin olanlar. Takva sahibi olmayan amin olanlar, Allah'a inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, burada Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde çok açık olarak bunu görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, ey amin olanlar, takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin, sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin.

Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın günahları örtmesi sadece bir grup mümin için söz konusu. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu ayet-i kerime gereğince Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahları örtülür. Onlar hak müminlerdir. Enfal suresinin 4. ayet-i kerimesi onların hak müminler olduğunu söylüyor. Hakka müminin. Böylece şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah günahlarını örtüyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an günahlarının hepsi örtülecek. Günahları örtülürse ne olur? Günahları örtülürse o kişinin sevaplarının olmaması mümkün değildir. Mutlaka sevapları vardır. O sevaplar gereğince o kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, sonra da öldü. Günahları örtüldüğü cihetle bu kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin durumuna gelin beraberce bakalım. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider. Daha sonra da onların cehenneme gideceğini söylüyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amellerinin boşa gideceğini söylüyor Allah Teala. Şimdi düşünelim, Allah'a insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını inkar eden bir kişi, hayır böyle bir şey yoktur diyen kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir mi? Elbette dilemesi mümkün değil. Ve böyle bir dileğin sahibi olmayan kişinin sadece o dileğin sahibi olmadığı için dahi gideceği yer cehennemdir. Öyleyse niçin cehennemdir? Çünkü amelleri boşa gider. Şimdi Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesiyle bu ayet-i kerimeyi karşılaştıralım. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ne olur bu kişi? Allah'ın cennetine gider. Neden? Çünkü bütün günahları örtülmüştü. Sevapları günahlarından fazla olduğu için gideceği yer cennettir. Hangi ayet-i kerime gereğince? Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince. 103. ayet-i kerimesi gereğince de farklı bir sonuç var. İkisini ard arda verelim. Mü'minun 102'de Allah Teala buyuruyor ki, kıyamet günü mizanlar korulur. Kimin sevap tartıları ağır basarsa, sevapları günahlarından fazla olursa, onlar felaha erenlerdir diyor. Yani gidecekleri yer mutlaka cennettir. Bir sonraki ayet-i kerime Mü'minun 103. Kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların da gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ebediyen kalmak üzere onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ebediyen kalmak üzere. Cehennemde yanmak üzere gelen ve yanacak olan bir kişi cehenneme girer
bir daha oradan çıkması mümkün değildir. Ebediyen cehennemde yanacaktır. Bir süre cehennemde kalıp da cennete gitmek diye bir olay Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemedi kişi, amelleri boşa gitti. Yani o kişinin amelleri vardı, o ameller gereğince amelleri günahlarından fazla sevap kazandırmıştı ona. Gideceği yer cennet iken Allah'a ulaşmayı dilemediği için amelleri heba oldu. Kişinin gideceği yer cehennem. Peki, bunu söyleyen Allah Teala burada Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yerin cehennem olduğu sonucuna bizi ulaştıran onların amelleri boşa gider ifadesi Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesiyle karşılaşınca tam bir denge oluşuyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, onun bütün günahları örtüldü. Ertesi gün kişi öldü, gideceği yer cennet. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, bir gün öldü. Öldüğü anda bakılıyor amel defterine, adam Allah'a ulaşmayı dilemediği için bütün amelleri boşa gidiyor. Ve gideceği yer cehennem. En çarpıcı misali verelim. İki adam düşünüyoruz. Birincisi, hiç hayatında namaz falan kılmamış, ibadet yapmamış. Ona demişler ki, Allah'a ulaşmayı dile, mutlaka cennete girersin. O da gönülden Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala da görmüş onun kalbindeki talebi. Ertesi günde bu kişi ölmüş. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için günahları örtülür Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Bu sebeple sevapları fazla olur. Bu kişinin gideceği yer cennettir. Şimdi çarpıcı bir misal olsun diye biraz ekstrem olacak rakamlar. 80 yaşına kadar yaşayan bir insan düşünelim. 15 yaşında ibadetlerine müdrik olmuş, başlamış. İslam'ın 5 şartını 65 yıl yerine getirmiş. İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsini yapmış. Ve cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba Allah Teala beni 4. kat cennete mi alır yoksa 5. kat cennete mi alır diye düşünceler içinde bu adam ölüyor. Bu adamın gideceği yer cehennem. Bugün öğrenilen din ilmiyle bir insanın cennete giremeyeceğinin en açık delili bu. Çünkü bu insanın amelleri boşa gidiyor Allah'a ulaşmayı dilemeyince. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ise günahları örtülür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka bu sebeple günahları örtüldüğü için Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi sevapları amelleri boşa gitti diye amelleri sebebiyle kazandığı dereceler boşa gitti diye mutlaka cehenneme gider. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, size unuttuğunuz İslam'ı anlatıyoruz. Bunları biz öğrenmedik. Allah Teala bize öğretti, anlamıyor musunuz? Bizim gibi eskilerin tabiriyle hiç mürekkep yalamamış, dini açıdan hiçbir bilginin sahibi olamamış, 30 yılını öyle geçirmiş, ondan sonraki 10 yılında da dinin içinde olmasına rağmen bir ilerleme kaydedememiş olan birisi, o biziz.
bu ilmi nereden alıyor? Bugünkü din alimlerinin hiç bilmedikleri bir konu, hidayet. Şu anda konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Ne oldu? Dilemeyen kişi şirkte, gizli şirkte, dilemeyen kişi takva sahibi değil. Dilemeyen kişinin günahları sevaplarından mutlaka fazla olacaktır. Neden? Sevapları yok oluyor diye. Onun sevapları yok oluyor. Allah Teala onun sevaplarını devre dışı bırakıyor. Habitat amalühüm diyor, onun amelleri yok olur, boşa gider diyor. Amelleri boşa gider. Öyleyse şu ana kadar nereye vardık? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Dilemeyen kişi takva sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkte değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülür. Amelleri boşa gitmediği gibi günahları örtülür. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki bir insanı cennete veya götürecek olan faktörler bu matematik hesapla açık, kesin, şüphe götürmez bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yer cennettir, dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Şimdi konular arasında demin bahsettiğimiz mümin olmayı da devreye koyalım. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre o Allah'a ulaşmayı dileyen tek fırka onlar müminlerdir. Geri kalan bütün fırkalar kafirlerdir ve onlar şeytanın kullarıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler ise Allah'ın kuludur. Hadi gelin ayet-i kerimeye beraberce bakalım. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Sahabeden bahsediyor Allah Teala, diyor ki onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken, onların kulu iken Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler ve onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor. Tağut'un kulu olan, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Tağut'un kulu olduğu açık bir şekilde ayette yer alan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, insan ve cin şeytanların, kısaca şeytanın diyelim, şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ise Allah'ın kuludur. Elbette şeytanın kulunun cennete girmesi düşünülemez. Ama Allah'ın kulu mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah'ın kulu açık ve kesin bir şekilde görünüyor ki onlar müminler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen hak müminler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi hak mümindir.
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete girecek olan bir mümindir. İşte iki nevi amen olandan birincisini söyledik. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir amenü olan kişi. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Ama bir başka grup ayet-i kerimeye baktığımız zaman orada Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine orada Allah-u Teala'nın gene müminlerden bahsettiğini görüyoruz. Amin olanlardan bahsettiğini görüyoruz ama bunlar cennete girecek olanlar. Allah Teala buyuruyor: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun." O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve onlar amen olmuşlardır. Amen oldukları için de takva sahibi olmuşlardır. Yani bu zaten amen olan bu insanlar, Allah'a inanan bu insanlar ikinci defa amen olmuşlar. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey amen olanlar takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor. Yani takva sahibi olmamış bir ameni olan söz konusu. Mümin Allah'a inanıyor ama takva sahibi değil. Burada ise Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde ise takva sahibi olan bir ameni olan kişi var. اَلَّذِينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ Onlar amenudurlar, takva sahibi olmuşlardır. Sonuç, لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Ahiret hayatındaki müjde, cennete gidecekler. Dünya hayatındaki müjde, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapacakları için bu dünyada da mutlu bir hüviyette yaşayacaklar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde amini olmak bu derece önemli bir muhteva taşıyor. Allah-u Teala'nın işaretlerine bakmaya devam edelim. Allah'ın kuludur dedik amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne dedik? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kâfirlerdir. İşte açıklaması. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanların, mümin amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Nefs tezkiyesi yoluyla onların kalplerini kapkaranlıkken %51 nura mutlaka Allah-u Teala kendisi ulaştırır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemiş olan amini olanların dostudur. Peki sonra diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُهْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. İşte insanlar var. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onlara yardımcı olmuş, onları zulmetten nura ulaştırmış, kendisi kendi zatına ulaştırmış, sözü var mutlaka ulaştırır. Ama konunun devamına bakıyoruz. Bu kişiler mümin olduktan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.
Allah'a ulaştırılınca Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmış. Artık yok. O zaman şeytan bunlara musallat olmuş, tağut. Ve onları, ruhları Allah'a ulaşmışken, üçüncü kat cennetin sahibiyken, oradan alaşağı etmiş, cehennemlik etmiş. Kişilerin kalbi yeniden kararmış. Gereklerini devam ettirmemişler. Zikirlerini bırakmışlar, namazlarını bırakmışlar. Ve gidecekleri yer cehennem olmuş. Allah'ın dostuyken tağutun dostu olmuşlar. Allah Teala onları kendisine ulaştırmış, kalpleri aydınlanmış, zulmetten nura çıkmışlar. Ama sonra Allah'ın koruyucu zırhı ortadan kalkınca şeytan onları tesir etmeyi başarmış ve onları cehennemlik kılmış. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler, dilemişken, dileyince mümin olmuşlar, hak müminler olmuşlar. Ama sonra tekrar küfre dönmüşler. Peki bu insanlar Allah'a inanmıyorlar mı? İnanıyorlar. Allah'a inançlarında bir değişiklik yok. Ama kafir hüviyetini koymuş Allah-u Teala burada onlara. Sırf vuslattan sonra kendilerini koruyamadıkları için şeytandan ve Allah'a ulaşmayı yeniden dilemediklerinden dolayı. Dileseler Allah-u Teala tekrar bir hak verecek ve gene ruhlarını kendisine ulaştıracak, gene üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların muhtevasına baktığımız zaman burada çok ciddi bir husus daha var. Cehenneme gitmek. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gider. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmeynnü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar buyuruyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Öyleyse cehenneme gidecek olanlar mutlaka kafirlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildiler. Gafil olmasalardı ne yapacaklardı? Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. İşte 14 asır sonra, İslam'dan 14 asır sonra bütün insanlar gaflet içinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil. Bütün din öğreticileri buna dahildir. Din öğreticisi olarak, din bilenler olarak geçinenlerin hepsi buna dahildir. Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ve korkunç bir gaflet, çünkü sadece onlar bu gaflet sebebiyle cehenneme gitse kendi kefaretlerini öderler. Ama 70 milyondan fazla insanın sadece bu söylediğim bir tek Allah-u Teala'nın mefhumunu, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a mülaki olmayı dilemek müessesesini bilmedikleri için ve biz bunu herkese anlattığımız zaman hayır öyle değil, onlar yanlış söylüyor dedikleri için veya sessiz kaldıkları için, doğruyu öğrenmişlerse söylememeleri sebebiyle insanların, 70 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Öğrenmemişlerse
öğrendikleri ilmin onları ulaştırabileceği yer gene cehennem. Öğrenmişse, başkalarını da bu yoldan caydırıyorlarsa kendilerinin yapacağı bir şey yok demektir. Hani bir söz vardır, kelin ilacı orta kendi başına sürer. Eğer bilselerdi, onlar şu anda bizimle beraber olurlardı. Allah'ın yoluna bizimle beraber çağırırlardı. Dürüst olan bir insanın böyle davranacağına inanıyoruz. Hem öğrensin, hem söylediklerimizin doğru olduğunu kesinlikle tespit etsin, ondan sonra da bizim karşımızda olsun. İşte sevgili kardeşlerim, burada korkunç bir ikiyüzlülük yatar. O insanlar iki kat azaba muhatap olurlar. Yeryüzünde fesat çıkardıkları için. Başka insanların hidayetine mani oldukları için. Allah Teala Bakara Suresinin 159. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, onlar ki Allah indirdiği kitaplarla hidayeti açıkladıktan ve o hidayeti beyinelerle ispat ettikten sonra kim hidayeti gizlerse Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte şu anda din öğreticisi adına kimler varsa hepsi bu ayet-i kerime standartları içinde Allah'ın lanetine muhataptır. Sevgili kardeşlerim, biz hidayeti bu dünyaya yayacak olan hidayet

Korkunç bir tablo. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın iler tutar tarafı yok. Allah'ın ayetlerinden gafil. Gideceği yer cehennem. Takva sahibi değil. Şirkte. Amelleri boşa gidiyor. Zaten tek başına bu onu cehenneme götürmeye yeterli. Ama Allah'a ulaşmayı dilememek meselesi bütünüyle cehenneme götürücü bir faktör. Sadece şirkte değil, bu kişi aynı zamanda küfürde. Allah'a inanmasına rağmen Allah Teala onu küfürde kabul ediyor. Allah'a inanıyor kişi ama cennete girebilecek hüviyette bir mümin değil. Çünkü amelleri boşa gidiyor. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette. Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Herkes dalalettedir. Allah Teala da onları bırakır. Doğuşundan itibaren var olan herkes, insan olarak dünyaya gelen herkes dalalettedir. Dalalet sonradan kazanılan bir müessese değildir. Herkes dalalettedir. Onun için Allah Teala dilediğini dalalette bırakır, dilediğini dalaletten kurtarır gibi bir ifade geçerli değildir. Allah dalalette olanları bırakır, meşgul olmaz onlarla. Ama diyor Allah Teala onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları Allah'a ulaştıran yola ulaştırır. Biz sonucu söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka cennetine koyar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi

Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece dalalettedir. Allah da onları bırakır. Ama Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesine göre o insanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse o kişiye Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel dalaletteydi. Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzere olur ve Allah'ın zatına mutlaka bu kişi ulaşır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi açık ve kesin bir şekilde dalalettedir. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. Onlar dalalette, onlar küfürde, onlar şeytanın dostu, hatta onlar şeytanın kulu. Gidecekleri yer cehennem. Takva sahibi değiller, şirkteler. Daha ne olsun sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli bir kavram ve unutulmuş. Eğer Allah Teala bunları bize öğretmeseydi, biz de size bunları söyleyemezdik. Bizim ilim seviyemiz ne ki? Biz bir hiçiz. İlim adına dünyadaki alim

Nereden ilim alan insanlar arasında biz yokuz, biz sıfırız. Biz Allah'ın ilminin gerçek sahibiyiz. İşte o Allah'ın ilmi ki o insanlardan ilim öğrenenlerin bütün öğrendikleri ilmin onları kurtarmasının mümkün olmadığını söylüyor. Biz de özellikle baştan din adamlarını uyarıyoruz. Sizin göreviniz hakikatleri öğrenip insanlara öğretmektir. Bunun için tahkik etmek mecburiyetindesiniz sözlerimizi ve görevinizi yapmıyorsunuz. Allah'ın huzurunda sizleri suçluyoruz. ''70 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebep oluyorsunuz.'' diye. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a ulaşmayı dileme kavramı Kur'an'ın bel kemiğidir. Kur'an'ın yarısından ötesini ifade eder. Cennet saadetinin 3. katını, dünya saadetinin 50%'sini mutlaka sağlar eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Küfürden kurtarır, cehennemden kurtarır. O kişi için bir kurtuluş reçetesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli bir kavram ve insanlar bunu bütünüyle unutmuşlar. İslam'da bu yüzden bitkisel hayata girmiş, kolları bacakları kesilmiş ve insanların kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün olmayan bir din anlayışı bütün İslam alemini sarmış. Bunca hakikati 30 yıldır bu insanları anlatmaya devam ettiğimiz halde insanlar hiçbir zaman özellikle din adamları bugüne kadar görevlerini yerine getirmediler. Kıyamet günü mutlaka iki yakamız, iki elimiz onların yakasında olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'a ulaşmayı dilemek isimli sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dualarımızla. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat Allah'a salavat Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Eğer gerçekten ahsen şekilde namaz kılmak istiyorsanız evvela bizim zikir kasetimizden bir tane mutlaka edineceksiniz. Namaz kılarken o zikir kaseti açık olacak. Sesi duyacaksınız. Eğer mümkünse uyuduğunuz zaman da sesin size ulaşmasıyla siz de o sese paralel olarak zikir yaparak uyumaya çalışın. Bir süre sonra bunu başardığınızı göreceksiniz. Ve neticede çok mutlu olacağınız, giderek zikrinizin arttığını göreceksiniz. Bu namazın dış şartında zikir müessesesi devam ederken çok daha rahat standartlar içinde namazı kıldığınızı göreceksiniz. Eğer namaza başlamadan evvel 1-2 dakika zikredersiniz, namazın çok daha güzel bir ifade taşıdığını göreceksiniz, bir huzur verdiğini hissedeceksiniz size.
2: Ve bizim ileride ne yapacağımızdan haberi var. Ve eğer ben sonunda cehenneme gideceksem, Allah-u Teala bunu biliyorsa ve benim bunu değiştirmeye hiç gücüm yoksa, kesinlikle gelecekte olan yaşayacağım kaderimi değiştirmeye yetkim yoksa, o zaman benim cehenneme gitmemde benim suçum ne? Dolayısıyla insanlar kader ve kaza arasındaki farkın ne olduğunu devamlı birbirine karıştırmaktalar. Eğer Allah Teala bizim girecekte cehenneme gideceğimizi biliyorsa, o zaman biz bu yaşantımızı, önümüzdeki olan yaşantımızı niçin yaşıyoruz? Bize kader ve kaza konusunda inşallah aydınlatabilir misiniz?
3: Allah razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha suallere cevap vermek üzere Allah bizleri bir araya getirdi. Mutaffifin suresinin 10 ve 18. ayetleri iki ayrı hususa işaret ediyor. Deniyor ki Allah'ın dostlarının, ebrarın kader hücreleri zemin kattan 7 kat yukarıda illiğindedir. Şeytanın dostlarının, fücurun kader hücreleri ise zemin kattan 7 kat aşağıda sicindedir. Allah Teala biliyorsunuz ki Şem suresinin 8. ayet-i kerimesinde o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir buyuruyor. Kim Allah'ın takvasına uyarsa, takva sahibi olmak istikametinde harekete geçerse o kişi ebrar olur. Kim fücur istikametinde harekete geçerse o kişi fücar olur. Öyleyse fücur kelimesi ve fücar kelimesi aynı kökten gelen iki kelime. Takva ile bunun neticesinde oluşan muhteva da aynı kökten gelmiyor, aynı manaya ulaşıyor. Ebrar, birin sahipleri demek. Fücursa şeytanın fücuruna tabi olanlar. Öyleyse zemin kattan 7 kat yukarıda kader hücreleri var. Uzun uzun sizlere birçok defa anlatmıştık. Bu suallerin cevabını da bir defa da anlatacağız inşallah. 7. katın başlangıç noktası fetih kapısıyla başlar. Ve 2. alem kader hücreleridir. Sonsuzluğa doğru uzanan, sonunu görmeniz mümkün olmayan, uzaklığa kadar giden, ufukta kaybolan kader hücreleri, bal petekleri gibi altıgendir. Her bir 24 saatlik bir devreyi ifade eder. Zemin kattan 7 kat yukarıda cennete gidecek olanların kader hücreleri vardır. Zemin kattan 7 kat aşağıda fücarın, yani şeytana tabi olanların, cehenneme gidecek olanların kader hücreleri vardır. Bu tarzdaki sualleri soranların en büyük yanlışlığı olayları dünya ölçülerine göre değerlendirilmelidir. Yani düşünceleri şöyle: Allah Teala yarın neler olacağını oraya koymuş. Yani zannediyorlar ki daha o olaylar vücuda gelmeden evvel Allah onları oraya koymuş. Öyleyse zamanı geldiğinde de insanlar Allah oraya onları koyduğu için onları yapmak mecburiyetinde. Böyle düşünüyorlar. Acaba anlatabildim mi? Burası çok önemli konunun. Zannediyorlar ki Allah Teala kader hücrelerine koyduğu sistemlerle geleceği düzenliyor. Yani o kader hücrelerindeki her şeyi Allah olmadan evvel oraya koymuş ve insanlar ileride onları gerçekleştirecekler. Halbuki bilmiyorlar ki kader hücreleri kıyamet gününden alınmış, ezele götürülmüştür. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle zamanın da mekanın da ötesindedir. Zamandan da münezzehtir, mekandan da münezzehtir. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Dikkat edin sözüme, getirdi diyor. Getirecek demiyor. Kur'an-ı Kerim ki bundan 14 asır evvel indirildi. 14 asır geçtiğinden daha kıyamet kopmadı. Kıyamet koptuktan sonraki olay cennet veya cehennemdir. Halbuki Allah Teala bu olaydan geçmiş zaman olarak bahsediyor. Çünkü Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuzluğun sahibidir ve Allah'a göre geçmiş zaman, gelecek zaman yoktur. Zaman yoktur. Her şey Allah'a göre bitmiştir. Her şey Allah Teala'ya göre yeni başlamaktadır. İkisi de ona göre geçerli. Öyleyse burada önemli olan şeyin ne olduğunu bilmenizi istiyorum. Kıyamet gününü düşünün. Kıyametten evvel herkes ölmüştür. Kıyamet günü yaşayanlar da o günüdür. Ve kıyamet günü herkese yaptıkları gösterilir. Ne demek bu? Yani herkesin hayattaki geçen her olayı onun amel defterine film olarak, video olarak, üç boyutlu film veya video olarak yazılmıştır. Sağ taraftaki kiramen katibin melekleri o kişinin yalnız sevaplarını bir araya getirebilirler. Sol taraftaki kiramen katibin melekleri de o kişinin yalnız günahlarını bir araya getirebilirler. İki filmde 90'dır. Kıyamet günü filmlerin derece toplamına bakılır. Zaten değerler kümülatiftir. Her olay vücut bulduğunda zarar eklenir eski rakama. Eğer sağ taraftaki değerler yüksekse, yani kişinin sevapları yüksekse günahlarından, o zaman sol taraftaki melekler ellerindeki filmi sağ tarafa verirler. Kronolojik sıra olarak zamanın bütün parçaları bir araya gelir, eksik kalmaz. Ve film sağ tarafta toplanır, sağ taraftan bize teslim edilir. Eğer kişinin günahları sevaplarından fazlaysa, o zaman sağ taraftaki melekler, sevaba ait olan filmleri toplayan melekler, ellerindeki filmi sol tarafa vermek mecburiyetindirler. İşte böylece film taraflardan birinde tamamlanır. Bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası o filme bir ilave yapmak veya bir eksiltme yapmak mümkün değildir. Çünkü hayat bitmiştir. Kıyametten evvel ölenler ölmüştür. Kıyamet günü de son yaşayan insanlar, kıyameti yaşayan insanlar ölmüştür. Herkes ölmüştür. Hayat filmlerinde değişiklik yapmak mümkün değildir. İşte Allah Teala kıyamet günü o filmleri oradan alıyor, geçmişe gönderiyor. Zamanın başlangıcına gönderiyor. İkiye ayırıyor çünkü kimin cehenneme gideceği belli olmuştur. Onlarınki seccinde, kimin cennete gideceği belli olmuştur. Onlarınki illiğinde bir yerleştirme müessesesi tatbik etmiştir Allah-u Teala. Zamanın sonundan zamanın başına bir taşıma işlemi. Öyleyse insanların zannettiği gibi Allah-u Teala oraya o filmi koymuş, geleceği kendisi tayin etmiş, Allah tayin etmiş, insan da onu yaşamak mecburiyetinde. Öyleyse ben niye cezalandırılıyorum diyor, niye yaşıyorum diyor kişi. Oysa ki olay onun zannettiği gibi değil. Allah-u Teala onun hayat filmini kendisi tanzim edip de gelecekte bu kişi bunları yapacak diye oraya koymamış. O kişi evvela hayatını bitirmiş, hayatında yapacağı her şeyi yapmış, günahlarıyla, sevaplarıyla, kaybettiği derecatı kendi iradesiyle kaybetmiş, kendi fiilleriyle kaybetmiş, kaderle hiç alakası yok. Kazandığı derecelerin bir kısmı kaderden geliyor, bir kısmı kendi iradesiyle kazanılmış. Ve eğer bu kişi kendi hayatında bilerek, isteyerek, kendi iradesiyle gerçekleştirdiği olaylar sebebiyle kaybettiği dereceler fazlaysa, o kişi cehenneme gidecek. O kişinin hayat filmi onu cehenneme götürecek standartta. Yetmez. O kişi bunları yapmak mecburiyetinde değil. Günü geldiğinde kişi görecektir ki bütün orada geçen olayları kendi iradesiyle bilerek, isteyerek vücuda getiriyor. Oradaki olaylar öyle olduğu için o da o olayı yerine getirmek mecburiyetinde olduğu için değil. Aradaki farkı çok dikkatle anlamanızı istiyorum. Allah'ın kader hücrelerine koyduğu olaylar, Allah'ın siz onları yapasınız diye koyduğu, önceden tasarruf edilmiş, sizin hayatınıza şekil veren olaylar değildir. Siz onları yaşadınız, bitirdiniz, Kıyamet koptu. Ondan sonra Allah Teala o olayları oradan alıyor, geçmişe götürüyor. Kendi iradenizle bilerek, isteyerek yaşadığınız ve kendi iradenizle değer kaybettiğiniz veya kazandığınız olaylar. Başka türlüsü mümkün mü? Oraya konulan olayların hepsi kader olmuş olsaydı, o zaman herkesin cennete girmesi gerekirdi. Neden? Çünkü kader hiç kimseyi cehenneme götüremez. İşte meselenin cenalıcı noktası burası. Kader ve kaza burada kesinlikle birbirinden ayrılıyor. Bir insanın kendi iradesiyle yapmadığı başka bir irade tarafından vücuda getirilen ama o kişiye tesir eden olaylar kader adını alıyor. Kişinin o olayın vücuda getirilmesinde bir dahili yok. Onun iradesi girmemiş devreye. Böyle olan olaylar sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Yani kader adı verilen müessese kimseye derecat kaybettirmez. Neden? Kader sadece iki şekilde tecelli eder. Bir, bize bir fayda sağlar. Başkalarının yaptığı bir, başka bir iradenin vücuda getirdiği bir olay bize tesir icra ediyor. Bu tesir ya fayda şeklinde hasıl olur ya da zarar şeklinde hasıl olur. Fayda oluşturduğunu düşünelim, derecat kaybetmeyiz. Fayda sağlandığı zaman o faydayı yaşadı sadece. Derecat kazanmayız da kaybetmeyiz de. Ama kim bize bir zarar vermeye kalkarsa kul hakkı devreye girer. Biz bir zarar görürsek başka birinin yaptığı olay sebebiyle kul hakkı devreye gider. Kul hakkının devreye girmesiyle birlikte o fiili, haksız fiili vücuda getiren kişi o fiile ait derecatı kaybeder. Ama onun kaybettiği derecatı kul hakkı devreye girdiği için biz kazanırız. Öyleyse burada açık bir olguyla karşı karşıyayız. Bize bir zarar veren olayda derecat kazanıyoruz. Fayda veren olayda da derecat kazanmıyoruz ama kaybetmiyoruz da. Öyleyse olay bize zarar verebilir veya fayda verebilir. Her ikisinde de derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Evet. Kahve güzel olmuş. Kapatma. Allah-u Teala'nın indinde kader unsuruyla vücuda gelen getirilen olaylar demek ki bize derecat kaybettirmesi imkansız olan olaylardır. O zaman hayat filmlerini Allah-u Teala'nın önceden hazırlayıp oraya koymuş olması söz konusu olsaydı hiç kimsenin cehenneme gitmemesi icap ederdi. Acaba aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Kader hiç kimseye derecat kaybettirmeyeceği halde o kader hücrelerindeki filmlerde bizim derecat kaybımız varsa onların kader olması mümkün değildir. Onlar kazadır. Bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek vücuda getirdiğimiz olaylar. İşte 14 asırdır yazılan kitaplar sebebiyle öylesine karmaşık bir ortam vücuda gelmiş ki bütün kavramlar değerlerini yitirmişler. Karma karışık bir ortama bir hercümercin içine girmişiz. Ve bu sebeple o yazılan kitaplarda kader ve kaza müessesesi birbirinin içine girmiş. Farklı mefhumlarla karma karışık bir hale getirilmiş. Şimdi bu kader ve kaza anlatımını iyi dinleyin. Ve dinledikten sonra bitirdiğim zaman sözlerimi kendinize bir sual sorun. Ben bu kaza ve kaderi anlamadım diyebilecek misiniz bakalım? Öyle bir şekilde Allah Teala dizayn etmiş ki Kur'an-ı Kerim'de kaza ve kaderi anlatma tamamlandığı zaman o yüzlerce yazarın yazdıkları yazıların nerelerinde yanlışlıklar olduğunu hemen anlayacaksınız. İşte bunun alışılması için kaza ve kader ayrımını beraberce yapalım. Demek ki kader nedir? Sualinin cevabı şu. Başka bir irade bir olay vücuda getirecek. Biz o olayın içinde yaşayacağız. Olay bize bir tesir icra edecek. Ama bu olayı başka bir irade vücuda getirmiş. Tesiri biz aldığımız halde olayın vücuda gelmesinde bizim bir dahilimiz yok. Bizim irademizin bir rolü yok. İşte bunun adı kaderdir. Bir olayı biz vücuda getirmişiz. Kendi irademizi vücuda getirmişiz. Bunun da adı kazadır. İşte kaza ve kader bu açıdan kesin bir hüviyetle birbirinden ayrılır. Ve konunun en önemli yönü şurasıdır ki kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Peki biz insanlar nasıl cehenneme gireriz? Bir tek şartla cehenneme gireriz. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla olduğu takdirde. Öyleyse ne ifade ediyor sözlerim? Kader sebebiyle hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değildir. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybetmiyorsa ve bizi cehenneme götürecek olan şey kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerden fazla olmasıysa o zaman kaderin hiç kimseyi cehenneme götürmesi mümkün değildir. Meseleye Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu açıdan baktığınız zaman o kader hücrelerine konulan bütün olayların dizaynında bizi cehenneme götürecek olan unsurların derecat kayıplarının var olduğunu göreceksiniz. Onlar var olduğuna göre kader hücreleri adını verdiğimiz o sistem aslında tamamen kaderden ibaret bir sistem olamaz. Çünkü kaderde hiç kimse derecat kaybedemez. Öyleyse Allah Teala geleceğimizi dilediği gibi yapmış, o kader hücrelerin içine oturtmuş, biz de onların hepsini yapmak mecburiyetindeyiz diye bir düşünce külliyen yanlıştır. Doğrusu nedir? Doğrusu kıyameti düşünün. Kıyamet günü herkesin yapacağı fiiller tamamlanmıştır, bitmiştir. Herkes kendi iradesiyle derecat kaybetmiş veya kazanmış. Kader sebebiyle de derecat sadece kazanmış. Ve olaylar dizisi tamamlanmıştır. Kişinin hayatı bitmiştir. Artık o kader üzerinde bir değişiklik yapmak, kader filminde bir değişiklik yapmak mümkün değildir. Ve zaman bitmiştir. İşte Allah-u Teala'nın o bitmiş zamandan itibaren zamanı geriye göndermesi söz konusu ya, o zamanı geriye gönderirken hayat filmlerini de beraber gönderiyor. Ve hayat filmleri zamanın başlangıcına kadar gidip kader hücrelerine yerleşiyor. İkiye ayrılarak cennete gideceklerinki yukarıda illiğinde, cehenneme gideceklerinki aşağıda sicilde. Öyleyse olayı yerli yerine oturttuğumuz zaman gördüğümüz son derece açık bir vaziyeti sergiliyor. Bütün insanların kader hücreleri dediğimiz o hücrelerinde kaybettikleri dereceler de var. Manası kaybettikleri dereceler var olduğuna göre bunların kader olması mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala düzenlememiştir onları. Geleceğe dönük olarak Allah-u Teala onları düzenlememiştir. Böyle bir düşünce külliyen yanlıştır. Allah-u Teala madem ki o kadercilerini düzenlemiş, oraya koymuş, ben de mutlaka onları yapacağım. Öyleyse ben o kaybettiğim dereceler sebebiyle cehenneme gideceksem, demek ki Allah-u Teala beni cehenneme mahkum etmiş. Bu bir saçmalık. Allah Teala'nın böyle bir şey yapması hiçbir zaman söz konusu değil. Bir defa iki sebepten söz konusu değil. Bir, Allah Teala el adl esmasının sahibidir. Adaletin dışında bir şey yapması mümkün değildir. İki, Allah Teala el hak esmasının sahibidir. Hiç kimseye hiçbir şekilde en ufak bir haksızlık yapması mümkün değildir. Hak etmemiş bir insan kendi iradesiyle yaptığı fiiller dolayısıyla derecat kaybedip de kaybettiği dereceler, kazandığı derecelere aşmamış bir insan asla Allah Teala tarafından cehenneme gönderilmez. İşte bunları tamamladığımız zaman bunların kader ve kaza müessesinin bütününü husule getirdiğini görüyoruz. Öyleyse iki çeşit olay var. Bir, başkasının iradesiyle vücuda gelen, bize tesir eden olaylar, bunların adı kader. Kader sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değildir. İster kader bize bir fayda sağlasın, ister zarar versin, her iki halde de derecat kaybetmemiz mümkün değildir. İkincisi kaza, kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olaylar, işte burada derecat kaybedebiliriz, derecat kazanabiliriz de. Her işlediğimiz güzel amel, amel-i salat bize derecat kazandırır. Her işlediğimiz seyyiat da bize derecat kaybettirir. Ve cehenneme kendi irademizle işlediğimiz olaylar sebebiyle kaybettiğimiz dereceler sebebiyet verir. Bizim cehenneme gitmemize. Öyleyse kaza dediğimiz zaman bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek vücuda getirdiğimiz olaylar dizisi söz konusudur. Peki Allah Teala Kamer Suresi'nin 49. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. Başlangıçta verdiğimiz kader ve kaza kavramları bizim dışımızda bir başka iradenin var olduğu takdirde geçerli. Kaderin oluşabilmesi için mutlaka bir başka irade devrededir. Bu tam kader halidir. Bir de niyet ve nasibi oluşturan ikinci bir kader müessesesi var. Orada ikinci kişi yok. Sadece bir tek kişi var. O kişinin niyeti var. O kişinin bir de nasibi var. Eğer kişinin niyetiyle Allah'ın o kişi için tayin ettiği sonuç aynıysa niyetin sahibi nasibe ulaşır. Niyeti ve nasibi aynıdır. Eğer kişi niyet ettiği şeye layık değilse ulaşamaz. Niyet ve nasip birbirine ters düşer. Öyleyse böyle bir dizaynda insanlar için söz konusu olan şey Allah Teala'nın ortaya koyduğu hakikatler camiasından geçer. İşte bir hedefe ulaşmak için kararlı olan birçok insan düşünün. Hepsi aynı şeye niyet etmiş. Mesela sınıfını geçmeye çalışan çocuklar ya da müfettişlik imtihanına giren müfettiş namzetleri, üniversite imtihanına giren üniversiteye girecek olanlar, hepsinin niyetleri aynı. Sınıfı geçmek veya üniversite imtihanını kazanmak veya müfettişlik imtihanını kazanmak. Şimdi dikkat edin olaya. Bir kısmı kazanıyor, bir kısmı kazanamıyor. Ama hepsi aynı şeyi niyet etmişti. Öyleyse kazanamayanlara dikkatle bakın. Burada iki sebep olabilir. Bir, dışarıdan bir engelleme, dışarıdan yapılan bir müdahale yoktur. O zaman kişi niyet etmiştir, gayret etmiştir ama müktesebatı o hedefe ermesine müsait değildir, yeterli değildir. Kişi hedefine ulaşamamıştır. Niyeti nasibine ulaşamamıştır. Allah'ın bir liyakat kanunu var. Neye layıksanız ona sahip olursunuz. İşte bu liyakat kanununa dikkatle bakın. Bunun arkasında kişinin iştiyaki vardır. Eğer siz bir hizmeti, Allah yolundaki bir hizmeti başkalarından daha büyük bir gayretle yerine getirmenin talebindeyseniz, iştiyanızda bu varsa, bunun için kendinizi zorluyorsanız, bunun için bunu yapmak size bir zevk veriyorsa, siz iştiyak sahibisiniz. Başkalarından farklısınız. Kimdir başkaları? Allah yolunda yaptıkları her hizmeti bir angarya gibi görürler. Onların menfaatleri vardır. Ya para kazanmak amacıyla bir iş yaparlar, ya başka bir niyetleri vardır ama mutlaka bir menfaatleri vardır arkasında. O menfaat olmadığı takdirde onlar çalışmak istemezler. O iş onlara bir yük olarak görünür. Bir angaryadır. Bu insanlar başkalarına hiçbir şey ödemeyen, hep başkalarından bir şeyler almayı düşünen zavallılardır. Aslında mutluluklarının başkalarına bir şeyler vermekten geçtiğini belki hayatları boyunca hiç anlayamayacaklardır. Bütün gayretleri Rabbena hep banadır. Hep bir talep peşindedirler. Hep onlar Allah'tan bir şeyler isterler. Maddi nimetlerdir istedikleri. Bunun bedelini ödemek konusunda asla bir talep sahibi değillerdir. Allah yolunda bir iş yapmak gerektiği zaman en tembel davranan onlardır. Her şeyi bahane ederler. İşleri vardır, hastadırlar vesaire. O insanlar Allah yolunda hizmetten kaçanlardır. İşte onlar iştiyak sahipleri olamazlar. Ne zaman iştiyak sahibiyseniz bilin ki ilk adımı attınız. Çünkü iştiyak liyakati artıran yegane faktördür. İştiyakınız varsa Allah yolunda bir hizmet vermek istiyorsanız karşılıksız içinizden bu geliyorsa bunu talep ediyor ve mutlaka gerçekleştirmek istiyorsanız hiçbir engel tanımazsınız. O iş size bir angarya olmak şöyle dursun, Allah yolunda o hizmeti yapmaktan sonsuz bir zevk alırsınız. Ve başkaları size emretmese de o işi yapın diye siz onu yapmak için dehşetli bir talebin sahibi olursunuz. O taleptir ki sizi yüceltir. İşte böyle bir talebiniz yoksa Allah'ın yolunda yapılan bütün hizmetler size bir angarya olarak görünür. Ve onları yapmaktan hep kaçarsınız. Sebepler icat edersiniz. Bu liyakatinizin eksik olduğunu gösterir. Ne olur peki? Eksik liyakat varsa mükafat da eksiktir. Allah'ın liyakat kanunu layık olduğunuz mükafatı almanıza imkan verir sadece. Ve siz Allah yolundaki bir hizmeti zorla veriyorsanız onun karşısında Allah Teala'nın size mükafat vermesini de boşuna beklemeyin. Böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşmez. Mükafatı alanlar karşılıksız olarak Allah yolunda her şeylerini sarf edenlerdir. Siz Allah yolunda sarf etmek yerine o hizmetin karşılığında daha çok, verdiğiniz hizmetten daha çok bir şeyler bekliyorsanız Allah'ı sömürmek mi istiyorsunuz? Arkasında hep yaya kalacağınızı bilmiyor musunuz? Siz Allah yolunda veren el olmadıkça, talep eden el oldukça, maddi nimetler talep eden el oldukça hep kaybedenlerden olursunuz. Sözlerimi ait olduğu yere oturtun. O sözler sizin için hayati önem taşırlar. İşte böyle bir dizaynda o kişi ikinci bir kişi olmaksızın tek başına bir niyetin sahibi olan kişi o niyetine ulaşamamışsa onun o hedefine ulaşacak olan liyakatinde eksiklik olduğu için ulaşamamıştır. Yalnız layık olduğunu alacağı için o insan da başarılı olamaz. Öğretmenlerin devreye girmediğini, bu kişiye bir haksızlık yapılmadığını düşünüyorum. Böyle bir statüde yalnız kendisi var. o kişinin niyeti var ve sonuç var, nasip. Eğer o kişinin nasibi talep ettiği yere ulaşamamak olmuşsa, ki hep öyle olur, öyle olan insanlar için, niyet ettiği yere ulaşamamak olmuşsa, o kişi o talebinde sonuca ulaşamamış ve kaybetmiştir. Niyetiyle nasibi birbirine eşit değildir. Çünkü o hedefe cayık değildir. Şimdi ikinci alternatifi düşünelim. Öğretmen var bir tane ama bu talebeye kızıyor. Onun kağıdını alıyor, bakıyor. Herkese hakkaniyetle de not verdiği halde o talebeye gelince onun notunda kısıntı yapıyor ve çocuğun sınıfta kalmasına sebebiyet veriyor. Bu niyet ve nasip meselesi değildir. Bu bir kaderdir. Burada ikinci bir irade girdi devreye. İkinci irade birincinin hayatını etkiledi. Oluyor mu? Her devirde olduğu gibi bu devrede de üniversitelere başörtülü kardeşlerimizi almıyorlar. Onların istikballeriyle oynuyorlar. Onları üniversiteye almadıkları için imtihana hepsi kalmak mecburiyetinde sınıfta. Ne oldu? Kader girdi devreye. Kaderi etkileyen bu insanlar etkiledikleri kaderin cezasını Allah'a ödemekle mükelleftirler. Öyleyse burada kişinin niyetiyle nasibi arasındaki farklılığı oluşturan fiziki kaderin devreye girmesidir. Başka bir iradenin daha devreye girmesidir. Öyleyse kader ve kaza müessesesinde iki ayrı alternatif geçerli. Tam kaderde, mutlak kaderde mutlaka iki tane irade var. Bir, olayı vücuda getiren irade, iki, olayın tesir sahasına aldığı fakat kendi iradesinin devreye girmediği ikinci bir kişi. İşte o ikinci kişi olayı yaşıyor, olayına tesir ediyor ama kendi iradesinin bir dahili yok. İkinci olayda ise iki kişi yok, sadece bir tek kişi var. Kişinin niyeti var, niyetine ulaşmak için bir gayretin sahibi ama ulaşamıyor. Çünkü liyakati o istediği hedefe ulaşması için yeterli seviyeyi kazanamamış. Ve kişi layık olmadığı için hedef iddiaz ettiği yere ulaşamıyor. Allah-u Teala herkese dünya üzerinde indirdiği mukaddes kitaplarla, ki bunların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir, görevler yükler. Ve söylediği söze çok dikkatle bakmanızı istiyorum. Diyor ki biz kimseye onun taşıyamayacağı yükü yüklemeyiz. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Yani Allah-u Teala bir geminin ambarını büyütecekse, bir geminin ambarına mevcut olan buğdayın iki katını yükleyecekse, o ambarı evvela genişletir. O geminin ambarını iki kat buğdayı taşıyabilecek hale getirir evvela, ondan sonra buğdayı yükler. İşte Allah-u Teala'nın size verdiği görevleri yapmakta sıkıntı çektiğiniz yerde hiç korkmayın. Allah-u Teala mutlaka size onu başarabileceğiniz bir gücü verecek ve o zaman sizden isteyecektir o sonucu. Öyleyse Allah-u Teala ihmal etmez, imhal eder. Siz ondan talepte bulunun. Ulaşmanız mümkün olmayan taleplerde bulunun, hiç korkmayın. Eğer gerçekten kalbinizle Allah-u Teala'nı istemişseniz, kalbinizdeki bu talebi Allah-u Teala bir, görür. İki, kalbinizdeki talebi işitir. Üç, kalbinizdeki talebi bilir. Hal böyleyse kimse Allah-u Teala'yı aldatamaz. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa mutlaka o kişinin talebini gerçekleştirecektir. Zamanı mı? Kendisi tayin eder. Siz yalnız o talebe ulaşmak için Allah'tan isteyin ve size verilen her şeyi o talebe ulaşmak istikametinde kullanmaya kararlı olun. Allah Teala size sıhhat vermiş. Bir iş yapabilmek yetkisi vermiş. Ve demiş ki, şimdi bana bu işi yap. Size demişsiniz ki benim işim var. Siz demişsiniz ki ben hastayım. Siz demişsiniz ki bu işe ayıracak vaktim yok. İşte bunların hepsi sizin uydurduğunuz bahanelerdir. Allah Teala size siz o işi yapamayacak yetenekli olsaydınız böyle bir işi asla vermeyecekti. Öyleyse şunu unutmayın. Her zaman Allah'a borçlusunuz. Ve hep içinizden bir şey sizi ömrünüz boyunca yiyecektir. Neden? Neden Allah-u Teala'nın talebini yerine getirmedin? Neden zamanında getirmedin? Neden ona layık olamadın? O Allah ki sizin için bütün güzellikleri size vermeye, kainatı önünüze sermeye hazırdır. Yeter ki siz istekli olun ve size verilen imkanları onun için harcamayı usul haline getirin.
1: Allah!
0: Etrafınıza dikkatle bakın. Etrafınızda teslim olanlar var Allah'a. Onlar ne yapıyorlar? Neden onlar sizin gibi davranmıyorlar? Neden onlar mazeret beyan etmiyorlar? Benim işim vardı, ben hastaydım diye. Çünkü onlar Allah'a kendilerini adamış olan insanlar. Öyleyse kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Nerelerde ne kadar eksiklik olduğunu, köprülerin altından geçen suların sizlerden neleri götürdüğünü yerli yerine oturtmaya çalışın. Allah'ın güzelliklerine siz kapılarınızı kapadığınız sürece o güzellikler o kapılardan geçip sizin içinize giremez. İşte öyle olunca ne olur? Liyakatınız eksik olur. Liyakatınız eksik olunca ne olur? Mükafatınız eksik olur. Allah Teala size onlara verdiği iç rahatlığını, onlara verdiği iç huzurunu hiçbir zaman vermeyecektir. Siz kendi kendinizin huzurunu yok eden bir hüviyettesiniz. Öyleyse bu niyet ve nasip unsuruna dikkatle bakın ki nasibinizi siz elde etmek için gerekli liyakatin sahibi değilseniz, onu Allah'tan isterseniz eğer, Allah Teala onu içinizde gördüğü, işittiği ve bildiği andan itibaren size mutlaka yardım elinizi açacaktır. Nasibiniz ve niyetiniz mutlaka eşit olacaktır. Aynı paralara gelecektir. Ama siz onun için ödemeniz lazım gelen bedeli ödemiyorsanız, o gayretin sahibi değilseniz, hiçbir zaman niyetiniz ve nasibiniz eşit olmaz. Ne demek istediğimi yaşadıkça anlayacaksınız. Şu dünya üzerindeki bütün güzellikler insanlar için yaratılmıştır. Onlara dikkatle bakın, hepsi sizin. Ama layık olmadığınız için onların zevkini yaşayamazsınız. Neden? Birçok insan için, mesela mürşitler için her zaman hangi şartlar içinde olursa olsun her şey güzeldir. Her şey çok güzeldir. Çünkü onlar her şeyin Allah-u Teala'nın kendilerine gösterdiği güzelliklerini görmek imkanının sahipleridir. Nefslerinin iç dünyasındaki o şeytanın telkini altında gelişen olaylar onlar için geçerli değildir. Bu sebeple onlar bütün olayların arkasındaki güzellikleri yalnız görmezler. Aynı zamanda da yaşarlar. Öyleyse Allah'a layık olmanın bir tek yolu vardır. Sizin denetiniz her şeyin Allah'ın olduğunu bileceksiniz. Ve onları Allah yolunda sarf ettikçe mutluluğu yaşayacaksınız. Onları ben haksız yere mi kazandım? Haram olarak mı kazandım? Hayır, helal olarak kazandım. Öyleyse onlar benim. Böyle diyorsanız onlar sizin tabii. Alın onları, nefsiniz istikametinde kullanın. Mutlu mu olacağınızı zannediyorsunuz? Her zaman veren el alan elden mukaddestir. ve Allah yolunda sarf etmeyi öğrenmedikçe mutluluğu yaşayamazsınız. Sizin şu andaki düşünce yapınıza çok uygun bir sonuçlar söylemek istiyorum. Siz elinizdekini Allah yolunda sarf ettikçe onun size sarf ettiğinizden çok daha fazlasını verdiğini göreceksiniz. O zaman şaşıracaksınız bu iş nasıl oluyor diye. Gelenin haddi hesabı olmayacak. Hepinizin o günlere ulaşmasını dilerim ki söylediklerimizin ne kadar gerçek olduğunu yaşayabilirsiniz. İşte dizaynı yerlerine oturttuğumuz zaman nasibin ve niyetin neden farklı tezahür ettiğine ulaşıyoruz. Eğer niyet ettiğiniz şeye Allah'ın ölçülerine göre layık değilseniz o nasibe ulaşamazsınız. Nasibiniz ve niyetiniz hep ters düşer. Bir türlü niyet ettiğiniz yere ulaşamazsınız. Allah-u Teala sizin oraya ulaşmanızı istediği için değil, layık olmadığınız için, liyakatiniz ona müsait olmadığı için. İşte Allah-u Teala'nın sözleri. Dikkat edin. Bu bir kaset. Sizler bunu dinleyeceksiniz. Kaseti dinleyenlere sesleniyorum. Dinlediğiniz zaman şunu düşünün. Bu sözler sizi rahatsız mı ediyor? O zaman kendinizin nerede olduğunu, ait olduğunuz yeri iyi düşünün. Rahatsızlığı hissediyorsanız, Allah için size düşeni yapmadığınız kesinlik kazanıyor. Öyleyse nasibinizin niyetinize paralel olmasını istiyorsanız, Allah yolunda size ait olan hizmetleri yapmak mecburiyetinde olduğunuzu düşünün. Şeytan her gayretiniz için sizi engellemeye çalışır. Hele bu gayretiniz Allah yolunda bir hizmet vermek istikametindeyse. Şeytan bütün gücüyle sizi huzursuz kılmaya çalışır. İşte ne zaman fırsatını bulursa o zaman oradan yaklaşıp sizi alaşağı etmek isteyecektir. Mutlaka huzursuz kılmak isteyecektir. Bir arkadaşı var, nefsiniz. Nefsinizin afetleri şeytanın sığınaklarıdır. Ve herkes doğduğu andan itibaren nefsinin yalnız afetlerden oluşan bir statüsü içinde doğar. O kişinin nefsinin kalbi sadece karanlıklarla örtülüdür. Sadece nefsin afetleriyle örtülüdür. O afetler de şeytanla işbirliği halinde devamlı sizi huzursuz etmeye çalışır. İşte böyle bir dizaynda nefsinizin hakimiyeti altında Allah'ın size verdiği nimetleri Allah yolunda kullanmak yerine kullanmamayı tercih edersiniz. Ve arkasından da hep üzülürsünüz, üzülürsünüz, üzülürsünüz. Ve arkasından da hep bu üzüntülerinizi başkasına yüklersiniz. Çünkü nefsiniz bir suçlu arıyor. Biliniz ki o suçlu nefsinizden başkası değil. Nefsiniz bu dünyadaki, kainattaki en büyük ve tek düşmanınızdır. Hiç kimse size nefsinizin yaptığı düşmanlığı yapamaz. Başka birisinin size yapacağı en büyük kötülük ne olabilir? Sizi öldürmek. Belki de o da sizi öldürmesi sebebiyle kazandığınız derecelerle kaybettiğiniz dereceler arasında az bir fark varsa, kaybettiğiniz dereceler biraz daha fazlaysa kazandıklarınızdan, belki başka birinin sizi öldürmesi dolayısıyla ondan kazanacağınız dereceler aradaki farkı kapatır, sizi pozitife geçirecektir. Veya sizi öldüren adam yüzünden belki de cennete gideceksiniz. Öyleyse size yapılan en büyük fenalık, başkasının yapabileceği en büyük fenalık, sizi öldürebilmekse aslında bu bile size sayısız derecat kazandıran bir olaydır diyebilirsiniz. Ona hakimiyet saatini tanıdığınız sürece sadece derecat kaybettiren bir özellikle yaşarsınız. Ve gideceğiniz yer kesinlikle cehennemdir. Öyleyse niyetinizle nasibiniz arasında nasıl bir ilişki olduğunu şimdi daha yakından tanıdınız. Allah'a layık olmak mı istiyorsunuz? Sizin zannettiğiniz her şeyin aslında sizin olmadığını, onun olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ve onları Allah yolunda sarf ettikçe mutluluğu yaşayabilirsiniz. Bir gün niyetinizle nasibinizin aynı olduğunu göreceksiniz. Bu söylediğim esasları riayetle yerine getirdiğiniz takdirde işte gördük ki iki nevi kadar var. Birisi mutlak kadar, mutlaka ikinci bir irade devrede. İkincisi niyet ve nasip kaderi. Böyle bir müessesede ikinci insan yok. Sadece bir tek kişi var. İşte böyle bir insan bir tek kişi olduğu için bu insan derecat kaybedebilir de, derecat kazanabilir de, niyet ve nasip müessesinde bir tek kişi olduğu için o kişinin derecat kaybetmesi de kazanması da söz konusudur. Fakat kader müessesesi, mutlak kader müessesesi kişinin derecat kaybetmesine hiçbir zaman bir saha bırakmaz. Öyleyse sözlerimizin başına dönelim. İnsanların benim kadercilerim illiğinde veya sicinde ve ben o kadercilerde olan olayların dışında bir şey yapabilir miyim? Yapamam. Öyleyse Allah Teala beni niye cehenneme atıyor? Tarzındaki sualine böyle cevap vereceksiniz. Madde bir diyeceksiniz. Allah Teala o kader hücrelerini önceden hazırlayıp da kader hücrelerine uygun hareketinizi sağlamak için onları koymamış, sizi esaret altına almamış. Mutlaka onları yapmak mecburiyetindesiniz demiyor. Onlar size olayları yapmadan evvel oraya konmuş olaylar değil. Tam aksine siz o olayların hepsini tamamladıktan sonra gelecekten alınıp geçmişe götürülen kader hücreleri. Orada ne görmüşseniz, ne görecekseniz onları bilerek, isteyerek siz kendi iradenizle yapacaksınız. Allah öyle istediği için değil, siz öyle istediğiniz için. Ve bunun kaybettiğiniz dereceler farklı, kazandığınız derecelerden fazlaysa onun bedeli cehenneme gitmektir. Cehenneme gitmekle mükellefsiniz. Sakın bunun suçlusunu Allah olarak görmeyin. Zaten bu Kur'an hükümlerine göre mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü Allah'ın kader adlı müessesesi kimseye derecat kaybettiremez. Bütün cehenneme gidenler de kaybettikleri dereceler yüzünden giderler. Öyleyse eğer siz cehenneme gidecekseniz ve bunun sebebi kaybettiğiniz derecelerse kaybettiğiniz dereceler kadar standartı içinde gerçekleşmez. Yani Allah-u Teala gerçekten o kader hücrelerini oraya sizin gelecekte ne yapacağınızı tayin etmek üzere koysaydı.

Allah'ın kaderi sebebiyle değil, sizin iradenizle oluşturacağınız kaza sebebiyle gerçekleşecektir. Bu incelikleri ait olduğu yerlere oturttuğunuz zaman göreceksiniz ki kader hücrelerindeki, adına kader hücreleri diyoruz, kader de içinde olduğu için birçok müessese olarak, ama o kader denilen müesseseler sayılıdır. Doğumunuz bir kaderdir. Çünkü sizin iradenizin doğumunuzda hiçbir rolü yok. Evlenmeniz bir kaderdir. Çünkü sizin iradeniz tek başına evlenmenize sebebiyet veremez. Karşı taraf var. Onun da reyinin size paralel olması lazım. Yetmez. Sizin aileniz var. Onların da reyinin aynı paralelde olması lazım. Yetmez. Karşı tarafın aynısı var. Onların da reyinin aynı istikamette olması lazım. Yetmez. Allah'ın reyi var. Onun da uygun görmesi şartıyla gerçekleşir her şey. Öyleyse evlenme meselesinde bir kaderdir. Hastalık bir kaderdir. Ölüm bir kaderdir. İnsanlar var, intihar etmek istiyor. Atıyor kendini bilmem kaç yüz metre yukarıdan, düşüyor denize ama ölmüyor. Adam tabancayı çekiyor, beynine kurşun sıkıyor ama ölmüyor. Öyleyse ölüme dikkatle bakın. Uhud Savaşı'ndan sonra münafıkların söylediği şu: eğer kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na girmeselerdi ölmeyeceklerdi. Allah Teala cevap veriyor: hayır, öyle değil. Onlar evlerinden sürüklene sürüklene öldükleri yere götürülüp orada ve o anda öleceklerdi diyor. Öyleyse ecel ne bir dakika ileri alınabilir ne bir dakika geriye gider. Zaman ve mekan koordinatları önceden tayin edilmiştir. Ölüm bir kaderdir. Sizin iradenizin kesinlikle dışında cereyan eder. Siz ölmeyi dileseniz bile ölemezsiniz. Ölemezsiniz. Allah-u Teala size ölüm müsaadesi vermedikçe, o ecelin o noktası size gelmedikçe. Öyleyse ölüm bir kaderdir. Olayları ait olduğu yere yerleştirdiğiniz zaman bir irade ve onun vücuda getirdiği olaylar dizisi kaza. İki irade, ikinci iradenin birinci iradeye tesiri, birinci irade üzerinde bir tesir oluşması ama olayın vücuda gelmesinde onun iradesinin hiçbir rolü olmaması kader. Ne zaman kendi iradenizle bir olayı vücuda getiriyorsanız kaza. Öyleyse muhtevayı ait olduğu yere oturttuğunuz zaman Kur'an-ı Kerim mefhumlarında kaderin ve kazanın ne olduğunu, nasıl gerçekleştiğini bütün din adamlarına öğretebilirsiniz. Çok isterim onların anlattığı bir kader ve kaza izahatını dinlemenizi. Kavramların ne kadar birbirinin içine karıştığı, ne kadar anlaşılmaz olduğu, ne kadar işin içinden çıkılmaz hale geldiği o zaman anlaşılacak. İnşallah bir gün onların birinden şu her şeyi bildiğini iddia eden insanlardan kazayı ve kaderi dinlemeniz nasip olur. Allah razı olsun. Kader ve kaza konusunda izah edilmesi lazım gelen bir husus daha var. Bir kişi bir başkasının hayatına son vermek istiyor. Tabancasını çekmiş, kişiye kurşunu sıkıyor. Kurşunları sıkıyor. 5-6 tane kurşun. O kişiye ulaşıyor kurşunlar. Ama kişi ölmüyor. Burada demek ki ölüm bir kaderdir. Bir iradenin başka bir iradeyi yok sayarak, onun üzerine hücum etmesi, taammüt ederek, bilerek, isteyerek o kişiyi öldürme dilemesi gene ölümle noktalanmayabilir. O kişi ölmediyse bu onun kaderinde ölümün mevcut olmadığını gösterir. O anda, zamanın o parçasında ve mekanın o parçasında, o noktasında

0: O kişinin kaderinde ölüm yok. Öyleyse diğerinin tabancayla değil, topla gelse onu öldürmesi mümkün değil. Ama eğer bu kişi kurşunu sıktığı zaman sıktığı kişi ölürse ne olur? Eğer o kişi tabancayla onu öldüremeseydi, başka bir sebepten o kişi orada mutlaka aynı anda ölmüş olacaktı. İşte kurşunu sıkan kişi için olay bir kazadır. Kaza dediğim otomobil kazası değil. Kişinin iradesiyle gerçekleşen bir olaydır. O kişi diğerini öldürmeyi kafasına koymuştur. Taammüden onu öldürmek üzere harekete geçmiştir. Kurşunları üzerine boşaltmıştır. Ama başaramamıştır. Çünkü öldürmek istediği kişinin kaderinde o noktada ölüm yok. Onun kaderi o noktada ölümü gerektirmiyor. Başkaları ne yaparsa yapsın o kişiyi öldüremezler. İşte ne zaman ölüm tayin edilmişse o ölümün iki ayrı cephesi kesinlik kazanır. Koordinatlar bellidir. Bir, zaman koordinatı. Bilmem hangi senenin, bilmem hangi ayının, bilmem hangi gününün, bilmem hangi saatinin dakikasında o kişi ölecektir. İki, mekan koordinatı bellidir. Belli bir ülkenin, bir şehrinin, bir köyünün, bir sokağında, çeşmenin yanında o kişi ölecektir. Bu zaman ve mekan koordinatları birlikteliği sağlar ve ikisinin bileşke noktasında ölüm olayı vücuda gelir. Diyelim ki o kişiyi bıçakla öldürdüler. Şimdi yeni bir faraziye koyalım ortaya. Bu olmasaydı, o kişiyi o kişiler bıçakla öldürmeseydi, o kişi gene orada, aynı yerde ve aynı dakikada ölecekti. Bir atın ona attığı şifteyle ölecekti. Bir arabanın kendisini çiğnemesiyle ölecekti. Su içerken bir damla sudan boğularak ölecekti. Ama sebep ne olursa olsun ölecekti. Onun kaderi orada, o noktada ve zamanın da o noktasında ölmek. Öyleyse zaman ve mekan koordinatları belli olan bir olaydan bahsediyoruz. Kader. Öyleyse bu anlattıklarından sonra ölümden korkar mısınız? Diyelim ki sizi öldürmek isteyenler var, başardılar. Başaramasalardı da o zaman zaten öleceksiniz. Onların sizi öldürmeyi başardığı an zaten öleceksiniz. Onlar bunu başaramasaydı da öleceksiniz. O zaman bu hakikati bir defa koyun kafanıza. Yerli yerine bir yerleştirin. Ondan sonra korkar mısınız ölümden? Tekrar ediyorum. Bir takım kişilerin sizi öldürmek istediğini düşünelim. Bir an için bunu başardıklarını düşünelim. Zamanın belli bir noktasında, belli bir mekanda bunu başardılar. Şimdi aksini düşünelim. Başaramasalar da ne olacaktı? Siz aynı yerde ve aynı dakikada ama başka bir sebepten gene öleceksiniz. Öyleyse ölümünüz başkalarının elinde mi? Hayır. Onun elinde. Vaktiyle Gazi Hazretlerine bir general gelmişti. Demişti ki sen şeyh misin? O da cevap vermişti. Öyle söylüyor. Ne haber? Sonra o general onun müritleri arasına girdi. Ah, bir yere ulaşıyoruz. Kader müessesesine dikkatle bakın. Onu layık olduğu veçile yerine oturtursanız hiçbir şeyden korkmazsınız. Buz gelir size insanların silahları, tüfekleri, topları. Çünkü kaderi biliyorsunuz. Bu söylediğim şeyi yerlere oturttuğunuz zaman korku müessesesinin, ölüm korkusunun sizden uzaklaştığını göreceksiniz. Tabii inanabilirseniz. Bir gün ona yakın olacaksınız. O zaman inanacaksınız. Size yaşatacak birçok olaylar, imanınız Allah'ın bütün söylediklerinde kesinlik kazanacak. O zaman emin olacaksınız. Ve bütün güzelliklerin sizin için olduğunu yaşayacaksınız. Öyleyse olayları yerlere yerleştirelim. Bir kişi bir başkasını öldürmek istiyor. Öldürmeyi gerçekleştirdiği an, öldürmeyi sağlayan adam, öldüren adam için bu olay bir kader değildir. Bir kazadır. Bilerek, isteyerek, başka birine tahammülen öldürmeyi dilemiş ve öldürmüştür. Onun Allah-u Teala tarafından cezası vardır. O cezayı mutlaka çekecektir. Ölen içinse bu bir kaderdir. Hangi şekilde ölürse ölsün, orada, o dakikada, zamanın o noktasında ve mekanın o noktasında mutlaka ölecektir. Öyleyse olaylara dikkatle bakın. Bir kişi elindeki tabancayı temizliyor. Temizlerken tabanca onun hiçbir iradi yapısı olmaksızın elinden yere düşüyor. Yere düşen tabancanın tetiği bir yere takılıyor. Bir kurşun çıkıyor tabancadan. O sırada oradan geçmekte olan birinin kalbine isabet ediyor. Ölüyor. Bu olay ölen için bir kaderdir kesin. Çünkü adam ölmüştür. Peki tabancanın sahibi için olay nedir? Kader midir? Yoksa kaza mıdır? O da kaderdir. Çünkü tabancasını temizlemekte olan adamın hiçbir dahli yok bu işte. O yoldan geçen adamı öldürmeyi niyetine almamıştır. Öyle bir hedefi söz konusu değildir. O tabancasını temizlemek istemektedir. Tabanca yere düşmüştür. Oradan çıkan kurşun oradan geçmekte olan birine ulaşmıştır. O kurşunun öldürdüğü adam var ya, kurşun ona isabet etmemiş olsaydı orada başka bir sebepten mutlaka o kişi ölecekti. O onun kaderidir. Zaman ve mekan koordinatları belli bir kader o kişi için tahakkuk etmiştir. Ama iki olayda da tabanca sahibi var. Birisi bilerek isteyerek tabancasındaki bütün kurşunları adamın üzerine boşaltıyor. Adam ölüyor. İkincisi de elinden tabanca düşüyor. Tetik bir yere takılıyor. Çıkan kurşun yoldan geçmekte olan birinin kalbini isabet ediyor. Onu öldürüyor. Böyle bir olayda tabancanın sahibi bir niyetin sahibi değil. Onun için ölüme sebebiyet vermek bu kişi için bir kader değildir. Affedersiniz yanlış söyledim. Bir kaza değildir. Kendi iradesiyle vücuda getirdiği bir olay değildir. Onun için de kaderdir. İşte burada iki tane kaderin bir araya geldiğini görüyoruz. Ve kişinin kaderini gene kader tayin ediyor. Öyleyse iki farklı olayla karşı karşıyayız. Demek ki ne zaman kazadır? Kişinin kendi iradesini bir hedefe yönelik olarak kullandığı zaman. Peki ölen kişi için ölmek kader midir? Evet. Kendisinin üzerine bütün kurşunlar sıkıldığı halde ölmemek gene kaderdir. Çünkü onun iradesiyle vücuda gelen bir olay değildir. Bir başka irade onu öldürmeyi denemiştir. Bütün imkanlarını kullanmıştır. Tabancasındaki bütün kurşunları boşaltmıştır. Ama kişi ölmemiştir. Ölmediğine göre onu yaşatan gene Allah-u Teala'nın kader adı verilen müessesidir. Dikkat edin, o kişinin ölmek veya ölmemek, ölmek üzere olan kişinin, kurşunları yiyen kişinin ölmek veya ölmemek elinde değil. Onun yaşamasını temin eden şey de, ölmesini temin eden şey de Allah'ın kader unsurudur. Öyleyse müesseseleri ait olduğu yere oturttuğumuz zaman kaderle kazanın birbirinden ne kadar ayrıcalıklar gösterdiğini biliyoruz. Başka bir sual var mı bu konuda?
1: İnşallah efendimiz, kardeşlerimizden bir sual daha geldi. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Bir kişi intihar etmeye karar verip başına kurşun sıktığı zaman ölürse ne olur? Silah ateş almaz veya onu öldürmezse ne olur?
0: Bir kişi kendi kararını veriyor. İntihar etme kararı bu. Kendisini öldürecek adam. Kendisini öldürmeye kararlı, tabancasına kurşunu koyuyor ve sıkıyor kafasına. Öldü. Kendi iradesiyle bunu yapan adam ölmeyebilirdi. Ölmemesi de kadar olacaktı. Ölmesi de kadar olacaktı. Kişi kendi iradesiyle ölmeye karar verdi. Buna gayret etti. Ama Allah-u Teala'nın o kişinin hayatı için biçtiği devre tamamlanmamış. Kişi ölmedi. Öyleyse kişinin sıktığı kurşun nedir? Kazadır. Kendi iradesiyle kendi hayatına son vermek üzere harekete geçmiştir. Ama ölmesi veya ölmemesi ikisi de kaza değildir. İkisi de kaderdir. Hayatta da kalabilir kişi, ölebilir de. Eğer kişi kendi iradesiyle kendi hayatına son vermek için sıktığı kurşunla ölmüşse, sıktığı kurşun anına kadar kazayı yaşar, ölünce de kaderi yaşar. Ölmediği takdirde gene kurşunu sıktığı ana kadar kazadır yaptığı şey, ama ölmemesi kaza değildir, kaderdir. Öyleyse muhtevayı yerliğine oturttuğumuz zaman hep iradi yapıyı araştıracağız. İradi yapı neyi gerektiriyor, ne istiyor kişi? O iradi yapının sonunda ulaştığı sonuç ne? İşte burada kişinin talebiyle sonuç birbirinden farklıysa birincisi kazadır, ama ikincisi kaza değil, kaderdir. Allah-u Teala'nın beraberce meselenin başka bir yönüne bakacağız. Biliyorsunuz ki İslam'da intihar etmek, yani kişinin kendini öldürmesi yasak bir olaydır. Kur'an-ı Kerim'e göre cezası mutlak olarak cehenneme gitmektir. Öyleyse bir insan intihar ettiği takdirde bu intihar ölümle noktalanırsa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Biliyorsunuz intihar etmek demek kişinin kendini öldürmesi demektir. Sakın kendini intihar etmek diye bir cümle kullanmayın. Çünkü intihar etmek zaten kendini öldürmek demektir. Kendini intihar etmek, kendini intihar etmek gibi bir anlam kazanıyor. Sakın böyle bir yanlış yapmayın. Kendini intihar etmek tarzında bir cümle kullanmayın. Bir insan intihar ederse iki tane alternatif vardır. İntihar etmeye niyet eder de bu niyetini gerçekleştirirse, beynine kurşunu sıkarsa iki tane alternatif var. O kişi ya ölür ya ölmez. Eğer ölürse bu onun için bir kaderdir. Gideceği yerde mutlak olarak cehennemdir. Eğer ölmezse bu gene onun için bir kaderdir. Kurşunu sıkması kazadır. Bilerek isteyerek hayatına son vermek istiyor. Ama ölmezse o hedefe ulaşamamıştır. Ölmemesi gene kaderdir. Bundan sonra kişi cehenneme mi gider? Eğer intihar etmeyi başarsaydı mutlaka cehenneme gidecekti. Ama ölmemişse onun hayatını kurtarması için, çok dereceler kazanması için önünde yeni bir ufuk açılmıştır. Ola ki bu kişi salaha ulaşır. Ne olur salaha ulaşırsa? Bütün günahları örtülür. O zaman da bu kişi eğer intihar etseydi, başarabilseydi cehenneme gidecek olan bu kişi cehenneme gitmek yerine o zaman cennete gider. Öyleyse olayları Kur'an-ı Kerim ışığında değerlendirdiğimiz zaman kaderin ve kazanın birbirinden ne kadar farklı sonuçlara yol açtığını görüyoruz. Bir kişi var, demir yoluna ayağı sıkışmış, başka birisi geliyor, bakıyor ki kurtaramayacak, ayağını kırıyor kişinin, çekiyor, kenara alıyor, kurtarıyor kişiyi. Ve bu ayağı kırılan kişi mahkemeye veriyor ötekini, ayağımı kırdı diye. Burada konunun cevabını öğrenmek ancak Allah'a mahsustur. Çünkü kişinin içinden geçenleri o bilir. Eğer ayağı kıran kişi, o kişi olan kimi sebebiyle hiç ayağının kırılmasına gerek yokken o kişinin ayağını kırıp da onu kurtarmışsa cezai müstezim bir olay vardır. Ama hiçbir suyu taksiri yoksa, sırf kişinin hayatını kurtarmak için başka bir çare kalmadığı için ayağını kırmışsa, o zaman suç unsuru olmak şöyle dursun, kişinin hayatını kurtarmıştır. Mükafat verilmesi gerekir. İşte bakın, dışarıdan bakıldığı zaman bir olay görüyorsunuz. Bir kişi başka birinin ayağını kırarak onu alıyor demir yolunun dışına. İş dünyasına ulaştığınız zaman iki ayrı olayla karşı karşıyasınız. İşte kaderi tayin eden faktöre dikkat edin. Bu kişinin hayatı kurtulmuştur. Öyle bir olay takip etmesiyle ölecekti. Hayatını kurtaran kişi içinse iki tane alternatif vardır. Hayatını kurtardığı için mutlaka bir mükafat olacaktır. Ama ayağını kırarsan kadıysa bundan da mücazat olacaktır. Öyleyse kaderi ve kazayı birbirinden ayırırken iradi yapıya Allah-u Teala'nın ne kadar önem verdiğini hep göz önüne tutmanızı dilerim. Ve bilin ki Allah'ın katında sizin için kadar en güzel standartlar içinde her zaman hazırlanmıştır. Kaderinize layık olmaya çalışın. Allah'ın indinde onun reçetesini tatbik ederek onun cennetine ve onun dünya saadetine ulaşmanızı dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir sohbette birlikteyiz. Hadi gelin sizinle biraz sohbet edelim. Allah'ı çok mu seviyorsunuz? O zaman Allah'a çok şükredin, çok hamd edin. Çünkü siz Allah'ı ne kadar çok severseniz, Allah Teala sizi onun kim bilir kaç bin katı daha çok sever. Sevgiye karşı sevgi vardır Allah'ta. Ama Allah'tan nefret eden bir kişiden Allah nefret etmez. Onu gene sever ama sevgisinde büyük azalmalara sebebiyet verir nefret. Sevgili kardeşlerim, Allah hiç kimseyi cezalandırmak istemez. Allah hiç kimsenin üzülmesini istemez. Ama insanlar başkalarına öyle kötü, haksız davranışlarda bulunurlar ki Allah'ın kanunları onları mutlaka cezalandırmak açısından devreye girerler. Çünkü sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde Allah kişisel bir taraf tutmaz. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde ya Allah'ı severler ya da sevmezler. Ama Allah kendisini sevmeyenleri de sever. Fakat sevgisi çok düşük seviyede olur. Allah'ın yardımı en çok Allah'ı seven insanlarıdır. Eğer insanlar Allah'ı sevmiyorlarsa Allah'tan gerekli yardımı yeterli seviyede alamazlar. Allah'ın bütün insanlara olan davranışı onlara olan sevgisiyle paraleldir. Bu ise kişinin hak ettiği seviyeyi ifade eder. Herkes Allah'a karşı davranışlarıyla Allah'a bir şeyler ulaştırmış olur. Allah Teala hem herkesin kalbinden geçenleri bilir, hem de onların vücuda getirdiği fiilleri şeytanın o kişi üzerinde ne kadar hakimiyet sahibi olduğunu da, hangi seviyede hakimiyet sahibi olduğunu da. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tavsiyemiz odur ki Allah'ı sevin. Tavsiyemiz odur ki insanları sevin. İşte böylece hem Allah'ı seveceksiniz, hem Allah Teala tarafından sevileceksiniz. Allah insanları seveni sever. İnsanları seven Allah'ı sevdiği için insanları sever. Bunun farkındadır veya değildir. Ama insanları seven bir kişinin Allah'ı sevmemesi mümkün olmadığı gibi Allah'ı seven bir kişinin de insanları sevmemesi mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgiden davet eden ne var ki? O sizi tahmin etmeniz mümkün olmayan bir hüviyette seviyor. O kadar çok seviyor ki size her şeyi karşılıksız vermeye hazır. Üç kat cenneti hiçbir karşılık istemeden vermeye hazır. Diyor ki, duyduk duymadık demeyin diyor. Ey insanlar diyor, eğer siz diyor bana ulaşmayı dilerseniz, tek bir dileğin sahibi olursanız,
Ben sizi mutlaka o hedefinize ulaştırırım diyor. Bana ulaştırırım diyor. Sizi ulaştırırım demekten muradı ruhunuzu ulaştırırım demesi. Ve sevgili kardeşlerim, böyle olduğu zaman ne olur? Böyle olduğu zaman hepiniz için Allah'ın bir güzelliği oluşur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci cennetin sahibi olursunuz. Birinci kat cennet. Allah Teala sizi mutlaka huşu sahibi kılacaktır. O kılacaktır. Siz huşu sahibi olmayacaksınız. O sizi huşu sahibi yapacak. Ve mürşidinize ulaştıracaktır. Tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda Allah'ın büyük bir nimetine sahip olacaksınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ne yaptınız? Bir dilekte bulundunuz Allah-u Teala'dan. Birinci kat cennetin sahibi kıldı sizi. Ya Rabbi dediniz, ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ölümden sonra değil. Nasıl senin ermiş evliyaların asırlar boyunca, insanlık tarihi boyunca hep sana ulaşmayı dilemişler ve sen de onları nasıl ulaştırmışsan kendine ve Kur'an-ı Kerim'de söz verdiğine göre siz bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırırım dediğine göre Yüce Allah'ım, biliyorum ki beni de ulaştıracaksın. Öyleyse ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Beni de ulaştır. Tabiatıyla Allah Teala sizin dilinizle söylediğiniz ben sana ulaşmayı diliyorum sözüne pek itibar etmez. Onun itibar ettiği şey burası ne söylüyor sevgili kardeşlerim? Kalbiniz ne söylüyor? Kalbiniz. İşte o sizin kalbinize bakar. Şayet kalbinizde böyle bir dilek varsa, şayet kalbinizde Allah'a ulaşmayı dilemek varsa, o zaman hepiniz için bir olay vardır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için. Allah'a ulaşmayı dilemek varsa, olay cehennemden cennete atlamanızdır. Cehennemden kurtulmanız ve cennetlik olmanızdır. Bir tek dilek sizi mutlaka bu noktaya ulaştırır. En çok üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size anlattığımız bu Kur'an hakikatleri onlar tarafından bilinmiyor. Din ilmi asırlardan beri İslam'da Kur'an'ın dışında bir seyir takip etmiş. Ve insanlar Kur'an'ın temel gerçeklerini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan gerçeklerini, İslam'ın yedi safhasını unutmuşlar. Kur'an-ı Kerim öyle bir Kur'an'dır ki yedi safhanın yedisinde farz olduğunu söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, üçüncü basamak ve 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 22. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4 oldu, 4 safha oldu fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek, 26. basamak, 5. safha. Teslimlerden de ruhu, veçi ve nefsi Allah'a teslim ettiniz. Sonra muhlis olmak, 6. safha ve iradeyi Allah'a teslim etmek, ihlas makamında iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. ve son safha. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennetin sahipleri olurlar. Mutlaka Allah-u Teala onları Allah'a ulaşmayı dileyip ölse bir kişi onu mutlaka birinci kat cennete alır Allah-u Teala. Bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse
O kişinin bir şey yapması gerekmiyor artık. Onun Allah'a ruhunu ulaştırma görevini Allah üzerine alacaktır. Ve Allah o kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Allah yapacaktır bunu. Kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın insanları kendisine ulaştırması, insanların ruhlarını kendisine ulaştırması, Allah'ın kainatta en çok sevdiği varlık olan, kulları olan, yaratıkları olan insanlara vaadidir. Şartlar ne olursa olsun Allah bunu gerçekleştirecektir. İşte Allah Teala'nın söylediği şey Rad Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Neden? Zaten bütün insanlar dalalettedir. Dalalette olanlarla Allah Teala ilgilenmez. O dalalette olanların hangisi bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirde mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır sözü var. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır. Çünkü herkes dalalettedir. Ama diyor onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bir dilek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek, karşılığı Allah tarafından gerçekleştiriliyor. Ruhun Allah'a ulaşması. Bu Allah'ın öylesine büyük bir nimeti ki sevgili kardeşlerim. Ve insanlar Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini öylesine unutmuşlar ki bunların hiçbirisi bugünün din öğretisinin içinde yer almıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar da hiç düşünemiyorlar. Yahu bu adam bunları nereden biliyor? Adamın bir ilahiyat fakültesiyle falan hiç ilişkisi olmamış. Eski yazıyı doğru dürüst okuyamayan birisi. Hayatının 30 senesini dinin dışında tamamen dine ters bir insan olarak yaşamış. Ve de ahkam kesiyor. İlk akla gelen şey bu mutlaka bir sahtekardır. İyi, çok güzel. Ama tahkik etmek gerekmez mi? Ne söylüyor bu adam? Kendisine deli denilen, şeytan tarafından öğretiliyor diyen adam ne söylüyor? O kendisine öğreten şeytanın insanlar tarafından nasıl alt edileceğini söylüyor. Şeytanın nasıl yenileceğini, nasıl mağlup edileceğini söylüyor. Şeytanın en çok içerlediği şey insanların cennete gitmeleridir. Bu deli insanları Allah'ın cennetine mutlak olarak ulaştıracak formülleri veriyor. Hem de bugünün din adamlarının hiçbirinin bilmediği Kur'an gerçeklerini. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek ve evet. Evet, bir dilek mukabili
Mutlaka birinci kat cennetin sahibi olmak. Söylediği kişi ertesi gün öldü. Kalpten bir dilekte bulundu Allah'a. Ya Rabbi dedi, beni ermiş evliyalarından biri kıl. Ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmak istiyorum. Sen demişsin ki, kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ben bunları bilmem. Ama bana madem ki bu söylendi, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de ermiş evliyandan birisi kıl ya Rabbi. Kim böyle bir talepte bulunursa, şuradan kalpten bir talepte bulunursa, Allah-u Teala o talebi mutlaka kabul edeceğini söylüyor. İşte diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Herkes dalalette zaten. Ama dalalette olanlardan ki herkesten yani, hangisi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin sahibi olur. Bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidi, onun talebi üzerine, gene kişi kendi kalbinden bir taleple talep edecektir mürşidini. Mutlaka Allah-u Teala gösterecektir. Mutlaka gösterecektir. Aksi alternatif yok. Bunun alternatifi yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah onu %2 nefsinin kalbindeki rahmet birikimine huşu sahibi kılacak ve kişi Allah'tan mürşidini istemek hakkına kavuşacaktır. İstediği zaman da mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra Allah mürşide ulaştırdığı zaman o kişinin vücudundan ayrılıp da ana dergaha ulaşan ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah bunları hep söz vermiş insanlara, mutlaka sözünü gerçekleştirir. Hiçbir kuvvet kainat üzerinde Allah'ın hedeflerine engel oluşturamaz. Engel teşkil edemez. Sevgili kardeşlerim, her gün biraz daha hakikatler aydınlanıyor. Ak ile kara ortaya çıkıyor. Ve hakikatleri örtmeye çalışanlar, şeytanın tuzağına düştüklerinin adım adım farkına varıyorlar. Çok uzakta değil af dileme günleri. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın. Hidayet çağında yaşıyoruz. O karşınızda gördüğünüz kişi, o hidayetin Allah-u Teala tarafından sahibi kılınmış kişidir. Bugüne kadar söylediklerimizin aksini kimse ortaya koyamadı. Bütün söylediklerimizin, her inceleyen bütün söylediklerimizin doğru olduğunu ve ortaya koyduğumuz şeyin insanları cennet saadetine de dünya saadetine de ulaştıran Kur'an gerçekleri olduğunu öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, bizim görevimiz bu ülke için değildir sadece. Bizim görevimiz evrenseldir. Bu görev, üç kitaplı dinin birbirinden farkı olmadığını ispat etmeyi de içine alır. Ve onu ispat etmiş durumdayız. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da, yedi safhanın yedisi farz kılınmış. Ve üç kitapta gösteriyor ki Hazreti Musa zamanında yedi safhanın yedisi de yaşanmış. Ona tabi olanlar ve Hazreti Musa tarafından. Hazreti İsa zamanında da yedi safhanın yedisi de yaşanmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar tarafından. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında o ve onun sahabesi, yani ona tabi olanlar
Onlar da yedi safasının yedisini de yaşamışlar ki Allah Teala bütün sahabenin, sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birinci derecede etrafında bulunanlar, ona tabi olanlar sahabe adını alıyor. Tabi olanlar birinci derecede etrafında bulunanlardır. Onların dışında sureta tabi olanlar var. Aslında tabi olmamış, kendisini tabi olmuş olarak gösteren kişiler var. Münafıklar. Nifak sokanlar. Sahabeyi parçalara ayırmayı düşünenler, bunu gerçekleştirmeye uğraşanlar. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Etmişler mi? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İşte ensar ve sahabe, ensar ve muhacirin sahabeyi teşkil eder. Bir kısmı Medine'deki yardımcılar, ensar, bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin. İki grupta sahabedir ve hepsi irşat makamına ulaşmıştır bunların. Münafıklar bunların aralarında yok. İrşat makamına ulaşmışlar, onları tabi olanlar da tabi'in adını alıyor. Ve tabi'inin de irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Çünkü onların Fevzül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Ne zaman sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de bir grup için azim ifadesi kullanılmışsa, onlar Fevzül Azim'in sahipleridir kullanılmışsa, Ecrül Azim'in sahibidir kullanılmışsa, Hazrül Azim'in sahibidir kullanılmışsa, bunlar mutlaka adın cennetlerinin sahipleridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 14 asır evvel sahabenin yaşamakta olduğu, yaşadığı İslam'ı Allah Teala bugün de yaşatmak üzere bizi vazifeli kıldı ve Kur'an'da biz ve bize tabi olanlar da geçiyoruz. Sabikunel ahirin onlar bizleriz. Kur'an'da geçen sabikunel evvelin bir kısmı ensar, bir kısmı muhacirin, bir kısmı ensar ve muhacirine tabi olanlar. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sabikunel ahirinden de bahsediyor. Onların sayıları azdır diyor. İşte onlar bizleriz. Nereden nasıl bu kadar çok düşmanımız oluyor? İnanılır gibi değil sevgili kardeşlerim. Allah'a karşı bütün dünya üzerinde bir savaş veriliyor. Allah'ın dostları tecrit ediliyor. Hakkında olmadık iftiralar yapılıyor. Nasıl iblis insanları bu kadar nefretle doldurabiliyor Allah'ın dostlarına karşı? Gerçekten konu çok ilgi çekici. Sevgili kardeşlerim, düşünemiyorlar insanlar. Onlara gidecekleri yerin öğrendikleri ilimle sadece cehennem olduğu kesinlikle ispat ediliyor bizim tarafımızdan. Bırakınız üst seviye işlemleri. Ama bir olay var. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek. Dilemeyen insan için
Allah Teala diyor ki onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar bizim Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler diyor. Kendisinden bahsediyor çoğul olarak. Bize, Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor. Ölçüsü bir tek ölçü. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Ne kadar garip bir tecelli değil mi sevgili kardeşlerim? Hayatımızın 30 senesini insanlara onları nasıl cehennemden kurtarmak üzere Allah'ın reçetelerini vermekle geçirmiş bir insan. İblis İnsanların zihinlerini nasıl doldurmuş ki o insan aklı başında zannettiğimiz insanlar tarafından bile bir sahtekar olarak tanınıyor. Halbuki olaylar ne kadar net olarak çıkarmış hakikati ortaya, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ne oldu ceviz kabuğu rezaletinde? Onlar bizim şeytandan vahiy aldığımızı iddia ettiler. Ve insanların çok büyük bir kısmı onlara inandı. Onlar söylediklerimizden ibret almadılar. Orada kaç defa onlar kamerayı değiştirdiler, yüzümüzü başka taraflara kamerayı çevirdiler biz onu söylerken. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir, cehennemdir dedik. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Cehennemden kurtulamazsınız dedik. Buraya bunun için geldik dedik. Bunun bir tuzak olduğunu biliyorduk. Buraya bunun için geldik size. Allah'a ulaşmayı dilemeyi söyleyebilmek için geldik. Hiç kimse sözlerimizi anlamamış sevgili kardeşlerim, hiç kimse ibret almamış. Belki onu dinleyip de birkaç kişi aramıza katılmıştır. Ama çoğunluk bunun farkında bile değil. Söylediğimiz, defaatle söylediğimiz, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Yoksa cehenneme gidersiniz. Öyleyse ne diyorlar? Bizim için diyorlar ki bu şeytandan ibret alıyor. Şeytandan vahiy alıyor. Yani şeytan tarafından öğretiliyor. Sonra bunun dediler deli raporu var. Gerçekten var. Sevgili kardeşlerim bizim deli veya akıllı olduğumuzu öğrenecek olan kişiyle konuşuyoruz. Diyor ki senin gök katlarını gördüğün söyleniyor.
Tamam diyoruz. Yedi tane gök katı var. Hepsini gördük. Başka bir şey sormama gerek yok diyor. Yedi tane gök katını gören kişi onlara göre dili. Sevgili kardeşlerim, onun bir deli olduğu geçiyor Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde. Dört tane faktör. Deli olduğu, bir, şeytandan vahiy aldığı, iki, sözlerinden ibret alınmadığı, üç ve insanlarına karşı düşman olduğu bunlar orada ispat edildi insanlara. Yani insanlar onların söylediklerine inandılar. Bu kişi şeytandan vahiy alıyor dediler. Bizim onca gayretimize rağmen Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa cehenneme gidersiniz sözümüzden hiç kimse ibret almadı. Ve delidir dediler. Deli olduğumuzda herkes inandı. Ve ondan sonra da insanlar bizden yüz çevirdiler. Aramızdan birçok kişi ayrıldı. 14 asır evvel Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde bunları koymuş. Onlara apaçık bir Resulümüz geldi de ona şeytandan vahiy alıyor dediler. Deli dediler. Sözlerinden ibret almadılar ve ondan yüz çevirdiler. Dört faktörün dördü de herkes biliyor ki gerçekleşti. O zaman Allah-u Teala'nın bir sözü kimsenin aklına gelmiyor mu? Onlar Allah'ın dostlarına karşı, Allah'a karşı hile yaparlar, mekir yaparlar. Ama bilmezler ki Allah'ın mekri onların mekrinden daha kuvvetlidir. Ne yapmış Allah-u Teala? 14 asır evvel bizim bir Resul olarak bu olayları yaşayacağımızı oraya yazmış. İşte o Resulün geldiği de Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Diyor ki Allah-u Teala ey nebiler, yani peygamberler, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi. Size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Buradaki ifadeye dikkat buyurun. Allah-u Teala nebilerden bahsediyor. Açık nebi sadece peygamberlere nebi denir. Peygamber olmayan Resuller nebi kelimesiyle anılamazlar. Son nebi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah-u Teala onun son nebi olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah-u Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin sonuncusudur. Nebilerin mührüdür, hatemidir. Nebilik müessesesi onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor. O Allah'ın Resulüdür diyor. Ama nübüvvetin son temsilcisidir. Biliniyor ki bütün nebiler, peygamberler
aynı zamanda mutlaka Allah'ın elçisidir, Allah'ın Resulüdür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısım Resuller kavim Resulüdür. Her kavimde bir Resul vardır. O kendi kavmi için görev yapmakla görevlendirilmiştir. Onların lisanıyla gelir. Bir de bütün kainat için gelen nebiler vardır. Alemler için vazifeli kılınır. Bütün kainat için. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onların sonuncusuydu. Seni Habibim diyor, seni alemlere rahmet olarak yarattık. Seni alemlere rahmet olarak yarattık. Şimdi bir sonuçla karşılaşıyoruz. Ali İmran Suresi'nin 81. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki ey nebiler, yani peygamberler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Bir defa kitapların, şeriat kitaplarının sadece nebilere verileceği bu ayette kesinlik kazanıyor. Ama olay o kadar değil. Sizlerden sonra diyor ey nebiler, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son nebi olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala bütün nebilere seslenseydi, o nebilerin hepsinden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsedecekti. Ama bütün nebilere değil sadece ulul-azm peygamberlere seslendiğini görüyoruz. Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, o günkü Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan ve senden 5 tane ulul-azm peygamber adı sayıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ağır bir misak almıştık diyor. İşte Ali İmran 81'de de o misakın ağır bir misak olduğu ifade ediliyor. Misaken galizan diyor Allah Teala. Ağır bir misak. Nebilerden alınıyor ve son nebinin Peygamber Efendimiz olduğu demin söylediğimiz ayette kesinlik kazanıyor. Ondan sonra diyor ki Allah Teala ey nebiler, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Bütün nebilerden sonra gelecek olan bir

Kerim öğretti. Zebur sadece sayfalardan ibaret olduğu için ve Hz. Davud da peygamber olmadığı cihette hadi onu devre dışı bırakalım. Ama diğer kitaplardaki sırrı Allah Teala bize öğretti. Üç kitabın üçü de Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de üçü de yedi Safa ve dört teslimi anlatıyor. Farz olduğunu anlatıyor. Ve Hz. Musa ve ona tabi olanların da, Hz. İsa ve ona tabi olanların da, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de ve ona tabi olanların da üzerlerine farz olan bu yedi safanın yedisini de yaşadıklarını söylüyor Allah-u Teala. Ve bizim dışımızda sevgili kardeşlerim hiç kimse böyle bir şeyi bilmiyor. Ve insanların kurtuluşu sadece bizim sizlere anlattığımız bu çerçeve içerisinde mevcut. Din alimleri İslam'ın beş şartına indirgemişler. Hiç kimse birer vasıtadan ibaret olan namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekle Allah'ın cennetine giremez. Bunlar hedefler değildir, bunlar vasıtalardır. Bu vasıtaları ve bu vasıtalara ilaveten Allah-u Teala'yı zikretmeyi ve Allah'a ulaşmayı dilemeyi de ilave ederek bu vasıtalara yedi Safa ve dört teslime ulaşmak neticesine varılır. İşte Allah'ın emri bütün insanların ruhlarını da veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmeleridir. Ve bizden başka hiç kimse bu hakikatlerin hiçbirini bilmiyordu biz bunları söyleyinceye kadar. İddia edebilen birisi varsa hesaplaşalım. Sevgili kardeşlerim, bu kadar açıkken şartlar, Allah-u Teala ceviz kabuğu olayında dört tane faktörü de Türkiye'deki bütün insanların huzurunda gerçekleştirmişse, Allah'ın Resulüne deli denildiğini, şeytandan vahiy alıyor denildiğini, sözlerinden ibret alınmadığını kesinlikle ispat etmedi mi ceviz kabuğu olayı? Ve ondan sonra insanlar ondan yüz çevirmedi mi? Tam olarak Allah-u Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesiyle Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimelerinde bu çerçeveyi son derece net olarak çiziyor. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir standarda çiziyor. Hala insanların gözleri açılmıyor. Bu nasıl bir uyku ki sevgili kardeşlerim? Biz insanları hidayete çağırıyoruz. Biz insanları Allah'a çağırıyoruz. Allah Teala kimliğimizi en açık şekilde ve o kadar milyon insanın gözü önünde ortaya koyuyor, ispat ediyor. İnsanlar hala gaflet uykusundan uyanabilmiş değiller ve topyekün cehenneme doğru yol alıyorlar. Ne dersiniz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bu sevgi bizim hayatımız boyunca devam edecek. Son nefesimize kadar. Ama bir müjdeyi vermeden geçemeyiz. İnsanların kurtuluşa ulaştıklarını göreceğiz. Sizler de göreceksiniz. Biz de göreceğiz. Bunu net olarak biliyoruz. Öyleyse diyorlar ki nasıl bu kadar emin? Sevgili kardeşlerim bunları biz söylemiyoruz ki o söyletiyor. Farkında değil misiniz? O söyletiyorsa nasıl emin olmayız ki? Elbette eminiz. Her söylediğimizden %100 eminiz.
Bir

konuşmuyoruz. Biz bir aynayız. Konuşturan o. Ne zaman en sevgili kardeşlerim, ne zaman hakikatleri anlayabileceksiniz? Ne zaman Allah'a baş tacı edeceksiniz? Ne zaman bütün dünyayı sulha sükuna ulaştıracağız? Bunların hepsi sizlerin Allah'ın hakikatlerini yerli yerine oturtmanızla mümkün. Yetmez, yakın gelecekte bunların hepsinin gerçekleşeceğini müjdesini de size vermek istiyoruz. Dünya sülhü mutlaka kurulacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Yani fizik olur. Bize inşallah bunlardan nefsi biraz daha detaylarıyla anlatabiliriz. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdüle şükrederiz ki bir yeni sohbette yeni bir konuyla birlikteyiz. Konumuz üç vücudumuzdan yani ruh, nefs ve veçten nefs. Nefs doğuşumuzdan itibaren afetlerle dolu bir varlık olarak karşımıza çıkar. Üç vücudumuzdan bir tanesidir. Geceleri uykuya daldığımız zaman vücudumuzdan ayrılan bir başka vücudumuz var. Rüyayı onun gözleriyle görürüz. O vücutta aklımız yaşar, aklımız o vücuda kumanda eder. İşte rüyamızda aklımızın kumanda ettiği vücudun adına Kur'an-ı Kerim nefs diyor. Nefsimizi daha yakından tanıdığımız zaman nefsimizin muhtevasının karanlıklara dolu olduğunu görüyoruz. 19 tane afetten oluşuyor. Afetler biliyorsunuz ki kötülüğe dönük, şerre dönük sistemler. Öfke, kin, haset, kıskançlık, iptilalar, isyan, hasislik, cehalet, bunların hepsi nefsimizin birer afetidir. Bunların toplamı 19 tane Kur'an-ı Kerim'de 19 ayrı cephede oluşan bir kötülükler zinciri. Doğuşumuzdan itibaren nefsimizde sadece ve sadece afetler var. Afetler karanlıklarla temsil edilir. İşte karanlıklarla temsil edilen bu afetler karanlık bir mağaradaki yarasalara benzerler. Bu karanlık mağaradaki yarasaları oradan çıkarmak istiyorsak mağarayı aydınlatmamız gerekir. İşte nefsimiz de o kapkaranlık olan kalbi aydınlatılmak üzere yaratılmıştır. Harut ile Marut adlı iki tane melek Allah-u Teala'ya müracaat ediyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi sen bu Adem Aleyhisselam'ı yarattın ve bize secde etmeyi emrettiğine göre, bize secde ettiğimize göre bizden üstün bir varlık. Nesi üstün? Neden bizden üstün? Allah Teala buyuruyor ki ona nefs verdi. Nefsini tezkiye ettiği ve tasfiye ettiği takdirde sizden üstün. Yoksa değil. Melekler diyorlar ki öyleyse bize de nefs var, ver. Biz ondan daha üstün olduğumuzu ispat edelim. Allah Teala diyor ki siz nefse yapamazsınız. İki melek diyorlar ki yaparız. Allah Teala da peki diyor, inin diyor aşağı. Onları hemen Adem Aleyhisselam'dan secdeden sonraki bir olay olmasına rağmen yukarıda aşağıda çoktan Babil şehri kurulmuş. Binlerce sene geçmiş ve Babil şehrine indiriyor iki meleği. İki melek bir kadına çok kötü bir muamele yapıyorlar. Arkasından kadının kocası gelip de siz benim karıma nasıl bunu yaparsınız diye karşı çıktığında o kadar öfkeleniyorlar ki öldürüyorlar adamı. Ve hemen yukarı alıyorlar tabi. Allah-u Teala diyor ki ben size yapamazsınız demedim mi? İki melek sus. Hiç seslerini çıkaramıyorlar. İşte bu kötülükleri onlara yaptıran şey nefsleri. Eğer Allah-u Teala onlara nefsi vermeseydi onlar yine melek olarak kalacaklardı. Allah kendilerine hangi konuda bir emirde bulunmuşsa sadece sünnetullahın o emrini gerçekleştireceklerdi. Günahları ve sevapları olmayan mahluklar olarak sonsuza kadar yaşayacaklardı. Ama nefs verilince günahlar, sevaplar işlenmeye başlandı ve kaybettiler iki melek. Bütün dünyaya büyüyü ve hüddamı bu iki melek öğretmiştir. Büyü de hüddam da nefsin afetleri sebebiyle
insanların ulaştığı bir kötülük zinciridir. Şeytanın insanlara öğrettiği zulmalerden birisi büyüdür. Bir takım ayetlerin değiştirilmiş şekilde şeytan tarafından ilave edilmiş ve değiştirilmiş şekilleriyle vücuda getirilen dalga boylarının insanlar üzerindeki negatif tesirine büyü diyoruz. Bir diğer olay da hüdda, gene şeytanla alakalı, dinlerin insanlara musallat edilmesi hali. Her ikisinde de nefsimiz devreye giriyor. Ve insanlar başka insanlara para karşılığı kötülük ediyorlar. İşte bu kötülükleri yapan insanlar şeytanla işbirliği hale gelen insanlardır. Onlara bunu neleri yaptırıyor? Nefsleri yaptırıyor. Kim bir günah işlerse, hangi günah işlerse işlesin, bilsin ki o nefsindendir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, hayır bizdendir, şer sizin nefsinizdendir. Neden öyle? Çünkü nefsimizde sadece afetler var. Yalnız afetlerden oluşan nefsimiz, aklımıza yaptığı her müracaatta yalnız şer talepte bulunur. Kabul ederse akıl onun şer talebini, günah işlenecektir ve derecat kaybedeceğiz. Derecatın kaybedilmesine hiçbir zaman Allah sebep olmaz. Hiçbir zaman. Öyleyse ne ruhumuz ne de Allah derecat kaybetmemize sebebiyet veren bir davranış biçiminde bizi bulundurmazlar. Bu imkansızdır. Neden imkansızdır? Allah'ın vücuda getirdiği olaylar dizisine kadar diyoruz. İki şekilde tecelli eder. Ya bize bir zarar verir birisi veya Allah-u Teala veya fayda verir. Zarar verdiği takdirde derecat kaybetmeyiz, kazanırız. Fayda sağlandığı takdirde de derecat kaybetmeyiz, kazanmayız ama kaybetmeyiz de. Öyleyse insanların davranış biçimlerini dizayn eden sistem onların nefsleri ve ruhlarıdır. Ruh güzellikleri ve Allah'ı temsil eder. Nefs çirkinlikleri ve nefs ve şeytanı temsil eder. Başlangıçta durum böyledir. İşte nefsimizin bu afetleri sebebiyle bizim için söz konusu olan şey o afetleri iyi tanımak. Nerede bir mutsuz insan görürseniz bilin ki arkasında mutlaka onun nefsi vardır. Afetlerden oluşan nefs devamlı şeytanın açık kapısından giren karanlıklarla her geçen gün daha çok kararmaya mahkumdur. Allah-u Teala'nın yoluna girmedikçe kişi bu konu böylece devam eder, gider. Kişinin kalbi kararır, kararır, kararır. Kişi mutsuzluk yolunda ilerler, ilerler, ilerler. Öyleyse Allah-u Teala'nın yoluna girmek nefsin tezkiyesi için ve tasfiyesi için asıldır. Nefs öyle bir varlıktır ki ahsene dönmek onun hedefidir. Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah nefs için diyor ki biz insanı bir ahseni takvim içinde yarattık. Burada insan kelimesinden Allah-u Teala'nın muradı nefs. Onun nefsinin afetlerle dolu olan nefsinin ahsene dönüşmesi. Tamamen hasretlere dönüşmesi. %100 karanlıklarını kişinin nefsinin atması hali yerine Allah'ın nurlarını gidip iman kelimesinin etrafına yerleştirmesi ve kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurması hali. Buna tasfiye ediyoruz. Eğer bu olay başlangıçtan başlamış da yarıyı aşana kadar oluşmuşsa ona da nefsin tezkiyesi diyoruz. Nefsin tezkiyesi bize öyle bir sonuç hazırlar ki burada nefsin afetleri yarıdan daha fazla yok olmuştur. Ruhun hasretleri nefsimizin kalbini yarıdan daha fazla doldurmuştur. Ve böylece başlangıçta nefsimizin kalbine %100 şeytan tesir etmek imkanının sahibiyken bu noktada şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür.
yerden aşağı düşmüştür. %100 hakimiyetin sahibi olan şeytanın hakimiyet alanı artık yarının altındadır. Onun anlamı hakimiyet Allah'ın nurlarındadır. İşte burası tezkiye noktasıdır. Kişinin nefsinin kalbinde şeytanın hakimiyetinin sona ermesi, Allah'ın nurlarının hakimiyetinin başlaması noktası. Burası ruhumuzun Allah'a ulaştığı nokta. Burası veçhimizin şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladığı nokta. Ondan evvel, ne yazık ki ondan evvel Allah-u Teala bütün insanları şeytanın kulu olarak kabul ediyor. İşte nefsimizin dizaynına baktığımız zaman afetlerle dolanan bir nefs görüyoruz. Nefsimizi tezkiye edecek olan ve tasfiye edecek olan sistem zikir sistemidir. Zikrullah diyor Kur'an-ı Kerim adına. Bütün ibadetlerden daha ötede olduğunu söylüyor. Ve zikrullah'tır ki Allah'ın ismini Allah diye tekrar etmektir ki bunu yaptığınız zaman Allah'ın katından başlangıçta iki tane nur gelir. Birisi rahmet, birisi de fazla. Mürşidimize ulaştığımız zaman bunun gibi bir grup daha rahmet, bir grup daha gelir. Rahmetle salavat. Mürşidimize ulaştıktan sonra demek ki nefsimizin kalbine rahmetle fazla geliyor ve rahmetle salavat geliyor. Görüyorsunuz ki ikisinde de rahmet var. Rahmeti bir kargo uçağı olarak düşünün. Nurlandıran bir kargo uçağı. Nurları taşıyan bir kargo uçağı. Ne yapıyor? Allah'ın katından aldığı nurları götürüyor. Nefsimizin kalbine kadar ulaştırıyor. Nefsimizin kalbine onları bırakıyor. O bıraktığı yerdeki karanlıkları alıp dışarı çıkartıyor. Ve böylece gelen ve dönen sonsuz sayıdaki kargo uçağı. Nefsimizin kalbine rahmeti bırakıyor. Nefsimizin kalbine fazlı bırakıyor ve salavatı bırakıyor. Fazıl nedir? Fazıl ruhumuzun hasletleridir. Çoğulu fazilettir. Bu hasletler eğer ruhumuzdan gelseydi nur olarak onlara hasletler diyecektik. Ama ruhumuzdan gelmiyor. Allah'ın katından geliyor. Aynı hüviyette olmasına rağmen, nefsin hasletlerini temsil etmesine rağmen buradaki olay nefsimizin kalbine gelen bu nurlarla ruhumuzdan gelmediği cihetle isimlendirme yapıldığı zaman onların isminin fazıl olduğunu görüyoruz. Öyleyse ne ifade eder? Gelen fazlın nefsimizin kalbine ve şiddetimize ulaştığımız gün yazılan iman kelimesinin çekim alanına girmesi ve o çekim alanında iman tarafından devamlı çekilmesi sebebiyle iman kelimesinin etrafına yerleşmeye başlaması. İşte bu nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Salavatın fonksiyonu ne? Salavat, karanlıkların İman kelimesindeki çekim gücünü hafifletmesine, azaltmasına mani olmak. İman kelimesi bir cazibe merkezidir. Fazla açıktır, fazla kendisine çeker. İşte bu çekişe mani olabilen tek şey nefsimizin kalbindeki şeytanın karanlıklarıdır. Bu karanlıkların iman kelimesinin çekim gücüne etki edememesini temin edecek olansa salavat isimli bir nurdur. Allah-u Teala irşat makamına ulaştıktan sonra bu nuru vazifeli kılıyor. Ashab suresinin 43. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Salavatı melekler Allah gönderir, melekler götürür, yerine ulaştırır. Salavat, nefsin kalbini zulmetten nura çıkarır diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın iki grup nur gönderdiğini nefsimizin kalbini nereden biliyoruz? Nisa 175'ten biliyoruz her şeyden evvel. Diyor ki Allah-u Teala kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları
rahmetinin ve fazlının içine koyar ve kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Neyin içine koyuyormuş? Rahmetinin ve fazlının. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık ve mutlaka ona ulaşacağız, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. Bir sonraki ayet-i kerime işte hidayete erecek olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. Birinci ayette rahmetin ve fazlın insanların üzerine olduğunu gördük. İkinci ayette ise rahmetin ve salavatın insanların üzerine olduğunu gördük. Öyleyse dört tane nur, fakat ikisi taşıyıcı nur, ikisi de kalıcı nur. Böylece nefsimizin kalbinde karanlıklara adım adım hakim olmak söz konusu. Neyle hakim oluruz? Zikirle. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından mutlaka mürşidimize ulaşamamışsak rahmetle faz isimli iki tane nur gelir göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır ama kalbimiz mühürlüdür. Kalbimiz mühürlü olduğu için kalbimize kadar gelen bu nurlar kalbimizden içeriye giremez. Orada bekler. Yalnız rahmet hafif bir şekilde sızar içeri. Giremez ama sızar. Bu sızıntı bizdeki nispetinde nuru oluşturduğu zaman huşu sahibi oluruz. O zaman mürşidimizi sorarız Allah'tan adam. Allah mutlaka sözümüz var. Mürşidimizi gösterir. Mürşidimize ulaştığımız zaman nefsimizin kalbindeki mührü Allah-u Teala açar ve kalbimizin içine imanı yazar. Ne zaman? Tövbe edip de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek el öptüğümüz zaman, mürşidimizin el öptüğü zaman bu olay tahakkuk eder. Bu olayın tahakkuku ise açık bir olguyu gösteriyor hepimize. Nefsimizin kalbine Allah-u Teala imanı yazıyor. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geliyor. İşte kalbimizin içine iman yazılınca nasıl yazılabilir? Mühürün açılması gerek. Bütün insanların kalpleri mühürlüdür. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre mürşidine ulaştıkları güne kadar, hidayet adım attıkları güne kadar, dalalet oldukları sürece bütün insanların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki işitme hastası da mühürlüdür. Kalplerindeki sevi isimli görme hastasının sözleri müşavet adlı bir perdeyle örtülüdür. Perisede görüyoruz. İnsanlar görüyoruz. Bu insanlar nefs sahibi ve nefsleri insanlara sadece huzursuzluk verir. Çünkü nefs sadece şerri işler ve ister. Akla yaptığı bütün müracaatlarda başlangıç kademesinde nefs sadece şerri talep eder. İstediği şey şerdir. İşte bu şerrin oluşmasında, vücuda gelmesinde nefsin talebi asıldır. Nefs akla müracaat eder, şerri ister. Ne zaman nefs müracaatını yaparsa ruh bundan haberdar olur. Ve derhal o da müracaat eder, hayrı ister. Böylece bir şey, şer talebi, bir hayır talebi beraberce akla ulaşır. Ve akıl karar verir. İşte aklın verdiği karar nefsin istikametindeyse şer işlemesine akıl müsaade etmiştir, onu emretmiştir. Ruhun istikametindeyse hayır işlemesine hayır işlenmesine uygun görmüştür. Ona müsaade etmiştir. Nefs denilen varlığa dikkatli bakın. Şu anda hangi noktadaysanız, nasıl bir görüntünüz varsa nefsiniz de aynı görüntüdedir.
Rüyanızda aynaya baktığınız zaman kendinizi görürsünüz genel olarak. Bazen orada berzah aleminde geçmişe geleceğe doğru zamanı geçebileceğiniz için bazen kendinizi daha yaşlı, bazen kendinizi daha genç görebilirsiniz. Hepsi sadece sizin nefsinizdir. Nefslere dikkat edin. Rüyada diyelim sizi birisi öldürmek istiyor. Üzerinize ateş etsinler, tabancayla kocaman bir delik açılsa göğsünüzden, arkadan çıksa delik, arkaya kılınırsa ölemezsiniz. Nefslerin ölmesi mümkün değildir. Ruhların da ölmesi mümkün değildir. Ne ruh ne nefs ölmezler. Ne olur? Sonsuza kadar yaşarlar. Öldüğümüz zaman nefsimiz vücudumuzdan ayrılarak berzah alemine gider. Bir süre kabir azabının cevaplarını verdikten sonra berzah alemine gider. Biliniz ki tasavvufa giren kişi kabir azabının ancak tasavvufa girdikten sonraki bölümünden sorumludur. Neden? Çünkü ondan evvelki kesim tamamen sevaba çevrilmiştir. İşte günahlar mı? Bunu işleyen nefsinizdir. Muhtevasındaki afetler dolayısıyla hep günaha yönelik taleplerde bulunur akıldan. Hep günah işlenmesini ister. Çünkü bünyesinde afetlerden başka bir şey yoktur başlangıçta. İşte hepiniz için Allah-u Teala'nın emri nefsinizi tezkiye etmek ve tasfiye etmektir. Tezkiye ettiğiniz zaman nasıl bir işlem yapıyorsunuz? Zikir yapıyorsunuz. Devamlı zikriniz artıyor. Ve yaptığınız zikir sebebiyle nefsinizin kalbine Allah'ın nurları birikiyor, birikiyor, birikiyor. Bu nurlar yerleştikçe nefsinizin kalbindeki karanlıklar dışarıya atılıyor. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey nefsinizi iyi tanımak. Nefsinizden daha büyük bir düşmanınız yok. Sonuçta eğer Allah'ın yoluna girerseniz, devam ederseniz yolunuza, sonuçta nefsinizin ruhunuz gibi olacağını, ona dönüşeceğini, yani ahsene ulaşacağını göreceksiniz nefsinizin de. İşte Allah'ın bütün insanların istediği budur. Bu İslam olmak demektir. Yani nefsinizdeki afetlerin yok olması, hepsinin yok olması, onların yerlerini ruhunuzun hasretlerinin faziletler adıyla gelip alması hali. Öyleyse nefsiniz neden kainattaki en büyük düşmanınız? Çünkü bütün huzursuzluğunuz nefsinize dayanılır. Nefsiniz sebebiyle sadece o sebeple huzursuzsunuz. Bu huzursuzluğunuzun arkasında yatan sebeplere beraber bakalım. Nefsiniz devamlı günaha davet eder. Aklınız onu kabul ederse günahı işlemiş olursunuz. Ve ne zaman bir günah isterseniz arkasında mutlaka huzursuzluk duyarsınız. Öyleyse günah işleten kimdir? Nefsinizdeki afetler. Nefsiniz. Öyleyse huzursuzluğu yaşamanızın sebebi nefsinizdir. Ruhunuz ne ister? Sadece hayrı ister. Başlangıçta nefsiniz %100 afetlerden oluştuğu için, ruhunuz da %100 hasretlerden oluştuğu için aralarında bir anlaşmazlık olacağı kesindir. Çünkü ruhunuz devamlı hayrı isteyecektir. Nefsiniz de devamlı şerri isteyecektir. İkisi de taleplerinden vazgeçmeyecekleri için kavga kaçınılmazdır. Öyleyse nefsinizi dikkatle tanımaya çalışın. Nefs ne olur? Öldüğünüz zaman vücudunuzdan bir sigara dumanı gibi ayrılır ölümünüzden sonra. Başınızın üzerine sol tarafta yerini alır. Ruhunuz sağ tarafta yerini alır. Azrail Aleyhisselam'ın görevi ruhunuzu Allah'a götürmektir. Nefsinizde bir işi yoktur. Nefsiniz ne olur? Nefsiniz
ayrılır vücudunuzdan. 40 gün süreyle kabirde kalır. Minkil ve Nikelat'ta iki meleğin suallerine cevap verir. Ve karşımda da eğer hatası varsa, sizler için tabi tasavvuf ehli için, tasavvufa girdikten sonra işlenen günahlar, o günahların sadece kabir azabını öder. Salaha ulaşmışsa, onları da örttüğü için Allah-u Teala, onlar için de bir kabir azabı çekmesi söz konusu değildir kişinin. Öyleyse nefsiniz afetlerden ödülü bir müessesidir. İşte o afetler, nefsinizin afetleri sizi huzursuzluğa taşır. İç dünyanızda huzursuz olursunuz çünkü nefsiniz günahlar işler. Aklınız onu kabul ettiği için her günahın arkasından huzursuzluk duyarsınız. Arkadan akıl etmeyeni azap ederiz ayet-i kerimesi gelince ruhunuz nefsinize azap eder, yeniden üzülürsünüz. Sonra da kabirde bir defa daha üzülürsünüz. Eğer kişi cehenneme gidecekse cehennemde sonsuza kadar azap çeker. Bütün bunların arkasında biliniz ki nefsiniz var. Şeytanın fonksiyonu nefsinize tesir etmektir. Nefsinize yaptığı tesirlerle nefsinizi sıkıntıya sokmak ister. Nefsiniz de bilmeden şeytanın tavsiyelerine alet olur ve sizi huzursuz kılar. Peki öldüğünüz zaman nefsiniz ne oluyor? 40 gün kabirde kaldıktan sonra 41. gün oradan ayrılıp berzah alemine gider. Berzah alemini hepiniz gördünüz. Eğer gördüğünüz rüyada her şey fizikse, yani benim şu anda mikrofonu tuttuğum gibi mikrofonu tutabiliyorsanız, koltuklara dokunabiliyorsanız, bir koltukta oturuyorsanız, oturuyor iseniz, merdivenlerden çıkıyor iseniz, duvarların içinden geçemiyor iseniz, nefsatlı vücudunuzla berzah alemindesiniz. İşte nefsiniz öldüğünüz gün vücudunuzdan ayrılacak, berzah alemine gidecektir. Ne kadar kalacaktır? Kıyamete kadar. Kıyamet günü berzah aleminden gelen nefsleriniz, orada kıyamet günü öldürülen ve tekrar diriltilen fizik vücudunuzun içine yeniden girecektir. Ve hesapları ikisi birden alacaklar. Yani amel defterlerinizin, yani hayat filminizin filmini ikisi birden seyredeceklerdir. Nefsiniz şimdi olduğu gibi fizik vücudunuzun içinde olur. Kıyamet günü nefsimizle alakalı olan demek ki kesim, nefsimizin Allah-u Teala bizi sure ikinci defa üfleterek öldürdükten sonra üçüncü üfletmesinde yeniden diriltmesinin akabinde nefsimiz geliyor, fizik vücudumuzun içine yeniden giriyor. İşte bundan sonra hayat filmlerimize ulaşıyoruz. İndi İlahi'deki birinci alem mahşer meydanı. Kıyamet günü oraya gidilir. Sonra İndi İlahi'ye ulaşılır. Orada hayat filmleri seyredilir. İşte nefsinizin hayat filmi negatif dereceleri ifade eder. Ruhunuzun hayat filmi ise pozitifleri ifade eder. Öyleyse kim ne kadar günah işlemişse bu günahlardan hiçbirisinin ama hiçbirisinin ruha ait olması mümkün değildir. Ruh tekamülün son safhasına yaratılmıştır. Nefs ise başlangıç kademesinde. Nefs başlangıçtan itibaren sadece afetlerle doludur. Öyleyse nefsinizin muhtevasına dikkatle bakın. Bir mutsuzluk makinesidir nefs. Nefsiniz şeytanın kendisine verdiği taktiklerle
aklı devamlı kandırıp ona devamlı günah işleme tersinlerinde bulunur ve çoğunu da kabul ettirir. Başlangıçta itibaren durumludur. Öyle olduğu için insanlar hep nefslerine uyarlar ve günah işlerler. Her günahın arkasından da huzursuzluk sayılır. İşte hayat filminizin iki kesimi var. Birinci kesimi günahlar faslı. Kiramen Katibin meleklerinden sol taraftakiler günahlara ait olan filmi kendi bünyelerinde tutarlar. Sağ tarafınızdakiler de sevaplara ait olan filmi kendilerinde tutarlar. Böylece ne görüyoruz? Böylece gördüğümüz şu, o filmlerin rakamları kümülatiftir. Ve son rakam asıldır her ikisinde de. Hemen bir bakışta günahlara ait olan filmin son rakamı da, sevaplara ait olan filmin son rakamı da görülür. İşte bu görünen filmler sizi bir yerlere götürecektir. Nasıl? Kıyamet günü bu filmlerden hangisi çoksa, rakamsal olarak hangisi çoksa, pozitifler çoksa, negatif taraftaki yani sol taraftaki kiramen melekleri ellerindeki filmi sağ tarafa verirler. Eğer kişinin günahları kazanıyorsa, daha fazlaysa, o zaman sağdaki kiramen melekleri ellerindeki hayat filmini sol taraftakilere verirler. Ve birincisinde film sağ tarafta tamamlanır, bize de sağımızdan verilir, teslim edilir. İkincisinde film sol tarafta tamamlanır ve bize solumuzdan teslim edilir. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman neslimizin hep karanlıklarla dolu olduğunu görüyoruz. Günaha dönük olduğunu görüyoruz. Ve bütün huzursuzluğumuzun nefsimizden kaynaklandığını görüyoruz. Nefsimizi önce tezkiye etmek mecburiyetindeyiz. Allah'ın farzlarından bir tanesi de ruh nefsimizin tezkiyesidir. İşte Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm la yedirüküm mendalle izatileytüm. Diyor ki Allah-u Teala ey aminu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Nefsinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefsinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman, hidayete erdiğiniz zaman, dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Neden? Hidayete adım attığınız zaman mürşidinize ulaştığınız demektir. Onun için hidayete adım atarsınız. Mürşidinizin ruhu başınızın üzerine gidip önden arkaya doğru gene paralel olarak uzun olarak daima sizinle beraber olur. İşte böyle bir dizaynda nefsinizin afetlerle dolu olan nefsinizin tezkiyesi asıldır. İşte Müddessir suresinin 38-39-40. Ayet-i kerimeleri. Küllü nefsin bima kesebet vehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler cehennemde. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri nefslerinin Allah'a verdiği tezkiye olma yeminini yerine getiren nefsler, nefslerinin kalbine %50'den daha çok Allah'ın nurunu yerleştirenler. İşte onlar nefs tezkiyesinin birinci bölümünü tamamlamış, nefslerini tezkiye etmişlerdir. Nefs tezkiyesi konusunda Allah'a verdiğiniz yemin sebebiyle onu gerçekleştiren insanlara nefslerini tezkiye etmiş olanlar diyor Allah-u Teala. Nefs tezkiyesi Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor.
diyor ki Allah Teala nefsinizin temizlenmesi, nefsimizin tezkiyesi sınırında yapılması lazım gelenler. Allah Teala buyuruyor ki nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının rahmet ve fazlın girmesi, böylece nefs tezkiyesine ulaşmanız söz konusudur buyuruyor Allah Teala. Diyor ki nefsinizin kalbine rahmet ve fazl girmedikçe, nefsinizin kalbinin içine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmedikçe, Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmadıkça, içinizde hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın fazlı ve rahmeti üzerinizde olmadıkça, nefsinizin kalbine girmedikçe hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. Nefs tezkiyesi gördüğünüz gibi üzerinize farz kılınmış. Peki ne zaman bunu başarmış oluyorsunuz? Şen suresinin 9. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar felaha erenler. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Öyleyse nefs tezkiyesinden bir olayı yaşamak kişiyi felaha erdirir. Yani cennet saadetine ulaştırır. Bundan 14 yıl evvel kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa işte onlar sahabe. Ve sahabenin hepsinin felaha erdiğini söylüyor Allah-u Teala. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Diyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Kimler felaha erer bakıyoruz. Kat eflaha ve zekaha diyor Allah-u Teala. Anlıyorsun ki onlar felaha erer kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Öyleyse nefs ve ruh birbirinden ayrı vücutlardır. İslam dininde her şeyin yanlışa dönüştüğü bir facia yaşanıyor. 14 asırda Allah'ın bütün doğruları ters yüz olmuş, yanlışlara çevrilmiş. İşte yanlışlıklar her tarafta kol geziyor tabiatıyla. Nefsiniz konusunda da, ruhunuz konusunda da yanlışlar yapılacak. Deniyor ki, insan iki tane vücuttan oluşur. Birisi ruhudur, birisi de veçidir. Yani fizik vücududur. Allah-u Teala da insan üç vücuttan oluşur diyor. Ve ruhumuzdan bahsediyor, nefsimizden bahsediyor ve bir de veçimizden bahsediyor. Yani fizik vücudumuzdan. Öyleyse bu akşamki konumuz nefsimiz. Bizi bütün kötülüklere davet eden, kötülüklere ulaştırmaya çalışan, hep şer işlemimize sebebiyet veren bir sistem. Dikkat edin, ne zaman huzursuzluk hissediyorsanız bunun müsebbibi mutlaka nefsinizdir. O kendisine göre mutluluk reçeteleri icat eder. Ve hiçbiri de tabiatıyla Allah'ın kanununa uygun değildir. Kanunlar için uygulanamaz. İşte nefsiniz
bütün güzellikleri reddeder. O sadece günaha dönük bir yaşantının içinde olmak ister. Söylediğimiz gibi bünyesinde afetlerden başka bir şey bulunmadığı için. Ne zaman nefsiniz aklınızı kandırırsa, arkadan yaşayacağınız olay hangisi olursa olsun, mutlaka sizi huzursuz kılan, sıkıntıya sokan bir olay olacaktır. İşte nefsinizi terbiye etmek istiyorsanız, başkalarıyla olan ilişkilerinizde nefsinize tabi olmayın. Karşınızdakinin size yaptığı kötü davranışlara kendinizi müdafaa ederek cevap vermeyin. Onlardan tarafı olduğunuzu gösterin. Siz bir tarafsınız. Kendinizden tarafsınız. Öyle olduğunuz sürece tekamül yolunda hedefinize ulaşamazsınız. Öyle bir insan olmalısınız ki karşınızdakinden yana olmalısınız. Onu başarabildiğiniz zaman tasavvuf yolunda hızla ilerlediğinizi göreceksiniz. Kolay bir olay olmadığını söylemek mecburiyetindeyim. Ama yapamayacağınız bir olay da değildir. Çünkü hepiniz hani fıtratıyla yaratıldınız. Yani nefsinizi tasfiyeye kadar gitmek yetkisinin ve bu konunun özelliklerinin fıtraten sahibisiniz. Yani fıtratınızda yaratılışta size verilen sistemlerde şeytanı nasıl yeneceğiniz, daimizlikle nasıl ulaşacağınız ve bütün içinizdeki afetlerden kurtulmanızın mümkün olduğu hep açıklanmış. İşte nefsinizin kalbindeki o karanlıklarla temsil edilen afetleri %50'nin altına düşürdüğünüz zaman nefs tezkiyesini gerçekleştirdiniz. %100'e ulaştırdığınız zaman nefs tasfiyesini gerçekleştirdiniz. Her ikisi de sizin ilişkiniz. Ve burada eğer nefsiniz olmasaydı bu huzursuzluklardan hiçbirini yaşamayacaktınız. Ama nefissiz bir insan hiç olmadı. Üstün olmanızın arkasında nefsiniz var. Ona hakim olmakla mükellefsiniz. Yetmez. Onun bütün afetlerini yok etmekle mükellefsiniz. Bakınız, nefsinizin kalbindeki o karanlıklardan tamamen kurtulmadıkça dünya saadetine ulaşmanız mümkün değildir. Yolun yarısında cennet saadetini elde edersiniz. Kim nefsini tezkiye ederse, %50'den fazla Allah'ın nurlarını kalbine doldurursa, nefsini kalbine doldurursa, o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Ama tasfiye etmemiştir. Sadece tezkiye etmiştir. Yarıya kadar, yarıdan biraz fazlaya kadar nefsinin kalbini aydınlatmayı başarmıştır. Bu sadece birinci teslimi ifade eder. İslam olmak üç teslimi gerektirir. Birinci teslim ruhunuzun teslimidir. Ne zaman nefsinizi %51 nurla doldurarak tezkiye noktasına getirirseniz ruhunuz da 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra iş daha çatallaşır. Daha çok, çok daha fazla zikretmeniz lazımdır. Sonunda da daimi zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ulaştığınız zaman ne olur? Kim daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. İşte yok olan o afetleri, tamamen yok olan afetlerin yerini ruhun hasletleri almıştır. Öyleyse bütün bu güzelliklerin yaşanmasında hepiniz için söz konusu olan şey nefsinize hakimiyeti ve tam hakimiyeti sağlamaktır. Tezkiye olduğunuz nokta sizi cennete ulaştırır ama İslam olmanın sadece birinci safhasını gerçekleştirirsiniz. Sadece nefsinizi tezkiye edersiniz. Yani %50'den fazla nurla doldurursunuz. Ne zaman? Daimi zikre yaklaşırken bir gün fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir duruma gelirse o zaman ikinci kademeyi de açtınız.
İkinci teslim tamamlandı fizik vücudunuz. Ne zaman asıl güç olan nefsinizin teskiye olmasını gerçekleştirirseniz, tasfiye olmasını gerçekleştirirseniz, işte o zaman zülcenahayn olursunuz. Cennet kanalında sizin olur, dünya kanalında sizin olur. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olursunuz. Öyleyse nefsinizin kalbinde Allah'ın afetlerini yok ederek, ruhun hasretlerini %100 nefsinizin kalbine yerleştirmek asıl hedefinizdir. İslam olmak o demektir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe nefs tezkiyesini gerçekleştirip irşada ulaşmışlar. Ulaşmışlar mı? İşte Hicret suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O eğer sizden duyduklarına itaat etseydi, o zaman ona itaat ettiği zaman siz bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü ve isyanı kendin gösterdi. İşte onlar, Allah Teala diyor, işte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Nefslerindeki bütün afetleri yok eden ruhlarının hasretlerini nefslerinin kalbine yerleştirerek nefslerini Yunus'un tabiriyle pür nur eden, yalnız nurlardan ibaret hale getiren insanlar olur. Burası nefsin sonudur. Yunus diyor ki nefsimin başını kestim. Nefs ölmez. Başı da hiçbir zaman kesilmez. Ama muradı başka. Anlamı nefsindeki bütün afetleri yok ettim. Yunus nefsindeki bütün afetleri yok etmiş ve arkasından diyor ki içim dışım pür nur oldu. İhlas makamı nefsinizin Allah'a teslim olduğu makam. Salah makamı ise nefsinizin %100 aydınlığının ötesinde başınızın üzerinde bulut şeklinde bir salah nurunun sizinle beraber olması hali. Ne olur? Çok güzellikler olur. Her an mutluluğu öylesine yaşarsınız ki şükretmekten ve hamd etmekten başka bir şey yapamaz olursunuz. Ve gözyaşlarınız hiç dinmez. Allah'ın size karşı yaptığı ihsanların karşılığında sizin ne yapabildiğiniz bir karıncayla bir Everestan'ın mukayesesi gibidir. Veya bir karıncayla bir dünyanın mukayesesi gibidir. O sonsuzun sahibidir. Vermek, almadan vermek sadece onun işidir. Bütün insanlar Allah'ın kendilerine veya başkalarına verdiğinden kendilerinin aldığı hayat sahiptirler. Ama hiçbir zaman kendileri bir şey yaratamazlar. İşte Allah Teala münafıklar hakkında diyor ki onlar bir sinek bile yaratamazlar diyor. Ama Allah'a aşık etmeye kalkarlar diyor. Öyleyse Allah Teala her şeyi yaratmış. Mikro alemi ve makro alemi. Nefsinizin boyutlarına dikkatle bakın. Huzursuzsanız nefsinizden başka bir şey yok sizi huzursuz eden. Nefsiniz zikir yapmamışsa işte o zaman tehlikeli bir durumdasınız. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla nefsinizin kalbinde huşu, o kişinin nefsinde huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Aslında bundan sonra söylediği son derece önemli. Sakın siz de zikri unutup da kalpleri kasiyet bağlayanlar gibi olmayınız. İşte Kur'an-ı Kerim'de zikir adlı bir müessese var ki Allah Teala nefsler için şunu söylüyor. Nefslerin kalpleri ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Neyse nefsinizin kalbinde afetler doludur.
O afetlere dikkatle bakın. Afetler nefsinizin kalbini yüzde hangi oranda işgal ediyorlarsa huzursuzluğunuz da aynı orandadır. Sizi huzursuzluğa ulaştıran ekseri nefsinizdeki afetlerdir. Ama nefsiniz bir gün bütün afetlerden kurtulduğu zaman, ruhunuzun bütün hasretleri gidip nefsinizin kalbini tamamen işgal ettiği zaman, artık siz bir nefs kalbine sahip değilsiniz. Siz bir ruh kalbine sahipsiniz nefsinizde de. Ne olur? Ruhunuz hayrı istiyordu. Nefsiniz şerri istiyordu. İç dünyanızda kavga vardı. Ayrıca devamlı günah işliyordunuz ve arkadan onun huzursuzluğunu çekiyordunuz. Nefsinizin kalbindeki kavga sebebiyle huzursuzdunuz. Arkasından günahlar işlediğiniz için huzursuzsunuz. Arkasından ruhunuz nefsinize azap ettiği için huzursuzsunuz. Ama huzursuzluğunuzun arkasında sadece nefsiniz var. Eğer nefsiniz şeytanın telkinlerine açık olmasa, şeytanın telkinlerinden etkilenmese zaten hiçbir zaman huzursuz olmanız söz konusu değildir. Öyleyse huzursuzluğunuzun arkasında sadece ve sadece nefsiniz var. Ve huzursuzluğunuzun bütün sıkıntıları sadece size ait. Sizin yüzünüzden oluşmuş. Allah Teala hayır bizdendir, şer sizin nefsinizdendir buyuruyor. Çünkü gerçekten ruhunuz hiçbir zaman size derecat kaybettirecek olan bir olayı işlemenize müsaade etmez. Yani kendisine kalsa hiçbir zaman bir günah işlemesi mümkün değildir. Öyleyse eğer bir günah işlemişseniz, derecat kaybetmişseniz, şer işlemişseniz ruhunuzun bunu işlemesi mümkün olmadığı gibi Allah Teala'nın da bunu işlemesi mümkün değildir. Şerri sadece nefsiniz işleyebilir. Öyleyse nefsinizden bahsediyoruz. Baştan aşağı karanlıklara gömülmüş, baştan aşağı karanlığa dönük, baştan aşağı günah işlemeye yönelik bir nefs. Bütün insanların da başlangıç seviyesi budur. Üstelik o kişi mürşidine ulaşıncaya kadar, nefs tezkiyesine başlayıncaya kadar her geçen gün nefsindeki, kalbindeki karanlıklar artar, artar, artar.

Görüyorsunuz. İşte sevgi fedakarlık gerektirir. Nefsinizin ise huzursuz olmaması için o fedakarlığı yapmak mecburiyetindesiniz. Ve nefsiniz hiçbir veçile size yön veremeyeli. Siz nefsinizi en güzel bir statü içinde yönlendirmelisiniz. Nefsiniz aslında iç aleminde aklına dönük bir hüviyetin sahibidir. Çünkü hepiniz hani fıtratıyla yaratıldınız. Öyleyse nefsiniz de tasfiye olmaya hazırdır. Tasfiye olmak için vardır. Bütün afetlerinden kurtulmak için vardır. İşte bu güzellikleri nefsinizin kalbinde yaşadığınız zaman her şeyin mükemmel olduğunu göreceksiniz. Ve o zaman şeytanın size ne kadar büyük yanlışlıklar yaptığını idrak edeceksiniz. Ne zaman rüyanızda şartların fizik olduğu bir yere giderseniz biliniz ki orası berzah alemidir. O zaman nefsiniz demek ki ölmüyor. Nefsiniz sadece siz öldükten sonra 40 gün kabirde kalıp ondan sonra sizden ayrılıyor. Berzah alemine gidiyor. Orada her şey onun için fiziktir. İşte o standartlarda yaşayacak olan nefsinizin muhtevası bütün güzellikleri yok edebilecek esasla. Nefsiniz sadece şerre dönük taleplerde bulunacaktır. Hep günah işlemek konusunda bir gayretin sahibi olacaktır. Hep o günahları işleyen birisi hüviyetinde olacaksınız. O zaman bu sizi devamlı huzursuz edecek, devamlı huzursuz edecek. Bir gün karar vermelisiniz ki nefs tezkiyesi yapacaksınız. İşte o zaman zikir tek silahınızdır. Yani Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini devamlı tekrar etme hali. İşte bu tekrarı yaptığınız sürece nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşecektir. Öyleyse akıl hastalıkları, öyleyse ruh hastalıkları diye hastalık olabilir mi? Hayır, ruhunuz mükemmeldir, eksiksizdir. Hiçbir zaman bir hastalıkla mahcup olması mümkün değil. Öyleyse ne hastalığıdır bu? Akla müteallik olan, olduğu iddia edilen hastalıklar aslında aklın eksiksiz ve tam ve tekamül etmiş olması sebebiyle akıl hastalığı hüviyetinde değildir. Vücudunuzdaki gelişmesi de eksikliklerden kaynaklanan bir olgudur. Hangi sisteminizde, bir fizik vücudunuzun hangi sisteminizde eksiklik varsa ona göre hastalık oluşur. Yoksa akıl herkese eşit olarak verilmiştir ve fonksiyonlarını eşit olarak uygulamak ister. Ama fizik vücudunuzun yapısı buna engeldir. Bir insan düşünün, beynindeki hafıza dosyaları bir kaza dolayısıyla hasara uğramış. O kişi geçmişi hatırlayamaz. Kendi ismine varıncaya kadar her şeyi unutmuş olması mümkündür. Ama duruma müdahale ettiği zaman nefsinizin kalbindeki güzellikler adım adım gerçekleşmeye başlar. Kötülükleri yenecektir nefsiniz ve Allah'ın nurları sizin nefsinizin de kalbinde yerleşecektir. En iyi oluşacaksınız. Öyleyse nefsiniz başlangıçta geceyi temsil eder. Sonuna ulaştığınız zaman gündüzü temsil eder. Gece ile gündüz arasında geçen süreçte sizin için bütün güzellikler gizlenmiştir. İşte nefsinizin bu kötülüğe dönük olan bölümünü aşıp onu bütün yönleriyle Allah'ın nurlarıyla doldurmanız halinde nefsiniz size sadece mutluluk verici bir hüviyete mutlaka dönüşecektir.
zikri unutanlar gibi olmayın.

kalbiniz, nefsinizin kalbi kararmasın. Her kalbinizin kararmasında biraz daha, biraz daha, biraz daha sadece mutsuz olursunuz. İşte hepinizin nefslerinizi tezkiye ederek nefslerinizin kalbine en az yarıdan daha fazla nur yerleştirmenizi Yüce Rabbimizden diliyorum. Bir, nefsinizin kalbini tamamen atlamanızı, Allah'ın nurlarıyla doldurmanızı Allah-u Teala'dan diliyorum. İki, ve hepinizin böylece zincirahin olması dualarımızla hem cennet kadınının hem de dünya kadınının sahipleri olmanız duasıyla El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kainatın tekliğini. Şu dünyada verilen gezegen, şu koskoca kainatta, sonsuzlukta hayat olan tek gezegen değildir. Allah Teala 18 tane ayet-i kerimede yerlerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve onların ikisinin arasındaki insanlar diyor. Bizden başka dünyalarda hayat olduğu kesin. Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık." diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda mevcut olan bütün gezegenler, bütün hayat olan alemler hepsi insan için yaratılmış. Hayat olmayan alemler, onlar da insan için yaratılmış. Her şey bizler için sevgili kardeşlerim. İnsan adı verilen bu mahlukat için. Öyleyse Allah'ın en sevgili yaratığı, en çok sevdiği yaratık o bizleriz sevgili kardeşlerim. İnsanlar. Ve insanları insan hüviyetinde devam ettiren, onun insanlığını üst boyutta devreye çıkaran, o insanın Allah ile olan ilişkisidir. Evvela şunu bilelim ki, insanın dışındaki bütün varlıklar Allah'ı bilirler. Bütün hayvanlar Allah'ın varlığının farkındadırlar. Bütün hayvanlar Allah'ın indinde mutlaka bir cemiyet olmakla vazifelendirilmişlerdir. Ve hangi cinsten hayvan varsa onların hepsi mutlaka bir topluluğun üyesidir. Mutlaka bir başkanları vardır. Allah Teala böyle bir husustan bahsediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey muhteşem bir dizayn içinde yaratılmış. Ve hayvanlar Allah'ın farkında olduklarına göre dinin ne olduğu konusunda da mutlaka bir fikrin sahibidirler. İşte bu hayvan topluluğunun içinde biz insanlar üstün meziyetlerle donatılmışız. Bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey, hayvanlar, bitkiler, yerler, gökler, hava, su, hepsi biz insanlar için yaratılmış. Yeryüzünde Allah'ın halifesi insan. Allah Teala diyor, ben yeryüzünde bir mutlaka bir halife yaratacağım ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Allah'ın halifesi, temsilcisi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkiler. Kainatın tekliğini. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Başka bir din hiç
ama hiç olmamış. İnsanlık tarihi boyunca sadece bir tek din var olmuş, o din Hanif dini. Hanif dini tek Allah'a dayalı bir dindir. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Sadece Allah vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece bir tek din vardır. O dinden başka din hiç olmamıştır. Bizi ilk defa dinleyenler o zaman diyebilir ki, peki ne demek oluyor bu Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık? Sevgili kardeşlerim, aslında bunların ortaya çıkması şeytanın bütün insanları birbirine düşüren bir korkunç tuzağıdır. İblis ne ister sevgili kardeşlerim? İblisin istediği şey açık ve kesindir. O, biz insanların en büyük düşmanı olan biz insanların mutsuz olmasını ister. İstediği şey sadece budur. Mutsuz bir dünyada insanlar huzursuz ve sıkıntı içinde yaşasınlar. İşte sevgili kardeşlerim, insan için söz konusu olan şey bu mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. Allah bütün insanları bir hedefe dayalı olarak yaratmıştır. O hedef mutluluktur. Herkesin mutlu olmasını ister. Din Allah-u Teala tarafından bunun için konmuştur. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği mutluluk hedefine insanları ulaştırabilen bir tek vasıta vardır. O dindir. Her şeye muktedir olan Allah-u Teala halledemeyeceği hiçbir problem olmayan Allah-u Teala insanları serbest iradeleriyle yaratmış. Kişi serbest iradesiyle dilediği gibi yaşayacak ama bilecek ki yaşantısının dilediği şeyi yapmanın bedelini mutlaka ödeyecektir. Ya her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirecek, sonsuz bir cennet hayatının sahibi olacaktır ya da tersi olacaktır. İnsanlara zulmedecektir. Evvela kendisine zulmedecektir. İnsanlara zulmettiği zaman ve hedefini cehennem olarak tayin edecektir ve sonsuza kadar cehennemde yaşayacaktır. İşte iki tane seçenek. Sevgili kardeşlerim, mutluluk varken mutsuzluğu tercih edenlere hayretle bakmamız lazım. Neden? Allah Teala insanı yaratmış, kainatın en üstün varlığı ve bütün meleklere demiş ki onun önünde secde edin. Ona hayat verdim, ona ruhumdan üfürdüm. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun içine Allah ruhundan üfürdü. Ben ona insana ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sonra ona işitme, görme ve idrak etme hasılarını fuatler verdim diyor. İşte o hastalarla mücehhez olan biz insanlar
Allah'ın mutlu olsunlar diye yarattığı mahluklarız. Hepimiz için söz konusu o. Allah'ın bizden istediği bir tek şey var. Hepimizin mutluluğu yaşaması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaratılış sebebimiz belli. Allah'ın en çok sevdiği varlıklar olduğumuz da belli. Ama insanların çoğu mutsuz. Burada bir yanlışlık yok mu? Bütün kainatı Allah'ın uğruna yarattığı ve mutlu olsun diye yarattığı insana da verilen bu mahluk mutsuz, Allah'ın yaratış gayesine ters düşen bir hüviyette. Arkasında ne var? Arkasında insanın serbest iradesi var. Bugün dünya üzerinde her tarafta harpler var. Ve konunun gerçekten hüzün verici tarafı, bu savaşlar ayrı dinlerin savaşları. Hristiyanlarla Müslümanlar arasında savaşlar, Yahudilerle Müslümanlar arasındaki savaşlar, ama hep savaş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, yani son peygambere kadar olan zaman parçasında başka bir din hiç oluşturmamış. Şimdi bu muhtevada tek bir dinin varlığını, hep tek bir din, Allah-u Teala'nın dininde tek bir din olduğunu nereden anlıyoruz? Allah-u Teala buyuruyor ki, biz Adem Aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı Hazreti Nuh'a da ulaştırdık. Öyleyse Hazreti Nuh'a kadar geçen devre içerisinde ne kadar peygamber gelmiş geçmişse hepsi aynı şeriatı yaşamışlar. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizler için de, yani sen ve sahaben için de şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey açık. Allah-u Teala ikinci bir şeriat, ikinci bir din hiç indirmemiş. Hazreti Nuh'a kadar geçen bütün peygamberler için aynı dini yaratan Allah-u Teala, Hazreti Nuh'tan itibaren son kainatın son peygamberi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar geçen devrede de hep aynı dini ayakta tutmuş, aynı dini insanlara o dinin mensubu olsunlar diye indirmiş Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bundan sonra diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde niçin indirmiş dini? Dini ayakta tutasınız ve fırkalara ayrılmayasınız diye. Ne demek bu? Yani şu ezelden beri gelen, Adem Aleyhisselam'dan beri gelen o din var ya, o din tek bir dindir. O dine tabi olanlar
fırkalara ayrılmamış olanlardır. Kim o dinin dışında kendi kendine dini icat ederse, o insanlar o tek dinin müntesipleri olamazlar. Onun ötesinde bir dizaynları vardır. Sevgili kardeşlerim, her halükarda bütün insanlar için söz konusu olan şey mutluluktur. Burada Allah-u Teala'nın dini ayakta tutun diye, yani o tek dinin müntesibi olun diye, sadece o dini yaşayın diye indirdik diyor onu. Hep fırkalara ayrılmayın diye diyor. Hadi bakalım gelin, acaba Allah-u Teala fırkalara ayrılmayın deyince neyi kastetmiş? Bakalım beraberce şu konuya bir göz atalım. Allah-u Teala bu dinin, yegane dinin, kainatın yegane dininin adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Hanif, teslim olmak anlamına geliyor Hazreti İbrahim'in dininde. Gerçekten bu din ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içerir. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı böyle yaparak, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve de müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala tek bir din koyuyor ortaya ama insanlar kendi kendilerine din icat ediyorlar ve dinlerinde fırkalara ayrılıyorlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanların dinlerinde fırkalara ayrılmasına bakıyoruz. Allah-u Teala'nın hiç istemediği bir şey. Hep bir tek dinden bahsediyor Allah-u Teala. Tek bir din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ama insanlar 72 tane fırkaya ayrılmış durumdalar. Tek din müessesesi böylece yara almış durumda. Çeşitli standartlarda zülmani veya rabbani inanç biçimleri 72 tane farklı görüş ortaya koymuş, farklı tatbikat ortaya koymuş. 72 ayrı din anlayışı, inanç anlayışı. Fakat Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indiği zaman sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki 72 diyor. Affedersiniz, 73 diyor. 73 fırkadan bahsediyor. Ama bugün fırkaların sayısı tespit edilmiş durumda. Çok kuruluş tarafından tespit edilmiş durumda. 72'ye ulaşmışlar en son. 73. fırka, bu 72 birbirinden değişik din gruplarının içinde Allah'ın o tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayanlar.
Hazreti İbrahim'in hanifliğini, tek Allah'a inanmayı ifade eder. Vahdet. Bu tek Allah'a inanmanın yanında insanların din tatbikatını içeriyor. Tek Allah'a inanmak vahdet. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka teşkil etmek, bu tevhiddir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, tek bir grup. Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve üçüncü faslı, Hazreti İbrahim'in hanif dininin, kainatın tek dininin teslim. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte din müessesesi bu standartlar içinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu din standartları içerisinde dinler müessesesi hayır, yok. Dinin kendisine özgü, kendisine has özellikleri var sadece ama tek dinin. İşte insanlar ikiye ayrılıyor. Bu dini yaşayanlar, onlar hanif. Yaşamayanlar, hanif olmayanlar. Bu Hazreti İbrahim'in dini, hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşandı mı sualinin cevabı kesinlikle evettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifti. İşte bu müessese çok açık bir şekilde konuyor ortaya Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, kendini ve çini hanif olarak dine doğrult. O hanif fıtratıyla ki, biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. İşte bu hanif dini, ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik görebilirsin, ne de Allah-u Teala insanları hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratır. Allah ezelden ebede kadar bütün insanları hanif fıtratıyla yaratacaktır. Hanif dininin dışında ikinci bir dini de hiçbir zaman vücuda getirmeyecektir diyor Allah-u Teala. Sadece hanif dini olacaktır, tek bir din olacaktır kıyamete kadar. Ve bütün insanlar da sadece ve sadece bu dini yaratabilecek olan özellikle yaratılacaklardır. İşte sadece bu dini yaşayanlar mümindirler. Tek dini yaşayanlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi.
müminleri oluşturan tek bir fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. İşte o müminler, hanif olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkte değildir. Kurtuluşa ulaşan, Allah'ın cennetine girecek olanlar sadece onlardır. Onun için Allah-u Teala ayet-i kerimenin devamına yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin devamına şöyle bir ifade eklemiş. Senin söylediğin sözler müşriklere ağır geldi diyor Allah-u Teala. Kim müşrikler? Dinde fırkalara ayrılanlar. Ne demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara? Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece tek bir fırkanın içinde olun demiş. Allah'a ulaşmayı dileyin ve o tek fırkanın içinde olun. Sevgili kardeşlerim, o zaman bu tek fırka müessesesi o fırkanın dışında olanların şirkte olduğu sonucuna ulaşıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin, tek fırkanın içinde olun, o tek fırkada toplanın. Yani tevhid akidesine çağırıyor herkesi. Müşriklere kendi elindekiyle çeşitli gruplara ayrılmış olup da 72 gruba ayrılmış olup da kendi elindekiyle ferahlananlara bu söylediğin söz ağır geldi diyor Allah-u Teala. Elbette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de çeşitli inanç biçimleri mevcuttu. Onların her biri tek Allah'a inanın, hepiniz Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için seferber olun, Allah'a ruhlarına ulaştırmak için harekete geçenlerin içinde bulunacağı tek bir toplumu oluşturun, hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu tarzdaki bir ifade müşriklere ağır geliyor. Hanif dininin temel özelliğinin teslimler olduğu bu ayet-i kerimede, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde birinci teslimi Allah-u Teala'nın açıklamasıyla şekilleniyor. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim, o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu, sadece onu kendisine ulaştırır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşırsa, ulaşmayı dilerse,
Allah sadece onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Bu talep, Allah'a ulaşmayı dilemek, başlı başına bir kurtuluştur. Dinin temelini de ruhun Allah'a ulaştırılması olarak Allah-u Teala böylece devreye sokmuş oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırmak konusunda bir garantiyle mücehhez kılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor. İşte ayet-i kerime açık. Bir defa daha söyleyelim. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan seçtiklerinden aslında çok azı sevgili kardeşlerim. Ama o çok az olan kimler Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bütün bu dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği şey Hanif dini adlı bir dini insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan son peygambere kadar devam ettirmiş oluşu. Ama serbest iradeyle yaratılmış olan insanlar aralarında her devirde mutlaka anlaşmazlıklara kurban gitmişler. Asırlar boyunca milyonlarca insan ölmüş. İnsanlar birbirlerini öldürmüşler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ortaya koyduğu sadece bir tek din vardır. O din Hanif dinidir. O din İslam dinidir. İslam dini en mütekamil dindir. Çünkü en son dindir. Bu sebeple Allah-u Teala o dini diğer dinlerin üzerine getirmiştir, tekamül ettirmiştir. Bu sebeple en mükemmel din İslam dinidir diye düşünenler büyük bir yanılgının içindedirler. Dinler yoktur ki İslam dini en çok tekamül etmiş din olsun. Başka bir din hiç olmamış sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde başka bir din hiç olmamış. Hristiyanlık dini, Yahudilik dini, Budizm, Brahmanizm, Taoizm, 72 tane inanç çeşidi, 72 tane hedef tayini hiçbirisi geçerli değil. Sadece bir tek din olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan tek bir din sevgili kardeşlerim. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Arapça isim kullanıyor Allah-u Teala. İslam dini diyor Allah'a teslim olma dini. Hanif kelimesiyle İslam kelimesi birbirine tam olarak %100 eşittir. Hanif demek, İslam demek. Hanif dini, Allah'a teslim dini, İslam dini. Onun için Allah Teala İslam'dan başka bir din kabul edilmeyecektir diyor. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din kabul edilmeyecektir diyor. Öyleyse şeriatlar yoktur. Yahudilere Allah Teala'nın başka bir şeriatı verdiği,
Hristiyanlara başka bir şeriatı verdiği, İslam'a başka bir şeriatı verdiği, bu sebeple dinlerin oluştuğu tezi bütünüyle çürümüştür. Artık böyle bir tez geçerli değildir. Kur'an'ın temel hükümleri gereğince. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimize düşen şey o tek dini Allah'ın bize emrettiği o en güzel standartlarda yaşamaktır. O dini yaşamakla mükellefiz. Hanif dinini. Ruhumuzu Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz ve irademizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Hepsi bu kadar. 4 teslim. Bu 4 teslim 7 safhada oluşur. 7 safhada 4 tane teslim. 28 basamaklık bir Hanif dini, İslam dini merdiveninde Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar her şey. Kişi buna buraya ancak üçüncü basamakta ulaşabilir. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir ve o olaylar karşısındaki davranış biçimini ortaya koyar. Bu da herkesin yapacağı iştir. Ama üçüncü basamağa çıkabilenler sadece Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynı Allah-u Teala'nın ortaya koyması, onun hedefini son derece açık olarak koyuyor ortaya. Bir tek din, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum ve arkasından ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerinde tecelli eden Allah-u Teala, onlara o insanlar irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsizken onları gören, işiten ve idrak eden hüviyete getiriyor. Sonra onların ruhlarının vücutlarından ayrılmasını temin ediyor. Sonra da o ayrılan ruhun Allah'a kendisine ulaşmasını temin ediyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, bana güvenin diyor. Siz diyor bir hiç karşılığında benim üçüncü kat cennetime ulaşabilirsiniz. Sadece bir dilekle bana ulaşmayı dilemenizi istiyorum sizden diyor. Başka bir şey istemiyorum diyor Allah-u Teala. Sadece bunu gerçekleştireceksiniz. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Ve diyor, ben diyor size tecelli edeceğim. Sizin üzerinizde bütün güzellikleri bir bir oluşturacağım. İrşat makamına karşı kör olan gözlerinizi açacağım. İrşat makamını layık olduğu yere oturtamayan insanların üzerinde tesir icra edeceğim. Ve onları mürşitlerine ulaştıracağım. Sonra da ruhlarını kendime ulaştıracağım diyor Allah-u Teala. Buraya kadar olan devre diyor, benim sorumluluğumda diyor. Ben size ey insanlar söz veriyorum. Kim bana ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o bana
ruhunu ulaştırmayacaktır. Ben bu işi kendim göreceğim diyor Allah Teala. O insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde onların ruhlarını ben kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık bir şekilde ortaya konulmuş oluyor. O Allah ki bütün insanları için sadece onları mutlu görmek istediğini söyler ve bir söz vermiş bize. Görev taksimi yapmış. Sizin diyor göreviniz sadece bir dilektir. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek kalbinizden sıcak bir duygu olarak, talep olarak bana ulaştığı an, yani kalbinizden gerçek anlamda bana ulaşmayı dilediğiniz talebi bana ulaştığı an sizin için mesele halledilmiştir diyor. Çünkü diyor bundan sonra siz bir şey yapmayacaksınız. Sizi bana ulaştırıncaya kadar ben sizin her birinizle ayrı ayrı meşgul olacağım. Mutlaka bu dünya hayatını yaşarken size ömür verdiysem yeterli miktarda 7-8 aylık bir ömür, mutlaka hepinizin ruhunu kendime ulaştıracağım diyor. Ama diyor hedefiniz eğer Allah'ın cennetine girmekse o zaman diyor o konuda hiç tereddüdünüz olmasın. Çünkü Allah'a ulaşmayı diler dilemez birinci kat cennetin zaten sahibisiniz. 14. basamakta sizi mürşidinize ulaştıracağım diyor Allah Teala. O zaman ikinci kat cennetin sahibi olacaksınız. 21. basamakta ruhunuz bana ulaşacak diyor. Ve 3. kat cennetin sahibi olacaksınız diyor. Benim size teminatım bu kadar diyor. Hanefler olarak diyor, siz vahdet akidesine sahip oldunuz. Tek Allah'a inanıyorsunuz. Allah'a ulaştırdığı kişilerden bahsediyor. Tek Allah'a inanıyorsunuz ve hepiniz bana ulaşmayı dilediniz ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu o tek fırkanın sahibi oldunuz. Tevhid akidesi. Sonra da ben sizin ruhlarınızı bana ulaştırdım. Böylece teslim de oldunuz. Ruhunuzu bize teslim ettiniz. Bu sizin 3. kat cenneti kazanmanızı ifade eder. Bana ulaşmayı dilediğiniz an 1. kat cennetin zaten sahibisiniz. Mürşidinize sizi ulaştırdığımız zaman 2. kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Ruhunuzu biz ulaştıracağız kendimize. Ulaştırdığımız zaman da 3. kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Bu arada kişinin nefsinin kalbinde afetler %51 azaldığı için %51 afet azalması söz konusu olduğu için kişinin nefsinin kalbindeki afetler %49'u, fazıllarsa %2 rahmetle beraber %51'i oluşturur ve o kişinin davranış biçimleri pozitif alan itibariyle negatif alanlardan öteye geçer. İşte sevgili kardeşlerim, kainatın tek dini bu dindir. Yahudilerin dininden de daha öncedir. Hristiyanların dininden de daha öncedir. İslam'dan da daha öncedir. Ve üç dinin aslında Allah-u Teala'nın emirleri ve nehirleri cephesinden birbirinden hiçbir farkı yoktur. Ama şeytan insanları farklı dinlerin mensuplarıymış gibi onlara göstererek gruplara ayırmış ve birbirine düşman kılmayı başarmıştır. Ama artık hakikati öğrendiniz sevgili kardeşlerim. Ayetlerle birlikte öğrendiniz. Başka bir din hiç olmamış.
sadece Allah-u Teala'nın bir tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini söz konusu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Onunla Allah Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe o sizi sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünit Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için, insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala ey Firavun sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor.
2: Salavat eyyubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bizde sohbetini yapmak üzere Allah Teala bizleri ziyaret edelim. Muhakkak ki Allah Teala'nın ilmindeki en kıymetli varlık insandır. Ve Allah Teala'nın insana hediye ettiği en büyük insan akıldır. Akıl, kontrol itibariyle vücudun asıl kumandanı. Akıl, beyni kontrol altındadır. Beyne ve kısımda vücudu idare etmesine neden olur. Öyleyse insan beyni akıldan aldığı emirleri vücudu tatbik etmeye yarayan bir santral görevini yapar. Bir kompresör santralı. Allah'ın insanlara dağıttığı akıl bütün insanlarda eşit seviyededir. Bütün insanlar aynı aklı kullanırlar. Ama aklın tesirini eda edebilmesi fizik vücudun imkanlarıyla mümkündür. Herkesin fizik vücudu başkalarından farklı bir yapıda yaratıldığı için herkesin aklı kullanabilme yeteneği bu yüzden farklılıklar gösterir. Aklın vücuda kumanda edinebilme yeteneği sonsuzdur. Ama bu yeteneğin vücuda ulaşmasında bir aracı var, beynimiz. İnsan beyni

O Emir Batıman'ın merkezinden gelen emirlerin vücuda iletildiği sistem beyni ifade eder. Beyin birçok fıkıhçılardan oluşan bir müessesedir. Beynin muhtelif fıkıhçıları çeşitli isimler olmaktadır. Muhakeme bunlardan bir tanesidir. Mantık bir başkasıdır. Şuur bir başkasıdır. Zeka bir başkasıdır. Her birisi ayrı bir fonksiyon ifade eden bu fakültelerin en önemlilerinden bir tanesi de hafızadır. Her biri ayrı bir fonksiyona dairler ama hepsi aklın kontrolü altındadır ve hepsi akılla çalışırlar. Artık dünyanın birçok yerlerinde 5-10 dakikada bir tane araba çıkartan fabrikalar yapıldı. Ama birkaç tanesi insanlardan tamamen arındırılmış vaziyette. İlk örnek Japonya'da oluştu. Tamamen kompütürlerden ve insanların yaptığı robotlardan oluşan bir fabrika. Kontrol merkezini kompütürlerin kullanıldığı bir kontrol merkezinde her şeyin kontrol edildiği bu kontrol merkezinde insanlar çalışıyor. Sadece robotları kontrol etmek için. Yani bir otomobilin dizayn edilmesinde ve otomobil olarak ortaya çıktığında gerekli olan bütün fonksiyonlar makineler tarafından yapılıyor. İnsanların yaptığı makineler tarafından yapılıyor. Ve her 5 dakikada bir araba fabrikadan dışarıya çıkıyor. Böyle bir sistem sadece makinelerin kontrolünde yapılabilir mi? Hayır. İnsanların mutlaka makinelerin netice itibariyle kontrolü altında tutması lazım. Makine akıldan öteye geçebilir. Eğer fonksiyonların idare edilmesi istikametindeki hız ise söz konusu olan şey, makinenin hızını çok büyük ölçüde arttırmak mümkün. Ve bir insanın zaman itibariyle yapabileceği bir takım sonuçlara ulaşma bilgisayarlarda çok daha hızlı olarak sonuçlanabilir. Ama bilgisayarlar bilemezler. Bilgisayarlar aklın bir fonksiyonu olan düşünceye sahip değiller. Hafızalarına neleri yerleştirmişseniz onu idrak edebilirler, onu uygulayabilirler. Ondan bir adım öteye geçmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse akıl, bilebilmenin kabiliyetini temsil eder ve insanlara verilen en büyük hediyedir ki her istikamette bulduğu doğrularla vücudu kontrol altında tutar. Ve tecrübe onun gıdasıdır. Tecrübe onu içinde bulunduğu ortamda tatbikat açısından geliştirecektir. Akıl sonsuz düşünme imkanının sahibidir. Ama gene de sonsuz akla göre, Allah'a göre çocuktur. Bu açıdan bir mütefekkirle bir mütezekkir birbirinden ayrılacaktır. Mütefekkir dediğimiz zaman düşünce standartlarının içinde olan insanlardan bahsediyoruz sizlere. Düşünebilen insanlar. Nitekim mütefekkir için zamanımızın bu öz Türkçe dedikleri düşünür adını kullanıyor, düşünür. Hep bana Nasrettin Hoca'yı hatırlatıyor. Bir gün Nasrettin Hoca pazara gidiyor, koltuğunun altında bir tane hindi. Ve hocam diyorlar, ne yapıyorsun bu hindiyi? Satıyorum diyor. Kaça? 3 altın. İyi ama diyorlar, bu bir hindi. Niçin diyor, ne var diyor hindi olduysa. Ben diyor şurada diyor küçücük kuşlar gördüm diyor şu kadarcık kuş. Adına diyor papağan diyorlar diyor. Onu diyor 4 altına satıyorlar. Bu kadarcık kuş 4 altına ederse bizim elinde 3 altın ederdim diyor Nasrettin Hoca. Ama diyorlar o kuş o papağan dediğim var ya o konuşur diyorlar. Bu da diyor düşünür. Öyleyse konuşmak mı önemli, düşünmek mi önemli? Konuşmak düşüncenin fonksiyonudur.
Eğer düşünemezsen

0: İsterseniz konuşamazsınız. Öyleyse düşünce nedir düşünce? Aklı ürünüdür. Bizim zavallı alimler düşünceyi beynin bir fonksiyonu zannediyorlar. Yani düşünen beyindir. Hayır, düşünen beyin değil. Düşünen akıldır. Düşünce de aklın ortaya çıkardığı bir meyvedir. Dikkat edin. Beyin aklı kullanmaz, aklı üretmez. Akıl zaten var. Allah-u Teala'nın bir mahlusu olarak var olan akıl, Allah-u Teala tarafından bize verilen en büyük hediyedir. Ve öldüğümüz zaman aklımız, fizik hücumuzu kullanmıyor. Bir, gece gerçek uykuya daldığımızda, nefsimiz vücudumuzdan ayrıldığında aklımız yine bizim fizik hücumuzu kullanmayacak. Nefsimizi kullanmayacak. Ne zaman bir gün başımızın üzerinde kendi ruhunuz oluşursa salah makamında, o zaman Allah-u Teala size bu ruhu aklınızın ona kumanda etmesi ve ruh tayin mekanını yaşayabilmeniz için vermiştir. Öyleyse ruhunuz da, nefsiniz de, fizik vücudunuz da hangi standartlarda olursanız olun aklınızın kontrolü altındadır. Aklınız onu kontrol edebilecek olan durum söz konusu ise, ne demek istiyorum? Yani demin söylediğim gibi, uyku sırasında aklımız fizik vücudumuza kumanda etmez. Bizden ayrılmış olan nefsimize kumanda etmektedir. Hayat devam etmektedir. Uyandığınız andan, gece uyuduğunuz ana kadar veya herhangi bir günün herhangi bir saatinde uyuduğunuz ana kadar akıl fizik vücudumuza kumanda eder. Onu kontrol altına çıkar. Uyudunuz, gerçek uykuya daldığınızda nefsiniz periyadan çok çeker gibi vücudunuzdan ayrılır. Devir sayıları dengeye gelir. Ne demek istiyorum? Nefsinizdeki elektronların devir sayısı, fizik vücudunuzda elektronun devir sayısını yansıt eder. Ve ikisinin dengeye gelmesi lazım ki bir hareketinden ayrılabilsin. Yani bir kamyon düşünün, bir de hızlı giden araba. Bir arabadan 100 km hızla giden, 200 km hızla giden bir arabadan, bir otomobilden 100 km hızla giden bir kamyona atlamak oldukça zor bir meseledir. Ama şimdi ikisinin de birisinin 200'den 150'ye indiğini, ötekinin de 100'den 150'ye çıktığını düşünün ve ikisi yan yana gidiyor. İkisi de 150 km gidiyor. Bir insan birinin ötekine rahatlıkla atlayabilir sanki hiç gitmiyorlarmış gibi. Eğer ikisi de yan yanaysa bir problem değildir. Öyleyse neyi kastediyoruz? Devir sayıları farklı olduğu takdirde nefsimizin fizik vücudumuza ayrılması mümkün değildir. Onun için dikkat edin, uyuyan bir insanın nefesleri değişir. Her standartta değişme vardır ki atlama olabilsin. Ki nefs aynı elektron devir sayısında vücut fizik vücudumuzdan ayrılabilsin. Ayrılırken başınızdan yukarı çıkarak ayrılır. Ve beyninizden yukarısı vücudunuzdan çıktığı andan itibaren aklınız artık fizik vücudunuzda değil, nefsinizde kumanda etmektedir. Aynı akıl. Öyleyse bir mürşidin eğer 1000 tane talebesi varsa, mürşidi varsa, onun her bir mürşidinin başında mürşidin bir ruhu olacağına göre 1000 tane ruhu da oradadır. Her birinin başında bir. Eğer 500 bin ise 500 bin tane. Ve onların hepsine Allah kumanda eder. Bütün o ruhlara Allah kumanda eder. Sadece mürşidin kendi başının üzerinde bulunan bir tek ruh onun kontrolü altındadır. Öyleyse aklınıza dikkatle bakın. Sizin aklınız bu kainattaki Allah'ın size ihsan ettiği en büyük hediyedir. Onun sayesinde düşünebiliyorsunuz. Onun sayesinde hayatınız devam ediyor. Bizim fonksiyonlarımız değişik bir safhaya gelse ve aklınızı kullanma yeteneğini elinizden kaçırsanız, aklın o kullanmaların içinde sizin fizik gücünüzü yok edebilecek bir sistem uygulaması, yani intihara Sömürge tanrısı her zaman mutludur. Tanrısı akıl, dediğimizi kuruyan bir temel kuruyucudur. O, normal düşünce standartlarının sahibi oldukça, hiç kimse iddia standartlarının içine giremez. Kendine kıyamaz. Akıl, Allah'tan aldığı standartlarda onu mutlaka kurutur. Öyleyse, onun paralize olması mümkün müdür? Evet, şeytan devrediği zaman ve onun yardakçıları olan şeytanla ilişki kuranlar devrediği zaman böyle bir şey söz konusu olabilir. O zaman akıl normal kontrollerini eda edebilecek olan, onu kullanabilecek olan standartlardan, fizik vücudunun onu kullandığı standartlardan yoksun kalmış olur. Öyleyse Allah-u Teala neden yaşak ediyor büyüğü, iddiamı, yani şeytan ve ilişki kuran insanların negatif faaliyetlerini, çünkü bu faaliyetler insana sadece zarar verebilir. İşte onlardan birisi, bilmem soyadını da hatırlıyorum, Kiraz isimli soyadı olan birisi konuşuyor. Derginin adını unuttum, ya yüzüldüğünde, ya noktaydı. Bu tarz dergilerden bir tanesi soruyorlar Kiraz Efendi'ye. Diyorlar ki, efendi diyorlar, sen diyorlar bir insanı bu büyüyle öldürebilir misin? Öldürürüm diyor. Peki diyorlar, Allah'ın verdiği bir hayatı almaya sen nasıl cesaret edersin? Sizin diyor, o aklı selim sahibi o dediğiniz insanların düşünce standartları beni hiç alakadar etmiyor. Ben şeytandan emrimi alırım. Kim bana parayı verirse, onun o parayı bana vererek öldürmek istediği kişiyi de büyüyü de öldürür. Bana gelmesinler, böyle bir teklifte bulunmasınlar, insanlar da rahat etsinler. Gördünüz mü? Adam bir başkasını öldürmekten sanki bir sineği öldürmek gibi bahsediyor. Şeytan, o tarzdaki bir düşünce sahibi olan insanı, onun aklını kendi standartlarında kullanmayı başarır. O kişiyi büyü tesiri için alır. Kişi kendisi teşne bular. İstemiş. Büyüyü öğrenmek istemiş. Ve vakit etmeye başlamış. Paradan başka bir şey falan yok gözünde. Parayı veren diyor, büyüyü çalar. Bana diyor, emri verdi bir kişi. Ben diyor, gereğini yaparım. Öldürürüm diyor. Bunu açık açık veriyor. Ve tabii kimse de onu cezalandıramıyor. Hiçbir fizik standart kullanmamış adamı öldürürken. Bilmiyorum şimdi ne kadar öldürdüğü var mı? Şimdi söylemek istiyorum. Aklın kullanılma alanı daima fizik vücudun kabiliyetleri kadardır. O kabiliyetleri şeytan pozitif standartlardan negatif standartlara taşıyabilir. İşte o zaman kişinin intihar etmesi gibi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ve böyle bir olayı takip ettiren şey aklın onlara negatif kumandası değildir. Aklın pozitif kumandasının şeytan vasıtasıyla negatifine çevrilmesidir. Öyleyse şeytanın bu kainattaki en büyük düşmanının olduğunu düşünmektedir. Akıl bulunduğu standartlarda fizik vücudu tecrübelerle daima daha üst seviyelere ulaştırır. Her edindiği tecrübe onu daha üst standartlara, daha üst seviyelere ulaştıracaktır. Bir çocuk elini babaya bir defa değdirip de eli yandığı zaman işini yapmak için sonunda bir babaya yaklaştıramaz. Çocuklar yarayı basar. Neden? O tecrübeyi kazanmıştır artık. Parmağını yanan bir sabaya uzattığı zaman parmak yanacaktır. Bu tecrübenin ışığı bir üst seviyeye çıkmıştır. Bütün insanlar için tecrübeler hiç kimsenin, hiç iki kişinin yaşadığı hayat birbirinin eşi olmadığı için dünyada aynı hayatı, aynı standartlarda yaşayabilen, aynı olayları yaşayabilen iki insan mevcut değildir. Herkesin kendi etrafında başkasına farklı olaylar cenere eder. Bu sebeple herkesin tecrübe standartları başkalarından farklı seviyelerdedir. Ve bu seviyelerin genel olarak herkes başkalarından farklı hareket düzenliğine sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde milyonlarca insan ya da 6 milyar insan, her birisi şu anda yaşıyor. Bu yaşayan 6 milyar insanın her birisi her an ayrı bir derecede. Merdiven basamaklarının sonsuz sayıda olduğunu düşünün. Herkes o basamaklardan birinde, bir saniye birinde, bir saniye sonra başka birinde. Çünkü her an ya derece kazanıyorsunuz ya da derece kaybediyorsunuz. Öyleyse Allah'ın izniyle belli bir zamanın belli bir koordinatında durdurun zamanı ve kontrol edin insanların her birisi o basamakların bir başkasında. Yaklaşık olarak 6 milyar insan içinde birbirine eşit olan insan sayısı son derece azdır. Sonsuz geniş bir spektrum içerisinde her an derece kazanan veya kaybeden insanların o andaki durumlarının birbirine eşitliği, bir an için 3 kişinin birbirine eşit olduğunu düşünün. Bir saniye sonra bu eşitlik kaybolmuş. Birisi kazanmıştır, birisi kaybetmiştir. Öteki hem kazanmıştır, hem kaybetmiştir. Biri bitmiştir. Yani şunu söylemek istiyorum. Allah'ın katında bütün insanlar eşit diyoruz. Hangi açıdan eşit? Renkleri itibariyle, dilleri itibariyle, ait oldukları topluluk itibariyle, bir toplumdaki rütbeleri itibariyle, toplumsuzluk rütbeleri itibariyle Allah'ın katında netice değişmez. Sonuçlar birbirine eşittir. Herkes birbirine eşittir. Ama eğer Allah'ın katındaki dereceler söz konusuysa hiç kimse birbirine eşittir. Birbirine eşit olan iki tane insan göremezsiniz. Son an, ölüm anında insanların derecelerini mutlaka trilyonlarca derecenin içinde bir farklılık kazanmanı görecektiriz. Öyleyse böyle bir dizaynın amiri kimdir? Akıldır. Memuru kimdir? Beyindir. O memurun emirlerini yaptırdığı içler vücudun organları. Öyleyse beynimiz vücudumuza kumanda ediyor. Beynimize aklımız kumanda ediyor. Onun için akıl son derece önemli bir vasıtadır insanın hayatı için. Her canlı belli bir miktarda aklın sahibidir. Allah'ın ona kullanma yeteneğini fizik gücüyle işaret ettiği ise hayvanların beynine bakarsanız onların beyninin daima insan beyninden küçük olduğunu görürsünüz. Evet, bir filin beyni bir insan beyninden daha küçüktür. Her ne kadar böyle büyük bir fizikle alakası yok bir şey diyorlar ama aslında fonksiyonun eda edildiği dosyalar her bir sistemde bir yer kaplar beynin içinde. Bu dosyalara dikkatle bakın. Hafıza dosyaları her bakış attığınız noktada bir dosyanın oluşmasını temin eder. Ben şimdi kameraya bakıyorum. Baktığım sürece devamlı dosyalar var. Aklımdan geçen şeyler devamlı filme alınıyor. Kiramen Kâfi Yönetim tarafından konuşmaları filme alınıyor. Benim dış dönüşüm filme alınıyor. İşte bu dış dönüşümle kalbim birbirinden farklı olduğu zaman gelecek kaybediyorum. Eğer ikisi her zaman birbirine gitse devamlı bir pozisyon sorunu var. Dikkat edin, insanlar eğer başkalarının güzelliğine dönüp onların mutlu olmasına dönük düşüncelerin sahibiyse bu düşünceler onlara her zaman derecat kazandırır. Eğer başkaları hakkında kötü şeyler düşünüyorsanız derecat kaybetmezsiniz. Ama bunun istisnası var. Eğer onlar hakkında düşündüğünüz şey onları zar altına sokabilecek olan hususlarsa buradan kaybedersiniz. Öyleyse düşüncelerimizi dizayn ederken sakın başkalarını suçlu mevkiye koymayın zihninizde. O sırada derece kaybettiriyor. Allah-u Teala diyor ki zannın bir kısmı size haram kılındı. Zan da düşüncenin aklın bir mahsulü ürünmesi de itibariyle. Ama suizan başkaları hakkında onları suçlu mevkine düşecek olan şeyler sizin için haram kılındı. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman mutlaka denizlet kaybedersiniz. Ama onları Allah'a söylediğiniz zaman denizlet kaybetmezsiniz ve bu bir dedikodu olmaz, bu bir iftira olmaz. Onunla herhal iken, Allah-u Teala ile herhal iken başka birisi muhatabınız olamaz. Başka bir muhatabınız yoktur. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın, aklınızı kullanmayı öğrenmek gerekiyorsunuz. Aklınız sizi bu dünya üzerinde koruyan en önemli vasıtadır. En büyük koruyucunuz aklınızdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım, ne diyor Allah-u Teala? Aklını kullanmayana azap ederiz diyor. Ne demek istiyor? Eğer nefsinizde afetler var ise, ki doğduğunuzdan itibaren nefsiniz sadece afetlerden oluşuyor. Ne zaman nefsinizde afetler kalmaz? İhlasa 27. basamağa ve salaha 28. basamağa ulaştığımız zaman. O güne kadar her an muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin negatif talepleriyle karşı karşıyasınız. Nefsiniz, vücudun kumandanı olan aklınızdan hep negatif şeyler talep edecektir. Yani günahı işlemesini isteyecektir ondan. Ve böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey, o günahın işlenmesi konusunda mutlaka akla müracaat yapmalarıdır. Bütün insanlar, nefsleri olan insanlar, nefslerinde afet olan bütün insanlar her an akla şer taleplerde bulunurlar. Bunu ruhunuz derhal işitir. İşittiği anda o da bir hayır talebiyle devreye girer. Ve akla müracaat eder. Nefsin talep ettiği işlerde değil, kendisinin talep ettiği hayrın işlenmesini ister akıldan. Ve akıl bunlardan birini seçme yeteneğinin yerine sahip. İşte bu seçenekleri gerçekleştirirken akıl nefse bir müşavir olarak ve ruha ikinci bir müşavir olarak sorar suallerini, cevaplarını alır, muhakeme sistemini yürütür ve karar verir. Karar verdiği daima aklınızdır. İki müşavirin kendisine ulaştığı bilgilerin ışığı altında. Bizim iki kafadan müşavire gelince bunlar kavga etmekten hiç kendilerini kurtaramazlar. Çünkü ne nefs talebinden vazgeçer, ne de ruh talebinden vazgeçer. Vazgeçmedikleri için sonsuz bir savaş iç dünyamızda hep devam edecektir. Öyleyse her şeyin en güzel standartlara ulaşmasını temin etmek üzere akıl bilgiler alacaktır. Bu bilgileri muhakeme edecektir, gelip karara verilecektir. Aklınız vücudumuzun karar merkezidir. Vücudumuzu idare eden temel sistemdir. Ama gördüğüm kadarıyla kahveler gelmiş durumda ve sözlerimizin birinci kısmını inşallah orada tamamlamak istiyorum. Allah razı olsun. Ne? Dur anlamadım. Ruh bizden ayrıldı. Tamam. Tamam.
1: Ama hala bizim hepsimizde hala sakin. Şartlara dolduğunda çok tekrar devreye giriyor.
0: Tabii. Yürüyor.
1: Arda yürüyor.
0: Hayır, dönmüyor. Oradan uzaktan kumandan yapıyor belki. Dönmesine bir şey yok. Allah senden sistemleri sonsuz zaman fizik uzaklıklar her zaman yeterlidir. Yani Türkiye'den konuşabiliriz telefonla. Buradan aynı anda duyuyorsun. Halbuki sesin gelme hızı o kadar hızlı değildir. Orada başka bir enerji kullanılıyor. Her sınav dolayı kullanılıyor. Farklı bir olay var. Yani sesten hızlı olan Concorde uçağının Amerika'ya gelmesi bilmem kaç saat sürüyor. Ama sizin telefonla konuşmanız bir saniye içinde buraya ulaşıyor. İkisi aynı şey değil. Ve adeta ışık hızı kadar yüksek bir hızla geliyor. burada bulunduğu yeri söylemiyor. Ne kadar uzaklıkta olursa, uzun sonsuz uzaklıkta olsa bilgisayar kumanda etmeklerini, yani bilgisayar kumanda fonksiyonlarını devam ettiriyor. Ayrıca ruhumuz bilgisayarından ayrılmadan evvel Allah-u Teala başımızın üzerine müslümanımızın ruhunu tutuyor. O da bizim için fonksiyonu. Yani aklımızla her zaman ilişkide aklın yardımcısı ve müşahidi bütün olayları görüyor. Erkeğin farkında onun da tesiri ortak. Bu yüzden zaten çok önemli bir şey mümkün olabilmek. Çünkü mümkünün ruhu onun geçirdiği hayat tecrübelerinin kendisinin Allah-u Teala tarafından aldığı bütün özel standartların yanında nedir özel standartlar? Güzellikten hepsini almıştır artık. Ve akıl bir ruh almıştır. Ruh yaratıldığı an, programlandığı an ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi yönelik, hiçbir şeyi işlememeyi yönelik bir yapıdadır. Bu yapıya sadece tecrübe eklendiktir hayatlar ve içerisinde. Onlar ilave edildiği zaman aslında bir tekamül gene kaçınmıştır. Ama tecrübenin kazanılmasıyla ruh yeni hareket sahaları bulacaktır kendisine. Gene aynı güzellik doğrultusunda. Yani onun bütün seyahati son okuplardadır. Böyle bir şeyi düşündüğünüz zaman ruhun vücuttan uzak olması veya yakın olması hiç önemli bir şey değil. O kontrolü her zaman yapar, her an gerçek tereddütü duyabilir. Öyleyse böyle bir geliş ve gidiş onun devamlı kontrolünün içindir. Bir an için böyle bir kontrolün yok olduğunu düşünür. O zaman hemen akıl pozitif olarak devreye girer. Çünkü kimlerin hiç ruhu yok. Ama onlarda irade denilen müessese devreye girmiş, aklın bu açıdan, pozitif açıdan yardımcısı olmalıdır. İnsanlarda da irade denilen bir kuvvet var. Zaten konumuz aklın anlatımıyla beraber iradenin de anlatımı. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman aklımızın karar verebilmek için iki güce ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi akıldır. İkincisi, bunlardan bir tanesi ruhtur. İkincisi nefstir. Her ikisi de kendi istikametlerinde aklı kandırmaya çalışır. Ruhun yardımcısı Allah'tır. Nefsin yardımcısı şeytandır. Ne zamana kadar? Nefse afetler bu sürece. Öyleyse aslında ruha giden bütün bilgiler Allah-u Teala'dan gelir. Akla oradan ulaştırılır, ruh üzerinden ulaştırılır. Nefse gelen bütün bilgiler de nefse afetler olduğu sürece şeytandan gelir. Ve şeytan o bilgileri nefsin akla ulaştırmasını sağlar. Ama buraya dikkat edin. Şeytan insanlara olan korkunç nefreti sebebiyle insanlardan mutlaka intikam almak istediği için nefse aklı kandırabilecek olan bir takım taktikleri hep öğretmeye çalışır. Onu kullanmasını ister ve başlangıçta nefs bunu çok büyük ölçüde gerçekleştirir. Ve başlangıçta insanlar devamlı hata işleyen, yanlış yapan, bu sebeple hep huzursuzluk gösteren, huzursuzluğu yaşayan insanlardır. Nefs bir insana hangi ölçüde kumanda ederse o kadar büyük huzursuzluk gösterir. Nefsinin sebebiyle huzursuzluk. Huzursuzluğun arkasında sadece siz varsınız. Onun unutmasında da sadece nefsiniz var. Nefsinizin arkasındaki şeytan var. Şeytan nefsinize verdiği taktiklerle onun aklı kandırmasını ve yanlış davranışlarda bulunmasını seyreder. Akıl eğer nefsin taleplerine itaat ederse, onlara uygularsa, her yapılan şey boş işi yapacaktır. Sizi en çok güzel şey, düşüncelerinizin o andaki topik olanıdır. Yani zirvede olanıdır. En üst noktada olanıdır. Diyelim ki o sizi çok güzel şeyi hallettiniz. Sizin videonuzdan ilerlediniz. Daha mutlaka başka bir problem gelecek ve en sonunda da bu sefer o yerini alacaktır. Onu da halletmeyi düşünün. Halledene kadar duyduğunuz üzüntünün, onu halletmeyi daha bittiğini düşünün. Hemen arkasından alttakilerden bir tanesi gene Enes Mekke'ye sizi gene yüzecektir. Yani nefsinizde afetler olduğu sürece huzursuzluğunun bitmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden? Çünkü nefsinizde ruhunuz devamlı bir çatışmanın içinde olacaktır. Bu çatışma varsa hep huzursuzsunuz. Madde bir, nefsinizde ruhunuz devamlı çatışmada olduğu için, iç dünyanızda nefsin orduları ile ruhun orduları arasında savaş olduğu için huzursuzsunuz. Nerede kaos varsa, kavga varsa, çatışma varsa orada huzursuzluk vardır. Öyleyse kişi nefsiyle ruhu savaş halindeyse devamlı bir huzursuzluk içindedir. Bu iç dünyadaki huzursuzluk. Hem kişi devamlı iç dünyasında bu çatışma olduğu için mutsuzdur. Hem de şeytan nefsine aklı kandırması konusunda bir takım taktikleri devamlı verdiği için sık sık aklı kandırır mı? Bunun manası o kişinin fizik dünyada yeni bir yanlışı işlemesidir. Yeni bir günahı, yeni bir şerri işlemesidir. İşler işlemez, kişi derhal huzursuz olur. Bir insan ne zaman hayır işlerse arkasından mutlaka bir huzur ve mutluluk hisseder. Ne zaman şer işlerse arkasından mutluluk ve huzursuzluk hissedecektir. Öyleyse madem ki şeytan nefsi kendisine alet ederek, ona taktikler öğreterek, onun aklı kandırmasını ve şer işlenmesini temin ediyor. Bu şerrin arkasına kişi mutlaka huzursuzluk diyor. Yetmez. Allah-u Teala'nın aklını kullanmayana azap ederim emri gereğince ruh nefse bir azap meclisi sürdürecektir. Kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. Öyleyse huzursuzluğun arkasında ne var? Aklınızı kullanamamak var. Yani akıl vücudun koruyucusudur dedik. Ne zaman akıl bir şeylere müdahale ederse o vücudu korumuyor. Ona zulmediyor demektir. İşte bu zulmü sağlayan şey aklın verdiği kararın yanlış olduğudur. Bu yanlışı sağlayan şey şeytanın nefse verdiği taktiklerle aklı kandırabilme fikriyedir. İşte akıl çevreler itibariyle çevresinden aldığı taktiklerle bir takım yanlışları her zaman nefis vasıtasıyla çekiliyorlar. İşte denilir. Nefsin kendisini kandırması sebebiyle. O zaman akıl kullanılsaydı vücudu koruyacak olan akıl kullanmamış şeklinde kabul ediyor Allah Teala tarafından. Öyleyse aklın temel fonksiyonu vücudu korumaktır. Onu en iyi yönetmektir. Her aklın böyle yapamadığı safhada mutlaka devrede şeytan vardır, nefs vardır ve akıl fonksiyonu olmaktadır. Ama negatif açıdan fonksiyonel olmaktadır. Öyleyse aklımızı kullanmayı öğrenmemiz lazım. Dikkat edin, davranışlarımızın hangisinde biz Allah'ın söylediklerine uymuşsak, yani ruhumuzun söylediklerine uymuşsak, işte o zaman aklımızı kullanmışızdır. Mutlaka bize fizik vücut, nefs ve ruh içine aslında nefsin ruh dünyasına girmesi anında oluşacak olan hayrı emretmişizdir. Yani nefsin fonksiyon eda etmesi, onun muhtevasındaki afetlerin sorumluluğuna bağlıysa onun fonksiyonu hep negatif olacaktır. Büyük ölçüde negatif olacaktır. Eğer nefsindeki afetler kişinin azalmışsa, yerine ruhun hastalıkları almışsa, çoğunluk ruhun hastalıklarına gitmişse, kişinin artık sadece kazançları kaybettiklerinden daha fazla olacaktır. Yani neslindeki afetlerin 100 üzerinden değeri neyse, davranış üstündeki adalarda ona paralel verir. Öyleyse bu hataların azalması, nefsinin afetlerinin azalmasına bağlıdır. Öyleyse aklın gelen talepler çerçevesinde karar verebilme yeteneği hep nefsin iç dünyasının bir aynasıdır. Nefsiniz eğer sadece afetlerden öldüyse başlamışta, davranışlarınızın çok büyük bir kısmında yanlışlıklar vardır. Başkalarını üzersiniz, kendiniz de üzülürsünüz. Başkalarından derece kazanmasına sebebiyet verirsiniz, siz derece kaybedersiniz. Yani aklınızı kullanamamak size devamlı kendinize zulmetmek sonucunu sağlar. Bir insanın kendisine zulmetmesi nedir? Birçok insan bu konuyu yanlış telakki etmektedir. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği, şeytanın da mutlaka yapmanızı istediği bir hususu istiyor. Nefsiniz istiyor. Eğer ona o dilediği şeyi vermezseniz nefsiniz üzülecektir. Siz de nefsinizi üzmemek için onun talebini yerine getirirseniz nefsinize iyilik etmiş gibi görürsünüz kendinizi. Allah aslında ona zulmettir. Zulmetmenin ölçüsü derece kaybetmektir. Kim hangi davranışından derece kaybediyorsa bu bir zulümdür. Zulüm iki ayrı cephede oluşur. Bir kendinize zulüm, bir başkasına zulüm. Eğer aksiyon olarak bir başkasına onu üzebilecek olan bir davranışta bulunmuşsanız, bu nefsinizden ve şeytandan kaynaklanan bir davranış düşünmüştür. Bir şey istediniz demektir, derecat kaybedersiniz. Ama aynı zamanda kendinize de zulmetiniz. Kim derecat kaybederse, her kaybettiği derecatta aslında zulmü kendisine yapmıştır. Çünkü derecat kaybeden bir başkası değildir. Odur. İstediği işlem zulümdür, şerdir, onu derecat kaybetmiştir. Ne zaman bir başkasına hayır sağlayacak olan, onu müstehcen olan bir davranışta bulursanız, bunun arkasında Allah vardır ve bunun arkasında ruhunuz vardır. Ve içerdiğiniz şeyin adı şer değil, hayırdır. Derecat kazandığınız bütün işlemlerde olay böyle şeyler eder. Öyleyse her ikisinde de emir akıldan gelmiştir. Akıl demek ki başlangıçta bazen şeytanın tesirinde, bazen Allah'ın tesirinde kalıyor. Bazen nefsin tesirinde, bazen ruhun tesirinde kalıyor. Verdiği kararlar ya zulüm oluyor ya da hain oluyor. Öyleyse her iki açıdan da meseleyi değerlendirdiğiniz zaman aklınızın bütün işlemlerinizde asıl fonksiyonu eda ettiğini göreceksiniz. O ne emir verirse vücudunuz onu uygular. Uyguladığı aklın her emri o kişiye ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Öyleyse derecat kazanmanızda ve kaybetmenizde size hakim olan unsur aklınız. İşte Allah'ın verdiği bu en büyük hediyeyi, en büyük yardımcınızı pozitif olarak kullanmanın yollarını size öğreten ilmin adına tasavvuf diyoruz. Tasavvuf bundan 14 asır evvel sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı hayattır. Bir başka ifadeyle Kur'an'daki İslam'dır. Allah-u Teala'nın dininde hepiniz için söz konusu olan şey bu şerefe ulaşmak, bu şerefe sahip olmaktır. Madem sizi insan olarak yaratmış, anlamı şu. Siz kainatta Allah'ın dinindeki en değerli varlıksınız. Bütün Allah'ın diğer varlıklarından daha değerlisiniz. Eğer aklınızı kullanabilirsiniz. İki tane seçeneğiniz var. Bir, Allah'ın cennetine varmak üzere. Yola çıkıp onun standartlarına uymak, hakkında da dünya sahibini yaşamak. İki, şeytanın standartlarına tabi olmak ve bu dünyada cehennemi yaşamak, kıyametten sonra da mutlak olarak cehennemde mahvolmak. Her ikisi de geçerlidir. Sizin aklınızın vereceği karara göre. Öyleyse dikkat edin. Aklınız size en büyük kötülüğü yapabilir. Aklınız size en büyük iyiliği yapabilir. Bu sizin aklınızdan taleplerinize bağlı olan bir husustur. Öyleyse aklınızı nasıl kullanacağınızı Allah Kur'an-ı Kerim'de size öğretiyor. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin diyor. Aklınızı iyi kullanmanın birinci standardı. Diyor ki bana verdiğiniz yemini misaki ve akli gerçekleştirmeye çalışın. Diyor ki zikir yapın. Böylece nefsinizi tezkiye edin, sonra tasfiye edin. Diyor ki daim zikre ulaşın, irşada ulaşın, tezkiye ulaşın. Ve yemin misak ve ahdinizi eda ettiğiniz zaman benim de nefsimin sahibisiniz. Bunu önce kazanırsınız, kıyametten sonra yaşarsınız. Ama yolunuza devam ederseniz, dünya saadetinin sahibi olursunuz, hemen yaşamaya başlarsınız. Demek ki dünya saadeti, cennet saadetinden sonra kazanılan, ama evvel yaşanan bir özellik taşır. Ve hepiniz için aklınızın devreye girmesi, fonksiyonel olması, işitecek, manaya ulaşacak. İdrak ettiniz mi o zaman? Hayır, etmediniz. Sadece manayı toparladınız. Sonra onu kalbinize indireceksiniz ve kalbinize idrak edeceksiniz. İdrak, aklın bu istikametteki son fonksiyonudur ki, idrake ulaştığınız zaman artık onun müdafaasını yapacak olan birisiniz. Zaten hangi konuda onun idrakindeyseniz işareti budur. Başkaları o sahip olduğunuz şeyin tersine bir şey söyledikleri zaman onu müdafaa etmek gereğini duyuyorsanız, neyi müdafaa etmek gereğini duyuyorsanız işte onu idrakinize yerleştirdiğiniz demektir. Yani o artık kalbinizin bir meymasıdır. İşte bu idrak pozitif idrak olabilir, negatif idrak olabilir. Nefsinizin kalbinde afetlerinize dönük olan bir sistemi yerleştirdiğinizi düşünün. Başkaları sizi iyiliğe çağırıyorlar. Onları şiddetle reddedersiniz. Dersiniz ki, senin düşündüğün şey yanlış. Ben şimdi bilirim. Bana karışmaya kalkma. Doğrusu benim yaptığımdır. Halbuki yaptığınız şey yanlıştır. Nefsinizin teslimindesiniz. Öyleyse hangi davranış biçimi nefsinizin afetlerinden kaynaklanıyorsa orada aklınızı kullanamıyorsunuz demektir. İşte aklı kullanmak ve kullanmamak bu açıdan son derece değerlidir. Aklınızı kullandığınız her olayda mutlaka derece kazanırsınız. Ve ruhunuz tarafından nefsinize azap edilmez. Aklınızı kullanmadığınız her olayda derece kaybedersiniz. Ve mutlaka ruhunuz nefsinize azap eder. Aklını kullanmayanlara azap ederiz diyor Allah-u Teala. Aklınız bu hedefe ulaşabilmek için birçok fonksiyonun sahibidir. İşte bu fonksiyonlardan bir tanesi hafızadır. Nedir hafıza? Geçmiş zaman devrelerinde oluşan olayları hatırlama kabiliyeti. Nereye baksanız her bakışımız bir dosyadır. O dosya, milyarlarca, trilyonlarca dosya hafızanızda yerleşmiştir. Ve bir kısmınız her şeyi hatırlar. Bir kısmınız daha azını hatırlar. Bir kısmınız daha azını hatırlar. Hafıza itibariyle en çok, en büyük hafızanın sahibiyle en küçük hafızanın sahibi arasında koskocaman milyarlarca insanlık bir spektrum vardır. Öyleyse hani akıl herkese eşit olarak verilmişti. Bu farklılık nereden geliyor? Bu farklılık beynimizin hafıza dosyalarının kabiliyetinden geliyor. Beyniniz herkesin beyninden farklı bir yapıdadır. Sizin beyninizin bu istikametteki sisteminde dosyalama hangi standartlarda ise siz o kadarının sahibisiniz. Aklınız gene bütün olarak var ama kumanda edebildiği sistem o kadar. İşte bizim evdeki bilgisayarda 289 bilmem kaç tane hafıza dosyası var. Bunlardan 37 bin küsurunu kullanamıyor. Demek ki onun muhtevası bu standartlar içinde. Hangi sebeple olursa olsun bozulmuş. Öyleyse bu bozulmayı takip eden sisteme, ettiren sistem her neyse onun hafızayı kullanabilme yeteneğini bu standartlarda etkilediğini tespit ediyoruz. Onun bilgisayarın dışarıya verdiği bilgiler o hafızanın dosyalarında bu kadar kaybın olduğunu söylüyor. Bu kaybın varlığı gene onun ölçümlemeleriyle mümkün. Öyleyse aynı sistem kendi kendisini ölçümleyecek olan yeteneğin de sahibi. İşte zihnimizdeki hafıza dosyalarının hangi ölçüde geçerli olduğunu siz kendiniz düşünebilirsiniz. Eğer sabahleyin yediğiniz yemeği hatırlamıyorsanız çok yüksek bir hafızanın sahibi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Ama öyle olaylar vardır ki hafızanızda şiddetle iz bırakırlar. Onları hiç unutamazsınız. Öyle olaylar da vardır ki onları başkalarıyla beraber yaşamışsınızdır. Seneler sonra size hatırlatırlar falan gün böyle olmuş diye. Ama siz onları hatırlamayabilirsiniz. Hafızanın bir başka açıdan değerlendirilmesi olaylara vardığınız, verdiğiniz önemin devreye girmesidir. Hangi olaya ne kadar önem veriyorsunuz? Hafızanızı bunu yoklayın. 10 sene evveline doğru gidin. Hangi olaylar hafızanızda değer kazanmış, yerleşmiş? Şöyle bir hatırlayın. Nelere önem verdiğinizi yakalamış olursunuz. Hafızanız bunun temel işaretlerini taşır. Ve herkeste farklı bir hafıza dosyası var. İşte arkadaşlarımdan bir tanesini hatırlıyorum. İlkokulun birinci sınıfından itibaren hangi sınıflarda öğretmenleri kendisine insanlarda hangi soruları sormuş hepsini biliyor. Televizyonlarda seyrediyoruz bazı maç hakkıları var. Ömürleri boyunca hangi maçı seyretmişlerse o maçların hepsindeki skorları ezbere biliyorlar. Bunlar genel hafıza dosyası düşünüldüğü gösteren işaretler. Ama öyle insanlar var ki yavaş yavaş hafızaları zayıflamaya başlıyor. Kireçlenme diyorlar adına. Sonra unutmaya başlıyor. Unutuyor ve aynı şeyleri tekrar tekrar söylemeye başlıyor size. Size anlatıyor 5 dakika. Bilmiyorsun özellikle. 5 dakika sonra bir defa daha anlatıyor aynı şeyi. Daha zevkli bir defa daha dinliyorsunuz. O da hep devam ediyor. Bunun anlamı hafıza dosyalarında geniş ölçüde tahrip var. Ve zaman ve adelerden müessese beynimizin standartlarında değişiklikler yapıyor. Zaman geçtikçe eskilerin dediği başka bir ifade var. Nüfus kağıdı eskildikçe bu olay tavani ediyor. Ha, nüfus kağıdı aklıma geldi. Bu akşam bizim için nüfus kağıdının eskilesi konusunda bir yeni devreyi ifade ediyor. Bugün 64 yaşıma girmiş oluyor. 29 Kasım 1933 yılında Bursa'nın Yenişehir İznik ilçesinde doğdum. İşte o tarihten bu tarafa geçen 63 yılımızı bugün tamamlamış oldum. Ve 64 yaşımıza adım attık. 6 ay sonra 63,5 yaşında olacağız. Evet. Ondan sonraki ikinci 6 ayda da 64 yaşımı tamamlayıp 65'e adım atmış olacağım. Böylece hayat güzel bir seyir takip ediyor. Yoksa bana mı öyle geliyor? Yani herkes için hayat denilen bu meselesinin bizimki gibi olmasını Allah kadarıyla hep niyaz ederiz. Allah'ın sayesinde mutlu olmayı öğrendik. Allah'ın sayesinde bunu öğretmeyi öğrendik. Allah'ın sayesinde sadece yıllardan beri anlasın ki yaşamak öyle güzel adımıza ne kadar şükürsek, ne kadar hamletsek azdır. Hep insanlar derler, ah imkan olsa da tekrar çocukluğuma dönsem, o ne mutlu devreydi. Hiç böyle bir temennimiz yok. Allah Teala yaşattığı sürece hep optimal üzerinden hareket eder. Dikkat edin. Hayatınızın her merhalesinde neyi yaşadıysanız o gelecek günlerinizin bir köprüsüdür. Her kazandığınız tecrübe hayatınızın eski günlerinde bir günün size armağanıdır. Başarısızlıklarınız da öyle. Unutmayın her başarısızlık ondan gerekli dert aldığınız takdirde başarıya götüren bir köprüdür. Yeter ki o köprüyü kullanmasını öğrenin. Aynı hatayı tekrar tekrar işlemezseniz o hatadan ders aldığınızı ve onun sayesinde daha güzel ulaştığınızı keşfedeceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı sizin hataları işlememeniz değildir. Diyor ki sahabeye, eğer siz hata işlememiş ve bundan sebebiyle bizden tövbe ve istiğfarda bulunmamış bize Allah olarak müracaat etmek gereğini duymayan bir toplum olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize bu vasıflarda insanlar getirirdim diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ı ait olduğu yere oturtun. O müracaat mercidir. Allah efendim benim kalbimden geçeni bilir. Öyleyse ben niye Allah'a söyleyeyim ki dertlerimi? Allah-u Teala dertlerinizi ona söylemenizi emreder. Ona söylemeniz onun hoşuna gider. O Allah'tır. Siz kulsunuz. Mahluksunuz. Onun yaratığısınız. Her an ona müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Bunu ya yaparsınız ya da yapmazsınız. Sizin bileceğiniz iş. Ama yaparsanız o sizi kul mevkiine koyar. Kendisi Rab olur. Sizin terbiyeciniz olur. Efendiniz olur. Ve sizi kul yapar. Müracaat etmiyorsunuz. Hiçbir zaman Allah'ın kulu olamazsınız. Yaratılış itibariyle kul olmakla Allah'ın kulu olmak birbirinden çok farklı şeyler. Herkes doğuşundan itibaren kuldur. Çünkü Allah Teala bütün insanları yaratandır. Yaratılan olduğuna göre insanoğlu mutlaka Allah'ın kuludur. Ama böyle bir kulluk Allah'ın kulu olmak, kulluğa kabul edilmek anlamını taşımaz. İki kulluk arasında çok büyük bir farklılık var. Her insan doğduğu andan itibaren Allah'ın kuludur. Böyle bir kullukla Allah-u Teala tarafından kulluğa kabul edilmeyi ve Allah'ın gerçek anlamda kulu olmayı birbirine karıştırmayın. Hani bu İslam dairesine girmekle İslam olmak gibi bir şey. Dikkat edin. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman kulluğa kabul edilirsiniz. Bu normal kulluktur. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ekber kulluğa ulaşırsınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman azim kulluğa ulaşırsınız. Burada azim vardır. Yani azamet dediğimiz meselese azamisi. Azim kelimesi, azami kelimesiyle aynı standartı ifade ediyor. Yani en büyük anlamına geliyor. Yani ulaşılabilecek olan en geniş saha. Bir, askeri kelimesi kullanılıyor. Küçük demek, en küçük demek. Bir de azami kelimesi kullanılıyor. Büyük demek, en büyük demek. Azami dediğiniz zaman en üst noktadır o, daha üstü yok. Askeri dediğiniz zaman en küçük noktadır, en aşağı noktadır. Daha aşağısı yok. İşte azim kulluk dediğiniz zaman, azami kulluk dediğiniz zaman kulluğun en üst noktasına ulaşıyorsunuz. Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insanı ve cinni illa neyavudun. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Manası ne? Manası şu. Ne zaman ruhunuzu Allah Teala'ya teslim ederseniz kulluğa ulaşırsınız. Anlamı cennet saadetine ulaşırsınız. Allah Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı. İnsanoğlu mutlaka eğer gerçekten samimiyetle bunu biliyorsa cennet saadetinin sahibi olur. Uzun süren dünya saadetinin sahibi olmaktır. Bir 10 seneyi yüzümüzden çıkartır. Yani 10 fırın ekmek yemeniz lazım. Hani öyle derler ya, abim abim. Daha sen çok fırın ekmek yiyeceksin diye. Aslında her gün bir dilim ekmek yiyorsanız, birkaç dilim ekmek yiyorsanız bana hesaplayın 10 fırın ekmeğin manasını. Cinlerinizi Allah yolunda harcayacaksınız ve sonra kendi kendinize kesin bir sakalları değirmende mi artık acaba? Allah yolunda olmanın mutluluğunu yalnız yaşayanlar bilir. O mutluluğu yaşayamamış olanlar hiçbir zaman onların saadetini anlayamazlar. Ve zaten yaşayamazlar. Hayatları boyunca ne dünya hayatına mutlu olabilirler ne de Allah'ın cennetine ulaşabilirler. Bir vakfının muhterem mesutları, siz istisnasınız. Mutluluğu yaşayan nadir insanlarsınız. Ve bütün insanlar bir gün sizlere ibretle bakacaklar. Mutluluğu herkes sizlerden öğrenecek. Şu zamanlı dünyamızda insanlara dikkatle bakın. Çıkın sokağa, herkese ayrı ayrı bakın, ibretle. Hep mutsuz insanlar göreceksiniz. Sizin yaşadıklarınızı yaşamakları için. Mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için. Bütün dini liderler, dini olmayan liderler, insanlara hep tavsiyelerde bulunurlar. Haram yemeyin, başkalarına kötülük etmeyin. İnsanlara iyi davranın, başkalarının hakkına tecavüz etmeyin. Falan falan. Bunlar hep söylenir. Ama bir taraftan mahkeme vardır. Hakim vardır, savcı vardır, polis vardır. Anlamı? Kötülük vardır. Nefsinin tesirinde olan milyarlarca insan vardır. Onun için hakimler var, savcılar var, mahkemeler var, polis var, jandarma var. Onun için var. Ordular onun için var. Başka ülkelerdeki gözü dönmüş insanların diğer ülkelere saldırmasını önlemek için. Öyleyse hep nefsler var. Nefsler olduğu için de insanlar ceza sistemlerini koymuşlar. Ve bunlar her zaman yürürlükte. Ama bir gün bir insanın aklını kullanmayı tamamen öğrendiğini düşünün. Kur'an'da böyle insanlara insanı kamil diyor Allah-u Teala. Kemal derecesine ulaşmış insan. Yani iki tane son kademe. İhlas ve salah. Ne zaman ihlastaysanız nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Ne zaman salahtaysanız yok olduktan başka dışınız da pürdür olmuştur. Hani Yunus ne diyor? İçim dışım pürdür oldu diyor. Bir insanın içi ne zaman pürdür olur? İhlas makamında nefsinin kalbindeki bütün afetler temizlenmiştir. İç dünyası tamamen nurdan oluşmuştur artık. Hiçbir karanlığa yer yoktur kalbinde. Ama iç dünyası. Bu kişi bu noktadan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını tamamen görecektir. Yedinci katın yedi tane alemini tamamen görecektir. Ve yedinci katın yedinci alemi olan sitetin intihaya kadar olan kesimi tamamladığı zaman ne olacaktır? Tamamlanacaktır ihlas. Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet edecektir. Tövbe-i nasuha davet edildiği zaman Allah'ın emrettiği şekilde tövbe edecektir. Kelimeleri aynen tekrar ederek ve salahın sahibi olacaktır. Ne olacaktır? Başının üzerinde bir nur oluşacaktır. Salah nuru. İşte bu dışının da pürdür olması demektir. Yunus bunu söylüyor. İçim, yani nefsimin kalbi tamamen pürdür oldu. Dışım da pürdür oldu. Yani başımın üzerinde artık salah nuru var diyor Yunus. Böyle olduğunu kesinleştiren başka şiirleri var. Diyor ki ben ne dersem Allah dostu tutar, o ne derse ben yaparım. Ne demek bu?

0: Hay Allah razı olsun. Neler neler var bu akşam yaşadık. Biliyorsunuz tabii eskiden Ramazanlarda hocalar celre çıkarlarmış. Yani bir takım beylerin, çok zengin konak sahiplerinin, ağaların köşklerinde Ramazan ayı boyunca misafir edilirlermiş. Onlara her gün güzel şeyler anlatırlarmış. Teravih namazları kıldırırlarmış. Ve böylece bir ay geçermiş. İşte böyle bir ayın sonunda iki tane hocayı evin sahibi, köşkün sahibi uğurluyor. Son yemeklerini yemişler, karınları şişmiş adam akıllı ve soruyor köşkün sahibi. Hoca efendiler diyor, doydunuz mu diyor. Tam o sırada günü çatlamış fazla yemekten. Sağ kalan demiş ki, nerede demiş efendim demiş. Ancak demiş, o demiş işte, o doydu. İşte böylece gördüğünüz gibi insanlar her açıdan güzelliklere açıktırlar. Ama o güzellikleri yaşamayı bilmemektedirler. Tıpkı bugünün dini ve siyasi liderlerinin Allah'ı tanımamaları gibi onun tavsiyelerini ve emirlerini, temel emirlerini bilmedikleri gibi. Bilmedikleri için akıllarını kullanamamaktalar ve birçok kitle birbirine bu yüzden savaş halinde. İşte insanları bütün bu güzelliklerden mahrum eden şey akıllarını kullanamamaları. Evet, gene dua ederim Allah-u Teala ki bize bu nimetleri verdi. Her zaman Allah'a şükranlarımızı sunmak hepimiz için bir zevk oluşturmalı. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: Evet.

0: Ey Yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu nimetlerle, bizleri rızıklandırdığın için sana sonsuz hamd ve şükrederiz.
1: Amin.
0: 63 yaşımızı bitirdiğimiz bu
1: Allah'ım,
0: gecede
1: Allah'ım,
0: bizlere ihsan edildiğin bu nimetlerle rızıklanmak için
1: Allah'ım,
0: senin verdiğin bu nimetleri, onun şükrünü
1: Allah'ım,
0: ve hamdini eda etmek üzere senin için bu akşam yemek istiyoruz. Allah'ım, onları bizlere en hayırlı şekilde nasip eyle. Niyet ettik, senin rızan için İslam buyurduğun bu nimetlerden bu gecemizi de nasibimize alıyor. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Doldurmamız da her şeyimiz var. Peki, suali olan var mı? Söyle. Allah razı olsun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istemektedirler. Mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Öyleyse nurun tamamlanmasının ifade ettiği bir mana olması lazım. Bu manaya dikkatle bakın. Burada bir son devir kastediliyor. Allah'ın nurunun bütün dünyayı aydınlatacağı bir son devir. Demişler ki atalarımız, denizler dalgalanmadan durulmaz.

0: Son bir dalgalanma, yani savaş. Bu silah satmak isteyen dünyaya hakim olan kuvvetler var ya, onlar son defa hakimiyetlerini yapacaklar. İnsanları yeniden kızıştıracaklar, silahlarını satacaklar, iki tarafta atom bombası kullanacak ve milyonlarca insan, hayır, milyonlarca değil, milyarlarca insan ölecek. Sağ kalanlar asıl saadeti yaşayacaklar. İşte o asıl saadetin yaşanması Allah-u Teala'nın nurunun tamamlanmasıdır. Ve ondan sonra o nur insanlar sağ kaldığı sürece gitmeyecek. Ta ki Yecüc Mecüc toprağın altından çıkıp onların üzerine saldırdığı son noktaya kadar. Öyleyse Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek? O nurun ışığı altında bütün insanların mutluluğu enine boyunu yaşaması demek. Bir son devre gelecek. Bir saadet devresi gelecek. Bundan 14 asır evvel sahabe nasıl mutluluğu bütün boyutlarını yaşadılarsa sağ kalanlar da yaşayacak. İşte sizler o devirde yaşayacak olan sabıkun el ahirinsiniz. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerine bakıldığında dünya diyor üç kere kuvvet, hakimiyet alanı içine girecek. Bunlardan birincisi Hazreti Süleyman devrinde diyor. İkincisi Hazreti Zülkarneyn devrinde diyor. Üçüncüsü Mehdi Aleyhisselam devrinde diyor. Ve zamanımız artık o zamandır. Bu Allah-u Teala'nın nurunun mutlak olarak tamamlandığı devirdir. Çünkü bundan evvelki bütün savaşlardan sonra yaşayanlar arasında düşmanlar da var. Gene birbirine düşman iki tane zümre ama bu sefer yok. Son devre, dünyanın son devresinde ki kainatın da son devresidir o. Asr-ı saadeti yaşayacak olanlar var. Ve sonunda da yıllar sonra hepsinin şehit olacağı bir son. Öyleyse bütün güzellikler bu devirde yaşanacaktır. Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek? Yani bütün yaşayanların o nurdan istifade edecekleri bir devrin gelmesi demek. Ama öyle bir sonuca ulaşmak ancak kıyametten evvelki son devrede mümkün olacak. Ve insanlar o zaman akıllarını başlarına toplayacaklar. Ne yazık ki dünya nüfusunun çok küçük bir kısmı sağ kalmış olacak. Ve sağ kalanlar gerçek anlamda saadete yaşayacaklar. İşte Allah-u Teala'nın nurunun tamamlanması o zaman. Eğer nurun tamamlanmasını öğretim açısından ele alıyorsanız o zaman son tamamlanma Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasıdır. Yani bir nurun bilgi olarak gelmesi var. Bir bilginin nurun tesirini göstererek dünyayı nurlandırması var. İkisi de nurun tamamlanmasıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i 23 senede tamamladı. Bu bilginin gelmesi açısından bir tamamlanmadır. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim insanları alimler kavuşturacak olan şeriatın son aşamasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Allah-u Teala ayetinde şöyle söylüyor. O, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O, Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Şimdi buradaki o Allah'ın Resulüdür demesi Allah-u Teala'nın bir sürü sofra tarafından o Resullerin de Nebilerin de sonuncusudur diye tercüme edilmeye çalışılıyor. Oysa ki Allah-u Teala aynen öyle söylüyor. O Allah'ın Resulüdür ama Nebilerin sonuncusudur diyor. Nebilerin de sonuncusudur, Resullerin de sonuncusudur demiyor. İşte ifadeye dikkatle bakın ki ona indirilen Kur'an-ı Kerim isimli son şeriat kitabı, peygamberlere indirilen kitapların sonuncusudur. Ve o kitap bütün dünyayı kıyamete kadar o şeriatla idare edecek olan özellikler taşır. Hamdolsun ki Allah-u Teala onu indirmiş bütün dünyaya bir ışık, bir nur olarak. Onun tamamlanması 23 sene sürdü ve Allah-u Teala nurunu bilginin indirilişi itibariyle tamamladı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde zaferler üzerine zafer kazanıldı. Ama insanların büyük kısmı hep küfrü yaşamakta devam etti. Sonra asırlar geçti. Osmanlı devri geldi. Gene Allah'ın nurunun dünyanın bir kısmına hakim olduğu bir devre geçirdi. Sonra gene küfür duruma hakim oldu. Bu son devrede küfürle nurun son karşılaşması söz konusu olacak. Ve nurun galibiyetiyle neticelenen bu sonuçtan sonra nur kıyamete kadar bütün insanları birden aydınlatacak. Onun için Allah-u Teala nurun tatbikatı açısından nurun tamamlanması bunu ifade ediyor demektedir. Yani insanların o nurun ışığı altında tamamının nurlanması ifadesi. Bu ancak son devirde gerçekleşebilen bir yolculuk. Ve o devirde gerçekten ikinci asr-ı saadet bütün insanlar tarafından yaşanacaktır. Bütün güzelliklerin ne olduğunu yaşarsak inşallah hep beraber görürüz. Allah her şeye kadirdir. Evet, suali olan var mı? Ben bakayım bunlardan biraz bir tabi. Evet. Biz de varız yani. Dondurmadan dağıtıma başlıyorum şu an. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım! Bizlere enam buyurduğun kayıp nimetlerle bu gece de bizlere karnımızı doyurmayı nasip kıldığın için ve bizi rızıklandırdığın için sana sonsuz hamd ve şükrederiz.
1: Amin.
0: Ferah sofraları olsun.
1: Amin.
0: Bereket sofraları olsun.
1: Amin.
0: Allah'ın sofraları olsun.
1: Amin.
0: Allah hepinizden razı olsun.
1: Amin.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Bize bu güzel nimetleri hazırlayan kardeşlerimize teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Tabii Allah-u Teala yiyenlerden de razı olsun. Bu güzelim içeceklerden içenleri de. Heh. Şey var Serber. Gözüm burada mı? Allah razı olsun. Sual gelmiş. Efendimiz, Bismillahirrahmanirrahim. İradenin akılla ilişkisi nedir? İradenin insan için önemi nedir? Allah razı olsun. Ve Allah razı olsun. İradenin evvela irade nedir'den başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İrade, aklın sözünü geçirebilmesi için kendisine yardımcı olan bir kuvvet vardır. Bu kuvvetin Allah-u Teala tarafından insana verilen bu kuvvetin adı iradedir. Aklın emirlerini vücuda yaptırabilecek olan dayanma gücü. Bu müessese, irade müessesesi aklın bir emrinin gerçekleştirilmesi konusunda isyan eden uzuvları kontrolü altında tutacak olan bir kuvvettir. İşte akıl iradeyle desteklenir. İrade aklın emirlerini yerine getirmek istemeyen sistemleri o emrin yerine getirilmesi konusunda zorlayan kuvvetin adıdır. İrade, aklın standartları içinde aklın bir yardımcısı hüviyetindedir. Eğer irade yoksa o zaman kişinin nefsinin yapmak istemediği şeyleri o nefse yaptırabilmesi çok zordur. Başka bir ifadeyle nefsin yapmak istemediği şeyleri o kişiye yaptırabilen gücün adı iradedir. İrade ne kadar kuvvetli olursa nefs o kadar mağluptur. Yani Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmasında irade o kadar çok başarı kazanır. Eskiler bu iradenin bu istikamette kullanılmasına, yani nefsin yapmayı istemediği şeylerin ona zorla yaptırılmasına mücadele ediyorlar. Sonra bir de nefsin istediği ama Allah'ın yasak ettiği şeyler var. Onları da nefse vermeyecek olan güç yine iradedir. İradenin bu istikamette kullanılmasına riyazet deniyor. Her ikisi de nefsin kontrol altına alınması ve insanı mutluluğa götürmesi açısından son derece önemli iki müessesidir. Ama ikisinin de vücuda gelmesinde hakim unsur daima iradedir. Öyleyse iradeye dikkatle bakın. İrade öyle bir yapıdadır ki pozitif irade de söz konusu olabilir. Ne yazık ki negatif irade de söz konusu olabilir. İrade kelimesi Arapça istek anlamına geliyor, talep anlamına geliyor. Bir isteğin ve talebin pozitif talep olması mümkündür, negatif talep olması mümkündür. Mesela bir insan görüyorsunuz, diyelim ki imparator olmuş. Çar deli petrol. Kötülükleri ard arda sıralıyor. Kendisine karşı çıkanları yok ediyor. Ve dediğini zorla yaptırıyor, binlerce insanı öldürüyor. Zamanımızda mesela bir Stalin için aynı şeyler rahat rahat söylenebilir. Binlerce insanı ölüme gönderen bu insan iradesini bu yolda sevk etmiştir. İradenin bu istikameti kullanmasının manası ne? O bunları yaparken, başka insanları ölüme gönderirken birçok insanlar ona karşı çıkmıştır. Bütün o karşı çıkanlara rağmen Stalin nefsinin kendisine gösterdiği istikamette bir hedefe varmıştır. Binlerce insanı ölüme göndermiştir. Dikkat edin, burada nefsin korkunç bir afetiyle karşı karşıyasınız. Tahakküm. Başka insanlara onların iradeleri haricinde, iradelerinin isteğinin dışında hükmetme arzusu. Ne yazık ki bütün insanlarda bu vardır. Buraya dikkatle bakın sözlerime, dikkatle ait olduğu manayı vermeye çalışın. Sakın ola ki iradenizi başkalarına hükmetmek istikametinde kullanmış olmayasınız Allah-u Teala'nın yolunda. Eğer Allah size bir makam verdiyse, bir rütbe verdiyse, bir görev verdiyse Allah yolunda, bu görevin verilmesinde işinizin, görevinizin başka insanlara sadece yardım için verildiğini bileceksiniz. Vazifeniz size sadece bu maksatla verilmiştir. Başkalarına yardım etmek için. Hep ülkemizde tenkit ettiğimiz bir şey vardır. Bizim ülkemizde kime bir vazife verildiyse bir devlet dairesinde onun görevi sanki başka insanlara zulmetmek için o görev kendisine verilmiş gibi kullandığını görüyoruz. Onun o görevi kullanması eğer başka insanlara zulmetmek istikametindeyse bu onun iradesini kötüye kullanmasının en kesin işaretidir. Öyleyse aramızdan hiç kimsenin başkalarına hükmetmeye kalkmamasını Allah-u Teala'dan dileriz. Dikkat edin davranışlarınıza. Devam ederseniz görevinizden alınırsınız. Allah-u Teala'nın size verdiği görev başkalarına hizmet etmek içindir. Osmanlı'da olduğu gibi. Biz yeni Osmanlılar yeni bir nizamın kurucularıyız. Bu nizam başkalarına sadece hizmet etmeyi önerir. Allah yolunda Allah'ın emriyle başkalarına tahakküm etmek değil, başkalarına hizmet etmek. Onların da, başka insanların da bu hizmete layık olacakları yeni bir devreye doğru gidiyoruz. Pek çok insan öldükten sonra geriye kalanların yaşayacağı bir asr-ı saadette hem idare edenler başkalarına hizmet için var olacaklar, hem de idare edilenler idare edenlere hizmet etmek için var olacaklar. Ne demek istediğimi iyice düşünün. Hizmetinizin daim olmasını diliyorum. Sakın ola ki başkalarının tesiri altında veya şeytanın tesiri altında kendinizi başka insanlara hükmetmeye sahip kılmayın. Onun sahibi gibi görmeyin kendinizi. Çok tehlikeli bir oyunun içinde olursunuz ve bütün haklarınız elinizden alınır. Hizmetinizin fonksiyonu ne olursa olsun onu eda edemez hale gelirsiniz. Bundan sonra çok pişmanlık duyarsınız. Ama ondan sonra dönüş olmaz. Öyleyse hepinize sesleniyorum. Ait olduğunuz mevkilerin sahibi olacaksınız. Sırf başkalarına hizmet için. Tekrar ediyorum, sakın ola ki size verilen vazifeyi başkalarına hükmetmek için kullanmaya kalkmayın. Allah her şeyin sahibidir, her şeyi görür. Kalbinizden geçeni de bilir. Hele böyle bir hükme ulaşmak için olayları değiştiriyorsanız, kafanızdan düşündüğünüz şeylere ulaşabilmek için.
2: Fatiha suresi çok önemli. Çünkü Allah-u Teala'ya müracaatımızı bildiriyor. Diğer bütün ayetlerde Allah-u Teala bize sesleniyor ama biz Fatiha'yla Allah-u Teala'yı yakarıp Allah-u Teala müracaatı bulabiliriz. Ve eğer 5 vakit namaz kılıyorsak günde en az 5 defa Allah-u Teala'ya yakarıp yalvarışta bulunuyoruz. Ve ona müracaatta bulunuyoruz. Biz de inşallah Fatiha suresinin gerçek anlamını anlatır mısınız? Kur'an-ı Kerim inşallah. Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Eyvallah.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli mahluk insandır. Ve Allah-u Teala kainatta en çok insanı seviyor. İnsanoğlunun bir fetih olayı var. Yani göğün yedinci katına ulaşıp yedinci katın altın kapısını, fetih kapısını açması ve Allah-u Teala'ya ulaşması için son kata gelmesi. Oradaki yedinci kattaki yedi tane alemi aşıp sitesini müntahayı geçtikten sonra yokluğa geçecek ve Allah'ın zatına ulaşacaktır insanoğlunun ruhu. İşte altı katı aşıp Allah'ın boyasıyla boyandıktan sonra fethi tamamlamak ve arkasından Allah-u Teala'ya kavuşmak bu Fatiha suresinin muhtevasını ifade ediyor. Zaten Fatiha fetih kelimesinden geliyor. Yani konu fetihle alakalı. Allah Teala buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Biliyorsunuz bir de şükür var. Allah'ın bize verdiği maddi nimetlere şükrederiz. Bu maddi nimetler şu zahiri aleme, hatta dünya adı verilen bu gezegene aittir. Bunun ötesi hamde girer. Hamd sadece bu aleme ait olmayan, bütün başka alemleri de kapsayan bir müessesedir. Ya da fizik ve fizik ötesi diye ayırırsak, şükür fizik nimetlere, hamd ise fiziğin ötesindeki nimetlere yapılır. Öyleyse hamdın ve şükrün vücuda gelmesinde Allah-u Teala'ya müracaat ettiğimiz zaman hamd etmemiz ve şükretmemiz sadece kuru Allah'a, Ya Rabbi senin bize verdiğin manevi nimetlere hamd ederiz, maddi nimetlere şükrederiz demek şeklinde tecelli etmiyor. Mutlaka şükrümüzün maddi veya manevi bir yerine getirmesi söz konusu olacak. Yani Allah-u Teala bize mal vermişse, mülk vermişse bunun iki tane %2,5 bize helal değildir. Bunu ait olduğu yere Allah için kullanılmak üzere verdiğimiz anda üzerimizdeki yük gider. O zaman Allah'a o parayı kazanmamız dolayısıyla yaptığımız şükür yerli yer oturur. Yoksa bu infak meselesini gerçekleştirmezsek Allah'ın bize verdiğini en az %5'ini başkalarına Allah yolunda harcayacak olanlara vermedikçe hamdimiz eksik kalır. Allah Teala bize hamd etmiş saymaz. Burada esas olarak dünya üzerinde kazanılan bir malın veya maddi nimetin karşılığının ödenmesi hamd olarak değil, şükür olarak ifade edilmesi lazım. Allah Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde diyor ki biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz. Kimlere? İki tane standart saymış. Bir, Allah'ın yolunda olanlara. Fi sebilillah diyor. Fi içinde demek. Sebilillah Allah'ın yolunun içinde olanlara. İki, Allah'ın verdiği nimeti infak edenlere. İnfak etmek temel şart. İşte bu infak müessesesi Allah'ın bize verdiği rızıktır. Biz başkasına rızık veremeyiz. Biz Allah'ın bize verdiği rızkı başkasına verdiğimiz zaman bunun adına Allah Teala infak, yani onları nafakalandırmak, onların gıdalarını, ihtiyaçlarını
temin etmek anlamına geliyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu bu nimetleri verdiğimiz zaman, şükür ettiğimiz zaman arkasından da Allah-u Teala şükrümüzü yerine gelmiş sayıyor. Ya hamd, bir de Allah'ın bize verdiği manevi nimetler var. Mesela mürşidin başının üzerinde bulunan, salah nuruna gelen, o nurdan etrafa dağılan Allah'ın feyzi var. Bu feyzin dağılması başkalarının da feyzi alanlarının da başkalarına dağıtması için bir sebeptir. Allah'ın irşat makamını öğrettiklerinin irşat makamı tarafından sizlere öğretilmesi ve sizlerin de başkalarına öğretmeniz, işte bu da bir infaktır. Ama burada hamdin infakı var. Bu infakın neticesinde Allah-u Teala'ya şükür değil, hamd edilir. Allah'ın gönderdiği herhangi bir sıkıntı anında kalbinize gönderdiği Sekinet isimli nur grubu bu güzelliği ifade etmektedir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu istikamette bir şey söz konusu. Allah-u Teala'nın ihsanlarını değerlendirdiğimiz zaman demek ki Allah-u Teala'ya hamd alemlerin Rabbinedir diyoruz. Sadece bu alemin değil, bütün alemlerin Rabbine. Ve hamdin muhtevasında söylediğimiz gibi Allah'ın fizik ötesinden gönderdiği, bu alemi aşan alemlerden gelen manevi İhsanlara verdiğimiz bir cevap, Allah-u Teala'ya manevi ihsanlara şükretmek, hamd etmek adıyla anılıyor. Hamd, alemlerin Rabbinedir diyor Allah-u Teala. Sonra, Maliki Yevmiddin, din gününün sahibidir. Din günü deyince herkes kıyamet günü olarak adlandırılıyor. Oysa ki din günü, dinin gereklerinin yaşanmaya, fiziki hayata geçirildiği gün demek. Yani kısaca mürşide ulaştığınız gün, önünüzü çöküp tövbe ettiğiniz gün, yani kısaca dalaletten kurtulup hidayete adım attığınız gün. İşte Allah-u Teala'nın ihsanları bir bütün ifade ediyor ve bu ihsanlara en güzel şekilde mukabele etmek gereği var. İşte Allah-u Teala'nın verdiği temel emir, nefsinizi tezkiye edin, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve fizik vücudunuzu Allah'a kul edin. Burada ruhun Allah'a ulaşması, ruhun Allah'a teslimi manasına geliyor. Bu teslimi gerçekleştirmek hepimizin üzerine vazifedir. İşte bu vazifeyi realize ettiğimiz zaman, yerine getirdiğimiz zaman onun başlangıç noktasına dikkatle bakarsak nefs tezkiyesinin başladığı yer mürşidimize ulaştığımız yer. Allah-u Teala diyor ki sizin için İslam'ı seçtim din olarak ve yalnız İslam'dan razı oldum diyor. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur diyor. Öyleyse Allah'ın bize seçtiği İslam'ın yaşanmaya başladığı nokta neresi? Ruhumuzu Allah'a teslim etmek üzere, yani Allah'ın ilk teslimini, İslam olmanın ilk safhasını gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğimiz yer neresi? Mürşidimize ulaştığımız nokta. İşte Allah-u Teala burada bu sebeple din gününün sahibi olan diyor. Maliki yevmiddin, din gününün maliki olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Bakıyoruz ki Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ve ma
halekten insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse hep Allah'a kul olmak için yaratılmışız. Başka bir sebep yok. Allah'a kul olduğumuz zaman ne oluyor? Ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ulaştırıp teslim ediyoruz. Nefsimizi tezkiye ediyoruz. Fizik vücudumuzu da Allah'a kul ediyoruz. Ruhumuzun Allah'a teslimi birinci teslimdir. İslam olmanın birinci safhasını yerine getiriyoruz. Öyleyse yalnız sana kulluk ederiz demekle, yalnız sana kul oluruz demekle Allah-u Teala burada aslında üç kulluğu birden ifade ediyor. Ama birincisini sonuna kadar devreye almış, öteye geçmemiş. Öyleyse birinci kulluğa bakalım. Nedir bu kulluk? Ruhun Allah'a teslimiyle noktalanan fizik vücudumuzun kul olması. Üç tane işlem var. Allah'a verdiğimiz yemini gerçekleştiriyoruz. Nefsimiz tezkiye oluyor yedi kademede. Bir, ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak gerçekleşiyor. Fizik vücudumuzu böylece nefs açısından da ruh açısından da şeytana kul olmaktan kurtarıyoruz ve Allah'a kul ediyoruz. İşte Fatiha suresinin muhtevasında fethin tamamlanması ruhun Allah'a ulaşmasının temelini teşkil eder. Ve o söz konusu olan bütünün bir parçası bu. Allah-u Teala ezelde üç tane yemin vermişiz. Nefsimiz yemin vermiş. Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetleri. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde nefsimizin Allah'a verdiği bir yemin var. Nefsimizin tezkiyesi istikametinde. Ruhumuzun Allah'a verdiği bir misak söz konusu. Ruhumuz Allah'a biz ölmeden hemen ulaşmak mecburiyetinde. İşte Ras Suresi 20, 21 ve 22. ayetler Allah-u Teala buyuruyor. Küllü nefsin اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلِينَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ وَيُحَافُونَ سُوَيْنَ سَبْ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرُ اِبْتِقَاءَ وَيَحْشَرَبِهُمْ. Onlar ki diyor Allah-u Teala Allah'a olan yemin, misak ve ahitlerini yerine getirirler. Özellikle misaklarını bozmazlar. Misaklarını yerine getirirler. Neymiş o? Ruhlarının Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Ve Rablerine karşı huşu duyanlar ve diyor onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen insanlar var ve bunlar ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. İşte burada Fatiha suresinde öz olan bu. Allah'ın zatına ulaşmayı temin edecek olan temel faktör. Allah'a ruhumuzun teslim olması, fethi tamamlaması ve teslim olması. Fizik vücudumuzsa Allah-u Teala'ya ahd vermiş. Diyor ki Allah-u Teala Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm Ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm ademin mübin. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu üç tane yeminimizin yerine getirilmesi arasında bir tanesi ruhumuzun Allah'a ulaşması, İslam'ın birinci safhasının gerçekleştirilebilmesi için asıl teşkil eder.
İslam teslim olmak demektir Allah'a ve üç teslim de gerçekleşir. Ruhumuzun teslimi, fizik vücudumuzun, meçimizin teslimi ve nefsimizin teslimi. İşte Fatiha Suresinin muhtevasında bu asıllar var. İşte bu açıdan meseleye baktığımız zaman Fatiha'nın muhtevasını görüyoruz. Yalnız sana kul oluruz. Yalnız sana kulluk ederiz. Kulluk etmek aynı zamanda ibadet etmenin de bir temel vasfı. Allah'tan başka hiçbir mahluka ibadet edilmez, tapılmaz. Yalnız Allah'a tapılır, yalnız Allah'a ibadet edilir ve yalnız Allah'a kul olunur. Sonra bir adım daha öteye geçiyor. Allah Teala ve İyyâke nestaîn diyoruz Allah Teala'ya. Ve yalnız senden istiâne adlı bir yardım var. Bu yardımı yalnız senden isteriz. İstiâne yalnız Allah'tan istenebilen özel bir yardım. Niçin isteniliyor? Allah Teala ifade buyuruyor. İhtinaz sıratel müstakim. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak için kim yardımcı olacaksa bize, işte o yardımı yalnız senden isteriz. Gerçekten Allah Teala Bakara Suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vestainu bis sabr ve salati innaha lekebiretun illa alel hasin." Allah'tan sabırla ve namazla, bu namazını da hacet namazı, istianeyi, yani sizi Allah'tan Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Gerçekten Allah-u Teala'nın emri şöyle. Maide 35. Vebtegu ileyhil vesilete. Ona, Allah'a ulaşmayı, ulaşmakta kim size vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Kim size vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Öyleyse ihtinas sıratel müstakim dediğimiz zaman bizi sırat-ı müstakime ulaştır ya Rabbi diyoruz. Ve ondan evvel söylediğimiz şey İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Öyle bir yardım çeşidi ki bu yardımı yalnız senden isteriz. Yalnız Allah'tan istenebilen bir yardım. Peki manası ne, hedefi ne? İhtinas sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan, tabi sırat-ı müstakime ulaştırınca Allah'a ulaştırmış oluyor. Allah'a ulaştıracak olan her kimse o konuda istihane adlan bir istihane adı verilen bir yardımı yalnız senden isteriz. Senden başka hiç kimse bu istihaneyi gerçekleştiremez. Sadece senden istenebilen bu mürşide ulaşma yardımının gereğini yap. Bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan o kişiye ulaştır. Ve arkasından da İhtinas sıratel müstakim diyoruz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Sırat-ı müstakim nedir? Eğer bizim 23 tane Kur'an-ı Kerim mealine bakarsanız hepsi sırat-ı müstakime doğru yol diyorlar. Aslında gerçekten doğru yol. Ama istikamet üzere olan bir doğru yol ve nereye istikamet olduğu konusunda hiçbir açıklama yapılmıyor. Ama aslında İsa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala gerekli açıklamayı gayet güzel bir şekilde yapmış. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onların kalplerini ve etraflarını rahmetiyle ve fazlıyla doldurur ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. O zaman bu ayette, Nisa 175'te sırat-ı müstakimin mahiyeti çıkıyor.
Sıratımızı kimin mahiyeti? Allah'a ulaşan yol olması. Öyleyse biz Fatiha suresinde bizi sırat-ı müstakime ulaştır dediğimiz zaman aslında Allah-u Teala Allah'a ulaştıran yoldan bahsediyor. İşte böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala ile olan ilişkimiz bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan standartlara ulaşıyor. Şimdi bakıyoruz. Kimleri Allah-u Teala sırat-ı müstakime mutlaka ulaştırıyor? Kulaklarındaki vakra alınmış olanları bir. Kalbindeki ekinnet alınmış olanları iki. Tabii bu insanlar aynı zamanda irşat makamıyla aralarında bulunan Hicab-ı Mesnun adlı bir müessesede alınmış olanlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepimiz için geçerli olan bir faktör var. Burada Allah-u Teala'nın sırat-ı müstakime verdiği değeri açık bir şekilde görüyoruz Fatiha suresinde. O sırat-ı müstakime mürşidine ulaşmadan evvel sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kulaklarındaki vakra alınan, kalbindeki ekinnet alınan ve irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğundan emin olan insanlar söz konusu. Böylece Allah-u Teala ile işlemlere baktığımız zaman en güzele ulaşmak üzere bir Fatiha suresinin muhtevasına vasıl oluyoruz. Allah-u Teala'ya diyoruz ki sıratellezine o yol ki sırat-ı müstakim ki en'amte aleyhim üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Ne demek istediğini çok açık bir şekilde görüyoruz. Çünkü Allah-u Teala sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanların muhtevasını Âl-i İmrân suresinin 164. maddesinde 164. ayetinde vermiş ve En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde de bir defa daha ışık tutuyor konuya. Ne demiş Âl-i İmrân 164'te Allah-u Teala? Diyor ki biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Oralarda Resuller beaat ederiz, vazifeli kılarız. Niçin? O kavimlerde yaşayan insanları şeytene kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Allah-u Teala'nın burada ifadesini bulan asıl muhtevaya dikkatle bakalım, şunu görüyoruz. O kavimlerde yaşayan müminlerin üzerlerine, başlarının üzerine bir nimet olsunlar diye bütün kavimlerde Resuller beaat eden, bütün kavimlere Resuller gösteren, gönderen o Allah'tır diyor Allah-u Teala. Müminlerin başlarının üzerine bir nimet olsun diye. Nedir bu? Allah-u Teala konuyu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesini açıklıyor. Diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Katından emrinden bir ruh ulaştırır. Allah'tan aldıkları emir gereğince bu ruhlar o kişinin ruhuna şunu demesi için, senin Allah'a ulaşma günün yevmit talakın geldi demesi için. Öyleyse Allah mürşitlerin ruhunu mürşide ulaştığı an o kişi o kişinin başının üzerine gönderiyor. Gönderince ne oluyor? Kişinin başının üzerinde bir nimet oluşuyor. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde geçen nimet. Bütün kavimlerdeki
Resuller o kavim için bir nimettir. Çünkü onlara tabi olanlar onların başlarının üzerine derhal bu nimet oluşacağı için nimetin sahibi oluyorlar. Ve Allah-u Teala'nın dizaynında sadece başlarının üzerine nimet verilmiş olanlar sırat-ı müstakime ulaşabilir. Eğer bir insanın başının üzerinde nimet yoksa, mürşidin ruhu bulunmuyorsa, o kişinin kendi ruhunun sırat-ı müstakime gitmesi mümkün değildir. Ne zaman ki kişinin başının üzerine kendi ruhundan daha değerli bir ruh gelecek, o vücuda tesahip edecek, sahiplik edecek, ancak o zaman o kişinin ruhu, o kişi hayattayken vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Çıkarsa ne olur? O kişi kurtuluşa ulaşır. Gerçekten kurtulanlar bunlar mı? Elbette onlar. Yalnız sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar mümin statüsüne sahip oluyorlar. Ne demek istiyoruz? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Sadece müminleri oluşturan bir fırka kurtuldu. Onların dışındaki bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani ötekilerin, bütün fırkaların gideceği yer cehennem, bir fırka hariç. Bu ayet nazil olduğu zaman bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka? 73 fırka diyor. Hangisi kurtulacak? Bir tanesi. İsmi ne? Fırkayı Naciye. Diğerlerin hepsi cehenneme mi gidecek? Evet, diğerlerin hepsi cehenneme gidecek. Bu Fırkayı Naciye'nin özelliği ne? Fırkayı Naciye'de bulunanlar sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse gerçekten böyle mi? Kurtuluşa ulaşacaklar sadece sırat-ı müstakimin üzerinde oturan bulunanlar mı? Evet. İşte Enam suresinin 152 ve 153. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah-u Teala diyor ki Allah ile olan yemininizi, mizakinizi ve ahdinizi yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Çünkü bu üç tane yemin arasında ruhunuzun Allah'a ulaşması da var ve sırat-ı müstakimin dışında hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Yani onun üzerinde bulunun. Söyle de şunu söyle Allah Teala, bu sırat-ı müstakimin dışında sakın hiçbir fırkaya tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi Allah'ın yolu olan sırat-ı müstakimden, Allah'a ulaştıracak yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar ve şeytanın kulu olursunuz. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bir takım insanların niteliğini veriyor. Bunlar müminler. İsimleri müminler. Bunlara mümin deniyor. Yalnız müminler. Kurtuluşa ulaşacak olanlar bunlar. Peki bunların vasıfları ne? Bunların vasıflarını da Allah-u Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine veriyor. Bunlar sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Sırat-ı müstakim fırkalardan bir tanesi. Sırat-ı müstakimin dışında ne kadar yol olursa olsun hiçbirisi Allah'a ulaştırmıyor. Ulaştırmadığı için hepsi de şeytana kul olmaya götürüyor sadece insanları. Ama sadece sırat-ı müstakim Allah'a kul olmaya götürüyor. Ve sırat-ı müstakimin üzerine kimin ruhu vücudundan ayrılarak ulaşmışsa Allah-u Teala'nın sözü var. Kim sırat-ı müstakime ulaşmışsa o mutlaka Allah'a ulaşır diyor. Ulaşmaması mümkün değil. Diyelim ki yolun yarısında kişi öldü. Öldüğü zaman ruhu gene Allah, bu sefer Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla ama gene mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Ve yola çıktığı için
başkalarıyla beraber yükselirken Allah Teala'nın rahmeti ettiği için o kişiyi bu hedefini tamamlamış kabul ediyor Allah Teala. Öyleyse sonuç açık ve kesin olarak görünüyor. Sırat-ı Müstakim'in üzerinde bulunanlar müminler, Sebe 20'ye göre ise müminler, şeytanın tuzağından kurtulabilmiş bir avuç insan. Özellikleri Sırat-ı Müstakim'in üzerinde olmak. Bakınız Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah Teala ne söyletiyor? Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı kalp gözüyle görerek basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Sadece kendileri sırat-ı müstakimin üzerinde değiller. Herkesi sırat-ı müstakime davet ediyorlar. Ve Allah-u Teala'nın sırat-ı müstakime ulaşmaktan medenler hakkındaki hükmüne beraberce bakalım. Nisa 167, 168, 169 Allah-u Teala buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Bakın şimdi farklılığı belirtmek için söylüyorum bunu. Onlar ki küfür üzeredirler ve Allah'ın yolundan saptırırlar. Allah'ın yolunda ulaştıracak yerde Allah'ın yolundan saptırırlar. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Şimdi Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi ne gösterdi bize? Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzere olmak üzere bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Yani Allah'ın yoluna, yani sırat-ı müstakime. Peki münafıklar, onlar ne yapıyorlardı? Allah'ın yolundan saptırıyorlardı. Bir grup Allah'a çağırıyor, yani sırat-ı müstakime çağırıyor. Sırat-ı müstakim üzerindense herkes Allah'a ulaşacak. Diğerleri ise Allah'ın yolundan saptıranlar. Oysa farklılık Fatiha suresinde önem kazanıyor. Allah-u Teala diyor ki sadece başının üzerinde mürşidin ruhunun nimet olarak bulunduğu kişiler, onlar sadece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilirler. Çünkü sadece onların ruhu vücutlarından ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşabilir. Başların üzerine kendi ruhlarından daha çok Allah'ın sevgilisi olan bir ruh gelip yerleşmedikçe onların ruhları Allah'a doğru yola çıkamıyor. Yola çıkması için o kişinin fizik vücudunun üzerinde bir bekçinin, bir muhafızın olması lazım. İşte Hud suresinin 11. ayet-i kerimesi bunu veriyor. Diyor ki Allah Teala onların başlarının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir muhafız vardır diyor Allah Teala. Onların başlarının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir muhafız. İşte bu mürşidin ruhudur. O bir nimettir. Nimet olarak kimin başının üzerinde bulunursa sadece onlar, o insanların ruhları sırat-ı müstakime ulaşır ve sırat-ı müstakimden de Allah'a doğru yola çıkarlar. Böyle bir şey daha başlangıç noktasında Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Bir başka ifadeyle kim amene olursa Allah Teala'nın Hac 54'te sözü var. Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağına dair söz vermiş. İşte bu insanların muhtevasına dikkatle bakın. Allah Teala onlardan bahsediyor. Başlarının üzerinde nimet olan bu insanlardan ve bunlar sırat-ı müstakime ulaşanlar. Bunların daha sonraki nitelikleri gene Allah'a çağırmak. İşte Fussilet suresinin 33, 34, 35 ayetleri. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da
Allah'a çağıranlardır. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a ruhlarını teslim etmişler. Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler, vecihlerini yani. Ve Allah'a nefslerini teslim etmişler. Mürşit olmak vasfını kazanmışlar. Onlar Allah'a çağırıyorlar. Allah'a giden yol ise sırat-ı müstakimden geçiyor. İşte bu Allah'a çağıranlar. Özelliklerini söylüyor Allah Teala şimdi. Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Salihatla seyyiat, hasenatla seyyiat bir olur mu? Siz seyyiate hasenatla karşılık verin. Siz kötülüğe iyilikle cevap verin. O zaman size can düşmanı olan insanlar bakarsınız dost oluvermişler. İşte bunun başlangıç noktası Allah'a giden sırat-ı müstakim üzerinde mümin olmayı ifade eder. Öyleyse kimdir müminler? Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlardır. Kimdir bu müminler? Başlarının üzerinde mürşidin ruhu olan insanlar. Demek ki özellikleri ruhlarının sırat-ı müstakim üzerinde olmaları. Peki başının üzerinde böyle bir nimet yoksa kişi sırat-ı müstakimin üzerinde olabilir mi? Olamaz. Allah-u Teala çünkü

ve dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar diyor Allah Teala. Dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. İşte bu dizayn üzere Allah Teala'nın ihsanını görüyoruz. Demek ki bir insan mürşidine ulaşamazsa o kişinin ruhu vücudundan ayrılmıyor. Peki mürşidine ulaştığı zaman ayrıldığını nereden biliyoruz? İşte Nebe suresinin 38 ve 39. ayetleri. Nebe 38, Allah Teala bir mürşidin önünde yapılan tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler orada. Bir. Zamanın halifesinin ruhu orada. İki. Kainatın neresinde böyle bir merasim yapılırsa tövbe merasimi, mürşidin önünde yapılan tövbe merasimi, orada arşı tutan melekler de vardır. Zamanın halifesinin ruhu da oradadır. Ve kendilerine izin verilen iki kişi konuşur diyor Allah Teala. Birisi mürşittir, ikincisi mürit. Mürşit irşad eden, Allah'a ulaştıran, mürit Allah'a ulaşmayı murad eden, murad etmekten geliyor mürit. Böyle bir davası var, dileği var. Allah'a ulaşmak. Kendilerine izin verilenler konuşurlar diyor Allah Teala ve Allah'a ulaşmayı dilerler. Bu muhtevada insanların dilekleri bir şeyler ifade ediyor bize. Şimdi bir takım mealler buradaki ifadeyi doğruyu söylerler diye değerlendirmişler. Ama aslında Allah'a ulaşmayı dilemenin ifadesi var orada. Çünkü bir sonraki ayet olan Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor. Zalikel yevmel hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Din günü. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün, İslam olmayı dilediğimiz gün, din günü, İslam'dan başka bir din olmadığı için sadece Allah'a teslim olanların günüdür. Allah'a teslim olmak üzere harekete geçenlerin günüdür. Çünkü din temelde bunu öğütler. Bunu emreder. Ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştırmalıyız. Böylece teslim etmeliyiz. Ölmeden evvel fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmeliyiz. Ölmeden evvel nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim etmeliyiz. O zaman Hazreti İbrahim'in dininden oluruz. Ne diyor Allah-u Teala? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün diyor. Ne diyor Allah-u Teala? Üzerinize kabir azabı gelmeden ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Yetmez. Ondan sonra da Allah'a tamamen teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, teslim ettiniz, tamam, yetmez. Ve Çin'inizi de, şu vücudunuzu da, nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceksiniz. Sizin için diyor, İslam'ı seçtim, yalnız İslam'dan razı oldum diyor. Başka bir din yok. Yalnız İslam var. İslam'sa üç teslim demektir. Birinci teslim, önemli teslim, ötekilerin yolunu açık olan teslim, ruhumuzun Allah'a teslimidir. İlk teslimimizdir. Ve Allah-u Teala Fatiha suresi boyunca hep bunu söyletiyor bize. Bu insanların Allah ile olan ilişkilerinde hayatlarındaki en önemli merhale, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaları, İslam olmanın birincil şartını, safhasını gerçekleştirmeleri. Öyleyse İslam olmak

0: Allah-u Teala'nın indinde bir değer ifade ediyor. İşte bunun birinci safhası, ilk teslim ruhun Allah'a teslimidir. Allah-u Teala Fatiha suresinde bize İyyâke nestaîn dedirtiyor. Yani yalnız senden istihane isteriz. Bizi Allah'a ulaştıracak olan mürşidi senden isteriz. Ki dalaletten kurtulalım, mümin olalım. Gerçekten bir insanın mümin olabilmesinin sırat-ı müstakimle birinci derecede alakası var. Ancak mürşidine ulaşmış olan insanların ruhları sırat-ı müstakimden üzerine geçiyor, vücudundan ayrılıyor. İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde yemin merasimini söyleyen Allah-u Teala, tövbe merasimini anlatan Allah-u Teala 39. ayet-i kerimesinde diyor ki zalikel yevmil hakkı. İşte o gün hak günüdür. Kişi hakka ulaşmayı dilediği için, bunun tövbesini ve yeminini verdiği için. Femen şa'e, dileyen kişi. Niye dileyen kişi? Ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen kişi. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi dileyen kişi. İttaze ila rabbihi me'aba. Rabbine doğru olan bir yolu, sırat-ı müstakimi kendisine yol ittaz eder. Allah-u Teala ila rabbike münteha diyor. O Allah'a ulaşan yol, son yol, Allah'a ulaştıran yol. Yani sırat-ı müstakim öyle bir yol ki o mutlaka Allah'a ulaştırıyor. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi. Ve Allah-u Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ı yedi darüsselam'ı, Allah teslim yurduna, teslim yurdu olan mutlaka teslimin gerçekleşmesi gereken, Allah'a teslim söz konusu olduğu cihetle teslimin gerçekleşmesi gereken Allah'ın zatına davet ediyor. Selam yurduna, teslim yurduna. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki o teslim yurdu açısından Allah kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Teslim yurdu Allah'ın zatı olmalı ki Allah-u Teala oraya ulaştırmayı dilediklerini sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Bu Neve 38-39'da Allah-u Teala'nın söylediği şey, o gün diyor kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor. Ve kimin ruhu o yolu takip ederek Allah'a varırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur diyor, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişinin ruhuna sığınak olması söz konusu. İşte Nisa suresi, Ali İmran suresi 14. ayet-i kerime ve Allah-u Teala buyuruyor. Vallahi indehu hüsnül me'ab. Ant olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın indindeki, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah'a varmayı dileyen, Allah'a varmayı dilediği için ruhunun vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşabilmesini temin için mürşidini Allah'tan soran ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu diyor Allah-u Teala Allah'a ulaştırır. Kimin ruhu Allah-u Teala'ya ulaşmışsa işte diyor o ruha Allah'ın zatı me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın zatının insanlara sığınak olması söz konusu. İşte bu yolculuğa sadece bir yoldan çıkılabilir. Allah-u Teala sevil kelimesinin çoğunu çok kullanmış sıratımız hekimde. Sübül diyor, sebiller diyor. Nedir bu sebiller? Dünya üzerinde yüz binlerce Allah'ın evliyası var, mürşidi var. Bu mürşitlerin her birinin bulundukları dergâhtan, zamanın halifesinin dergâhına, yeryüzünün sattına paralel yollar var. Bu yollar o mürşitlerin bulundukları dergahı, ana dergaha, sırat-ı müstakimin ayağı olan halifenin dergahına ulaştırıyor. Her ulaştıran yolun adı sebil. İşte Allah Teala bu yollara, sebillere ulaştırıyor kişiyi. Ve bu sebillerin her birine ulaşan ruh, oradan nefs-i emareyi tamamladıysa o kişi, o kişinin ruhunu sırat-ı müstakime göndermek üzere ana dergaha gönderiyor bütün o mürşitler. Ve ana dergahta onlar da diğer bütün insan ruhlarıyla birlikte sırayla sıraya giriyorlar. Evet, sağ kanat filesinden başlayan bu evliya namzetleri altın kapının önünde Hazreti Ebu Bekir'in müderrislik yaptığı ana dergahta kıbleye doğru secde ediyorlar. İşte buradan altın kapı üzerinden Allah'a doğru bir yolculuk yapacaklar. Birinci katta secde edecekler. İkinci katta suvarılma havuzlarında turuncu renkte şeffaf bir sıvı içerisinde suvarılacaklar, temizlenecekler. Sonra üçüncü kata kadar yükselecekler. Orada bu temizlendikten sonraki secdelerini yapacaklar. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında secde edecekler. Beşinci katta Beytül Haram'ın, yani Kabe ziyaretinin yapıldığı caminin aslında secde edecekler. Altıncı katta nurlanacaklar. Yani buz kalıbı gibi 1,5 metre genişliğinde yaklaşık bir nurun, beyaz, çok açık yeşil beyaz olan bir nurun onların yüzlerini ve ellerini çatlattığı devirlerden sonra bir gün çatlamayana sürüden ayırarak bir kılıç veriyorlar. Ve o kılıcı eline alarak yukarıya doğru kaldırarak bir üst kata ulaşıyor insan ruhu. Orada zemin kattaki halifenin dergahında gördüğü yaklaşık 4 metre genişliğindeki 1 metreden daha geniş olan tek kanatlı, üzerinde kocaman baklava dilimleri bulunan o kapının aynısını kişi orada da görüyor. 7. katın girişinde. Bu giriş 7 tane bembeyaz mermer basamak ifade eder, merdiveni ben ifade eder. 1,5-2 metre genişliğinde bir merdiven, 7 tane merdivenden oluşuyor. İki tarafı da trabzonlu ve 7. mermer basamaktan sonra bir platform giriyor. Ve arkasında zemin kattaki altın kapının aynı olan bir altın kapı var. İki trabzonu birbirine bağlayan bir de altın zincir. Bu altın zincir elinizdeki kılıçla bir defa vurduğunuz zaman ikiye ayrılıyor. 7 baklalı bir altın zincir. Bakla büyüklükleri şu büyüklükte. Ve zincir ikiye ayrılmaz. Arkadaki altın kapı otomatik olarak açılıyor. Kişi de uçarak, kişinin ruhu da uçarak oradan yedinci katın fetih kapısından içeri giriyor. İşte Fatiha suresi bu fethi içeriyor. Onun bulunduğu standartlarda fetih olayı var. Fatiha fethi ifade ediyor hepimize. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru bir yolculuk yapmasını ve bu yolculuğu tamamlamasını ifade ediyor. Allah'a doğru yapılan bu yolculuk ve onun neticesi. Gördük ki kurtulanlar sadece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar ve ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasıyla gerçekleşen bir olguya bakıyoruz. Mümin suresinin 11. ayet-i kerimesinde gene arşı tutan meleklerden ve oradaki kişiden bahsediliyor. Diyor ki Allah Teala, arşı tutan melekler ve oradaki kişi, yani zamanın halifesi, Allah Teala'ya bazı kişiler için mağfiret talebinde bulunurlarmış. Diyor ki Allah Teala bu mağfiret talebi konusunda, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe ederek mümin olursa sen onlara mağfiret et. Onların günahlarını sevaba çevir. İfadeye dikkat etmenizi istiyorum. Tövbe ederek, mürşidlerine tövbe ederek mümin olan insanlar nasıl mümin oluyorlar? Tövbe ettikleri an mürşitlerinin ruhu başlarının üzerine giriyor. O gün insanoğlunun hepsi, bütün insanlar 7 tane hediye alır Allah-u Teala'dan. Birinci hediye başlarının üzerine mürşidin ruhunun girip yaklaşık 1,5 metre yukarıda veya 1 metreden daha fazla üstte önden arkaya doğru uzanarak mürşidin ruhunun yerini alması. İki, bizim ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre ve Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala'nın başımızın üzerine o nuru göndermesiyle kalbimizin içine imanı yazması. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması. İşte Fatiha suresi bu büyük fetireyi söylüyor. Ruhumuz ancak ve ancak mürşidimize ulaşabildiğimiz takdirde Allah'ın yoluna ulaşabilir. Ancak o takdirde Allah'ın yoluna girebilir. Böyle bir olay yoksa o insanın ruhunun Allah'a ulaşmak üzere yola çıkması hiçbir zaman mümkün değildir. Asla vücudunu terk edip de böyle bir olayı gerçekleştiremez. Öyleyse Allah-u Teala'nın izninde olaylara baktığımız zaman Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde de Allah'a çağırmayanlar, Allah'ın yolundan ayıranlar bir takım cezalarla cezalandırılıyorlar. Allah Teala diyor ki onlar ki küfür üzeredirler ve zalimdirler, başkalarını da Allah'ın yolundan saptırdıkları için onlara asla Allah Teala mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez ve onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz diyor. Öyleyse söz konusu olan neydi? Sırat-ı müstakime ulaşanlar. Bunlar kimler? Müminler. Ama burada kişileri Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştırmıyor. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani oluyor. Çünkü onlar Allah'ın yoluna sırat-ı müstakime ulaşmak konusunda hiçbir talebin sahibi değiller. Yetmez. Allah'a çağırması lazım gelen bu insanlar şeytana çağırıyorlar. Allah'ın yolundan uzaklaştırıyorlar insanları. İşte Fatiha suresi böyle insanlara muhatap olmamamızı, bunlardan kurtulmamızı öğütleyen bir sure ve burada biz konuşuyoruz. Allah-u Teala'ya müracaat eden biziz. 114 surenin 113'ü Allah'ın bize söyledikleridir. Bir tanesi Fatiha, bizim Allah'a söylediklerimizdir. Ve her gün en az 45 defa bu Fatiha suresini okuruz ve Allah-u Teala'ya devamlı müracaat ederiz ve münacaat ederiz. Böylece bütün güzelliklerin bu standartlar içinde gerçekleştiğini görürüz. Allah-u Teala'nın indinde insanoğlunun sırat-ı müstakime ulaşmadan ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Ama sırat-ı müstakim deyince de orada durun. Çünkü kimin ruhu sırat-ı müstakime ulaşırsa Allah-u Teala mutlaka onu kendi zatına ulaştırır. Öyleyse kurtuluş budur. Ruhun Allah'a ulaşması kişiyi mutlaka bu hedefe ulaştırır. Ruhun Allah'a ulaşması demek, o kişinin hidayete ermesi demek. Hidayete adım atması, mürşidine ulaştığı gün gerçekleşiyor. Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Sonra 7 tane gök katında o seyri sülük katlı bir yolculuğunu yapıyor. 7. kata geliyor, fetih kapısını açıyor, içeri giriyor, fethini tamamlıyor. Bundan sonra 7 tane alem geçecektir. Bu 7 alemi birer birer geçer ve zikir hücrelerinden sonra oradaki süreyi tamamlayan kişi, belli bir zikrin sahibi olan kişi oradan Sitret-i Müntaha'ya ulaşır ve Sitret-i Müntaha'yı aşarak yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu vuslat olayıdır. Fatiha suresinin bize ulaştırmak istediği hedef budur. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, yani ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Ama orada geçen İyyâke nâbudu ifadesi, yalnız sana kul oluruz ifadesi, sadece ruhumuzun Allah'a ulaşıp da kulluğa ulaşmamızı değil, fizik vücudumuzun da Allah'a kul olmasının, Allah'a teslim olmasının, nefsimizin de Allah'a teslim olmasının muhtevasını da ifade ediyor. Öyleyse biz Allah-u Teala'dan sadece ruhumuzun Allah'a ulaşmasını değil, Allah'a teslim olmasını değil, Fatiha suresiyle hem fizik vücudumuzun hem de nefsimizin de Allah'a teslim olmasını istiyoruz. Yani İslam olmayı istiyoruz. Fatiha bir anahtardır. Fetih kapısının anahtarıdır. Kur'an-ı Kerim'in de anahtarıdır. Allah-u Teala hepinizi Fatiha suresinde Allah'ın temel unsuru olarak verdiği sırat-ı müstakim üzerinden ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı nasip kılsın. Allah'ın cennetini nasip kılsın. Ve dünya sayesinde sizlerin olsun dileklerimizle bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri bundan önceki 3 konusunda Velhasıl suresinin 28 basamaktan oluştuğunu, aslında İslam'ın Allah-u Teala ile insan arasında olan ilişkilerinin 28 basamaktan oluştuğunu anlattınız. Ve bu 28 basamağın ilk iki yedili olan, yani 14 basamağını anlattınız ve 14. basamakta kişinin hacet namazını 13. basamakta kıldıktan sonra mürşidine ulaştığınız anlattınız. İnşallah bize bugün 3. yedili basamağı anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. On dört basamakta olayları birer cümleyle beraberce gözden geçirelim. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz ve genellikle yanlış değerlendiriyoruz. Ama önemli olan bu karşılaştırma, mukayese ve sonunda bir hükme varmak. Üçüncü basamakta hükme varıyoruz. Hükme varamazsak, hüküm Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dileme hükmüne varamazsak, üçüncü basamağa hiçbir zaman yükselemiyoruz. İkinci basamakta kalıyoruz. Ve birinci, ikinci basamaktakilerin ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Üçüncü basamakta biz Allah'a ulaşmayı dileyince, Allah kalbimizdekini görüyor, işitiyor ve biliyor. Ve üzerimizde rahim esması ile tecelliye başlıyor. Dördüncü basamak. Beşinci basamakta irşat makamıyla aramızda bulunan hicab-ı mesturatlı perdeyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakayı alıyor. İdraki önleyen, işitmeyi önleyen müessese. Yedinci basamakta da kalbimizin, nefsimizin kalbinde bulunan ekinlet isimli bir engeli alıyor. Bizi idrakten men eden engel. Yerine ihfat isimli bir müessese koyuyor. İdraki mümkün kılan. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahibi birisi oluyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen amin olan birisi oluyoruz. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor. Sekizinci basamakta Allah'ın sünnetullahı kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını sünnetullah Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala bir nur yolu açıyor. 11. basamakta zikir yapmaya başlıyoruz. Ve yaptığımız zikirle nefsimizin kalbine kadar gelen nurlar orada kalbimizin içine giremiyor ama iki nurdan bir tanesi rahmetle fazla bir tanesi sızıyor içeriye. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluyoruz. 12. basamaktayız. Hacat namazını kılıyoruz. Allah-u Teala'dan görüşümüzü soruyoruz. Ve Allah-u Teala bize mutlaki gösteriyor bu basamakta, 13. basamakta. Mürşidimize ulaşıyoruz. Önünde diz çöküp tövbe ediyoruz. El yapıyoruz. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyoruz. Ve Allah'ın yoluna giriyoruz. İşte bu yola girdiğimiz zaman Allah-u Teala'dan 7 tane hediye alıyoruz. 1. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gidip yerleşiyor. 2. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sıratımız hakim ulaşıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. 3. Allah-u Teala kalbimizin içine imanı yazıyor. Dört, yeni bir nur Allah-u Teala göndermeye başlıyor rahmetle farzdan sonra. Salavat isimli yeni bir nur daha gönderiyor. 5. Allah bize her işlediğimiz hayırda 10 katını verirken 100 katını vermeye başlıyor. 700 kata kadar çıkaracağını da garanti ediyor. 6. Allah-u Teala bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. 7. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Amel-i salihata başlıyoruz. Burada Allah'tan aldığımız 7 tane hediyeden nefsimizin kalbinde olgunlaşan 7 tane sonuçta serdedilmesi lazım. Evvel Allah-u Teala kalbimizdeki ekinleti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. 2. Sonra kalbimizin nur kapısını Allah kendisine çeviriyor. 3. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. 4. Huşuya ulaşıyoruz. 5. Hacet namazını kılıp mürşidimizi Allah'tan soruyoruz. Ve Allah-u Teala gösterdiği zaman mürşidimize ulaştığımızda Allah-u Teala kalbimizin mührünü açıyor. 6. kalp şartı kalbimizin içine imanı yazıyor. 7. kalp şartı ve böylece 7 tane kalp şartının oluştuğu mümin olmak şerefine eriyoruz. Mümin olmanın sadece inanç şartına dayalı olmadığını Kur'an açık bir şekilde anlatıyor. Mümin olmanın 3 aylık standardı var. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olacak. 1. 2. Allah-u Teala kalbimizin içine imanı yazacak. 3. Nefs tezkiyesine başlamış olacağız. Bir başka ifadeyle asıl açılardan bakarsak 7 tane kalp şartının yanında 7 tane iman şartının oluşması lazım. Bu 7 tane iman şartı, birincisi Allah'a inanmak. 2. Allah'ın kitaplarına inanmak. 3. Allah'ın meleklerine inanmak. 4. Allah'ın Resullerine inanmak. 5. Bazı bademlerse inanmak. 6. Hayrın Allah'tan, şerrin insanların olduğuna inanmak. 7. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Ulaşması lazım geldiğine inanmak. 3 tane de basit şart olması lazım. Nefs açısından nefs tezkiyesinin başlaması. Ruh açısından ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması. Fizik vücut açısından fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmesi. İşte bu şartlar varsa o kişi 3 ayrı cepheden mümindir. Kalp şartları açısından mümindir. İnanç açısından mümindir. Ve vasıf şartları açısından mümindir. Bu şartlar bir arada olmadıkça bir kişinin sadece Allah'a inanıyor ve o 7 tane şarta inanıyor diye, yani inanmanın 7 tane faktörü sebebiyle mümin olması Kur'an-ı Kerim'e göre hiçbir zaman mümkün değil. Öyleyse burası 14. basamak bizi mümin kılıyor. Ne olur mümin kılarsa Allah Teala net olarak söylüyor. Mümin suresi 40 numaralı ayet-i kerime. Onlar ki müminlerdir, Allah onları kadın olsun erkek olsun cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Demek ki burada kişi mümin olduğu için cennete giriyor. Yetmez. Geçen sohbetimizde de açıkladığımız gibi o kişi dalayetten kurtuluyor, hidayete adım atıyor. Biliyorsunuz ki dalayette olanların gideceği yer cehennemdir. Ve insanlar mürşidine ulaşmadan hiçbir zaman dalayetten kurtulamazlar. Her zaman mürşidine ulaşamayan bir kişi dalayettedir. Öyleyse burası dalayetten kurtulduğumuz yerdir. 14. basamak. Hidayete adım attığımız yerdir. Ve biliniyor ki kim dalayetteyse 8 grup ayet-i kerime onun gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. İşte durumumuza bakıyoruz. Burada ne oluyor? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlamış. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde adımı atmış, %50'den daha fazla nuru nefsimizin kalbinde toplamışız. Bu noktadan itibaren neler olur? Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşen bir olgudur. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaptığımız zaman bu zikir kim yaparsa yapsın onun kalbine Allah'ın kadından rahmet yapar isimli iki tane nuru mutlaka ulaştırır. Ama bu nurlar nefsin kalbine ulaşamazlar. Çünkü kişinin göğsünden kalbine ulaşamazlar. Yol açık olmadığı için. Ama bu noktada kalp şartları 7'si de tamamlanmıştır. Ve kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala yalnız rahmetle farz değil, bir de rahmetle salavat göndermeye başlar o kişinin nefsinin kalbine. Ve böylece gelen bu nurlar göğüse gelirler. Göğüsten Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalpteki mühür de açılmış durumda. Hareketli hale gelmiş durumda. Bu mührün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat mührü kalbin alt boyutuna indirirler. Zikir boyunca baskı devam edeceği için üç nurun, üç enerji grubunun baskısı mühür hep zirvani kapıyı kapalı tutacaktır. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat da kalbin içini tamamen dolduracaktır karanlıkları atıp. Ve bu arada iman kelimesi fonksiyonunu ifa edecektir. Fazlı kendisine çekecektir. İşte bu çekişin garantilenmesi için Allah-u Teala salavat ismini bir nur gönderiyor. Neden garantilenmesi için dedik? Çünkü nefsin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü, atraktivitesini engellediğini anlıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Bu engelleyen karanlıkların gücünü Allah-u Teala salavat isimli bir nur göndermekle etkisiz hale getiriyor. Ve iman kelimesi çekim gücü sebebiyle Allah'ın katından gelen rahmet fazlı selamattan fazlı, yani ruhun hasletlerini temsil eden bölümü nefsin kalbine çekiyor ve kendi etrafına yerleştiriyor. İşte bu yerleştirme ameliyesi boyunca nefsin kalbinde nur birikimi başlıyor. Fazılların birikimi başlıyor. Gayesi ne Allah-u Teala'nın? Nefsimizin kalbini afetlerden tamamen kurtarıp ruhun hasletlerine tam eşit olan fazıllarla, faziletlerle donatmak. Buna müzeyyen olmak diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Ve iman kelimesinin rolünü son derece güzel anlatmış Allah-u Teala Hicret Suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Siz ona tesir etmeye çalışırsanız da o da size itaat ederse bundan büyük zarar görürdünüz. Öyle bir şey olsaydı hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü ve isyanı kerih gösterdi. Ve iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. Böyle bir dizaynda sahabenin hedeflerine ulaştıklarını görüyoruz. Bu basamakta, 14. basamaktan sonraki olgunlarda nefsimizin kalbinde ne gördük? Zikirle gelen Allah'ın nurlarının birikime başladığını gördük. İşte bu nefsimizdeki kalplerin birikimi Allah-u Teala'nın ifadesine bakın. Ela inne bi zikrillahi tatmeminil kulübü. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Emmareyi levvameyi mülkimi aşar. Mutmainliğe kalpler ancak Allah'ı zikretmekle ulaşır. Öyleyse zikir meselesi nefsimizin kalbini tatmine kadar götüren Allah'ın nurlarıyla doluyor. Daha da ötelere geçiyoruz. Öyleyse nur birikimi başlamış nefsimizin kalbinde. Bu başlayan nur birikimi boyunca kalbimizin içinde yavaş yavaş fazıllar iman kelimesinin etrafında kümelenip toparlanmaya başlıyor. Ve nefsimizin kalbinde %1, %2 derken %7 nur birikimini gerçekleştiriyoruz. Burası nefs-i emmarenin tamamlandığı yerdir. Nefs-i emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Diyor ki Hazreti Yusuf Yüce Rabbimize, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana şerre emreder. Ve ma uverru nefsi innen nefsele emmaretin misru'in. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu birinci kademesinde nefsimizin kalbine %7 nur dolduğu zaman nefsimizin kalbi nefs-i emmareden kurtuluyor. Artık nefsimizin kalbinde %100 değil, %93'ü şerri istiyor. Biliyorsunuz ki nefsimizin kalbi doğuşumuzdan itibaren bütün afetlerle dolu ve bu afetler nefsimizin kalbinin tamamen karanlık olmasını ifade ediyor ve aklımıza bu afetler devamlı şerri serkin ediyorlar. İşte böyle bir şer meselesi devrede olduğu sürece nefsimizin kalbi karanlıklar içinde ve devamlı içimizde kavga var. %7 nur birikimini tamamladığımız zaman nefsi emareyi tamamlamış oluyoruz. Nefsimizin kalbinde artık sadece %93'ü Allah'ın emirlerine karşı geliyor, yasak ettiği fiilleri işliyor. %7'si bundan kurtulmuş durumda. Ruhumuz mürşidimize ulaştığımız gün vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşan ruhumuz sırat-ı müstakimdeki ilk hamlesini yapıyor. Zemin kattan birinci kata kadar ulaşmak yetkisini alıyor. Hangi dergâhtaysa her sabah namazından sonra o dergâhtan ayrılıp halifenin sahibi bulunduğu, zamanın huzur namazının imamının sahibi bulunduğu altın kapının muhtevasında bulunduğu ana dergaha ulaşıyor. Oradan bütün sülükte olan 6. kata kadar çıkabilen bütün ruhlarla birlikte o da seyri sülüke başlıyor. Ve çıkabildiği yer sadece 1. kat. 1. kat ki orada sadece secde edilir. Sülük olayı ana dergâhtan başlar. Orada onarlık insan ruhları önlerinde rahlelerindeki Kur'an-ı Kerimleriyle Allah'a doğru yola çıkmak üzere hazır beklerler. Sağ kanat velisi Hazreti Ebu Bekir'in elini öpüp altın kapının bulunduğu duvarın en sağında yerini alır. Sonra sol kanat velisi Hazreti Ebu Bekir'in elini öpüp sol tarafta yerini alır. Ondan sonra Hanım Sultan o da yerini alır. Sağdan itibaren en kıdeminden başlayarak ilk onluk sıra sonra ikinci onluk sıra uçarak sağ kanat velisinin sol tarafından secdeye varırlar. En sola hanımlar secdeye gelir. Ve oradan Allah'a doğru bir yolculuk başlayacaktır. Nitekim sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve arkasından bütün sıradakiler o altın kapının yanına ulaştıkları zaman altın kapı açılır ve seyri sülük oluşturacak olanlar tamamen ayrılana kadar açık kapıya açık kalır. Onlar da birer birer ayrılırlar. Birbirinin arkasında yola çıkarlar. Ama hemen yukarıda boşluğa çıkar çıkmaz saf haline gelirler ve 1. kata kadar saf haline yükselirler. Bu seyri sülüğün başlangıcıdır. Bu olayın arkasından kişi daha çok zikretmeye başlar ve daha çok zikri bir ikinci %7 nur birikimine sebebiyet verir. Nefsi levhame tahakkuk eder. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala fela uksumu bin nefsi levhameti. O levhame nefse kasem ederim. O kınayan nefse, kınanan nefse kasem ederim diyor. Kişi yani mürit, Allah'a ulaşmayı murad eden kişi tasavvufa girdi diye hatalardan hemen kurtulamayacaktır. Hataları yaptıran nefsimizin afetleridir. Ve %86'sı duruyor kişinin nefsinin kalbinde. İlk %7 ile %93'e inen nefsin kalbindeki afetler bir daha %7 ile %84'e iniyor. Ve kişi mürşidinden utanıyor yaptığı günahlar sebebiyle, Allah'tan utanıyor yaptığı günahlar sebebiyle, kendi gerçekten istemiyor günah işlemeyi ama nefsinin ona bu günahları işlettiğinin farkında. Bu yüzden nefsini kınıyor, nefsini işlettiği bir cihada girmiş, savaşa girmiş, çok zikretmeye çalışıyor ve nefsini levm ediyor. Bu sebeple bu makama, bu basamağa nefsi levame deniyor. İkinci basamak. Ruh mu? Artık ikinci kata kadar yükselmeye başlıyor. Biliyorsunuz ki bu yükselmekte her kata çıkabilenler o katta kalır. Geri kalanlar yukarıya doğru, üst katlara doğru yükselirler. Her kat, hangi kata kadar çıkabiliyorsa ruh oraya kadar çıkar. Diğerleri yükselmeye devam eder. Ve bu grup altıncı kata kadar çıkabilir. Altıncı kattan tekrar aşağı ineceklerdir. Ana dergâhta 7. kata kadar çıkan ikinci bir grup var. Bu grubun zamanın halifesi tarafından tedris edildiğini biliyoruz. 6. kata kadar çıkanlar Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh tarafından tedris edilirler. 7. kata çıkanlar 7. kadın 7 tane alemine geçebilecek olan afeti tamamlayanlar zamanın halifesi tarafından tedris edilirler. Öyleyse 2. kata kadar yükselen bütün evliya namzetleri 2. katta çok büyük cam, önce tamamen cam olan bir salonun önünde sağdan sola doğru sıralanırlar. Bu salonun dışarıdan bakılınca sol tarafında bir koridor vardır içeri doğru uzanan ve bu koridor 10 10-15 metrelik bir mesafenin sonunda sağ taraftan o büyük salona açılır. Kapı falan yoktur. Duvar sona kadar gitmez. Orası açık kalmıştır. Bu salonun yaklaşık ön camlardan 4 metre falan ilerisinde suvarılma havuzları vardır. Bunlar yere gömülmüş havuzlar değildir. Bizim dünyamızdaki cam hüviyetinde şeffaf, 80 santim genişliğinde, belki 80 santimde uzunluğunda şeffaf havuzlardır. Ve boyları 2-20 metre civarındadır. Yan yana sıralanmışlardır. Yaklaşık olarak 2 metre 10 santim, belki 2 metre 15 santim içlerinde bir sıvı vardır. Şeffaf bir sıvı. Turuncuya çalar. Bir rengi var bu sıvının. Söylediğimiz salonun sol tarafındaki koridorda zamanın halifesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifelidir. Sağ kanat velisinden başlayarak el öpmek suretiyle hepsi içeri doğru uçarlar. Sonra da sağa doğru uçarlar. Sağ kanat velisi en solda, sol kanat velisi sağ kanat velisi en sağda, sol kanat velisi en solda olarak secdeye gelirler. Ve Evliya'nın Hazretleri de birer birer sağdan itibaren secdeye gelirler. Hanım Sultan bu devrenin içinde değildir. Arkada suvarılma havuzlarının üzerindeki platformda o da secdededir. Yerden 2-20 falan metre yukarıda. Secde işlemi tamamlandıktan sonra sağ kanat velisi uçarak havuzların önünde sağ tarafa gelir. Sol kanat velisi uçarak havuzların üzerinde tam sola değil hanımların sayısı kadar sol tarafta boşluk bırakarak bir havuzun üzerinde, suvarılma havuzun üzerinde o da secdeye gelir. Sağ kanat velisi en sağda secdededir. Sol kanat velisi orta solda secdededir. Hanım Sultan da en solda secdededir. Ve bundan sonra karşıdaki duvarın önünde, ki karşıdaki duvar bu camdan itibaren yaklaşık 15 metrelik falan bir mesafededir. O duvarın önünde secde edenler sağdan itibaren birer birer gelip en sağdaki havuza ayakta olarak iner ve sağ kanat velisi onun başının üzerinden bastırır. Tamamen suya girer. Ruhların nefes alma gibi bir problemi olmadığı için o suvarılma havuzuna girmek ruhlar için bir problem değil tabii. Sağdan sola doğru hepsi birer birer sıralanırlar. Nasıl oluyor bu iş? Her biri havuzda evvela yerini alıyor. Sağ kanat velisi sağdan sola doğru her birini başından bastırarak ilerliyor. Sol kanat velisi soldan sağa doğru ilerliyor. Bir yerde bulaşıyorlar. Tekrar yerlerine geri dönüyorlar. Hanım Sultan da gene soldan sağa doğru. Herkes sıvarılma havuzlarında yerini alıyor. Herkes zaten başlangıçta bu sıvarılma havuzlarında yerini almadan önce daha secde olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le zamanın halifesi oradan uçarak ayrılıyorlar. Bu salonun sağ tarafındaki gene ön tarafı tamamen camdan oluşan ikinci bir salona geçiyorlar. Bu salondaki kişiler 6. kata kadar çıkanlar değil, 7. kata çıkabilenler, fethini tamamlamış olanlar. Nasıl oluyor olay? Hazreti Ebu Bekir'in eli öpülerek yukarıya doğru çıkmaya başlamadan evvel 6. kata kadar çıkanlar, zamanın halifesinin elinde eğitilen 7. kata çıkabilecek olanlar, altın kapıdan yukarıya uçarak giderler. Her katta secde, birinci katta secde ederek ikinci katta suvarılma havuzlarının yanındaki o kocaman salonda secde ederler. Peygamber Efendimiz ve zamanın halifesi onların birer tarafına geçerek birisi sağda birisi solda onlarla beraber yükselmeye başlarlar. Üçüncü katta secde ederler. Ve hiç kimse bu katta kalmaz. Dördüncü katta secde ederler. Dördüncü kat Beytül Makdes'in Mescid-i Aksa'nın aslıdır. Beşinci katta secde ederler. Beşinci katta Mescid-i Haram'ın aslıdır. Oradan bakılarak onların aşağıda yapıldığını tespit ettik. Sonra dikkat edin, bunların hiçbirisi orada kalmıyorlar. Hepsi kül halinde. Dördüncü katta secde, beşinci katta secde, altıncı katta nur sisteminin de bekleme. Sonra yedinci kata çıkıp fetih kapısından içeriye uçarak girerler. Yedinci katta sağa dönerler. Önlerindeki herkesin kendi kader hücresi, dizisi ve sonsuza kadar hızla oradan geçerler. Nereye geçerler? Ümmül Kitab'a. Ümmül Kitap'ta kalanlar orada kalır. Ötekiler daha sonraki bölümlere geçerler. Her bölüme geçip de orada kalacak olan orada kalır. Ötekiler daha ileri giderler. En sondakiler zikir hücrelerine ulaşanlardır. Zikir hücresine ulaşan bir kişi veya iki kişi varsa o gün zikir hücresine ulaşır ve orada kalır. Zikir hücresine ulaşanlar geriye dönmezler. Onlar Allah'ın zatına ulaşana kadar orada zikirlerini arttıracak olanlardır. İşte seyri suluğun 7. katına kadar çıkanlar tarafından gerçekleştirilen kesimi böyle. Biz tekrar geriye dönelim. 2. katta su arılmalarını tamamlayanların ne olduğunu görelim. Tamamlandıktan sonra sağ kanat velisi sağda, sol kanat velisi solda, Arif Sultan en solda olmak üzere yeniden sıralanırlar dışarıda ve hep beraber saf halinde 3. kata yükselirler. 3. katta zemin katın üzerindeki hemen giriş kapısından değil, bir üst kata dışarıdan çıkılarak bir üst katta secde edilir. Yani 3. kattaki secde oradaki bir mescidin zemin katında değil, 1. katında secdeyi gerçekleştirirler. Bu secdeden sonra çıkanlar, ki bir kısmı orada kalacaklardır. Çıkanlar mihenk mevzeline ulaşırlar ve 3. katı 4. kata bağlayan sonsuz uzunlukta bir silindirin 80 santim veya 90 santim genişliğinde bir silindirin içine uçarak girerler saflar halindeyken ve birbiri arkasından yukarı doğru aynı hızla yükselmeye başlarlar. Bu yükselme öyle bir yükselmedir ki bir üsttekinin ayakları daima bir sonrakinin başının üzerindedir. Tabiatıyla alttakinin başına değmez. Eşit miktarda bir mesafe, 30 santimlik falan bir mesafeyle hepsi sonsuz hızla yukarıya doğru yükselip 4. kata ulaşırlar. 4. kat Mescid-i Aksa'nın aslı. Ve böyle bir ulaşma sırasında acaba nefsimizin kalbinde neler oluyor? Oraya bakalım. En son kişi Nefs-i Levvame değildi. 2. kattaydı. Nefs-i Levvame %14 nur birikimiyle tamamlanır. Kişi daha çok zikretmeye başlar. Yeni bir zikir artışı ve neticede %7 daha nur birikimi. Nefs-i Mülkime. Allah Teala Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor. Onlara takvaları ve fücurları ilham edilir. Takvalar Allah'ın ilhamları, fücurlar da fücarın, şeytanın taraftarlarının ilhamları ki onları cehenneme götürecek olan ilhamlar. Öyleyse burada 3. defa %7 nur birikiminin tamamlandığı yerde o kişi artık Allah'tan ilham almaya başlıyor. Nur birikimi %21'e ulaştı. Kişinin nefsinin kalbinde %79'u hala karanlık ama %21'i nurlanmış durumda. Artık onlar Allah'ın emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi. O kişinin nefsinin kalbindeki %21. Bundan sonra kişi daha çok zikredecektir. Ruh 3. kata kadar ulaşmıştır. 3. katta neler olduğunu anlatmıştık. Daha çok zikir yapacaktır ve nefsi mutmainneye ulaşacaktır. Nefsi mutmainne 4. nefs kademesi. Allah Teala Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesini anlatıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü erci'i ila rabbike radiyeten mardiye. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs diyor. Ne demek doyuma ulaşmak? Bir kişinin nefsinin kalbinde nurlar öyle bir noktaya gelir ki bu nokta %28'dir. Böyle bir noktada o kişinin nefsinin kalbi doyuma ulaşır. Yani kişi Allah'ın verdiklerinin kendisine mutlaka yettiğini ancak orada öğrenir. Ve düşünür ki her zaman Allah-u Teala bu adaletini tahakkuk ettirmiştir. Her zaman bunlar bana yetecek seviyedeydi. Ama benim nefsimdeki hırs edilen o afet sebebiyle Allah'ın verdiklerini hiçbir zaman yeterli bulmadım. İşte kişi böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın indinde onun verdiklerinin kendisine yeterli olduğunun kesin farkına varır ve bundan mutluluk duymaya başlar. Burası doyum noktasıdır. Kişi o zaman düşünür ki Allah-u Teala daha çok vermemiş, onu azmaktan korumak için. Allah-u Teala daha az vermemiş, onu isyandan korumak için. Bu iki ifratı ve tefriti kişi ancak burada idrak edebilir. Ve böylece ruhu da dördüncü gök katına ulaşır. Dördüncü gök katında gördük ki Mescid-i Aksa'nın aslı vardı. Bu noktaya çıkana kadar, altıncı kata kadar çıkabilen Hazreti Ebu Bekir'in dersiyanlık yaptığı grup, her katta mutlaka bir kısmını bırakır. Birinci katta bir kısmı kalır, ikinci katta bir kısmı kalır, üçüncü katta bir kısmı kalır, dördüncü katta bir kısmı kalır. Ve her iki mescide de, Mescid-i Haram'a da, Mescid-i Aksa'ya da kapıdaki giriş kapısından girilir, normal kapıdan girilir. Ama yukarı çıkarken kubbeden çıkılır. Kubbe açık değildir ama geçit verir. Öyleyse ruhların bir özelliğini burada belli oluyor. Her fizik şarta göre kendini ayarlıyor. Ya fizik oluyor ya da fiziğin ötesinde oluyor. Sonsuzluğun sahibi olabilmek için fiziğin ötesinde olması lazım o alemde. O alemse emr alemi. Ama bütün ruhlar kendilerini ayarlayabilirler. Aynı olayın bir benzerini ikinci katta da yaşıyoruz. İlk defa gelenler oradaki camdan içeri girmek istedikleri zaman içeri geçebiliyorlar ama baygın düşüyorlar. Oradaki atmosfere dayanamıyorlar. Onları götüren oradaki melekler içeride adeta bir revire benzeyen bir oda var. Koridorun sola sapmasında oraya ulaşılıyor. Oradaki melekler o kişiyi bir ameliyata tabi tutuyorlar. Ve ikinci katı zulmet derisini alıyorlar. Kahverengi, siyaha yakın bir deri o şeyin üzerinden ayrılıyor. O ruhun üzerinden ayrılıyor. Onu aslında kirletemez o deri. Ama burada bir ferahlık hissi mutlaka duyulur. İşte muhtevaya baktığımız zaman dördüncü katta kalanların kaldığını, geri kalanların beşinci kata yükseldiğini görüyoruz. Ne zaman yükseliyorlar? Ne zaman nefsimizin kalbinde beşinci defa %7 nur birikirse, %35 nur birikimini gerçekleştirdiğimiz zaman biz artık Allah'tan razı oluyoruz. Bu kademeye razı ediyor Allah-u Teala. Radiyeten mardiye Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz bu 5. gök katına çıkıyor. Yani Mescid-i Haram'ın aslına. Bizim ruhumuzla beraber oraya çıkan bütün ruhlar oradaki ana kapıdan içeriye uçarak giriyorlar. Secdeye giriyorlar orada. Secdenin ön safları 6. kat için yükseliyor. Arka saflar orada secdede kalıyorlar. Aşağı doğru bütün katlarda secdede kalan insan ruhları var. Ve 6. kat nevi şahsına münasır özel bir kat. Buraya dikkatle bakın. Bunun kapısı hiçbir kapıya benzemiyor. Kim o kapıdan geçerse kapı onun şeklini alıyor. Yani o kişinin dış çevresinin şeklini alıyor kapı. İri yarı bir adam geçtiği zaman büyüyen kapı, ufak tefek birisi geçtiği

açıkta olan yerlerini kendi rengiyle boyuyor. Yalnız boyamakla kalmıyor, çatlatıyor. İşte bu çatlama olayı devam ediyor. Herkes de ondan sonra onları oturtuyorlar arka planda ve onların başlarının üzerine özel tedavi vasıtaları getiriliyor ve onların yüzlerindeki ve ellerindeki çatlakları ve rengi izale ediyorlar. Burası 6. kattaki işlem böyle. Sağ kanat velisi sağ tarafta yukarıda kontrol noktasında. Aslında kontrol edecekleri bir şey yok ama orada oturuyorlar. Sol kanat velisi sol tarafta kontrol noktasında, Hanım Sultan içeride. Ve günlerden bir gün derileri çatlayan o ruhlardan bir tanesinin ne yüzü ne de elleri çatlamıyor. Bunun manası fethe hazır olmaktır. Elbiseleri değiştiriliyor. Bir nevi savaş elbisesi giydiriliyor. O Kafkas dansları yapanların elbiselerine çok benzer bir elbise türü bu. Ondan sonra bu kişiye bir kılıç veriliyor. Ve kılıcı yukarıya doğru kaldırarak teyzi resmeyle kişi kubbeden yukarıya doğru yükseliyor. Bu yükseliş 7. kata ulaşmakla noktalanır. Bu arada 6. kattaki 6. defa nurlanma işleminin olduğu yerdeki makamı kişinin ya da bulunduğu yer mardiye, yani Allah da o kişiden razı olmuştur. Bu sebeple 6. kata kadar yükselmektedir. 6 kere 7 %42 nur birikimi o kişinin nefsinin kalbinde gerçekleşmiştir. Ne zaman o kişi fethini tamamlamak için 7. kata çıkarsa, 7. katta 7 tane mermer merdiven görecektir. 2 metre genişliğinde veya 1,5 ile 2 metre genişliği arasında bir genişlikte, kenarlarında yerden 70 santim yükseklikte yaklaşık olarak trabzon bulunan gene beyaz mermerden ve 2 trabzonu birbirine bağlayan 7 tane baklardan oluşan kol kolunda bir altın zincir. Görüntü budur. 7 tane beyaz mermer merdivenin üzeri sonunda bir platforma açılır. Onun arkasında ise zemin katta halifenin dergahında bulunan altın kapının aynı orada da mevcuttur. Öyleyse bu oraya ulaşan kişi elindeki kılıçla altın zincire sadece bir defa vurur. O koca kalın altın zincir mutlaka ikiye ayrılıp iki uçta aşağı düşer. Ve altın kapı zincirin ikiye ayrılması anında derhal açılır. Kişi elindeki kılıçla uçarak altın kapıdan içeri girer. Evvela tavan açılmaz. Kişi bir süre oradaki katta zemindedir. Ve ne zaman Allah-u Teala tavanın açılması emrini verirse, tavanın içinden geçme hakkını elde eden kişi oradan yükselir ve yükseldiği yerde bir platforma çıkar. Sol tarafı taş bir duvardır. Dikkat edin, bu duvarın sıvası yoktur. Sol tarafınız taş bir duvardır. Taşları üst üste koyun. Nasıl bir duvar oluşacaksa işte öyle bir duvar. Bu duvar geçmişinizi temsil ediyor. Duvar ve onun devamı. İleriye doğru bakıyorsunuz. Sol tarafınız geçmişiniz. Bir duvar. O tarafı size kapalı. Sağ tarafa dönüyorsunuz. Önünüzde altıgen, 60 santim, 70 santim büyüklüğünde altıgen kader hücreleri, kapıları var. Her birisi 24 saatlik bir zamanı temsil ediyor. Ve Allah Teala dilerse herhangi birisine sizi bırakabilir. O zaman gelecekten o günü dünya hayatındayken yaşarsınız. Öyleyse Allah'ın evliya hazretleri her gün bütün zaman parçalarını sonsuza kadar açmak mecburiyetindeler. Kader hücreleri, herkes kendi kader hücresinin üzerinden hareket eder. Sonsuza kadar uzanan altıgen renkte, altıgen bal renginde kader hücreleri. Ve onu aşanlar ikinci aleme, yani Ümmül Kitab'a geçerler. Ne oldu? Kişinin nefsinin kalbindeki 7. kademe de tamamlandı fetihle birlikte. Ve bu kademeye tezkiye kademesi diyor Allah.

Ha, fena. Beşinci ve altıncı kademeler radiye ve mardiye, Allah'tan razı olmak ve Allah'ın bizden razı oluşu. Beşinci ve altıncı gök katlarına ruhu çıkardı. Yedinci katı ise nefs tezkiyesi söz konusu. Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesine buyuruyor. Femen tezekkâ ve innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil vasîr. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi nefsi için yapmıştır. Nefsini temize çıkarmak için çalışıp bunu başarmıştır. Ve onun ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Öyleyse burada ruhun yedinci gök katına çıkması, yedi gök katında yedi ayrı yerde kısa bir eğitimden geçmesi söz konusudur. Ya da görüşünün oralarda daha bir tecrübe kazanması söz konusudur. Ve Ümmül Kitab'a ulaştığınız zaman orada 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran bir kitap göreceksiniz. Üzeri yazılıdır. Bir sayfası da halen açıktır. O hiçbir yere dayanmadan boşlukta duran bu kitabın altında zamanın halifesi görevlidir. Önünde bilardo masası türünde ama üzeri düz bir kürsü var. Bu kürsünün etrafında yaklaşık 60 kişi oturmuş vaziyette. En kıdemli olan onun sağında olmak üzere kürsünün etrafında bir U harfi çizerler. Dikdörtgen şeklindeki bu kürsünün onun üst ucunda zamanın halifesi bulunur ve Ümmül Kitap hakkında oradakilere açıklamalarda bulunur. Burası gök katlarının yedinci katının ikinci alemidir. Ümmül Kitap. Bundan sonra kişiler başka alemlerden geçeceklerdir. Her birinde onlara özel işlemler yaptıracaklardır. Bunlardan bir tanesi kudretlerinizdir. Aşılınca hepsi kişi hangi gün ulaşırsa kader zikir hücrelerine ulaşır. Artık o kişinin bir daha geri dönüşü, yani aşağı inip zemin katta bir defa daha eğitimden geçmesi söz konusu değildir. Zikir hücrelerine ulaşan kişinin gideceği yer sadece Allah'ın zatıdır. Burada özel bir eğitim görülür. Bir defa girilen salon öbür salonlar gibi aydınlık değildir, loştur. Karanlık da değildir ama ötekiler gibi çok parlak bir aydınlığı yoktur. Loştur. 2 metre 20 santim, 2 metre uzun 30 santim yüksekliğinde küre şeklinde şeffaf deniz analarına benzeyen tip olarak hücreler söz konusudur. Bu hücrelerin her birinin içinde insan ruhları özel şekilde oturmuşlar ve devamlı ellerinde tesbihleriyle zikir halindedirler. Nasıl bir size tarif ettiğimiz gibi zikir yaptığınızda, yani virt yaptığınızda başınızda beyaz bir örtü örtüyorsunuz. Kendinizi bütün dünyadan ayırıyorsunuz. Ayak bileklerinizi üst üste gelecek şekilde solda veya sağda yerleştiriyorsunuz. Kan deveranına mani olmadan. Aynı şekilde otururlar. Ve devamlı zikir yapmakla meşguldürler. Sıralar son derece muntazamdır. Her bir kader hücresiyle diğerinin arasında yaklaşık 3 metre veya 4 metre bir boşluk vardır. Ama hatlar son derece düzdür. Önden geriye doğru uzanan hatlar da son derece düzgündür. Sağdan sola doğru uzanan hatlar da son derece düzgündür. Ve her sabah namazından sonra bu hücrelerdeki kişiler çıkarlar. Dışarıda bir ay vücuda getirirler. Bir hilal vücuda getirirler. En uzun sıra en içteki sıradır. İkinci sıra onun arkasındaki sıra birinci ayın hilalin iki ucunu teşkil eden birinci kişilerden sonra başlar. İkinci kişiden başlar. İkinci sıra oluşur. Üçüncü sıra iki kişiyi boş bırakarak üçüncüden başlar. Üçüncü sıra oluşur. Ve böylece bir ay vücuda gelir. Türk bayrağındaki ay yıldızı çok benzeyen bir durum oluşur burada. Yıldız mevkiinde bulunan üç kişi zamanın imamı ve arkasındaki iki kişidir. Bu üç kişi her sabah
zikir hücrelerindekilere sohbet yaparlar. Sohbet tamamlanınca zamanın imamı ve arkasındaki iki kişi tekrar dönerler ve ay gene en kıdeminden başlayarak yok olur. Her birisi zikir hücrelerinde ait olduğu yeri alır. Bir gün onlardan bir tanesinin zikri tamamlanır. İşte o zaman o kişi zikir hücrelerinden ayrılır ve Sitretül Müntaha'ya ulaşır. Sitretül Müntaha'yı aşar, yokluğa ulaşır, yoklukta Allah'ın zatını görür, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatına yaklaşır ve Allah'ın zatında yok olur, ifna olur. Bu ifna olma meselesinden evvel kişinin ruhu iki defa daha ifna olmuştur. Bir, mürşitte ifna olmuştur. İki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ifna olmuştur. Her birinde ifnadan sonra tekrar ayrılmıştır. Üç, Allah'ın zatında ifna olmak için Allah'a ulaşır. Oradan bir daha ayrılmak söz konusu değildir normal şartlar altında. Öyleyse bu olay, insan ruhunun Allah'ın zatına ulaşması olayı bu aşamada tamamlanır. 21 basamaklık bir öyküdür bu. Bu konuşmamızda son 7 basamağı anlattık. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamakları anlattık size. Ne oldu? Nefs tezkiye oldu. Ne demek nefsin tezkiyesi? Ona bakalım. 7 defa %7'lik nur birikimi oldu. 7 kere yeri 49 eder. Bu kişi huşuda da, yani 12. basamakta da %2 nur almıştı. 49 artı 2 %51 nur birikimi gerçekleşti bu kişinin nefsinin kalbinde. Yani başlangıçta bu kişinin kalbinde tamamen şeytanın karanlıkları hakimken ve şeytan karanlıkların %100'üne tesir etmek imkanının sahibiyken, şeytanın tesir sahası giderek azaldı, en sonunda %50'den aşağı düştü. Böylece bu kişi başlangıçta şeytanın kuluyken, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi aynen böyle, bütün insanlar başlangıçta şeytanın kuludur. Ama ne zaman nefsin afetleri %50'den daha aşağı düşerse, şeytanın hakimiyet alanı da %50'den daha aşağı düşüyor. Ve kişi böylece şeytanın kulu olmaktan kurtuluyor. Allah'ın kulu olmak konusundaki ilk başarısını gerçekleştiriyor. Allah'ın kulu olmaya burada başlıyor. Ve Allah'a verilmiş olan bir sözü burada gerçekleşiyor. Bakalım ne diyordu Allah Teala? Yasin suresi 60 ve 61. ayetler. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu leküm adüvün mübin ve eyni buduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı mustakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulduğumuz, Allah'a kul olmak konusunda ilk adımı attığımız yer burası. Şeytana kul olmaktan muhakkak ki kurtulmuşuz. Allah'a kul olmak istikametinde de ilk adımı atmışız. Bundan sonra her geçen gün biraz daha kul olmamız gerçekleşecek. Ruhumuz ne oldu? Ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu. Neyin gereği olarak? Allah'ın bizden aldığı misakin gereği olarak. Rahat suresi 20-21-22. ayetler misaki anlatıyor hepimize. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a verdikleri yeminleri, misakları, ahitleri gerçekleştirirler. Onlar özellikle misaklerini bozmazlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir.
İşte Allah Teala'nın zatına ulaşmayı dileyenler Allah'ın zatına ulaşabiliyor. İfade son derece açık. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Yeminin Kur'an'daki adı misak. Nefsimiz Allah Teala'ya ne vermiş? Ruhumuz gördük ki Allah'a ulaştı. Nefsimizi tezkiye olmak konusunda Allah'a yemin vermiş. İşte Müddessir suresi 38, 39, 40 ayetler. Allah Teala onları anlatıyor. Küllü nefsim bima kesebet ve hinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler cehennemde. İktisap ettikleri, kazandıkları derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Felaha ereceklerdir diyor. Kimler cennete ulaşır, felaha erer? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi açıklıyor. Kat eflaha men zekaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Öyleyse felaha erme keyfiyeti nefsin tezkiyesini ifade ediyor. Hepimiz Allah-u Teala'ya ezelde nefsimizi tezkiye edeceğimize dair yemin vermişiz. Böylece yeminimizin gerçekleşmesi olayıyla karşı karşıyayız. İşte ruhumuz Allah'a ulaştı, misakimiz gerçekleşti. Ki bu misak üzerimize tam 9 defa farz. Nefsimiz tezkiye oldu, nefsimizin yemini gerçekleşti. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmayı başardı. Kulluğa adım attı ve fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd gerçekleşti. Sonuç ne olur? Nefsini tezkiye eden, ruhunu Allah'a ulaştıran, fizik vücudunu Allah'a kul eden kişinin gideceği yer cennettir. Burası cennete kesin olarak kişinin layık olduğu yerdir. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin yemini gerçekleştir. Ey ruh, sen de Allah'a geri dön. Geldiğin yer Allah'ın zatıdır. Allah'a geri dön. Misakini gerçekleştir. Ey fizik vücut, sen de kullarımın arasına gir. Bana verdiğin ahdi gerçekleştir. Sonucu söylüyor Allah Teala. Sonuç. Ve cennetime gir. Kim Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirirse o kişinin mekanı cennettir. Allah Teala Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayet-i kerimelerinde bir defa daha aynı şeyi söylüyor. Diyor ki kim Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi az bir bedel karşılığında satarsa onun ahirette bir nasibi yoktur. Onun gideceği yer cehennemdir. Yani kim yeminini, misakini, ahdini gerçekleştirmezse onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sonra da bir sonraki ayet-i kerimede ama kim de diyor Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdini gerçekleştirirse onların diyor takva sahibi olurlar diyor. Takva sahiplerinin ise Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ve 98'in nefs tezkiyesini gerçekleştirip takva sahiplerini bilir diyor. Anlıyoruz ki takva sahipleri nefslerini tezkiye edenler. Ruh 31'de Allah Teala minimine ileyhi ve yettikun diyor. Ona dön, ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. İşte ruhumuzun Allah'a verdiği yemini kim gerçekleştirirse o takva sahibi. Demin gördüğümüzde nefsinin tezkiyesini kim gerçekleştirirse o takva sahibi. Bir de fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edenler, onlar da takva sahibi. İşte Bakara suresi 21. ayet-i kerime. Ya eyyühen nazibidu rabbiküm ellezi halekaküm lealeküm tettekun. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a teslim olun, Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. Ne gördük? 21. basamakta kişi nefsini tezkiye etmiş. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış. 21. basamakta kişi fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarmış kesinlikle. Ve Allah'a kul olmak konusunda
ilk adımı atmış ve böylece bu kişi Allah'ın yolunda kurtuluşa imzasını atmış. Gördük ki Enfecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetleri, hem Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetleri ve hem de söylediğimiz ayetler sebebiyle takva sahibi olmaları dolayısıyla insanların kurtuluşunu Allah Teala diğer söylediğimiz ayetlerde de gerçekleşiyor. Hepsi yeminlerin, misaklerin, vaatlerin gerçekleştirilmesine bağlı. Nefsimiz tezkiye edilmesi konusunda 3 defa farz hükümle donatılmış. Ruhumuza Allah Teala ölmeden evvel biz Allah'a ruhumuzun ulaşmasını 9 defa farz kılmış. Fizik vücudum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah Teala'nın huzurunda bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyorum. Konumuz cehalet ve ilim. Cehaletin sahipleri cahil adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. İlmin sahipleri de alim. Yunus diyor ki ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İşte Allah-u Teala'nın indinde insanlar iki gruba ayrılıyor. Cahiller ve alimler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cahillerin ve alimlerin dizaynına beraberce bakıyoruz. Cahiller ve alimler. Allah-u Teala'nın bizlere açıkladığı Kur'an-ı Kerim cehaletten kurtaran en büyük faktördür. Tabiatıyla Allah'ın ilmi her şeyden evvel kendini bilmektir. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini tanımaktır. Allah-u Teala ilminden bahsediyor. İlmin muhtevasını veriyor ve konu 3 tane sınıf içeriyor. Cahiller, kendilerine ilim verilenler ve ilmin sahibi olanlar, ilim sahibi olanlar. Cahiller ve kendilerine İlim verilmeyenler aynı kategorinin içindeler. Kendilerine ilim verilmeyenler, ilmi hak etmeyenler. Bunlar cahiller olarak adlandırılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehalet, ilim sahibi olamamak. Bir, hiçbir ilmin sahibi olmayan insanlar var. İlim sahibi olmayanlar, bu yüzden cehaletin sahipleri. İki,
ilim sahibi olduklarını zanneden, hatta bu konuda okullar bitiren, diploma alan, üniversite mezunları, doktora yapmış olanlar, profesörler, doçentler, bir başka konuyu içeriyor. Faydasız ilmin sahipleri de cehalet grubu içerisinde kabul ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Öyleyse birinci grup cahiller gerçekten hiçbir ilmin sahibi olmayanlar. Cahillerin birinci grubu, ikinci grubu bir ilim sahibi olan ama ilimleri ne kendilerine ne de başkalarına fayda sağlamayanlar. Sonra kendilerine ilim verilenler geliyor. Birinci grup cehalettekiler sadece 28 basamağın birinci ve ikincisini paylaşabilirler. Üçüncü basamakta onlar artık yoktur. Çünkü kendilerine ilim verilmeye başlanmış olan insanlar oluyorlar. Kendilerine ilim verilenler üçüncü basamaktan 25. basamağa kadar ulaşıyorlar. 26. 27. ve 28. basamağın 4. mertebesine kadar ilim sahibi olanlar var.

Sonra ilim sahibi olanların ikinci grubu geliyor. Münkerden nehyeden ve marufla emredenler. 28. basamağın 5. mertebesi. Sonra da ilim sahibi olanların 3. grubu geliyor. Bütün kavimlerdeki resimler. Sonra en üst bölüm geliyor. Devrin imamları. İlim sahibi olanların 4. mertebesi, en üst mertebesi. Öyleyse kendilerine ilim verilenlerin içinde ilim sahibi olanlar söz konusu olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in lafzını açtığınız zaman, Allah'ın evliyası olduğunuz zaman,

kişinin hikmet sahibi olması söz konusu değildir. İlmin gerçek temsilcileri hikmet sahipleridir. Ama hikmet sahiplerinden evvel de Kur'an'ın ruhu öğretiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kendilerine ilim verilenler, Allah'tan o ilmi alan ama Allah'ın standartlarına göre ilim sahibi olmaya başlamış olmak, ilmin bir başlangıç kademesini oluşturuyor. Öyleyse üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar insanlar kendilerine ilim verilenlerdir. İlim sahibi olanların birinci mertebesi 14. 15. basamaktan 21. basamağa kadar. Kitabın lafzı söz konusu. 22. basamaktan 25. basamağa kadar kitabın ruhunun öğrenilmesi söz konusu. Öyleyse ilim sahibi olanlar birinci grubu kitabın lafzını öğrenenler teşkil ediyor. İkinci grubu kitabın ruhunu öğrenenler teşkil ediyor. Üçüncü grubu hikmet sahipleri teşkil ediyor. Dördüncü grubu hikmetin ötesinde olanlar, münkerden nehyeden ve marufla emredenler teşkil ediyor.

Allah Teala'nın güzelliğinde irşada ulaşıp irşad etmek için iradesini Allah'a teslim edecek olanlar dördüncü bölümünü içeriyor. İlim sahiplerinin beşinci bölümünü münkerden nehyeden marufla emredenler, altıncı bölümünü Resuller, yedinci bölümünü de devrin imamları oluşturuyor. Şimdi bu skala üzerinde her şeyi yer yerine oturtalım. Evvela cahil kimdir? İlimden nasibi olmayanlardır. Allah Teala tarif ediyor mu? Tarif ediyor. Hac suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin. E insanlardan Allah hakkında ilmin sahibi olmaksızın mücadele edenler ve lahüden ve hidayete ermemiş olanlar ve la kitabın münir bir kitaba sahip olmayanlar, bir kitap hakkında bilgisi olmayanlar. Bir gayri ilmin ifadesi var burada. İlimsiz olarak, ilmin dışında bir ilmin sahibi olmadan demek. Öyleyse bu insanlar cahiller. Cahillerin evvela hidayetle alakası olduğunu görüyoruz. Cahillerin temel vasfı Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, Allah'ın ayetlerini bilmemektir. Öyleyse kimler bu cahiller? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likayna eradu bil hayatet dünya vatme'innu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimin narı bima kanu yeksibun." Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Sonra buyuruyor: onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Yani onları tatmin eden şey, onların hoşuna giden şey Allah'ın ilmini öğrenmek değildir. Dünya ilmiyle meşgullerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın ilmini, din ilmini öğrenenin alim olarak vasıflandırıldığını söylüyor. Diğerlerini faydasız ilim olarak değerlendiriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyerek insanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan ilimden bahsediyor. Dünyada fizik ilimlerde çok alim birisi olsun, bu kişi dünyada kendisine iyi bir kariyer yapmıştır. Dünya hayatını alim olarak yaşamıştır. Öyle bir muhtevadadır kişi kendi düşüncesi itibarıyla. Ama ne dünya saadetini ne de ahiret saadetini ona sağlamamıştır sahip olduğu dünya ilmi. O zaman insanların mutluluğuna destek olmayacak, dünya mutluluğunu onlara sağlamayacak olan, ahiret saadetini de onlara sağlamayacak olan bütün ilimlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilim diyor. Faydasız demesi insanlığa faydasız değil. Faydasız demesi dünya ilmine faydasız değil. Cennet saadetine
ve ahiret saadetine faydası olmayan ilim. Öyleyse faydalı faydasız ilmi birbirinden ayırırken, bu dünyada sağlayacağı menfaate göre değil, bu dünyada sağlayacağı fizik, parasal menfaate göre değil, şan ve şöhrete göre değil, bu dünyada sağlayacağı dünya saadetine göre ve kıyametten sonra sağlayacağı ahiret saadetine göre, bunları sağlayıcı olan ilimler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından faydalı ilim olarak tezekkür ediliyor. Sağlamayacak olan ilimler faydasız ilim olarak tezekkür ediliyor. Öyleyse muhtevaya beraberce dikkatle bakalım. Asıl cahiller, kör cahiller, kara cahiller birinci ve ikinci basamakta olup da Allah'ın ilminden hiç nasiplerini alamayanlar, dinle hiç ilişki kurmayanlar, kendilerini %100 dünyaya yönelik olarak tutan insanlar. Mesela ateistler. Bunlar Allah'ın ilmi itibariyle, bahsettiğimiz ilim itibariyle ilimsizler ve cahiller olarak değerlendiriliyor. Onların dünyada hangi ilim dalında olursa olsun sahip oldukları ilim, onları ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştırmayacağı için bu ilim açısından onlar cahiller olarak vasıflandırılıyor. Bu insanlar sadece birinci ve ikinci basamakları ifade ederler. İkinci basamaktaki Allah'ın seçtikleri de üçüncü basamağa ulaşamadıkları takdirde bu cahiller grubuna ne yazık ki dahil oluyorlar. Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar ve ikinci basamakta değerlendirirler. Değerlendirmeleri doğru olsa zaten kendilerine ilim verilecek. Yanlış değerlendirenler, ilimden haberdar olmayanlar olması da söz konusu olmayanlar. Birinci ve ikinci basamaktaki kişilerin gerçek anlamda cahil olanları, hiçbir dini yazı okumamış, okumak gereğini duymamış, Allah'la ilişki kurmaya çalışmamış, namaz kılmayan, oruç tutmayan, dinle hiç ilişkisi olmayan insanlar, ilmin sahipleri olmayanlar, ilimsizler, cahiller olarak başlıyoruz. Birinci kademe. Cahillerin, Allah-u Teala'nın cahil sınıfına koyduğu insanların bir de ikinci kademesi var. Faydasız ilmin sahipleri. Eğer din ilmi insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan esaslardan yoksunsa, bu esaslar bir din öğretisinde öğretilmiyorsa, o öğretinin sahiplerini Allah-u Teala cahiller zümresine alıyor ve bunun işaretini veriyor. Demin okuduğumuz Hac suresinin 8. ayet kelimesinde ilimleri olmadan diyor, hidayetçiye de sahip olmadan, aydınlatıcı bir kitabı da bulunmadan, yani kitabın aydınlatıcı olan faktörlerine sahip olmadan, Allah hakkında tartışan insanlar ilimleri olmadan tartıştığı için onlara ilimsizler diyor Allah Teala, yani cahiller diyor. Peki bu insanlar hiçbir ilim sahibi değiller. İlim sahipleri ama faydasız ilmin sahipleri. Yani insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan hiçbir ilme sahip olmamış bu insanlar. Ama hayatlarını da
hep ilim öğrenmekle geçirmişler. İşte kimlerin öğrendiği ilim onları Allah'a ulaşmayı dilemeyi götürmüyorsa, o zaman gidecekleri yer cehennem. Bu insanlar ilmin sahibi olamıyorlar. Bunlar hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayacaklardır. Hiçbir zaman ruhlarını Allah'a teslim etmeyeceklerdir. Hiçbir zaman fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeyeceklerdir. Hiçbir zaman nefslerini Allah'a teslim etmeyeceklerdir. İrşada ulaşamayacaklardır. İradelerini de Allah'a teslim etmeyeceklerdir. Çünkü hepsi başlangıç noktasına dayalı ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa Allah hükmünü koyuyor. Onlar ki diyor, bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Ayetlerimizin ilmine sahip olmayanlardır diyor. İşte bu ikinci grup kendilerine göre ilim sahipleri. Ama aslında Allah'a göre ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göre ilim sahibi değiller. Çünkü ilimleri onlara ne cennet saadetini ne dünya saadetini sağlayamıyor. Onun için cahillerin ikinci grubunu teşkil ediyorlar. Bunlar da birinci ve ikinci basamaklarda kalanlar, ikinci basamaktan öteye geçemeyenler. Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların görme hastalarının üzerinde gıça ve tatlı bir perde vardır. Yani kulaklarında vakra, gözlerinde hicab-ı mestüre olan ve dalalette kalan insanlar, kendi ilimleri sebebiyle dalalette kalan insanlar, tabiyetlerini gerçekleştirmemiş olan, ilimleri sebebiyle dalalette kalan insanlar, bu insanlar irşad makamını reddederler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor Allah Teala. Aslında ne kadar ilim sahibi olurlarsa olsunlar, o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri cihetle faydasız ilmin sahipleri. Ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşmaları mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunlar da aslında ilim sahipleri ama insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan bir Allah'ın ilminin sahibi değiller. Gene sahip oldukları şey din ilmi ama hiçbir kurtuluşa medar olamıyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların sahip oldukları din ilmi. Onlar da cahiller zümresinde. Kendilerine ilim verilenler üçüncü basamaktan başlıyor. Üçüncü basamakta onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiye ilim verecektir. Kendisine bir insanın ilim verilmesi üçüncü basamaktan başlar. Allah'a ulaşmayı dinlemesiyle başlar. Derhal Allah-u Teala onun rahim esmasıyla tecelli eder. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. O kişi irşat makamına sadece bakmaz, onu irşat makamı olarak görür. Kulaklarındaki vakayı alır Allah-u Teala. Altıncı basamakta onlar Allah'ın irşat makamı kanalıyla söylediklerini işitirler, manasına varırlar.
Ve Allah Teala onların kalplerindeki ikineti alır, yerine ifat koyar ve kalpleriyle de idrak ederler. İşte bu insanlar, işitenler, bunlar davetiyle icabet edecek olanlardır. Bunlar kendilerine ilim verilmeye başlanmış olanlardır. Yani kendilerine ilim verilenlerdir. Bu insanlardan bahsediyor Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Diyor ki veli yalemellezine utul ilme ennehul hakku min rabbike feyu'minu bihi fetuhbite lehu kulubuhum ve innallaha lehadillezine amenu ila sıratın mustakim. Ve kendilerine ilim verilenler onun Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler diye ve ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat konmuştur. Muhakkak ki Allah amel olanları sırat-ı müstakime ulaştırır. Kimmiş kendilerine ilim verilenler? Kalplerine, kalplerindeki ikinlet alınarak ihbat konulanlar. Adları muhbit. Kalplerine konulan ihbatın sahibi olanlar, kendilerine ilim verilenler. Bu ilim verilenlerin ilmi giderek devam ediyor. Çünkü kalp kulakları kulaklarındaki vakıa alındıktan sonra onlar artık irşat makamının söylediklerinin manasına varmaya başlıyorlar. Kalplerindeki ikinet olunca, yerine ifat konulunca sadece manaya varmıyorlar. İdrak ediyorlar, kendilerine mal ediyorlar ilmi. İşte bunlar kendilerine ilim verilenler. Bundan sonra Allah Teala onların kalplerine ulaşıyor, kalplerine hidayet ulaştırıyor. Bu hidayetle onların kalplerinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Daha sonra onların göğüslerinden kalplerine nur yolunu açıyor ve onların kalplerine nurun sızmasını temin ediyor. Böylece onları huşu sahibi kılıyor ve daha sonra o kişilere mürşitlerini gösteriyor, onlara mürşit sevgisi veriyor, mürşide ulaşma heyecanını, sevgisini, iştiyakini veriyor, hasretini veriyor ve 14. basamakta onları mürşidine ulaştırıyor. Mürşidine ulaştırıldığı zaman Allah'ın verdiği 10 tane nimet onları ilim sahibi kılmak üzere hazır hale getiriyor. Nedir bu nimetler? Devrin imanının ruhu başının üzerine geliyor. Kişinin kalbinin mührünü açıyor Allah Teala. Kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Böylece kişi mümin oluyor her şeyden evvel. Ve başının üzerine gelen devrin imamının ruhu sebebiyle zümrani ilim sahiplerinin ona bir kötülüğü dokunması Allah-u Teala tarafından önleniyor. Bu kişiye ne büyü ne sehir tesir edemez artık. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Onu kesin olarak cennet ehli kılıyor. Burası cennetin ikinci kademesidir. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi edindi. O noktadan itibaren zaten kendilerine ilim verilenlerden bir tanesi oldu kişi. Çünkü birkaç dakika içinde bütün bu işlemler tamamlandı. Sonra kişi Allah'a ulaşmak için mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bu sefer de 10 tane nimet veriyor Allah Teala ona. 5 tanesini söyledik. 5.'si o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. 6.'sı ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruh hidayete başlıyor. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Fizik vücut hidayete başlıyor. Nefs afetlerden kurtulmaya ve hasletlerle, hasletlerin eşleri olan faziletlerle bezenmeye başlıyor. Böylece nefsin kalbinde nefs tezkisinden bir olay başlıyor. Bu olay sebebiyle kişi ilme giderek daha çok, daha çok, daha çok aşina oluyor. Ve burası 14. basamağa kadar
insanlar için kendilerine ilim verilenler. Ama kişi bu noktaya kadar ilim sahibi olmadı. Kendisine ilim verildiği sürece onu kendine mal etmeye çalıştı. Ve ne kadar sahip olabildiyse o kadar ilmin sahibi oldu. Ama ilim sahibi olma vasfı nefs tezkiyesiyle birlikte harekete geçen bir dizayndır. Allah-u Teala'nın cahiller konusundaki ayetine, yani Hac suresinin 8. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ilimleri olmayan insanların hidayetçiye de sahip olmadıkları ifade ediliyor. Kitaba tabi olmadıkları da ifade ediliyor. Öyleyse hidayetçiye sahip olmayan insanlar Allah-u Teala tarafından cahil olarak vasıflandırılıyor. Kişinin ancak hidayetçiye sahip olduğu noktadan itibaren kendilerine ilim verilenleri aşıp ilim sahibi olanlar statüsüne girdiğini görüyoruz. Artık ilim sahibi olacak kişi. Peki 14. basamağa kadar hiç ilim sahibi olmamış mıdır? Olmuştur. Ama bu onu Allah-u Teala'nın indinde ilim sahibi olarak vasıflandırmaya yetmiyor. İlim sahibi olmanın hidayetle ilişkili olduğunu Allah-u Teala Hac suresinin 8. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturmuş. Öyleyse 14. basamakta kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbinde %1-2 derken %7 nur birikimi oluşur. Ruh birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare kademesinde %7 nefsin kalbinde nur birikimi sağlanmıştır. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi levvame, kişi nefsini kınıyor. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Artık ilim Allah-u Teala'dan da geliyor. Sadece mürşitten değil, Allah'tan da geliyor. En azından ilham seviyesinde. Sonra kişi mutmain oluyor, doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu düşünüyor. Bu da ilmin daha üst boyutu. Kişinin doyuma ulaşması. Daha ötede bu kişi Allah'tan razı oluyor. İlmin varlığının kesinliği. Daha sonra Allah da ondan razı oluyor. Allah da onu ilim sahibi kabul ediyor artık. Ve dikkat edin, bunlar lafız. Ruh ilmi değil henüz. Kur'an-ı Kerim'in, kitabın lafzının sahipleri bu insanlar henüz. Ve nihayet kişi nefsini tezkiye ediyor. %51 nur birikimi sağlıyor nefsinin kalbinde. Ruhu 7. gök katına ulaşıyor. 7 tane alemi geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. 21. basamakta bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Buraya kadar kişi Kur'an-ı Kerim'in lafzının sahibidir. Bu kendilerine ilim verilenlerin birinci grubudur. İlim sahibi olanlar, kendilerine ilim verildikten sonra ilim sahibi olanlar 7 gruba ayrılıyor. 15. basamakla 21. basamak arasındaki grup birinci grup. Kur'an-ı Kerim'in lafzı konusunda ilim sahibi olanlar. Ne zaman ki ruh Allah'ın zatında kaybolur, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girilir. 22. basamakta fenafillah makamında birinci ruha, beka makamında kendisine bir taht verildiği ortamda
Kur'an-ı Kerim'in ikinci ruhuna girilir ve zühd makamında zikrin günün yarısını aştığı noktada Kur'an-ı Kerim'in üçüncü ruhuna girilir ve muhsinler makamında fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktada Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhuna girilir. Öyleyse ilim sahibi olanların başlangıç kademesi, birinci kademesi 15. basamakla 21. basamak arasındaki 7 basamaklık bir ruhun yükselişi, nefsin tezkiye olma kademeleri boyunca o kişinin lafız öğrenmesidir. Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğrenmesidir. Velayet makamlarının birincisinde, ikincisinde, üçüncüsünde ve dördüncüsünde fena, beka, züht ve muhsinler makamında 2 teslim içerir. 22. basamakta ruh Allah'a teslim olmuştur. 25. basamakta da fizik vücut. Bu 2 teslimi de içeren dizayn, kişinin kendilerine ilim sahibi, kendileri ilim sahibi kılınan ilim sahiplerinin ikinci

sahibi olurlar. Daimi zikrin sahipleridir. Bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Tamamen afetlerden temizlenmiştir. 2. Kalp gözleri açılmıştır. Allah'ın gösterdiklerini görürler. 3. Kalp kulakları açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitirler. 4. Bu 4 tane temel vasıf, temel şart, onlara 3 tane vasıf şartı kazandırır. 1. Hayrın sahibi olmuşlardır. Daimi zikrin sahibi oldukları için her an derecat kazanmaktadırlar. Yani hayır kazanmaktadırlar. Hayrın sahipleridir. 2. Ehli tezekkürdürler. Her an Allah ile konuşabilmek, ondan bilgi alabilmek imkanının sahibi olmuşlardır. 2. Üçüncüsü de hüküm sahibi olmuşlardır. Bu 7 tane şartın sahipleri hikmet sahipleridir. Burası ilim sahipleri olmanın 3. mertebesidir.

Bu mertebede hikmet söz konusudur. 26. basamakta ulul-elbab makamını ifade eder. Allah Teala buradaki ilim sahiplerine ulul-elbab mertebesinde sadece zemin kattaki sırları gösterir, ana dergahın sırlarını gösterir. Kişi böyle bir dizaynın sahibi olmuştur. Peki bu noktada acaba hangi açıdan meseleye bakıyor kişi? Kendisine Allah Teala kalp gözünü, kalp kulağını açtığı için zemin katı gösteriyor, o konuda bilgi veriyor. Hikmetin üç ilim sahibi olanların, ilim sahiplerinin üçüncü mertebesi. Ondan sonra bu kişi Allah Teala birinci gök katından yedinci gök katına kadar bütün katları gösterecektir ve kişinin ilmi, ledun ilmi giderek artacaktır. Yedinci katın bütün alemlerini gösterdikten sonra sitetin müntahayı da gösterecektir. O zaman bu kişinin kalbinde bu ihlas makamında yedi mertebede nefsin kalbi müzeyyen olacaktır. Ve ulul-elbab makamında ise bir mertebe müzeyyen olacaktır. İşte böyle bir dizayn. O kişi zemin katın ana dergahının sırlarına sahiptir. O kişi yedi tane gök katının da sırlarına sahiptir artık. Öyleyse ilim verilenlerin yedinci gök katı da dahil olmak üzere bütün sırlarına sahip olan birisiyle karşı karşıyayız. Burası üçüncü mertebe ve orada da bitmez. 28. Bu kişi Tövbe-i Nasuh'a Allah-u Teala tarafından davet edilecektir. Tövbe-i Nasuh'unu Allah'ın söylediği kelimeleri birer birer tekrar etmek suretiyle tamamlayacaktır. Ve tamamladığı bu dizayn içerisinde Allah-u Teala onu salah makamına ulaştıracaktır. Ve bu

Kişinin tevbe-i nasuhunu gerçekleştirdiği nokta salih makamının birinci mertebesidir. Sonra ne olacaktır? Sonra salih makamının ikinci mertebesine getirecektir Allah Teala onu. Ona salih nurunu vererek ve onun mürşidine teslim olduktan sonraki günahlarını örterek. Sonra salih makamının üçüncü mertebesine ulaştıracaktır. O örttüğü günahları sevaba çevirerek. Dördüncü mertebesine ulaştıracaktır. İrşada ulaştıracaktır. İrşada ulaştığı zaman bu kişi artık bir noktaya gelecektir ki burası irşada ulaşma noktasıdır. 14 asır evvel bütün sahabe ilmin bu üçüncü mertebesinin sonuna hepsi ulaştılar. Kendilerine ilim verilenlerden sonraki kademe ilim sahipleridir. İlim sahiplerinin üçüncü safhasında irşada ulaşmak söz konusu. Ve yirmi altı ve 27. basamaklarda kişi daimi zikrin sahibi ve hikmet sahibi. Ama göğün 7. katına kadar görme yetkisi var. Henüz Allah'ın zatına ulaşmamış. Kalbi de yeterli miktarda müzeyyen olmamış. Kalbin daha dört kademe müzeyyen olması lazım. İhlas makamında bu gerçekleşiyor. Kalbin bu dört mertebe müzeyyen olması halinde o kişi huşu sahibi oluyor. Burası ilim sahiplerinin dördüncü safhası. Safhalar giderek yükselmeyi ifade ediyor. Kim irşada ulaşmışsa o ilim sahibi olmanın dördüncü safhasına ulaşmıştır. Ulu-l-Elbab makamında bir mertebe, İhlas makamında 7 mertebe kalbimizde olmuştur. Ve salah makamında da 4 mertebe kalbi müzeyyen olan kişi ilim sahiplerinin 4. mertebesinin sahibi olur. 4. mertebesine ulaşır. Bu noktadan sonra o kişi iradesini Allah'a teslim etmek üzere hazır hale gelmiştir. Ve talebi üzerine Allah Teala iradesini teslim alır. İşte bu kişi irşad etme konusunda ehil olmuştur. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Bu kişi Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmıştır. Yani irşat ehli olmuştur. İşte bu kademe
münkerden nehyetme ve marufla emretme yetkisinin sahibi kılındığı gerçek anlamda en üst seviye ilmi ihata eder. İradesi artık Allah'ın iradesine bağlandığı için kendisinden bir hatanın sadır olması söz konusu değildir. İrşad makamının sahibi kılınmıştır. İlim sahiplerinin bu beşinci mertebesi kişiyi irşada memur ve mezun kılar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu safhaların hepsini geçmişti ve hepsi irşada ulaşmışlardı. Hepsi irşad etmek yetkisinin sahibi olmuşlardı. Yani kendilerine tabi olunuyordu. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: O sabikunel evvelin var ya diyor, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı buyuruyor Allah Teala.

sahabeye tabiinin tabi olduğu kesinleşiyor. İşte bu makam bir hakkın takva makamıdır. Bu makam hakkul yakini ifade eder. Burada ilim sahibinin sahip olması lazım gelen son sır ona açılır. Allah'ın zatı gösterilir. Burası Salah makamının beşinci mertebesidir. Ve hakkın takvayı, hakka tukatiyi, takvayı ifade eder. Kişi artık hakkül yakinin sahibidir. İşte bundan sonra başka kademe var mıdır? Evet vardır. Salah makamının altıncı mertebesi her kavimdeki Resullere aittir. Elbette onlar ilim itibariyle hakkı tukatihi takvanın sahibi olan ama Resul olmayanlardan daha üst seviye ilmin sahipleri kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Onların arasından bir tanesi de ya Nebidir, Nebiler zamanındaki Nebidir, huzur namazının imamıdır. Veya Nebilerin bulunmadığı devrelerde bu Resullerden bir tanesi Allah-u Teala tarafından seçilip huzur namazının imamlığına tayin edilmiştir. Böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ilim sahiplerinin yedi ayrı kategorisinin var olduğunu, yedi ayrı sınıfının var olduğunu, yedi ayrı derecesinin var olduğunu görüyoruz. Yükselen bir dizayn içerisinde ilim sahipleri birbirinden farklı kademeleri içeriyor. Evvela lafız ilminin sahipleri, sonra Kur'an-ı Kerim'in ruhunun sahipleri, dört kademede, beşinci, altıncı, yedinci ruhlara ise daha üst seviyelerde ulaşılıyor. Kur'an'ın yedinci ruhunda yedinci ruhunun beşinci mertebesinde Allah'ın zatına muhatap olunur. Bundan 14 asır evvel sahabe söz konusu olan bütün bu ilmi kıdemelerin hepsine sahip oldular. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler ve kendilerine ilim verilenler oldular. Hepsi kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. Ve ilim verilenlerin son noktasına vardılar, tabi oldukları anda. Sonra hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Böylece Kur'an-ı Kerim'in lafzının sahibi oldular. Sonra hepsi ruhlarından sonra fizik vücutlarının da Allah'a teslim ettiler. Fena, beka, muhsinler, züht ve muhsinler makamlarında Kur'an-ı Kerim'in ruhunun 1, 2, 3 ve 4. mertebelerine sahip oldular.
Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ilmine sahip oldular. Sonra sahabe nefslerini Allah'a teslim etti. Ve beşinci ve altıncı ruhlara sahip oldu. Ve burası yirmi altıncı ve yirmi yedinci basamaklar, ulvat ve ihlas makamları kişiyi beşinci ruha, beşinci standartta bir yere ulaştıracaktır. Muhtevaya baktığımız zaman bütün sahabenin bütün bu özellikleri geçirdiğini görüyoruz. Bütün istihaleleri geçirdiğini görüyoruz. Başlangıçta söylediğimiz bütün safhaların onlar tarafından biraz daha yaşandığını, hepsinin bir hakkın takvaya ulaştığını, irşat makamının sahibi kılındıklarını görüyoruz. Hepsi de münkerden nehyeden ve marufla emreden, salâh makamının beşinci mertebesine ulaşmışlardı. Ve ilim sahibi olanların beşinci mertebesinin hepsi sahibiydiler. Onlardan üzere olanlar zaten Resullerle devrin imamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlere doyum olmaz. Sohbet sizlerle mümkün, sizlerle hüküm ifade ediyor. Sizlerle beraber olursa bir güzelliği yaşamak mümkün oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sohbeti daha beraber tamamlamayı Allah-u Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı.

0: الو الو
1: الو، السلام عليكم. تيرميز اديري تيرميز ديرمي شاله.
0: وعليكم السلام برهان، بيزا جوزان افريز، الله راضي olsun.
1: Metrete inşallah. Evet, muhteremiz seyirciler.
2: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.
3: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin tena sıratel müstakim sıratel lezine enamte aleyhim galim selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha beraberiz. Bu akşam sizlere hikmetten bahsetmek istiyorum. O Allah ki şöyle söylüyor, Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. İşte size hikmetin tarifnamesi. Büyük hayır verilmiştir ona diyor Allah Teala. Acaba ne demek istiyor? Hayır nedir? Şer nedir? Hayır, bize derecat kazandıran olayların hepsi hayırdır. Şer, bize derecat kaybettiren olayların hepsi şerdir. Aynı standartta seyyiat, derecat kaybedilen ameller, davranış biçimleri, hasenat, derecat kazanılan ameller, davranış biçimleri, sevap, derecat kazanılan dereceler, derecat kazanılan olaylar, davranış biçimleri, günah, derecat kaybedilen olaylar ve davranış biçimleri. Öyleyse hayır derecat kazandığımız olaylarsa ona büyük hayır verilmiştir demekle neyi kastediyor Allah Teala? Hikmet sahiplerinin daimi zikirde olduklarını ifade etmiş oluyor Allah Teala. Daimi zikirde ne olursa ne olur kişi? Daimi zikirde olursa o kişi hangi işi yaparsa yapsın, o kişi ne yaparsa yapsın, o kişi hiçbir şey yapmasın ama her halükarda kalbindeki zikir devam ediyordur. zikir devam ettikçe o kişi devamlı derecat kazanır. Kazandığı hayrın, derecatın her geçen gün artması, her saniye artması söz konusudur. Ve tabii ayrıca Allah Teala o kademedeki kişiye 1'e 700 vereceği için her bir derecelik zikri ona 700 derece derecat kazandıracağı için ve yaşadığı zaman parçaları boyunca daima Allah'ı zikredeceği için sonsuz bir hayrın sahibi, büyük hayrın sahibi kişi. Öyleyse Allah-u Teala'nın hikmet sahibi kıldığı kişiler kimlerdir? Özellikleri nelerdir? Hikmet sahiplerinin 7 özelliği var. 5, 2 daha, 7 özelliği. Madde 1. Hikmet sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Madde 2. Hikmet sahiplerinin bu sebeple nefslerindeki afetlerin hepsi yok olmuştur. Madde 3. Hikmet sahiplerinin kalp gözleri Allah-u Teala tarafından mutlaka açılır. Madde 4. Hikmet sahiplerinin kalp kulakları da açılır. Öyleyse hikmet sahibi Allah'ın söylediklerini işitebilir. Kalbindeki kulakla Allah'ın gösterdiklerini görebilir. Kalbindeki gözle, kalp gözüyle, gönül gözüyle. Peki bu 4 tane ana şart kişiye hangi vasıf şartlarını kazandırır? Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur artık. Bu vasıfların sahibi, bu özelliklerin sahibi olan kişi ehli tezekkürdür. Ehli tezekkür hem ehli zikir anlamına gelir. Aynı kökten gelir tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de. Ama aynı zamanda Allah ile konuları müzakere edebilen, konuşabilen manasına da gelir. Müzakere sözlü konuşma demektir. Bizim çocukluğumuzda şimdiki tabirler yoktu okullarda. Mesela sözlü imtihan söz konusu olduğu zaman ona öğretmenlerimiz, hocalarımız müzakere derdi. Müzakereye kaldırdım falanca talebemi derdi. Müzakere sözlü imtihan demek. Karşılıklı konuşmayı, tezekkürü ifade eder. Müzakere kelimesi de, tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı kökten gelir. Ehli tezekkür Allah ile konuşabilme yeteneğinin sahibi. Ehli zikir zikrullahın sahibi. Yani daim zikrin sahibi. Ehli zikri birinci özellik olarak söylüyoruz. O kişi daimi zikrin sahibidir diyoruz. Yani ehli zikirdir demek o. Ehli zikir, daimi zikrin sahibi. Öyleyse kim hikmetin sahibi ise onun 7 tane özelliği var. 4'ü esas şart. 3'ü vasıf şartı. Vasıf şartlarının demek ki birincisi ehli tezekkür olmak. İkincisi, ehli hayır olmak. Ne demek? Ehli hayır demek, daimi zikrin sahibi demek. Sonsuz bir şekilde derecat kazanıyor kişi, daimi zikrin sahibi olduğu için. Sevgili kardeşlerim, eğer zikir yapıyorsanız, Allah'a çok zikredin. Allah'a çok şükredin. Allah'ı çok zikredin ve Allah'a çok şükredin. ki zikir yaptığınız için Allah-u Teala size bu mutluluğu veriyor, mutluluğu ve huzuru yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk muhteşem bir olay. Hikmet sahipleri mutlu mudurlar? Çok mutludurlar. Neden mutludurlar? Daimi zikrin sahibi oldukları için mutludurlar. Bu saydığımız bütün müesseseler daimi zikrin üzerine bina edilmiştir. Daimi zikri çıkartın devreden, geri kalanları sayalım. Ne demiştik? O kişi ehli zikirdir, daimi zikrin sahibidir. Onu devreden çıkardık. Daimi zikir sebebiyle kişi neyin sahibi olmuştur? Daimi zikrin sebebiyle kişinin nefsinin kalbinde afetler kalmamıştır. Neden kalmamıştır? Daimi zikre ulaşmadan evvelki son zikrinde, ya da ki bu daimi zikre ulaştığı zikir oluyor, kişi daimi zikre ulaştığı zikrinde, zikre başladığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet lefaz ve rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine açılan nur kapısını, göğsünden kalbine açılan yolu takip ederek, Allah'ın göğsünden kalbine, göğsünü yararak açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır kişi. Nefsinin kalbindeki mühür artık açılmış ve hareketli hale gelmiştir. O Rabbani kapının üzerinde duran mühürün üzerine rahmetin ve fazlın, rahmetin ve selavatın baskısı gelir ve bu baskı mührü aşağı doğru bastırır. Nereye doğru bastırır? Nereye indirir? Zulmani kapıya indirir. Nefsinizin kalbinin üst tarafında Rabbani kapı vardır. Bir silindir gibi düşünün olayı. Tam bir silindir olmamakla birlikte. Üst tarafı Rabbani kapıdır. Alt tarafı zulmani kapıdır. Zulmani kapıya kadar iner mühür ve rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı zikir boyunca devam edeceği için hep orada kalır. Bu kişi daimi zikre ulaşmışsa hiçbir zaman o mühür oradan ayrılmayacaktır. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa o kişinin nefsinin kalbine karanlıkların tekrar girmesi mümkün olmaz. Ne olmuştur? Kalbe rahmet lefaz, rahmetle salavat dolmuştur. Kalpteki bütün karanlıkları, onları orada tutabilecek olan güç mevcut olmadığı için bu gelenler kapı dışarı etmiştir. Onları, nefsin afetlerini, karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek güç hangi güçtür? Küfür kelimesinin manyetik alanı. Bütün afetlerle zıt manyetik alanları oluşturduğu için afetleri kendisine çeker, afetleri muhafaza eder. Nefsin kalbinde küfür kelimesi orada durduğu sürece. Ama ne yapmıştı kişi? Allah'a ulaşmayı dilemişti. Bunun üzerine Allah Teala ona ne yapmıştı? 10 tane ihsan vermişti. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştı. Ve şimdi 10 tane de nimet alacak mürşidinden. Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacak. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. İkinci nimet, kalbin mührünü açar Allah-u Teala. O ana kadar kalp mühürlü. Mühürlü olan bütün kalplerin sahipleri kafirdir diyor Allah-u Teala. Ve mühürlü olan kalbin mührünü açar Allah, kalpteki küfür kelimesini alır, kalbin içine iman kelimesini yazar. Ne oldu? Kişinin kalbinde artık küfür yazısı yok. Yani karanlıkları kalbin içinde tutabilecek olan küfür yazısı gitti. Karanlıkları, nefsin afetlerini kalpte tutabilecek olan bir güç yok. Ama kişinin zikrinin uzunluğuna göre bu zikrin o kalbe topladığı fazıllar, iman kelimesine yapışıp orada kalan fazıllar zikrin uzunluğuna göre orada yerleşirler. Yani başlangıçta %1, %2 derken ilk %7 nur birikimi ruh birinci gök katına ulaşır. Sonra daha fazla devam eder zikir kişide. İkinci bir %7 nur birikimi, fazilet birikimi. Üçüncü bir %7 fazilet birikimi. Sonra dördüncü defa bir %7 fazilet birikimi. Her fazilet birikiminde kişinin hiç problemi yoktur. Çünkü faziletler nefsin kalbine geldiği zaman, nefsin kalbinde iman kelimesi olduğu için faziletleri kendisine, fazılları kendisine çeker ve yapıştırır. Karanlıkları çekmez, karanlıkları iter. Karanlıkları nefsin kalbinden iten kuvvet, o kuvvettir. İtici kuvvet ve çekici kuvvet. Aynı kutup, karşıt kutbu çeker, aynı kutbu iter. Bütün karanlıklar kalpteki iman kelimesiyle aynı kutbu taşırlar. Aynı kutbu taşıdıkları için de iman kelimesi onları iter. Eğer kalpte küfür kelimesi olsaydı, küfür kelimesi fazılları itecekti, kovacaktı oradan. Ama küfür kelimesi yok. Peki, bu kişi daim zikre ulaşınca ne olur? Daim zikre ulaştığı zaman o kişinin kalbinin üzerinde bulunan mühür zulmani kapıya ulaşır ve zulmani kapıyı kapatır. Bir daha o kapı açılamaz. Neden açılamaz? Çünkü kişinin zikri bitmiyor. Bitseydi ne olacaktı? Ona bakalım. Kişi 2 saat zikretti, zikri bitti. Ve nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşti. Ne olur? Kişi zikrini bitirdiği zaman Allah-u Teala'dan artık rahmetle fazla ve rahmetle salavat o kalbe ulaşamaz. Ulaşamazsa mührün üzerine baskı yapıp da mührü zülmani kapıda tutan güç, baskı artık yok olmuştur. Yok olmuşsa sonuç ne olur? Yok olmuşsa sonuç negatif bir sonuca ulaşır. Baskı yoksa alttan tazyik edecek olan karanlıklar, nefsin afetleri o mühürü yukarıya doğru iterler ve gelirler, kalbe ulaşırlar. Kalbi işgal etmeye başlarlar. Ne, kime dokunamazlar? İman kelimesinin etrafında toplanan fazılları yerlerinden oynatamazlar. Ama onun kapladığı alanın dışındaki her yeri yeniden işgal eder gelen karanlıklar. %14 nur birikiminde, fazilet birikiminde, %2'de rahmet birikimi vardı. Geri kalan kesimi işgal ederler. Nefsin içinde faziletler arttıkça karanlıkların işgal edebildikleri saha giderek küçülür. Nihayet nefsin kalbi %100 faziletler tarafından, fazılar tarafından işgal edildiği zaman %98 fazilet, %2 rahmetten oluşan bir muhtevada artık karanlıkların nefsin kalbine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi bu sebeple hikmet sahibi olur. Hikmet sahibi olan kişi sulh ve sükuna ulaşmıştır. Öyleyse nefsin kalbinde fazıllar %98, rahmetli %2 bütün kalbi işgal etmişse ve kişi daim zikirde olduğuna göre mührün üzerine devamlı rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı varsa, iki sebepten dolayı da nefsin kalbine faziletler giremez. Bir, zulmani kapının üzerindeki mühre devamlı tesir icra olunmaktadır. Bu tesir sebebiyle oradan kalkması mümkün değildir. Mümkün olmadığı için mührün zulmani kapıdan kalkması, devamlı baskı olacağı için üzerinde kalkmaz. şeytanın karanlıkları zulmani kapıdan nefsimizin kalbine giremezler. Açılmış olsaydı kapı, girebilmiş olsalardı ne olurdu? Girebilmiş olsalardı içeri yalnız bakabilirlerdi. Girmeleri mümkün değildi. Çünkü kalbin içi %100 fazıllarda işgal edilmiş durumda. Fazıllar da iman kelimesine yapışık. %98, %2'de rahmet var. Rahmetin de çıkması mümkün değil. Fazlaların da oradan ayrılması mümkün değil. Kalbin içi tamamen işgal edilmiş. Karanlıkların yapabileceği hiçbir şey yok. Nefsin kalbinin içine karanlıklar giremez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir durumda nefsin kalbinin %100 hasletlerle eşdeğer olan fazıllarla donatıldığını, kişinin fazilet ehli olduğunu düşünün. Faziletli insan kimdir? Nefsinin kalbi tamamen fazıllarla dolan insandır. Yeni Türkçeyle erdemli kişi. Niçin erdemlidir? Çünkü nefsinin kalbi %100 fazıllarla ve rahmetle dolmuştur. O kişinin daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kalmadığı için de bütün davranışları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutludur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. O Allah'ın sadık bir kulu olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmuştur. Ve hikmet ehli olmuştur. Öyleyse hikmet makamının, hikmet ehli olan kişi bir makam sahibidir. Hangi makamın sahibidir? Ulul elbab makamının sahibidir. Ulul elbabın tarifini veriyor Ali İmran 190 ve 191. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de şunu söylüyor: Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya, diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler, buyuruyor Allah Teala. Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ulul elbab kimdir? Lüplerin sahibidir. Lüp nedir? Beş duyumuzla ulaştıklarımızın ötesinde olanlara liyakat kesbetmek. Onları hissetmeye başlamak. Kalp yüzünün açılması, kalp kulağının açılması, kişinin Allah'la yakın temasa girmesi. Her biri mutluluğun ayrı bir cephesidir. Sevgili kardeşlerim, bu kapılar hepinize açık. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız hikmet ehli olursunuz. Hikmet ehli olmaksa Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Öyleyse ulul-elbab kimdir? Ulul-elbab daimi zikrin sahibidir. Ulul-elbab kimdir? Ehli tezekkürdür. Hadi gelin sizinle Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Bakalım ne diyor Allah Teala? Diyor ki, sana kitabı indiren O'dur, O Allah'tır. O kitapta muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler ümmül kitabı oluştururlar. Müteşabih ayetlere gelince onların anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar müteşabih ayetleri diledikleri istikamette tevil ederek insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde rüsuh kesetmiş olan rasihun ise, yerleşmiş bir ilmin sahipleri ise derler ki, ya Rabbi biz inandık, emin olduk ki müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. Müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. Öyleyse ulul elbab tezekkür edebilir. Ehli tezekkür, ehli zikirmiş demek ki aynı zamanda. Tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı şeyden, aynı kökten geliyor. Zekere, zekera, zikretmek. Allah-u Teala'nın zikir müessesesine bakıyoruz. Kişiyi hikmet sahibi yapan nedir? Daimi zikirdir. Öyleyse farz olan bir müessesenin meyvasıdır hikmet sahibi olmak. Zikir farz mıdır? Zikir farzdır. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Müzemmin 8. Zikir farz. Peki çok zikir farz mı? Yani günün yarısından daha fazla zikretmek farz mı? Elbette farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Bakıyoruz ki Allah-u Teala gerçekten öyle söylüyor. Diyor ki Ahzab 41'de ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olan, affedersiniz, ruhlarını Allah'a teslim etmiş olan amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından fazla zikredin ve böylece zahit olun. Zahit olmak Allah'ı günün yarısından daha çok zikretmekle mümkün. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesindeki farza tabi olmakla mümkün. Peki zikrin hudutlarını bu kadarla kapamış mı? Hayır. Tam aksine sonuna kadar açık. Daimi zikrin, herkesin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Daimi zikir farz mı? Evet. Nisa 103'te diyor ki namaz ibadetinizi bitirdikten sonra ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Aslında burada namazın içindeki zikir, namazın içinde de kişinin kalbindeki zikir devam ediyor. Çünkü Allah-u Teala'nın verdiği emir ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmekse, bu hedefe ulaşan kişi namaz boyunca da zikreder. Ama aynı zamanda namazın kendisi de bir zikirdir. Ne var ki daimi zikirde olan insanın namaz boyunca da zikretmemiş olması mümkün değil. Mutlaka namazda da zikrediyor. Çünkü kalp zikrine ulaşmış. Kalbinin her atışında, biliyorsunuz kalp iki defa atar ard arda, çifteceyle Allah, Allah, Allah diye kalp Allah'ı zikreder. Ama böyle bir zikir müessesesi kalbin kendi kendine tahakkuk ettirdiği bir müessesedir. Herkesin kalbi bu zikri yapar. Ama Allah-u Teala'nın indinde bu kişisel iradenin tahakkuk ettirdiği bir zikir değildir. Kalbe has özel bir durumdur. Kalpler Allah'ın tecelligahıdır. Onun için kalbin kendi kendine çıkardığı seslerle, kendi lisanıyla Allah'ı zikretmesi size ait bir müessese değildir, kalbe ait bir müessesedir. Ama ne zaman ki siz zikrinizi arttırırsınız, arttırırsınız, arttırırsınız, kalbinizin çift atışlarına uydurursunuz ritminizi ve kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini aylarca devam ettirdikten sonra kendinizi kontrol edersiniz. Şu anda zikrediyorum diye bakarsınız ki aynı ses, o sizin kalbinizi alıştırdığınız ses, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinizin her çift atışına devam ediyor. Bu tarzda bir nefsinizin kalbinin Allah ifadesini çifteceyle tekrarlaması söz konusudur. İşte bunların daim olduğu noktada siz daimi zikrin sahibisiniz. Yani ulul elbab oldunuz. Lüplerin fiziğin ötesindeki Allah'ın nimetlerinin sahibi oldunuz. Ne olmuştu kişi? Ehli tezekkür olmuştu. Ne olmuştu kişi? Ehli hayır olmuştu. Ne kaldı geriye? Ehli hikmet olmak. Hüküm sahibi olmak. O zaman bu öğrendiklerinizin ışığı altında Allah-u Teala size Kur'an'ın şifrelerini öğretir. O zaman ehli hüküm olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci ile ikinci basamaktakilerin gideceği yer cehennemdir. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar bir işlem devam eder. Bu insanlar kendilerine ilim verilenlerdir. İlmel yakinin sahipleridir. 21. basamakta ilmel yakin tamamlanır. Kişi kendisine verilen ilmin sahibi olmuştur. 21. basamakta o kişi Kur'an'ın lafzını öğrenmiştir ve ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ehli hüküm, ehli hikmet olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. İlmel yakin tamamlanmıştır ama aynel yakin başlamamıştır. Aynel yakin hikmetin ölçüsüdür, başlangıç noktasıdır. Kimdir hikmet sahibi? Aynel yakine ulaşmış olanlar. Ayn, göz demek. Gözün, kalpteki gözün görmeye başladığı noktada kalbinizdeki gözle görüşün sahibi olursunuz. Bu hikmettir. Fiziğin ötesinin tespitidir. Bütün hikmet sahipleri iki defa Allah-u Teala tarafından diriltilenlerdir. Dünya hayatını yaşarken, ölüyken diriltilen ve bu diriliş de bir ikinci dirilişe göre bir ölüm sayıldığı için gene ölüyken yeniden diriltilen insanlar. Hikmet sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından ölüyken diriltilen, diriltildiği zaman da ölü sayılan ve bir defa daha diriltilen birisidir. Ne demek istiyoruz? Ölüyken dirilen. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Bütün insanlar böyledirler ve hepsi Allah'a göre ölü sayılır. Eğer bir insanın gözlerindeki hicab-ı mestüre duruyorsa, kulaklarındaki vakra duyuyorsa, duruyorsa, kalbindeki ekinnet duruyorsa ve bunlar sebebiyle kişi irşat makamına, hidayet makamına baktığı zaman onu alelade bir insandan ayırt edemiyorsa, o kişi Allah'a göre kördür. Onun kulaklarındaki vakra sebebiyle o kişi irşade mütalik, hidayete mütalik hususları duyamıyorsa, yani işitemiyorsa, kişi manasına varamıyorsa, o kişi sağırdır. Eğer o duyduklarını kalbine indirdiğinde idrak edemiyorsa, derin anlayışın sahibi olamıyorsa, öğrendiklerini kendisine mal edemiyorsa, o zaman da idraksizdir. Böyle insanları Allah Teala sağır oldukları için ölüler diyor, kör oldukları için ölüler diyor, idrak edemedikleri için ölüler diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidir. Mezardaki ölülere sen mi işittireceksin diyor. Allah Teala hiç ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine yürümesi için, başkalı insanların içinde yürümesi için nur verdiğimiz kişiyle diğerleri bir olur mu diyor. Ölüyken dirildiğimiz yer neresi? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz yer. Nereye dirildik? Bu dünyaya dirildik. Gözlerimiz bu dünyadaki irşat makamını görmeye başladı. Hidayetçiyi görmeye başladı, hidayetçi olarak. Kulaklarımız hidayetçinin teslimlere mütalik söylediklerini işitmeye başladı, manasına varmaya başladı. Kalbimiz daha ileri gitti, o söylediklerini irşat makamının, hidayet makamının idrak etmeye başladı. Böyle bir insan dirilmiştir. Nereye yönelik olarak dirilmiştir? Bu dünyaya yönelik olarak dirilmiştir. Ondan evvel tarif veriyor Allah Teala. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Araf 179. Onların gözleri vardır, görmezler. Onların kulakları vardır, işitmezler. Onların kalpleri vardır, fıkıh etmezler, idrak etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Onların ölü olduğunu bu tarzda anlatıyor Allah Teala Araf 179'da.

makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerindeki ekinde alınmış, kalplerine ihbat konmuştur diyor Allah Teala Haç 53. Öyleyse böyle bir dizaynda kişi dünya hayatında bir ölüyken dünya hayatında dirilmiştir. Kaçıncı basamaktayız? Beşinci basamakta gözlerindeki hicab-ı mestüre, altıncı basamakta kulaklarındaki bakra, yedinci basamakta kalbindeki ikindet alınmış ve yerine ihfat konulmuştur. Kişi dünya hayatına ait olmak üzere, dünya hayatını yaşamak üzere diriltilmiştir. Yedinci basamaktayız. Sonra 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşır. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. 26. basamakta yeniden gözleri ve kulakları açılır ve kişi fıkıh ettiği şeyleri fuat etmeye başlar. Dirilmişti. Üçüncü basamakta bu dünyaya göre dirilmişti. Ama gayba göre gene ölü olması devam ediyordu. Dünyayı anlamaya başlamıştı kişi. Fiziğin ötesini değil. Ama ne zaman ki hikmet sahibi olur kişi, o zaman bir defa daha ölüyken dirilir. Bu dünyaya göre hayatta olan kişi, bu dünyanın ötesi için, diğer alemler için ölüdür. Ama kalp gözü açıldığı zaman, kalp kulağı açıldığı zaman, kalbindeki hassa, idraki, dünya idrakini sağlarken, onun ötesine ait, gayba ait idraki de sağlar. Böylece kalbindeki idrak müessesesi fuade dönüşür. Evvelce fıkıh ediyordu. Ve fıkıh ettiği sürece gayba ait olan bir hayatta ölüydü. Ama kalp gözü ve kalp kulağı açıldı. Ve kalbindeki idrak hassası, fıkıh hassası fuade çevrildi. Ve gayb alemleri içinde, fizik alemin dışındaki alemler içinde ölüyken hayata getirildi. Öyleyse ikinci defa dirildi kişi. Ve hikmet sahibi oldu. İşte hikmet sahibi olmanın dört temel vasfını söyledik. İki de vasıf şartını söyledik. Ve üçüncüsü, yani hepsinin toplamını yaparsak, yedincisi hikmettir. Kişi hikmet sahibi oldu. Hikmet sahibi kimdir? Hikmet sahibi her şeyden evvel doğru hükmün sahibidir. Niçin o doğru hükmün sahibidir de başkaları değildir? Çünkü hüküm kendisine ait değildir. Allah'a aittir. Allah'tan sorar, hükmü alır ve o hüküm doğrudur. Öyleyse ehli hüküm olan kişi ehli hikmettir. Hikmet ehli gayba kalp gözü açık olandır. Gaybı kalp kulağıyla işitebilen kişidir. Ve artık
fıkıh hassasının sahibi olan

insan kalbine yeni bir hasta ilave edilmiştir. Fuat. Artık fizik ötesinin de idrakine varmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ikinci defa diriltmesiyle kişi hikmet sahibi olur. Evvela dünya hayatına diriltilmiştir, sonra gayb alemine diriltilmiştir. Fiziğin ötesine diriltilmiştir. Zaten adı Ulul Elbab, lüplerin sahipleri, beş duyumuzda algılayabildiklerimizin dışındaki algılamaların sahipleri demek. Lüp, çift be ile yazılır. Beş duyumuzda algıladıklarımızın ötesindeki hissiyatı ifade eder. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yeni bir merhalede aynen yakin sahibi olursunuz. Niçin aynen yakin diyor Allah Teala bu noktaya? Çünkü ilmel yakinde gaybde Rahman'a, Allah'a iman edersiniz. Onun sesini duymamışsınızdır. Onun gösterdiklerini görmemişsinizdir. Ona sorduğunuz zaman cevap alamamışsınızdır. Onun için Allah vardır diye kesin olarak inanırsınız. Ama bu inancınız, imanınız gaybi imandır. Ne zaman ki siz Allah'ın size gösterdiklerini görmeye başlarsınız ki Ulul Elbab makamında yalnız zemin katın sırlarını, zemin kattaki ana dergahın sırlarını görebilirsiniz. O zaman Allah'ın gösterdikleriyle Allah'ın varlığını kesin olarak gaybi imandan tahkiki imana döndürürsünüz. Allah'ın gösterdikleriyle kalp yüzünüzde görmeniz sebebiyle. Kalp kulağınızla Allah'ın söylediklerini işitmeniz sebebiyle de bir defa daha tahkiki imanın sahibi olursunuz. Allah'ı değil, Allah'ın gösterdiklerini görmek, Allah'ın söylediklerini işitmek, bu hikmetin başladığı yerde tahkiki imanda başlar demektir. Yedi vasıf kişiyi Ulul Elbab kılar. Ulul Elbab hikmetin birinci kademesidir. Birinci makamıdır. Hikmetin ikinci makamı ihlas makamıdır. Allah Teala ihlas makamının sahipleri için diyor ki onlar emredilmediler. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Ancak Allah'a nefslerinin kalbi halis olan muhlis kullar olmakla emrolundular. Liyabudullâhe, Allah'a abd olmak için, muhlisine, muhlisler, muhlis olarak, nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek, nefsinin kalbini halis kılmış olarak, lehuddine, onun dininde, Allah'ın dini için
nefslerinin kalbini halis kılmışlar olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Hünefaya hanifler olarak. Bütün teslimlerde hanif kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Hanif kelimesi de teslimlerin şifresidir Kur'an-ı Kerim'de. Ruhunuzu Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Fizik vücudunuzu hanif olarak teslim edersiniz. Nefsinizi hanif olarak teslim edersiniz. Ulu'l-Elbab'da Allah-u Teala hanif kelimesini kullanmıyor. Ama İhlas'ta kullanıyor. Öyleyse teslim, nefsin teslimi Ulu'l-Elbab makamında değildir, İhlas makamındadır. Şifre orada kullanıldığı için. Şifreye dikkat edin. Hanif kelimesini Allah-u Teala fizik vücudun tesliminde de kullanıyor. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah-u Teala. O kişi bunu hanif olarak gerçekleştirmiştir diyor. Ve Allah Hazreti İbrahim'i halil kıldı, kendisine dost kıldı diyor Allah-u Teala. Hanif olarak gerçekleştirdi diyor. Ve Allah'a yönelip takva sahibi olduktan sonra kişinin hanif olduğunu Allah-u Teala hanif dininin özelliklerini verdikten sonra söylüyor. Diyor ki, hanif olarak kendini dine ikame et. O hanif dinine ki, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve ondan sonra diyor ki münibine ileyhi ve yettekun. Allah'a yönel ve ondan sonra takva sahibi ol. Yöneldikten sonra Allah'a ulaş ve takva sahibi olun. Hanif olarak diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada da ruhun Allah'a teslimi var. Allah'a yönelmek ve ruhu Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırması ve kişinin Allah'a yöneldikten sonra takva sahibi olması. Öyleyse üçüncü defa hanif olmak İhlas makamında geçiyor. İhlas makamında birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını birer birer göreceksiniz. Yedinci katın yedi tane alemini de gösterecek Allah-u Teala size. Ve sitetin müntahayı görene kadar ihlas makamının sahibisiniz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Ve hikmet müessesesi hala devam ediyor. Hikmet ünitesine geçmediniz. Tövbe-i Nasuh'a davet ediyor Allah-u Teala sizi. Göğün yedi tane katını, Sitret-i Münteha'ya kadar yedinci katın yedi tane alemini gösterince, Sitret-i Münteha'yı gösterdiği anda İhlas makamı bitiyor. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz ve nefsinizin Allah'a tesliminden sonra İhlas makamı bitiyor, salah makamına geliyorsunuz. Salahın birinci
kademesi tövbe-i nasuhtur. İkinci kademesi mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahların örtülmesidir. Üçüncü kademesi bu günahların sevaba bu burada üçüncü kademede salah nurunun başınızın üzerine Allah-u Teala tarafından verilmesidir. Dördüncü kademesi ise irşada ulaşmanız. İrşada ulaştığınız zaman hikmet makamı biter. Öyleyse hikmet makamı ulu'l-elbab makamını bütünüyle kaplar. İhlas makamını bütünüyle kaplar. Salah makamının yedi kademesinden dördünü kaplar. Hikmet buraya kadar devam eder. Ve irşada ulaşırsınız. Dikkat edin ki ruhunuzu teslim etmek de üzerinize farz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek de üzerinize farz. Nefsinizi teslim etmek de üzerinize farz. İrşada ulaşmak da üzerinize farz. Allah-u Teala daimi zikre ulaş emri vermekle ihlas makamına ulaşmayı farz kılmış oluyor. Ulu'l-elbab makamına, ihlas makamına ulaşmayı farz kılmış oluyor. Ve Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde irşada ulaşmayı da farz kılıyor. Diyor ki ucibu davete da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi le'allehum yarşudun. Bize dua edildiği takdirde dua edenlerin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Amin olsunlar. Allah'a ulaşmayı dilesinler ve irşada ulaşsınlar. O takdirde diyor Allah-u Teala ben onların davetine icabet ederim. İşte hikmette de Allah-u Teala kişiyi ta irşada ulaşıncaya kadar hikmet makamını muhtevası içinde tutuyor. Ve hikmet makamı ulu'l-elbab makamını tamamen, ihlas makamını tamamen, salah makamının da ilk dört kademesini kapsıyor. Burada kişinin aynel yakin kademesinde olması söz konusudur. Hakkul yakine kişi hikmetin ötesinde ulaşır. Öyleyse kim irşada ulaştıktan sonra iradesini de Allah teslim ederse o hikmetin ötesine geçmiştir. Ama hikmet üç makamda da devam eden bir vetiredir. Allah'ın katında da kıymetli mevkidir. Sadece hakkul yakin takvasına ulaşanlar hariç diğer dizaynın en üstün kişileridir bunlar. Allah-u Teala'nın iradesini de teslim alarak irşat makamına tayin ettiği kişilerin en üstünleri hikmet sahipleridir. İradesini Allah'a teslim edenler de hikmet sahibidir. Onların bir üstündeki makamda bulunan Resuller de, bütün kavimlerdeki Resuller de hikmet sahibidir. Devrin imamı da hikmet sahibidir. Ama son üç makam, yani iradesini Allah'a teslim edenler, Resuller ve Nebiler veya Resullerden huzur namazının imamlarına tayin edilenler, onlar hikmetin ötesindeki bir hikmetin sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle beraber olmaya can dayanmaz. İşte gene bir mutlu bir saat gerilerde kaldı. Gene bir Kur'an-ı Kerim gezisi yaptık birlikte. Onun esas hükümlerini bir bir şerh ettik. Ve de
hikmeti ve hikmet ünitesini tavaf ettikten sonra tekrar yerimize geri döndük. Ve Kur'an-ı Kerim'in bir takım şifrelerini öğrendik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحه مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. Allah'ın sizden istediği yegane şeyden. Allah sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Bütün emirleri sizleri cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmak üzere indirmiştir. Ayrıca her emri sadece mutluluğu oluşturmanın bir vasıtasıdır. O kadar. Allah Teala hiçbirinizin üzülmesini istemez. Şu dünyada dünyanın en mutlu insanlarından biri olmanızı ister Allah-u Teala hepinizden. Ahirette de mutlaka cennete girmenizi ister. Cennetinde en üst bölümlerine ulaşmanızı ister. İsteği hepiniz için budur. Hepiniz kabiliyetinize göre yapabildiğiniz, hedeflere ulaşmakta gösterebildiğiniz gayrete göre, iradenizi hangi ölçüde kullanabilecekseniz, o seviyede bir cennetin sahibi olacaksınız diye ümit ediyoruz. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hepiniz insansınız, hepiniz mutluluğa layıksınız. Mutsuzluğunuz sadece sizin eserinizdir. Mutluluğunuzda ise mutlaka Allah'ın sizin yaptıklarınızın çok daha ötesinde bir payı vardır. Dikkat ediyor musunuz söylediğimize sevgili kardeşlerim? Mutluysanız burada Allah'ın çok büyük bir payı vardır. Çünkü O sizi mutlu kılmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Siz ona bir verirsiniz, O size bin verir. Ama aslında sizin yaptıklarınıza karşı verecekleri ölçüyledir. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından mükafat alırsınız. Amel defterinize pozitif dereceler yazılır ve de yazılırsa en az 10 katı yazılır. Daha öteye geçtiniz, 14. basamağa ulaştınız, 12 tane ihsanla tabi oldunuz. Bu noktadan itibaren 10 katı değil 100 katı vermeye başlar. Daha sonra bu 100 kat ruhunuz ikinci gök katına ulaştığı zaman 200 kata, üçüncü gök katında 300 kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 400, 500, 600, 700 kata ulaşır. Ve bu güzellikleri yaşamaya devam ettiğiniz sürece hep bir tek sevabınıza karşılık amel defterinize tam
700 derece yazılır. O hep verir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok sevildiğinizi, Allah Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizi bir bilseniz, o zaman onu daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Hep ümidimiz o ki bir gün hayran olmak noktasına da inşallah ulaşırsınız. O Allah, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi mutlu kılmaktan başka hiçbir talebi yoktur. Allah Teala emir vermiş, namaz kıl diyor. Namaz kılmanın bir zevk olduğunu biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi kalk gözünüz açık olarak namaz kıldığınızı düşünelim. Önünüzde duvar yok. Önünüzde alemler var. Gözünüz kapalı da olsa, açık da olsa alemlere bakıyorsunuz. Bütün kainat önünüzde grup grup açılıyor. Ve namazınızı kılarken Allah'a bakıyorsunuz. İnşallah bir gün onu görmeyi Allah Teala size de nasip kılacaktır. O zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Allah'ın zatını gören. Son bulmacada çözülmüş olacak. Sevgili kardeşlerim, sırların sonuncusu Allah'ın zatıdır. Onun için Hakkul Yakin ismi verilmiş buna. Hakka yakin hasıl etmek. Hakkın zatına yakin hasıl etmek. Hakkın zatını görmek. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz Hakkul Yakin'in sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, en primitif seviyede, iptidai seviyede, başlangıç seviyesinde Allah-u Teala'nın size mutluluk vermesi mümkün mü? Tabii mümkün. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı her şeyi, geride kalan her şeyi Allah yapacak. Dört başı mamur bir mutluluk işte sizi bekleyen odur. Allah-u Teala'nın size vermek istediği odur. Hem dünya saadeti sizin olacak, hem ahiret saadeti sizin olacak. Hani cennet cennet derler ya, birçok insan cennete gitmeyi ümit bile edemez. Sahabenin bile derler, 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalan sahabe bile cennete girememiş Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi oldukları halde, onun devrinde yaşadıkları halde ben mi gideceğim cennete? Bu zavallı pesimist kardeşlerimiz büyük bir günahın, hatanın içindedirler. Hem günahtır. Neden günahtır? Çünkü Allah'ın ayeti resmen inkar ediliyor. Hem de yazıktır. Bu kardeşlerimiz yanlış bir inançla kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Hiç ümitleri olmadığı için ibadet yapsam ne olacak diyor, yapmasam ne olacak, tabi olsam ne olacak, tabi olmasam ne olacak. Onlar sahabeye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Gene kurtulamamışlar. Ben mi kurtulacağım? Yalan diyoruz. Bunu size kim söylemişse yalan söylüyor. Hep yalanlar üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Doğrusu ne? Doğrusu Allah'ın söylediği. Araf suresinin, affedersiniz, Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesi.
157. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Ayette başka şeyler de var ama hepsi bir tarafa. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Felah biliyorsunuz hem cennet saadetini hem dünya saadetini ifade eder. Felaha ermek, ruhu Allah'a ulaştırmakla beraber yürüyen bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah Teala 5-6 aylık bir ömür vermişse mutlaka o kişiler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Pardon, yanlış oldu. Onlar ulaştırmayacaklardır. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Hadi gelin bakalım ne söylüyor Allah Teala bu konuda. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hepsi bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Haberler nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz? Yoksa mı? Bu sözün dini bildiklerini iddia edip de ondan aslında haberleri bile olmayan din alimlerine, o insanların yazdığı kitaplardan öğrendikleri ilimle başkalarına ilim satanlar, bir Kur'an-ı Kerim'i öğrenseler, o zaman hepsi, sevgili kardeşlerim, o zaman hepsi biz size neyi söylüyorsak onu söyleyecekler. Onların da karşımıza sizler gibi dizilip söylediklerimizi öğreneceği günler geliyor. Dikkat edin, söylediklerimizi öğrenecekleri diyoruz. Öğrenecekler. Şu anda bilmiyorlar ve bilmedikleri için bu yanlışları yapıyorlar. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemenin bir kurtuluş olmadığını, dilememenin insanları mutlaka cehenneme götüreceğini bilmiyorlar. Birçok öğretim üyesi bugün insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. Kur'an'ın hükümleri onlar için bir kıymet ifade etmiyor. Varsa yoksa insanların yazdıkları kitaplar. Sevgili kardeşlerim, ya kitaplar Allah'ın yazdıklarına aykırıysa, ki her noktasını ispat edebiliriz. Allah'ın ilmi ise son derece açıksa, açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Açık ve kesin, bunun manası o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasıdır. Bunun manası o kişinin dünya saadetinin yarısından fazlasına sahip olmasıdır. Bitti. Sevgili kardeşlerim, bir dilek ve onun karşılığında Allah'ın verdiği muhteşem bir hediyeler dizisi, ihsanlar dizisi, nimetler dizisi. Daha ne yapsın Allah Teala? Sizi mutlu kılmak için daha ne yapsın? Soruyorum size. Ey benim sevgili kullarım diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bunun manası diyor üçüncü kat cennettir diyor. Bunun manası diyor dünya saadetinin
yarısını mutlaka o kişinin o günden sonra mutlulukla geçirmesidir diyor. Ve yoluna devam ederse bu yarı bütüne ulaşır. Dünya saadetinin bütünü cennetinde 7. katına kadar ulaşır. Ulaşır mı? Deneyin. Sevgili kardeşlerim, diyorum ki siz mutsuzsunuz. Yoksa mutlu musunuz? Allah'ın yoluna girmeyenler, sizlere sesleniyorum. Allah'ın yoluna girmeyenler bile fazla bir laf. Daha basitini kullanalım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Mutsuzsunuz. Hanginiz mutlu olduğunu iddia edebilir ki? Onun için hep paralar kazanmaya çalışırsınız. Zannedersiniz ki çok para kazanırsanız mutlu olacaksınız. Olamazsınız. Şu ülkemizdeki ve bütün dünyadaki çok para kazananların haline bir bakın. Kimisi transandantal meditasyon yapıyor. Sanki kendisini transandantal meditasyon mutluluğa ulaştırabilecekmiş gibi. Bir servet denizin içinde yüzerken meditasyondan, yani şeytandan ümit bekleyen zavallı insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, öğrendikçe hayranlık seviyeniz devamlı yükselir. Seviyeden seviyeye de fark var yani. Önce Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. En sonra da hayran olacaksınız. Hayranlık da giderek artacak. Zaten onun sizi ne kadar sevdiğini bir bilseniz ondan vazgeçemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece sizden sizin mutlu olmanızı ister. Bu açıdan meselemize baktığımızda şunu görürüz. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir, mutluluk davetiyesidir. 2. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Saadete nasıl ulaşacağınızı gösteren en sağlam delildir. En sağlam yönlendiricidir. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala garanti veriyor. Ey insanlar diyor, bana ulaşmayı dileyin, tamam diyor, yeter. Geri kalanını siz yapmayacaksınız, ben yapacağım. Sizin ruhunuzu siz dünya hayatını yaşarken kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Siz sadece isteyeceksiniz, ben de sizin istediğinizi gerçekleştireceğim diyor. İşte sevgili kardeşlerim, mutsuzsanız, sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar mutsuzsa, insanlara bakın, kimler mutsuzsa o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oluşur. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dilemiyorlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Bunca yıldır Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz bu dünyada da mutsuz olursunuz. Gideceğiniz yerde cehennemdir demekten dilimizde tüy bitti.
Ama insanların çoğu sakalımız beyaz olmasına rağmen gene de bizi dinlemiyor. Hani birçok kişi sakallarım yok ki beni dinleyesiniz. Beyaz siyah sakallılar, sakallarım beyaz değil ki beni dinleyesiniz derler ve onu dinlememenizi haklı görürler. Biz o beyaz sakalların sahibiyiz. Ama gene insanların çoğu bizi dinlemiyor. Sevgili kardeşlerim, şu şeytan var ya şeytan, ki onun şu dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Bizi bulsa bir kaşık suda boğacak. Ama hiçbir şey yapması da mümkün değil zavallının. En çok üzüldüğü, huzursuzluk duyduğu, sıkıldığı da bu. Onun bütün oyunlarını boşa çıkarmamıza rağmen bize hiçbir şey yapmasının mümkün olmaması. Sadece bize değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın yoluna giren hiç kimseye. Ne haber? O Allah bizim koruyucumuz. Öyleyse şeytan bir yalnız mahluktur. Tek başına kendi karanlık dostlarıyla beraberdir. Biz Allah'ın dostuyuz. Allah da bizimle beraberdir. Öyleyse şeytanın bize diş geçirememesinin arkasında biz mi varız? Hayır. Allah var. Diyor ki, eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. İşte şeytanın diş geçiremeyeceği bir insan yaşıyor bu dünya üzerinde. O biziz. Ne büyüsü, ne hüddamı, ne hipnozu, ne afur tafuru bizi hiç mi hiç etkilemez. Ben ise o kılıktan kılığa girer, görüntüleriyle insanları korkutmaya çalışır. Neden bizim karşımızda korkutucu en ufak bir hüviyeti yoktur? Çünkü Allah bizimle beraberdir. Ama biz onu korkuturuz. Çok iyi bilir dünyadaki en büyük düşmanının biz olduğunu. Ha bir şey daha, biz ona düşman değiliz. Sadece o bize düşman. Ama Allah-u Teala da biz Allah'ın dostu olduğumuz için bizim dostlarımıza da onun bir şey yapmasına engel olur. Halep oradaysa arşın burada. Biz bir toplulukuz. Allah'ın dostları. Mihir camiası. Öyleyse Allah Teala bize imkan verdiyse, Allah Teala bizi yetkili kıldıysa, bu Rabbimize olan hayranlığımızın artmasına sebebiyet verir sadece. Onun korunması altında bulunmanın, onun sığınağında olmanın sonsuz mutluluğunu ömrümüz boyunca bu dünyada yaşayacağız. Sonra da gene yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, buradan her şey öyle güzel görünüyor ki, bu güzellikler arasında mutsuz olmak neden? Neden mutlu olmak varken mutsuz insanlar var? Onları mutlu kılacak olan şey sadece bir tek dilek olduğu halde nasıl oluyor da iblis bu insanların hepsini kandırıyor ve dilemiyorlar Allah'a ulaşmayı, dilemiyorlar.
Sevgili kardeşlerim, bir çağda yaşıyoruz. Bu çağın adı Hidayet Çağı. Ve şeytan dalaleti temsil eder. Allah ise hidayeti temsil etme görevini bize tevdi etmiştir. Şu dünya üzerinde hidayetle vazifeli olan, hamdolsun ki Allah-u Teala'ya sonsuz hamdimizle, şükrümüzle, göğsümüzü gere gere, alnımız açık, yüzümüz pak, söyleriz ki, evet, o hidayetin bugün yeryüzündeki temsilcisi biziz. En çok merak ettiğimiz şey de şu dindar geçinen insanlar acaba neden bunun doğru olup olmadığını Allah'a sormazlar da şeytanın esiri olurlar? Yapılacak iş çok mu zor? Bunca din konusunda kendisini lider gören insanlar var. Allah'tan bir yetki verilmediği halde bu insanlar acaba neden bir hacet namazını kılıp da Allah'tan sormazlar kim olduğumuzu? Hı? O zaman sülh ve sükun gelmeyecek mi dünyaya? Öyleyse size şeytan sahip olmuyor mu? Din adamı olarak geçinip de hacet namazını kılıp bizim kimliğimizi sormayanlar, size sesleniyorum. Kendinize ve milletinize karşı ve İslam alemine karşı haksızlık etmiyor musunuz? Hangi hak ve sıfatla bizim kimliğimiz hakkında siz karar vermek yetkisini kendinize görüyorsunuz? Buna cevap verebilecek olan var mı aranızda? Hangi hak ve sıfatla bizi falanca falanca falanca yere yakıştırıyorsunuz? Kimliğimiz hakkında siz karar vermek yetkisinin nereden sahibi oluyorsunuz? Bizim kimliğimizin sahibi Allah'tır. Öyleyse yolu göstermiş. Hacet namazı kılacaksınız. Allah'tan soracaksınız. Biliyorum şeytanın size neler söylediğini. Sorup da doğru cevabı alırsanız onun elinden hepiniz yok olacaksınız. Elinin altından uzaklaşacaksınız. Allah'ın yolunda olacaksınız. Gerçekten Allah'ın yolunda olacaksınız. Size bizden sorun mu diyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cebrail kardeşim bana iki tane namaz öğretti diyor. Birisi hacet namazı, birisi de istihare namazı. Yani her zaman kılınan yedi vakit namazın dışında beş vakit değil, yedi vakit. Bir vakfının mensupları yedi vakit namaz kılarlar. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi. O yedi vakit namazın dışında bir sual sorulacaksa, uygun mu değil mi diye sorulacaksa, bir karar verilmek üzereyse, o kararın uygun olup olmadığı sorulacaksa, o zaman istihare namazı kılınacak. Mutlaka boy abdestiyle. Birinci rekat. Fatiha'dan sonra kulya eyyühel kafirun. İkinci rekat Fatiha'dan sonra ihlas. Ve de renk göreceksiniz. Gördüğünüz renk yeşil veya beyazsa uygundur. Gördüğünüz renk kırmızı veya siyahsa uygun
değildir. Ya da birincisi hayırlıdır, ikincisi hayırlı değildir. Ama kimlik konusunda bu yapılmaz. Hacet namazı kılınır. Dört tekatlık bir namaz. Mutlaka boy abdesti alacaksınız. Perşembeyi cumaya bağlayan gece kılacaksınız. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Filat, Nas. Teşebbüs miktarı oturmak. Üçüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Filat, Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Filat, Nas. Aslında çok basit. Yani bir kitaba bakmaya bile gerek yok ezberlemek için ne olduğunu. Sadece birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi. Onun ötesinde ikinci, üçüncü ve dördüncü namazlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunacak. Ve soracaksınız Allah-u Teala'dan. Kimiz biz? Bunu bizim söylemememiz lazım. Sorumluluğu hisseden hepinizin bunu Allah'tan sorması lazım. İblis rüyayla amel olunmaz der. Allah Teala da hacet namazını farz kılmıştır. Allah'tan sorulmasını ister. Açık ayet-i kerime. Aranızda nizaya düşmeyin. Nizayı Allah'a ve Resulüne ulaştırın. Açık ve kesin emir. Allah'a bir tek şekilde ulaşabilirsiniz. Hacet namazını kılarak ve Allah'tan eğer gerçekten istiyorsanız cevabı mutlaka cevabı alırsınız. Ha inanmadınız. Olabilir. Ama tekrar kılın. Tekrar aynı şeyi göreceksiniz. Tekrar kılın. Tekrar aynı şeyi göreceksiniz. Allah'ın hakikatini. O zaman ne dediğimize dikkatle bakın. O zaman ayrılıklar biter bu dünya üzerinde. O zaman birlik ve beraberlik oluşur. Allah'tan görerek Allah'ın söylediğinden %100 emin olarak kulübe gireceksiniz. O Allah'tır. Bütün dünyanın sulh ve sükun içinde olmasını istiyor. Bu sulh ve sükuna ulaştıracak olan ise o biziz. Şeytanla ve onun hempalarıyla yapılacak olan dünya üzerindeki bu mücadelenin mutlaka bizim tarafın galibiyetiyle biteceğini bilmenizi istiyorum. Çok uzakta değil. Öyleyse ne duruyorsunuz? Muhatabınız ben değilim. Muhatabınız Allah. Ve hepiniz sorumlusunuz. Dünyanın geleceği inananların, bütün dinlerdeki inananların aslında bir tek dinin var olduğunu, dinlerin mevcut olmadığını öğrenmesiyle başlayacak. Dinler yok. Bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Arapça adıyla İslam dini, bütün peygamberlerin onlara bağlı olanlarla birlikte yaşadığı tek din, kainatın tek dini. Herkes aslında aynı dinin mensubu. Ama bir korkunç vakayla karşı karşıyayız. 21. yüzyılda
neyle karşı karşıyayız? Dinin içinde bulunan insanlar şeytanla savaş vermiyor. Birbirleriyle savaşıyorlar. Hala anlamıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim dinler yoktur diyor. Birden fazla din hiç olmadı diyor. Bakınız ne diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Onlara verdiğimiz şeriatı, aynı şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Bu talebini müşrikler hazmedemediler diyor. Onlara bu tek din talebin ağır geldi diyor Allah-u Teala. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yani onları, sadece onları evliya yapar diyor. Evliyası yapar diyor. Allah'ın evliyası, Allah'a ruhunuzu ulaştırmadan Allah'ın evliyası olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman yapmanız gelen şeyi yapacaksınız? Allah'a ne zaman müracaat edeceksiniz? Hala anlamıyor musunuz? Söylediklerimi incelemek zahmetine bile girmiyorsunuz. Onları incelediğiniz gün, bugün dünyanın hiçbir yerinde bu söylediklerimizin söylenmediğini ama Kur'an'ın %100'ünü ifade ettiğini göreceksiniz. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Yüzlerce üniversitede Kur'an anlatılmıyor. Allah'ın bütün hakikatleri yok edilmiş durumda. Hangi hakikatlerden bahsediyoruz? İnsanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün dinlerin temelini oluşturan 7 tane safa, tek bir dinin temelini oluşturan 1. safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safa, 12 tane ihsanla, Allah'ın verdiği 12 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak. İşte din adamların hepsine en ağır gelen bu. Oysa ki bundan evvel Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren zaten kurtulmuş olacaklar. Bu ne inat? Bu ne şeytana tabiiyet? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Ne diyoruz size? Açın Kur'an'ı, söylediğimiz ayetleri birer birer bakın.

Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Onlar bize mülaki olmayı, yani dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar dünya işleriyle mutmain olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Suçları ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Öyleyse hiçbir üniversiteden duymadığınız bir öğretiden bahsediyoruz size. Ama sizi mutlaka kurtuluşa götürecek olan bir öğreti bu. Öyleyse Allah'ı bu kadar hafife alamazsınız. Bugünkü temsilci biziz. Bu görev bize verildi. Öyleyse söylediklerimi incelemek mecburiyetindesiniz. Eğer din adamı diye geçiniyorsanız bunu yapmaya mecbursunuz. O zaman sizden ne kadar farklı olduğumuzu göreceksiniz. Eğer biz Arapçayı doğru dürüst bilmiyorsak, şu dünyada hiç kimse bizim verdiğimiz ilmi size veremiyorsa ve sadece biz şeytanı bütün boyutlarıyla devre dışı bırakabiliyorsak, o zaman biz kimiz? Nasıl oluyor da bizim kardeşlerimize şeytan büyü yapamıyor? Nasıl oluyor da cinler bizim kardeşlerimize saldıramıyor? Arkasında ne var acaba? Ait olduğunuz yer ne olursa olsun. Tahkik etmeden reddetmek bu devrin, özellikle bu devrin 21. yüzyılın en büyük günahıdır. Dikkatle bakın ki o günahın içinde olmayasınız. Özellikle cemaat liderleri, sizlere sesleniyorum. Hepinizin boynunuzun borcudur. Hepiniz Allah'a sormak mecburiyetindesiniz. Kim olursanız olun, kendi insan kanaatinizle doğruya ulaşmanız mümkün değildir. Mutlaka ondan, Rabbinizden, Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Günler hızla geçiyor. Allah'ın koymuş olduğu zaman o giderek sona yaklaşıyor. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Bundan 14 asır evvelki İslam'ı tetkik ettiğiniz zaman bizim şu anda yaşamakta olduğumuz İslam'ı göreceksiniz. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse mutlak olarak kurtulur. Evet. Şimdi çoğunuz diyeceksiniz ki böyle saçmalık olur mu? Dinin D'sini bilmeyen insanlar Allah'a ulaşmayı diliyor diye kurtuluşa ulaşacaklar. Evet. Dinin D'sini bilmeyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda kurtuluşa ulaşacaklar. Siz dinin her tarafını bildiğini iddia edenler, size sesleniyorum. Neyi bildiğinizi zannediyorsunuz? Haberiniz var mı İslam'ın 7 tane safhasından? Allah'a ulaşmayı dilemekten,

0: irşat makamına ulaşıp tabi olmaktan, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırıp teslim etmekten 3 oldu. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmekten 4, nefsinizi Allah'a teslim etmekten 5, daimi zikirle. İrşada ulaşmaktan 6 ve iradenizi de Allah'a teslim etmekten 7. Çoğunuz bunca yıllık din hayatınızda ilk defa duyuyorsunuz bunları. Öyle değil mi? Öyleyse hiç düşünmeyecek misiniz? Biz bunları nereden öğreniyoruz? Hanginiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini bizim açımızdan açıklayabildiniz bugüne kadar? Kur'an'ın ruhunu bilmeyen insanlar onun hadislerini açıklayamaz. Öyleyse öğreten Allah'tır. Bunu hiç unutmayın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani münip oldular. Oldular mı? İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي diyor ki Allah-u Teala, onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. اَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele, onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'a enabi olmakla bütün sahabe ilk kulluğa ulaşmışlar. Birinci safa, birinci kulluk. Ve müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini almışlar. Ne yapmışlar? Şeytanı da, insan ve cin şeytanları da devre dışı bırakmışlar. Birinci aşama. İkinci aşamada ne vardı? İkinci aşamada irşat makamına 12 tane ihsanla ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah anında işitir, bilir ve görür. Ve derhal tecelliye başlar. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarınızdaki bakrayı alır. Kalbinizdeki ikinleti alır. Yerine ihfat koyar. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzü şerreler yarar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Huşuya ulaştırır size. Hacet namazını kıldığınız zaman, o inanmadığınız hacet namazını kıldığınız zaman size mutlaka mürşidinizi gösterir. Ona ulaştığınız zaman da kalbinizin içine imanı yazar. Ve de nefs tezkiyesi yapmaya başlarsınız zikirle. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşıp da tabi olmadılar mı? İddia etmekten hiç utanç duymadığınız o sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir demek yeter mi? Putperestler de gördüler onu. Ateşe tapanlar da gördüler. Puta tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da, Yahudiler de gördüler ama hiçbirisi sahabe olmadı. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. İşte bu tabiyet hamdolsun ki kimse tarafından inkar edilemiyor. Yoksa onu da inkar etmeye birçok kişi kalkardı. Öyleyse burası ikinci safa. Bütün sahabe tabiyetini gerçekleştirmiş. Üçüncü safhaya geliyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 50'den fazla farz ayeti var ama 12 tanesi en özünü temsil ediyor farzların. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Allah Teala Rad 20-21-22'de şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Mizaklerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Hepsi o hedefe ulaşmışlar. Üçüncü safa. Ne oldu? Bunların hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri ve Allah'ın bize öğretisi. Öğrenmeye niyetlendiğiniz zaman size de öğreteceğiz. Sonra 28 basamağın 3. basamağında Allah'a ulaşmayı dilerseniz, 14. basamağında irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. 21. basamakta sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde ise %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 fazilet, fazıllar, %2 de rahmet nuru. Ve ruhunuz Allah'ın zatına siz ölmeden evvel ulaşır. Allah'ın zatında 22. basamakta yok olur. İşte Allah'ın evliyası oldunuz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a da ulaştırmışlar. Ne oldu? 3 tane safa Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi dilemiş. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak, hepsi tabi olmuş. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak, hepsi ulaştırmış. Sonra bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmiş. Etmiş mi? İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beçimizi Allah'a teslim ettik diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beçimizi Allah'a teslim ettik. De ki diyor Allah Teala onlara, bunu söyle diyor. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 25. basamağa bütün sahabe ulaşmışlar. Hepsi ruhlarını teslim ettikten sonra fizik vücutlarını da teslim etmişler. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşmışlar. Yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar mı? Bakınız ne diyoruz Zümer Suresi'nin 18. ayeti girmesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbab olmak, lüplerin sahipleri olmak, daimi zikrin sahibi olmak. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde ulul elbab kullarım için ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe daimi zikre de ulaşmışlar. 27. basamak. Sonra mı? Elbette sonrası da var. nefslerini teslim etmişler böylece Allah-u Teala'ya. İrşada ulaşmış bütün sahabe. Hücurat suresinin 22. ayet-i kerimesi. 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinlemiş olsaydı bundan zarar görürdünüz. Bundan zarar görürdünüz. Hatta lanetine bile uğrayabilirdiniz Allah-u Teala'nın. Ama Allah-u Teala size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki, iradelerini de Allah'a teslim edip bu altıncı kademeden sonra yedinci ve son kademeye de ulaştırmışlar mı? İradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin bu irade teslimini gerçekleştirdiklerini, bir hakkın takvanın sahibi olduklarını, teslimi külliyle Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Ve Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de bütün sahabenin irşat makamına zaten tayin edildiğini, hepsinin mürşit olduğunu söylüyor. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de, bir de onlara, ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Hepsi kendisine tabi olunan mürşitler olmuşlar. İşte İslam'ın 7 safhası, işte sahabe, işte Kur'an-ı Kerim. Hala bir şeyler söyleyecek olan varsa bize ulaşsın. Ama önce Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Bu hepinizin sorumluluğudur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden, Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İşte Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması sizlerin gayretine bağlı. Her geçen gün ruhunuzun size hakimiyetini sağlamak mı istiyorsanız çok zikir yapacaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız. Unutmayın, 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa, tabi olanların hepsi daimi zikre ulaştılar. 14 asır sonra bugün sizler hayattasınız. Hepiniz için hedef odur. Bir gün hepinizin inşallah ulaştığını görmek istiyorum. Ve bunu yapabilecek olan yapıdasınız hepiniz. Hepiniz bunu yapabilecek olan standartlarla yaratıldınız. Fıtratınızda daimi zikre ulaşmak var. Öyleyse Allah'ın size verdiği imkanı kullanın. Her akşam düşünün, ben bugün ne kadar zikir yaptım diye. Bunun manası şudur. Şeytan bana ne kadar süre hakim olamadı. İkisi aynı şeydir. Zikir yaptığınız sürece şeytanın size hakim olması mümkün değildir. Çünkü yolu kapattınız. Karanlıkların nefsinizin kalbine gönderemez. Sizi negatif istikamette kullanamaz iblis. Zikir yaptığınız sürece şeytana bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Yapmadığınız sürece bütün boyutlarıyla şeytana açık verdiniz. Fırsat bulursa, size kabul ettirebilirse talebini mutlaka bunu arzuya dönüştürecektir ve sizi o hedefe yöneltecektir. Yaptıktan sonra da yanlışı hep huzursuz olacaksınız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli mahluk insandır. Ve sizler hepiniz insan olarak yaratıldınız. Biz hepimiz Allah-u Teala'ya böyle olduğu için, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Kaldı ki Allah-u Teala bize bu kainattaki en güzel yeri nasip etmiş. Hepimiz Mihir Vakfı'nın muhtevası içindeyiz. Mihir Vakfı'ndan olduğumuz için de Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz lazım. Çünkü şu dünya üzerinde hiç kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini sizler öğrendiniz. Ve bütün dünyayı öğretmekle siz vazifelisiniz. Kıyamete yaklaştığımız böyle bir devirde bütün bu güzelliklerin sizler tarafından insanlara açılması elbette bir onurdur, bir şereftir. Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği büyük bir ihsandır. Unutmayın ki Allah-u Teala'ya hamd ve şükrümüzü yaparken onun bize verdiği maddi ve manevi nimetler için yapıyoruz bunu. Hadi maddi nimetleri bir kenara bırakalım. Manevi nimetlere baktığımız zaman onun Allah'ın çeşitli ihsanlarını kapladığını görüyoruz. Mesela feyiz bunlardan bir tanesidir. Mesela rahmet, mesela fazl, mesela salavat bunlardan birer tanesidir. Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu bu muhteşem manevi değerler, manevi rızıklar hepimize Allah-u Teala tarafından bol bol ihsan edilmektedir. Bunlardan bir tanesi de ekinnettir. Bu tabirleri birçok yerlerde duymuşsunuzdur. Acaba Allah-u Teala bunları kullanmakla ne demek istiyor? Ekinnet nedir? Ekinnet diyorum, özür dilerim. Sekinet. Sekinet. Allah-u Teala harp sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün sahabeye sık sık uyuklama hali veriyordu. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu merak etmişlerdi. Sordular Allah-u Teala'ya ve Allah-u Teala adının sekinet olduğunu söyledi. Kalbinize dedi sizin sekinet indiriyorum. Niçin indiriyor? Harbin insanlar üzerindeki negatif tesirlerini yok etmek, kalplerini kuvvetli kılmak, kavi kılmak için. İşte Allah-u Teala'dan gelen bu sekine sebebiyle onlar böyle sık sık uyuklar gibiydiler. Ve zaman zaman uyuklama hali ayrı ayrı kişileri sarıyordu. Hepsinin bile uyuklamasına Allah-u Teala müsaade etmiyordu. Herkes üzerinde uyku hali devamlı gidip gidiyordu. Bu Allah-u Teala'nın bir ihsanı, kalpleri kuvvetlendiren, savaş karşısında insanları güçlü kılan, Allah'a daha yakın kılan, Allah'a daha çok yaklaşma zemini hazırlayan bir nur dalgası. Ya rahmet nedir, fazl nedir, salavat nedir? Bunlar Allah-u Teala'nın katından gelen ayrı ayrı nurlar. Rahmet dediğiniz zaman bir defa kargo uçaklarını hatırlayacaksınız. Nasıl bir kargo uçağı bir yerden bir yük yükler, daha başka bir havalimanına kadar belki dünyanın öbür ucunda o yükünü götürür ve orada bırakır. Oradan da başka bir yük yükler ve çıktı limana, havalimanına geri döner. İşte rahmet de Allah'ın katından salavat yükler, Allah'ın katından fazl yükler. Nereye gider? Doğru bir insanın kalbine ulaşır. Kalbinde rahmeti bırakır. Kalbinde rahmet o kişinin kalbinde salavatı bırakır. Başka bir rahmette fazl yüklenmiştir. O da fazlı bırakır. Ve kalpteki karanlıkları alırlar, dışarı çıkarıp dışarıda atarlar. Allah'ın katına tekrar çıkarlar. İşte bütün rahmetlerde hem aydınlatma özelliği vardır, hem nurlandırma özelliği vardır, hem de diğerlerini taşıyıp beraberlerinde getirebilme özelliği. Nurlandırma özelliğini ne zaman görüyoruz? Huşu sırasında görüyoruz. Huşudan evvel bir insanın kalbine rahmetten başka hiçbir şey sızamaz. İşte bu sızan rahmet orada aydınlatma görevini yapmaya devam eder. Ve %2 rahmet o kişinin kalbinde yer ettiği zaman, yerleştiği zaman huşu müessesesi oluşur. Aslında neden bu kadar yavaş oluşuyor huşu? Ve ulaşabildiği rakamda %2'yi pek geçemiyor. Çünkü şeytanın karanlıkları devamlı kalbin içine giriyor. Kalbin alttaki kapısı, şeytanın açık kapısı açık. O kapıdan içeriye giren devamlı karanlıklar rahmetin kalbe verdiği aydınlığı körleştiriyor, azaltıyor. Ama rahmet de o kişi zikir yaptıkça devamlı geldiği için neticede karanlıkları galip geliyor ve yavaş bir birikim başlıyor. Ama bu birikimin çoğalmasına zemin hazırlayan faktör kişinin zikri. Bu da bu kademede çok hudutlu bir şey. Onun için zikir bittiği zaman rahmetin biriken bir kısmından bir parçası tekrar geriye karanlıkların içinde kayboluyor. Böylece yavaş bir gelişimde insanın kalbinde %2 çevresinde rahmet oluştuğu zaman sızan rahmetten oluşuyor bu. Neden sızan diyorum? Çünkü kişinin kalbi mühürlü ve bu aşamada kişinin kalbi mühürlü olduğu için Allah'tan gelen rahmet ve fazl kalpten içeriye giremiyor. Fazl sızamıyor da ama rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızmanın neticesinde kalpte bir birikim başlıyor. Bu birikim %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Yalnız rahmetten oluşan bir huşu meclisi. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi. İşte Allah Teala haktan indirdiği nurlarla demiyor. Haktan indirdiği nurla diyor, şeyle diyor, bir tek şey. Bir tek nur, o nurun adı rahmet. İşte bu Allah Teala'nın bir ihsanıdır kişiye. Manevi ihsanıdır. Bunun için Allah Teala'ya hamd etmek lazım. Daha ötede ne var? Daha ötede fazl var. Fazl nedir? Nefsimizin kalbine ruhumuzun hasletlerini temsil eden bir sistem geliyor. Eğer bu sistem ruhumuzdan doğrudan doğruya nefsimize gelseydi haslet adını alacaktı. Bu nurların mahiyeti ruhumuzun kalbindeki nurlar. Bu nurların adı fazl. Ruhumuzun kalbindekilerin adı haslet. Ama bunların aynı kalitesinde olan, aynı standartlara sahip olan nurlar ruhumuzdan değil de Allah'ın katından gelerek kalbimize yerleştiği için, nefsimizin kalbine yerleştiği için bunların adı haslet değil, bunların adı fazl, fazilet. Ne yapar bu fazilet? Rahmet tarafından Allah'ın katından indirilir ve indirilen bu nurlar kalbin rahmet kapısındaki mührü aşağı doğru itmeye başlar. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat yapıyor bu işi. Ve mühür aşağı doğru inerek zulmet kapısını tamamen kapatıyor. Ve zulmet kapısından içeriye zikir boyunca şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değil. Buna karşılık Allah-u Teala'nın nurları nefsin kalbindeki rahmet kapısının, nur kapısının üzerinden mühür aşağıya indiği için kapı tamamen açılmıştır. Ve gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat bir çağlayan gibi nefsin kalbinden içeriye dolar. İşte dolma sırasında onların kalbe girişi söz konusudur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye giremeseydi üzerinize olmasaydı içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. İşte fazıl, işte salavat, bunlar nefs tezkiyesini, yani nefsin ıslahını başlatan faktörler. Öyleyse nefs tezkiyesi dediğimiz zaman nefsimizin kalbine rahmetin getirdiği fazl ve salavatın kalpte eylediği işlemler söz konusu. Fazlın görevine, atılan karanlıkların yerine iman kelimesinin etrafında kümelenmek, yerleşmek. Salavatın görevine onun görevi yerleşmek değil, onun görevi nefsin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olmak. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ilk ulaştığınız mürşit oluyor. Mürşidinize ulaştığınızda, mürşidin dedi söküp tövbe ettiğiniz ve onun elini öptüğünüz zaman, arkasından la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz zaman kalbinizin içine Allah-u Teala iman yazıyor. Başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderdiği an. Öyleyse tövbe ediyorsunuz mürşidinizin önünde, Allah başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderiyor. Aynı anda da kalbinizin içine iman yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz diyor ve arkasından da şöyle söylüyor. Ve ketebe fi kulübimin imanı. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması o kişinin mümin olması anlamını taşıyor. Kalbin içine yazılan bu iman kelimesi bir çekim gücü, bir cazibe merkezi ve kendisine Allah'ın katından gelen fazlı kendisine doğru çekiyor. Muradı ne? Muradı fazlı nefsin kalbinin içine yerleştirip nefsin kalbini tamamen bu fazılla işgal etmek. Ne olur böyle bir şey olursa o zaman nefsimiz ruhiyetine görünür, ahsen olur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte böyle bir hüviyete nefsimizin kalbinin girebilmesi Allah'a katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın o kalbe ulaşmasıyla mümkündür. Fazl kalbe yerleşmekle yükümlüdür ve ruhun bütün hasletlerini temsil ederek nefsin kalbini ruh kalbi haline getirmek, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özelliğe sahip kılmak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir başka özelliğin daha sahibi kılmak. Öyleyse nefsimizin kalbinde Allah-u Teala'nın onları geldikçe, yerleştikçe Allah'ın katından bu statü içerisinde gelenler nefsimizin kalbini mutlak aydınlığa doğru getirir. Daimi zikirde tam aydınlık teşekkür eder. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? Ünlülere bak oluruz. Manası ne? Otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikreden birisi oluruz. Ne olur? Kalp yüzümüz açılır. Ne olur? Kalp kulağımız açılır. Allah'ın bize söylediği her şeyi kalbimizdeki kulakla duyarız. Allah'ın bize gösterdiği her şeyi kalbimizdeki kalp yüzüyle görür oluruz. Öyleyse işte böyle bir statünün Allah-u Teala tarafından insana ihsanı bu söylediğimiz standartlarda vücuda gelir. Ne olur nefsimizin kalbinde salavat karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olur. Sonra tekrar geriye döner. Ama fazl nefsimizin kalbinde devamlı kalacak olan nefsimizin kalbini işgalle vazifeli temel nurdur. Ruhumuzun bütün hasletlerinin özellikleri aynen salavata duyarlan, fazla duyarlan bu nurlarda mevcuttur. Öyleyse onlar gelip kalbimize yerleştikçe nefsimizin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanır. Öyle bir gün gelir ki tamamen Allah'ın nurlarından oluşan bir nefs kalbinin sahibine, kalbine sahip olur. O zaman nefsinizin kalbi ruhumuzun kalbiyle eşit olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaketi hiçbir fiile işlemeyen ahsen olma özelliğinin sahibi olunuz. İşte bu Allah-u Teala'ya çağırmanın neticesidir. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra bizler bir vakfının mensupları bizler de Allah'a çağırıyoruz. Onlar Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Habibim, onlara de ki o ümmelere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. İşte sizin de vazifeniz herkesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi 14 asır evvel bütün sahabenin yaptığı gibi onlardan asırlarca sonra Osmanlılık boyunca bütün Osmanlıların yaptığı gibi Allah'a çağırmak. Hepiniz, unutmayın, hepiniz Allah'a çağırmakla görevlisiniz. Göreviniz insanları namaza davet etmek, göreviniz insanları zikre davet etmek, göreviniz insanları bunların ışığı altında ve kılavuzluğu altında Allah'a davet etmek. Ve bütün bu saydığım unsurların arasında en önemlisi Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. Allah Teala size bir fizik vücut vermiş, bir nefs vermiş, bir de ruh vermiş. Bu üçlüyle yaratıldınız. Ve bu üçlüden sadece bir tanesi ruhunuz, Allah'a ulaşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Allah'ın emridir. Nedir emir? Allah'tan gelip dünya üzerinde bir vazife yapan ve ondan sonra da Allah'a tekrar geri dönen bir özelliğin sahibi olan bütün varlıklar emr adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki şu kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın ismini tesbih etmesin. Hiçbir zerre yoktur ki her an ona Allah'ın bir nuru devamlı gelmesin. Gerçekten bugün nükleer fizik veya nükleer kimya laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler onu göstermiştir ki bütün elektronlar bir ses çıkarmaktadır ve aynı sesi çıkarmaktadır. Allah-u Teala diyor ki onlar bizi zikrederler ama siz onların lisanını anlayamazsınız. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki sonsuz bir şekilde Allah'a tesbih eder olmasın ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Demek istediği şey Maxwell'ın sualinin de cevabı. Diyor ki Maxwell, nasıl oluyor da diyor trilyonlarca seneden beri bu elektronlar hep atom merkezinin etrafında, protonun etrafında dönüyor. Nasıl oluyor da güçlerinden hiçbir şey kaybetmiyor? Çünkü devamlı besleniyorlar. Ne gönderiyor Allah Teala katından? Nötrino gönderiyor. Gönderdiği nötrino için şunu söylüyor. Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir diyor. İşte Allah'ın katından inen ve yerde bir vazife yaptıktan sonra, kainatın her parçasında bir vazife yaptıktan sonra, her zerrede bir vazife yaptıktan sonra Allah'a tekrar geri dönen bu nesnelere dikkatle bakın. İşte onlar Allah'ın emirleridir. Bütün elektronlar Allah-u Teala'dan gelen nötrinolarla devamlı hareket kazanırlar. Sağ spinli bir elektrona, sağ spinli bir nötrino gider. Ona ulaşır, yapışır ve döndürür. Ona o hızı verdikten sonra tekrar Allah'ın katına geri döner. O geri döner, oradan tekrar enerji yüklenir ve dönerek yine gelir aynı elektrona ve onu tekrar hareket haline getirir. Bu sebeple elektronun enerjisi hiç bitmez. Tabii sizin kahvelerinizin de bitmesi söz konusu değil. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdle şükrederiz ki sohbetimizin ikinci kısmını da bizlere nasip kıldı. Kainattaki her zerreye Allah-u Teala'nın devamlı nurları gelmekte. Bu nurlar o elektronları döndürmekte. Ve bütün elektronlar da dönerken ona göre programlı oldukları için bir ses çıkarmaktalar. İşte bu çıkardıkları ses onların Allah kelimesini tekrar etmeleri anlamına geliyor. Devamlı Allah-u Teala'yı zikrediyor. Şu anda şu odanın içinde her şey, bu meselenin içinde her şey Allah-u Teala'yı zikrediyor. Görmediğiniz ama var olduğunu hissettiğiniz havanın içindeki sonsuz sayıdaki elektronların hepsi şu anda Allah-u Teala'yı zikretmekte. Yetmez. Nefes alışınızın muhtevası içerisinde kalbiniz devamlı Allah-u Teala'yı zikretmekte. Çünkü siz nefes aldığınız zaman kalbiniz ard arda iki defa atarak hep çifteceyle Allah kelimesini tekrar eder. İşte böyle bir dizayn. Kainatta ne varsa Allah-u Teala'yı zikrederken sizin kalbinizin de Allah-u Teala'yı zikrettiğini ifade buyuruyor. Öyleyse zikir nedir? Zikir Allah-u Teala'nın dinindeki en büyük ibadettir. İşte Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Ve ne zikrullahi ekber demekler. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir demekler. Herkes bize en büyük ibadetin namaz olduğunu söylüyor. Herkes söylüyor da Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Kur'an-ı Kerim de en büyük ibadetin namaz değil, zikir olduğunu söylüyor. Tabii şimdi bir de düşman olanlar, diyecekler bu namazı düşman. Bu namazı düşman dediğiniz kişi ve onun takımı 500 bin kişiden daha fazlayız hamdolsun. Ve onun takımı günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılarız. Ve her günde 2 günlük borç ederiz. Öyleyse 5 vakit namazı 3 vakte indirmeye çalışanlar mı acaba namazı çok severler? Yoksa 5 vakit değil 7 vakit namaz kılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini aynı Allah-u Teala'nın söylediği ölçüde uygulayanlar mı? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Asaf suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ruhlarını dünya hayatındayken ulaştırmak isteyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılıyorlardı. 5 vakit namaza kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti ekliyorlardı. Ve borçlu olanlar mutlaka bizim gibi 2 günlük borç ediyorlardı. Öyleyse namazla zikri mukayese ettiğimiz zaman size bilmediğiniz hakikatlerden bahsettiğimiz için garip geliyor sözlerimiz. Namazın değil zikrin daha önemli olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor. İşte söylediğim Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala 3 tane zikri mukayese ediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti, yani okunması ve anlatılması bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Namaz kılmak, o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ve zikrullah. Yani Allah'ın ismini Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek, o da bir zikirdir. Bunun adı. Şimdi 3 tane zikrin mukayesesinden Allah-u Teala zikrullahın en büyük olduğunu söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, daha büyük olan üçüncü bir zikir var. Asıl zikir var. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek. Farz mı? Farz olduğu kesin. Çünkü Allah-u Teala Müzzemmil Suresinin 8. ayet kerimesinde diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesinlenerek Rabbine ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Kur'an-ı Kerim'de hangi emir açık bir şekilde gelirse o emir bir farz oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de emredilmediği halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından devamlı yapıldığı için usul haline gelen diğer bütün sistemler sünnet adını alır. Öyleyse zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Yetmez. Sadece zikir değil, daimi zikir de farzdır. Çünkü Allah-u Teala Nisa suresinin 103. ayet kerimesinde diyor ki ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Şimdi bize diyorlar ki biz zaten zikrediyoruz. Nasıl zikrediyorsunuz? Biz ara sıra Kur'an-ı Kerim okuruz. Böylece zikrederiz. Başka ne yaparsınız? Bir de namaz kılarız. Namaz kılarken de zikrederiz. İşte zikir bu kadar zaten. O senin söylediğin üçüncü zikir bizim tarafımızdan pek yapmaz. Ona pek gerek de yok. Allah-u Teala o pek gerek olmayan dediğiniz şeyi üzerinize sonsuz olarak farz kılmış. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmeniz emrediliyor. Üstelik de namazı da onun dışında tutarak. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah-u Teala diyor ki İza kadeytümüz salate. Namazı kılıp da bitirdikten sonra feskünün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediliyor Allah'ta. Öyleyse ister oturun, ister ayakta olun, ister yatıyor olun ama hep Allah-u Teala'yı kalbiniz zikrediyor. Siz isteseniz de zikrediyor, istemeseniz de zikrediyor. İşte Allah-u Teala'nın bir sözü geliyor hatırıma. Diyor ki biz yerlere ve göklere dedik ki ister isteyerek girin havan, ister istemeyerek girin kerhen ama çıkın bakalım ortaya, görünün. Gökler ve yerler dediler ki diyor Allah-u Teala havan geldik, isteyerek geldik. İşte biz de size onu söylüyoruz. Allah-u Teala onu söylüyor. İsteyerek zikredin. Allah-u Teala'yı zikretmeyi dileyin, zikredin. Çünkü siz dilemeseniz de kalbiniz Allah-u Teala'yı devamlı zikreder. İşte yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Kalbinizin sesine kulak vereceksiniz. Şöyle yapacaksınız kulağınıza, kulak vereceksiniz. Tabii size bir şey ifade etmiyor. Çünkü kullanacağınız varsa eliniz olmayacak, yastık olacak. Ne demek istiyorum? Yattınız. Yatağınızı kıbleyi sağa olarak dizayn edeceksiniz. Sırt üstü yattınız, kıble sağ tarafınızda. Sağa döndünüz, ön cephenizi kıbleye döndürmüş oldunuz. Şimdi yapmanız lazım gelen başka bir şey var. Yastığın üzerinde kulağınızı şöyle hafifçe sağa sola oynatacaksınız. Neden? Kulağınızda basınç sebebiyle neyi duyacaksınız? Basınç sebebiyle kalbinizin sesini duyacaksınız. Bunu duyduğunuz anda kalbinizin her atışında bir Allah kelimesini söyleyerek Allah, Allah, Allah, Allah diye her çift hecede Allah kelimesini tamamlamak suretiyle devamlı uyuyana kadar Allah-u Teala'yı zikredeceksiniz. Uyudunuz. Bir de bakacaksınız ki uykunuzda da zikrediyorsunuz. Size uyku sırasında gelenler diyecekler ki sen uykuda da zikrediyorsun. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği o, ben uyurum ama kalbim uyumaz. Yani uykuda da o hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı zikreder. İşte zikir müessesesi Allah-u Teala tarafından görüyorsunuz ki en önemli ibadet sayılmış. Namazdan da önemli, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de önemli. Üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Zaten bize kızmalarının sebebi hep onların bilmedikleri şeylerin, unutmuş oldukları şeylerin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olması. Tabii unutulmuş olan bu şeylerin hepsinin sahabe tarafından en güzel şekilde yapıldığını da ilave etmek isterim. Şu dünyada İslam'ı en güzel yaşayan topluluk muhakkak ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabedir. Onlar bize bu kainattaki en güzel örnektir. Ne yapmışlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Biz ne yapacağız? Allah-u Teala üzerimize farz kıldığına göre ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin dediğine göre Allah-u Teala hepimiz için Allah-u Teala'yı zikretmek asıldır. İşte bu zikri yaptığımız zaman en güzel ibadeti yapmış oluruz. En üstün ibadeti yapmış oluruz. Neden? Çünkü hiçbir ibadet nefsinizin kalbini tezkiye edemez, temizleyemez, Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbine yerleştiremez. Bir tek silah var elinizde, onun zikir. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Mutlaka Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek, üzerinize gelecek, kalbinize ulaşacak, kalbinizden içeri girip orada yerleşecek. İşte bu yerleşme keyfiyeti var ise, yerleşme keyfiyeti tahakkuk etmişse, ancak o zaman sizin için asıl hedefe ulaşmak söz konusu olur. Zikir burada tesirini gösterir. Öyleyse zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız bir tezkiye sebebiyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Öyleyse olaylara dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde yapmanız lazım gelen şey Allah'ı zikretmektir. Zikrettiğiniz takdirde mutlaka en güzelini yapmış olacaksınız. Bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını taşıyacak ve fazlar nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacaklar. Ve zikrin dışında başka hiçbir şeyle bunu gerçekleştiremezsiniz. Yapabileceğiniz şey nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın nurlarını davet etmek ve o nurları nefsinizin kalbine yerleştirmektir. İşte böylece sizin için, bütün insanlar için söz konusu olan şey nefs tezkiyesi yapmak. Nefsinizin kalbine gelen bu nurlardan fan nefsinizin kalbinde yavaş yavaş birikmeye başlar. Bu birikim iman kelimesinin etrafında toplanan bu fazlaların orada bir yer işgal etmeleridir. Bu işgal ettikleri yer ne kadarsa o kadar karanlık kalbin dışına atılmıştır. Karanlıktan muradımız ne? Nefsinizin afetleri. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar vesaire vesaire. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve bunların her seferinde birazını nefsinizin kalbine gelip nurlar yerleştikçe onları getiren rahmet partikülleri onları taşırlar, dışarıya atarlar. Ve tekrar yeniden Allah'ın kadından fazla getirip nefsinizin kalbine yerleştirirler. İşte bu yerleşen sistem nefsinizin kalbinde büyüdükçe, onların işgal alanları büyüdükçe nefsinizin kalbindeki karanlıkların dışarı atılması olayıyla karşı karşıyayız. Onlar dışarıya atılır ve nefsinizin kalbi Allah'ın nurları tarafından devamlı işgal edilmeye başlar. Huşuda kazandığınız yüzdeki nuru bir kenara koyalım ve bakalım ondan sonra ne oluyor? Nefsinizin kalbinin nur birikimi başladı. Sonra ne zaman bu nur birikimi %7'yi bulursa nefsinizin kalbindeki nefsi emmare tamamlanmıştır. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّا النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam, ibra edemem, Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar nefsi emareyi aşarlar. Nefsi levvameye, nefsi mülkimeye, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye ve tasfiyeye kadar giderler. Öyleyse ne oluyor? Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı ve selavatı nefsimizin kalbine içeriye girdiği zaman nefsimizin kalbine bir yerleşme müessesesi oluyor. İman kümesinin etrafında fazlalar toparlanmaya başlıyor. İşte bu toparlanma %7'yi bulduğu zaman hep şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kelimesinin artık tamamı şerri emretmeye başlayacaktır. %100'den %7 noksanlaşacaktır. %7 artık şeytanın işgal sahasının dışında, artık şeytanın tesir sahasının dışında. Ve devam ediyoruz zikretmeye, yani zikrimizi arttırmaya, daha çok zikretmeye, 24 saatlik zaman sürelerinde Allah-u Teala'yı daha çok zikretmeye başlıyoruz. Zikrimiz arttıkça yavaş yavaş bir %7 daha nur birikimi sağlanıyor nefsimizin kalbinde. Nereye ulaşıyoruz? Nefsi levvameye. Nefsi levvame Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Fela upsumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levvetmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş ama hatalar yaptığının, hala hatalar yaptığının farkında. Bu hataların sebebiyle mürşidinden utanıyor. Allah'tan da utanıyor. Pişman oluyor yaptığı hatalara. Ama samimiyetle kendisine baktığı zaman görüyor ki gerçekten istemiyor hata yapmayı. Buna rağmen o hataları yaptığını görüyor. O zaman anlıyor. Düşmanı olan şeytan nefsine tesir edip nefsi vasıtasıyla yanlışlıkları ona yaptırıyor. İşte bu yanlışlıkları yapan kişinin nefsi olduğu için bu insan demek ki Allah-u Teala'nın zikir edilen bir müessese var. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları geliyor, yerleşiyor. Ve bu yerleşme büyüdükçe nefsimizin kademelerini aşıyoruz. İlk %7'yle nefsi emareyi aşıyoruz. İkinci %7'yle nefsi levamiyi aşıyoruz. Yani nefsimizi suçladığımız, nefsimizi kınadığımız sahayı da böylece aşmış oluyoruz. Sonra daha öteye geçiyoruz. Nefsi mülkimeye ulaşıyoruz. Yani Allah'tan ilham aldığımız bir kademeye. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Allah Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şeytanın fücuru zaten herkese ilham edilir. Özelliği yok. Herkes şeytandan onu alır. Ama Allah'ın nimetini almak, Allah'tan ilham almak o herkesin harcı değildir. İşte bu kademe Allah'tan ilham almaya başlandığı kademedir. Dikkat edin, ilhamla vahiy arasında bir büyük farklılık var. İlham Allah'ın sadece sizinle konuşmasıdır. Ve her zaman konuşma değildir bu. Sıkıştığınız bir anda, bir çözümün kalbinizden geçmesi anında Allah Teala'nın sadece o noktada size bir yardımcı olmak üzere gönderdiği ilham bu. Ama eğer Allah Teala'dan vahiy almaya başlarsınız, bu karşılıklı konuşma şeklinde tecelli eder. Bütün suallerinizin cevabını Allah'tan alırsınız. Ve her ne kadar tasavvufun gereği olarak peygamberlere duyulan saygıdan dolayı peygamberlere vahiy olunur, peygamberin dışındakilere de ilham olunur diyorlarsa da insanlar, Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Allah-u Teala'nın bütün insanlara vahyettiğini söylüyor, yetmez. Araya da vahyettiğini söylüyor. Yerlere, göklere de vahyettiğini söylüyor. Ve peygamber olmaya da vahyettiğini söylüyor. İşte Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Biz Hazreti Meryem'e vahyettik diyor. Öyleyse ne Hazreti Meryem, ne Hazreti Musa'nın annesi, ne de Hazreti İsa'nın havarileri hiçbirisi peygamber değildi ama hepsine Allah-u Teala vahyettiğini söyledi. Öyleyse

direkt halkın karşısında hayır öyle değil dedikleri zaman kendilerine inanılmasını istiyorlar ve bunda da bayağı başarılı görünüyorlar. Halkımız bu işte profesörlük, doçentlik gibi payelere çok önem veriyor. Hoş şimdi biz de doktor olduk ya. Neyse. Yani onlara verdiğimiz cevapların dikkatle takip edilmesi halinde her zaman yerlerine oturduğunu göreceksiniz. Onların cephesinde ise iddialarını ispat edemeyecek olan hiçbir deliline ulaşmadıklarını, dayanmadıklarını, o cephede bir delil dayanışmasının mevcut olmadığını göreceksiniz. Delil bazında ellerinde hiçbir şey yok. İşte zikir meclisinden bahsettiğimiz zaman bir yere ulaşıyoruz. Bu zikrin devamı birinci %7 birikimde nefsi emmareyi, ikinci %7 birikimde nefsi levvamiyi, üçüncü %7 birikimde nefsi mülkimeyi oluşturuyor. Sonra devam ediyoruz zikrimize. Her gün daha çok zikrediyoruz. Ve dördüncü %7 nur birikimiyle nefsi mutmainneye ulaşıyoruz. Mutmainne doyuma ulaşmak demek. İşte Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeler Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, böylece şeytana kul olmaktan kurtul ve benim kullarımın arasına gir. Ve sonuç, ve cennetime gir. Kim bu standartlarda şeytana kul olmaktan kendisini kurtarırsa, ruhunu alalaştırırsa, nefsini teskil ederse onu gireceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu mümin üzere meseleleri yerlerine oturttuğumuz zaman nefs teskiyesinin adım adım gerçekleştiğini görüyoruz. Ve mutmainede kişi mutmain oluyor. Bu söylediğimiz Fecr 27, 28, 29, 30'da sadece mutmainne yok. Mutmainneden sonra gelen radiye var. Yani Allah'tan razı olmak. Daha sonra gelen mardiye var. Allah'ın bizden razı olması. Ve daha sonra gelen teskiye var. Hepsi bu faktörün içinde. Allah Teala Fecr suresinin 27. değil de 28. ayet-i kerimesinde radiyeten mardiye diyor. Yani Allah'tan razı olarak ve Allah'ın da rızasını kazanmış olarak ey nefs, ruhunu Allah-u Teala'ya döndür, Allah-u Teala'ya ulaştır. Ne zaman ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaşırsa o zaman bakıyoruz ki Allah-u Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi ve ruhu bu sebeple Allah'a ulaşır diyor. Nefsimizi tezkiye etmemiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına icap ettiriyor ve o noktaya bizi ulaştırıyor. Öyleyse zikir nefsimizin teskiyesi için temel faktör. Şimdi bu nefsin kademelerinde bu manevi tekamülün nasıl gerçekleştiğini anlatırken bir şeyden daha bahsetmemiz lazım. Mürşidimize ulaştığımız an ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Nefsi emmareyi tamamladığımız zaman ruhumuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Nefsi levvameyi tamamladığımız zaman ruhumuz ikinci gök katına kadar yükselir. Mülkime'de üçüncü gök katına kadar, mutmainne'de dördüncü gök katına kadar, radiye'de beşinci, mardiye'de altıncı, teskiye'de yedinci gök katına kadar ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer. En son sıfatı mütahaya ulaşır ve onu da aşar. Aşar yokluğa geçer. Yoklukta Allah-u Teala'nın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte böyle bir Allah'ın zatında yok olma işlemi ruhumuzun Allah'ın zatını kendisine mekan ihsan etmesidir. Yani Allah'ın zatı ruhumuza mekan olur. Sığınak olur. Allah-u Teala bu hususu şöyle söylüyor. Vallahi innehu husnul me'ab.
Ali İmran Suresi 15. ayet-i kerime 14. ayet.

kerime, Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor. İşte insan ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne zaman böyle bir hususu gerçekleştirirse o zaman ruhumuzun Allah'ın zatında olması tamamlanmıştır. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Ve böylece üç yeminimiz gerçekleşir. Ne oldu? 7 kademede 7 defa %7 nur birikimi sağladık. %49 eder 7 kere 7. %49 nur birikimi nefsimizin kalbinde. 2 de huşu sırasında oluşan nur vardı. %51. Böylece nefsimizin karanlıklarını Allah'ın nurlarıyla yenmiş oluruz. Allah'ın nurları nefsimizin karanlıklarına hakim olur. Nefsimizin karanlıklarını aşar, hakimiyet Allah'ın nurlarına geçer. Böylece Allah-u Teala'nın nurlarının şeytanın karanlıklarına hakim olduğu bir noktaya ulaşırız. Şeytan başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hakimken şimdi %49'una hakimdir. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın hakimiyet alanı. Yani artık şeytan nefsimizin kalbine hakim değildir. Allah'ın nurları hakimdir. İşte burada şeytanı kul olmaktan kurtuluyoruz. Allah'a kuluyoruz. Bir başka açıdan daha Allah'a kul oluyoruz. Çünkü ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaştı. Allah'a ulaşan bir ruhun sahibi olan insan Allah'ın kulu olabilir. Şeytanı kul olmaktan kurtulmuştur. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması, nefsimizin tezkiyesi ve fizik vücudumuzun böylece Allah'a kul olması gerçekleştirilmiş oluyor. Bütün bu olayların tamamlanması bizi Allah'ın cennet saadetine ulaştırır. İşte görüyorsunuz ki insanın zikir adı verilen bir müesseseyle hedeflere ulaşması söz konusu. Biliyorsunuz ki nefsimizin tezkiyesi Allah-u Teala tarafından 3 defa üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a biz ölmeden emir ulaşması üzerimize 9 defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması 3 defa farz kılınmış. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları kim gerçekleştirirse onlar takva sahibi olurlar diyor. Kim nefsini tezkiye ederse takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim fizik gücünü şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse o da takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. İşte Necm suresi 32. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler, iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kimdir takva sahibi? Nefslerini tezkiye edenler. Allah-u Teala Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyühen nasibidur abiküm ellezi halekaküm Lealeküm tettekûn. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a kul ederse o kişi takva sahibidir. Ve Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Nibine ileyye ileyhi eyyettekûn. Ona dön. Allah-u Teala ruhunu döndür. Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştır ve böylece takva sahibi. Öyleyse kim ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa o da takva sahibidir. İşte böylece gördüğümüz o ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a kul eden kişi takva sahibidir. Nefsini tezkiye eden kişi takva sahibidir. Yani Allah'a verdiği üç yemini yerine getiren herkes üç ayrı cepheden birden takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? Ali İmran Suresi 15. ayet-i kerime cevap veriyor. Allah'ın cenneti altlarına bakarak cennetleri takva sahipleri için hazırlanmıştır. Takva sahipleri gidecekleri yer Allah'ın cennetidir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse ne gördük? Nefsini 7 kademede tezkiye eden kişi her tezkiye kademesinde ruhu bir gök katı yükselerek sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ve böylece cennet saadetini kazanır ve Allah'ın evliyası olur.
hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Salavat.

0: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimdir Allah'ın evliyası? Evliyaullah kimdir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de evliya olanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Amin olduklarını söylüyor. Onları cennete ve dünyada da güzel olduğunu söylüyor. Öyleyse bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın indinde bir sonuç görüyoruz. İşte bütün dizayn bu standartlar altında cereyan ediyor. Kim Allah Teala'nın evliyası olur. Bu basamaklar üstünden meseleye baktığımız zaman 22. basamağı ifade ediyor. Yani 21. basamaktan sonraki 1. evliyalık makamını, fena makamını. Öyleyse başkalarıyla arasında ne fark var evliyanın? İşte bu evliyalara sövenler, evliyalara küfür edenler, bu 28 tane basamağın ancak ikincisinde bulunabilirler. Hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkmaları söz konusu değildir. Oysa ki evliya adını verdiğimiz kişiler 22. basamağa ulaşmışlardır. Allah-u Teala'nın kolaylaştırma stratejisi en büyük kolaylığı sağlar bir şekilde tecelli etmiş. Allah Teala diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onları mutlaka kendimize ulaştırırız. Kimi de diyor kendimize ulaştırmışsak mutlaka onları cennetimize alırız. İşte evliyalar onlardır ki bütün evliyalar cennet ehlidir. Tağut da onlardır ki hepsi küfür ehlidir. Hepsinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Şimdi 28 basamağın birincisinde ve ikincisinde bulunanlar ki herkes bulunur, hepsinin gideceği yer açık ve kesin bir şekilde cehennemdir. İşte bu Allah-u Teala'nın evliyalarına çatanlar da onlar sadece ikinci basamakta bulunabilirler. Birinci ve ikinci basamaklarda. Üçüncü basamağa çıkmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Basit. Birinci basamak Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde olayları yaşamaktır. Herkes olayları yaşar. İşte ne yazık ki yaşanan olayların genellikle yanlış değerlendirildiği Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Allah-u Teala diyor ki olaylar vardır, sizi sevindirir. Ve siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz, oysa ki onlar hayırdır. Demek ki biz insanlar büyük bir hata yapıyoruz olayları. Bizi sevindirdiğine göre veya bizi üzdüğüne göre hayır ve şer olarak dizayn ediyoruz. Allah'ın dizaynıysa, eğer bir olay derece kazanmamıza sebebiyet veriyorsa, onun adı hayırdır. Salihattır, hasenattır, sevaptır. Hangi olayda derece kaybetmemize sebep ettiriyorsa o şerdir, seyyiattır, günahtır. Öyleyse olayları herkes yaşar. Birinci basamak. Ve sıra gelir olayların değerlendirilmesine. Herkesin aklı var. kendi aklının sınırları içinde herkes etrafında yaşadığı olayları değerlendirir. İşte problem buradan başlar. Olayların değerlendirilmesinin bizi bir yerlere götürmesi lazım. Allah-u Teala Deher Suresinin, İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz insanların hidayete nasıl ereceklerini gösterdik. Dileyen, yani hidayete ermeyi dileyen şükredenlerden olur. Yani hidayete erer ve şükredenlerden olur. Dilemeyenler ise onlar hidayete ermeyi dilemeyenlerdir. Onlar da kafirlerden olur diyor. Öyleyse hidayete eremeyen herkesin kafir olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte konumuz o. Hidayete ermek veya ermemek. Hidayete eren Allah'ın evliyasıdır. Eremeyen evliya olamamıştır. Ama eremeyenlerin hepsi cehenneme gidecek diye bir olgu yok. Çünkü daha evvelki kademelere ulaşıp da ölen birçok insan hayatları müsait olmadığı için Allah'ın emirlerini yerine getirebilecek kapasitede olmalarına rağmen Allah-u Teala onları öldürdüğü için onu başaramamışlardır. Bu sebeple Allah-u Teala onları mutlaka cennetine alacaktır. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam söylüyor. Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. İşte Allah inanılmaz bir kolaylık getirmiş insanın cennete girmesi için. Allah'ın bir insanın cennete girmesini bir tek şarta bağladığını görüyoruz. Bir dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaşır. Ulaşır mı? Allah Teala öyle söylüyor. Evvela tersine hareket edelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ne olur diye bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme girer. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتَ الْس۪يَا وَطْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar ki bize mülaki olmayı, dünya hayatını yaşarken bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gideceği yer cehennem. İşte bunun için ikinci basamak son derece önemli bir basamaktır. Bu basamakta olayları değerlendiririz. Değerlendiririz ve bir sonuca varmak mecburiyetindeyiz. İşte Allah'ın evliyasına tağut diyenler, Allah'ın evliyasına yedek ilahlar diyenler, Allah'ın evliyasına küfredenler, sövenler, evliya olmanın temel faktörü Allah'a ulaşmaktır ve onlar buna inanmıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. Azrail Aleyhisselam gelir diyorlar, ruhumuzu alır, ölürüz. Aldığı ruhu da Allah'a götürür. Hiç kimsenin de ruhu Azrail Aleyhisselam tarafından alınmadan Allah'a ulaşmaz. Yani hiç kimsenin ruhu o kişi ölmeden Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah-u Teala ise evliya olmayı onların mümkün görmediği bu hususa bağlıyor. Kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa o evliyadır diyor. İşte bu insanlar bu sebeple ikinci basamaktan öteye geçemezler. Deniz suresi, insan suresi 3. ayet-i kerime ne diyor da? Biz insanlara hidayet yollarını, hidayete erme nasiplerini, hidayete nasıl erileceklerini söyledik, gösterdik. Hidayeti anlattık, öğrettik. Dileyen şükredenlerden olur ki bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen şükredenlerden olur. Bunlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için küfrü dilemiş oluyorlar. Öyleyse dikkat edin, hidayetin yolu Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar küfürde olanlardır. İmma şekura diyor Allah Teala, imma kefura diyor. Aslında biz Türkçe'ye dileyen şükredenler olur, dileyen küfredenlerden olur diyoruz ama bu yanlış bir ifade oluyor. Allah'ın gösterdiği yolu Allah'a ulaşmayı dileyenler şükredenlerden oluyor. Ama dilemeyenler küfredenlerden oluyor. Onun için bu Beyş Suresinin 3. ayet-i kerimesindeki olay dileyen ve dilemeyen şeklinde tecelli ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafir. Neden kafir? Zaten doğuştan itibaren herkes kafir. İnsanların kaderi iki ayrı açıdan değerleme tarihine tabi tutulmuş Allah Teala tarafından. Bir, kalplerine Allah'ın iman yazdıkları, yani nefslerinin kalbinde iman yazılanlar. İki, onların dışındakiler, doğuşlarından itibaren mürşitlerine ulaşıncaya kadar bütün insanlar, mürşitlerine ulaştıktan sonra fıska düşen bütün insanlar, hepsi küfürde, hepsinin kalplerinde küfür yazıyor. İşte kim üçüncü basamağa dolaşamazsa o kişi ikinci basamaktadır. Mürşidine de ulaşmayı dilememektedir. Allah'a ulaşmayı da dilememektedir. Ve ebediyen ikinci basamakta kalmaya mahkumdur. Üçüncü basamak mı? Üçüncü basamak kurtuluş basamağıdır. Kişiyi evliya yapmaz ama cennet sahibine mutlaka ulaştırır. Hadi sizinle beraber gidelim üçüncü basamağa bakalım. Üçüncü basamakta ne var ne yok. Üçüncü basamakta ikinci basamaktaki düşünce sisteminin mukayesenin, karşılaştırmaların, değerlendirmelerin ışığında bir sonuca varmış olanlar bulunabilir. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ikinci basamakta kalmaya mahkumdur. Gideceği yerde cehennemdir. Allah'ın evliyasına kim tağut diyorsa, Allah'ın mürşidine kim tağut diyorsa, Mehdi Aleyhisselam'a Allah'ın Resulü'ne kim tağut diyorsa, işte o insanların hepsi, istisnasız olarak hepsi ikinci basamaktadır. Neden? Çünkü mürşide tağut diyor adam. Böyle bir insanın mürşide ulaşıp da önünde de çıkıp tövbe edebileceğine ihtimal verebilir misiniz? Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşması yoktur diyor. Böyle bir insanın ruhunu Allah'a ulaştıracağını düşünebilir misiniz? Evvela ruhun vücudundan ayrılabilmesi için mutlaka mürşide ulaşmak lazım. Bunların hepsi de kendilerini mümin saflarında görürler. Göğüslerini gere gere biz müminiz derler. O geldikleri göğüslerin içindeki kalpleri var ya, nefslerin kalbi, o kalbin içinde de küfür yazar. Ve bu zavallılar da kendilerini mümin zannetmekte devam ederler. Öyleyse üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar buraya yükselebilirler. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, ki dilediği zaten kalbinde bu talebin oluşmasına bağlıdır. Neden öyledir? Çünkü Allah kalbinize bakar. Allah Teala o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebinin var olduğunu veya yok olduğunu bilir. Maddedir. Allah'a ulaşma talebini görür. Maddeyim ki Allah'a ulaşma talebini işitir. Madde
1: 3.
0: Halife Allah'ın gördüğü, işittiği ve bildiği bir vaka var ortada. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bugünün din adamları, daha evvel de söylediğimiz gibi insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörleri Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen yok etmişler. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların kalplerini gibi talebi işitiyor, biliyor ve görüyor. Gördüğü anda da rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelliye başlıyor. Allah'ın rahim esması rahmet gönderme esması. Ve bu bir tecellidir. Allah-u Teala Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a şöyle söylüyor. وَمَا اُبَرُّوا نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَلُ اَمَارَةٍ لِسْرُوِي اِلَّا مَا رَحِمَا رَبِّي Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temizlemiş olamam, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusu. Kimlerde tecelli ediyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlerde. Peki bu tecellinin o kişiyi Allah'ın tecelliye başladığı dördüncü basamağın ötesine taşıması mı söz konusu? Bundan sonraki bütün basamakları o kişiler Allah'ın yardımıyla çıkacaklardır. Ve burada Allah'ın yolunda kurtuluşa zaten böyle bir kişi Allah-u Teala kimin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlamışsa o kişi zaten kurtulmuştur. Çünkü rahim esmasıyla tecelliye başladığı anda birkaç saniye içinde Allah-u Teala o kişinin üzerinde üç işlem birden gerçekleştiriyor. Bir, nefsinin kalbinde bulunan ekinliği alır. İki, kulaklarında bulunan vakayı alır. Üç, kalbindeki ekinliğin yerine ihbatı koyar. Ve o kişiyle irşat makamının arasında bulunan hicabı, mestureyi, yüzlü perdeyi, mürşitten nefret etmeye götüren şeyi alır. Allah'ın mürşitlerine bu kadar diş bileyen bu insanlar mürşitleri sevdiklerinden mi böyle yapıyorlar? Hayır, onlardan nefret ediyorlar. İşte bu nefret edenlerin münafıklar olduğu, nefret edenlerin insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmayanlar olduğu İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde yer alıyor. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, sen Kur'an'da Allah'ı anarak onlara Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuduğun zaman, tilavet ettiğin zaman onlarla senin aranda hicab-ı mestur adlı bir perde vardır. Bu sebeple onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında vakra vardır. Kulakları senin söylediklerini duyar ama onların zihni işitmez. Duyduklarının manasına uğramaz. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini hiçbir zaman fıkır edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman Habibim, onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Hangi sebeple nefret ediyorlar? Hicab-ı mestur adlı bir perde var mürşitler aralarında. Bu perde sebebiyle onlar nefret ediyorlar irşat makamından. İşte Allah-u Teala irşat makamına onları ulaştırmaya söz verdiği için irşat makamına ulaştıracak onları. Ve bunun için ilk yapması lazım gelen şey ne? İrşad makamına karşı olan nefreti kaldırmak. nefretin yerine sevgiyi koymak. Bu sebeple o kişilerin irşat makamı yararlarında bulunan hicab-ı mesiratlı perdeyi Allah-u Teala alıyor. Dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği bu insanlarda, beşinci basamakta Allah'ın hekimiyeti aldığını, beşinci basamakta irşat makamıyla onların arasında bulunan hicab-ı mesureyi aldığını, altıncı basamakta onların kulaklarındaki vakayı aldığını, yedinci basamakta ise kalplerindeki hekimiyeti aldığını ve yerine ihbat koyduğunu görüyoruz. Yani idraki önleyen bir kompütür sistemi o kişinin nefsinin kalbinden alınıyor, yerine idraki sağlayan başka bir kompütür sistemi konuluyor. Öyleyse idrakin kalpteki idrak müessesesinin oluşması bu kişinin kalbindeki ikimetin alınmasıyla gerçekleşir. Böyle bir dizaynı Allah-u Teala en güzel standartlarda gerçekleştiriyor. Ve böylece kişi 7. basamağa ulaşıyor. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir şey var. Allah-u Teala bu insanları sırat-ı müstakime ulaştırmayı garanti ediyor. Sırat-ı müstakimin ne olduğunu tekrar açıklayalım. Nisa 175. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Dikkat edin, Allah-u Teala insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırdığını söylüyor. Bu sahtekarların hepsi insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Öyle insanları Allah'a götüren bir yol falan değildir diye sırat-ı müstakime 40 tane kılıf giydirmeye çalışıyorlar. Nitekim onlara ait olan yazıları, onların yaptıkları açıklamaları okursanız sayfalar dolusu sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu değil, sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olmadığını ispat etmeye çalışıyorlar. Allah Teala diyor, Allah onları kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Bunlar da kesin şekilde iddia ediyorlar ki sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol değildir. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması da söz konusu değildir hayattayken. Öldükten sonra ulaşır. Şimdi evliya kimdir? Evliyanın düşmanı kimdir? İşte buradan belli oluyor. Onlar Allah'ın ve evliyanın düşmanları, bu konulardan haberdar olmayan insanlara Allah'ın evliyasını tağut yani şeytan olarak, insan ve cin şeytanları olarak, şeytanın dostları olarak lanse ediyorlar. Öyleyse 7. basamağın bir işareti var. Allah-u Teala Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesinde onların kalplerindeki ekimiyeti aldığını, onların onun yerine ifat koyduğunu ve koymasının sebebi de onların irşat makamının söylediklerinin hakten eden sözler olduğundan kesin olarak emin olmalarını temin etmek için olduğunu söylüyor. Bir önemli konu daha, yine aynı ayette, Hac ezelette Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırmayı garanti ediyor. Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu sebeple Allah'ın kulaklarındaki bakrayı, kalplerindeki ekinleti, irşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mestur altı perdeyi aldığı insanlar. Niçin alıyor perdeyi? Allah-u Teala o kişiyi mürşidine ulaştırsın diye. İşte 7. basamak burada tamamlanıyor. 22 basamağın 7.sindeyiz. Allah o kişiye söz vermiş. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Allah onların kulaklarındaki vakayı almış, kalbindeki hikmeti almış, yerine ifat koymuş ve onların irşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mesturatı terbiyeyi kaldırmış. Niçin? İrşat makamına duydukları nefreti kaldırsın da sevgiyi, muhabbeti koysun bir yer. İşte bundan sonrası mürşide ulaşmak. Bu adamlar tabiatıyla Allah'ın mürşidine ulaşmayı hiçbir zaman bilemeyenler. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan evliya olamaz. Şimdiye kadar anlattığım bu yedi basamağı aşan birisi hiç ibadet yapamadan öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'ın kalbindeki talebi gördü ve kişi öldü. Nereye gider? Allah Teala'nın mutlaka cennete gideceğini söylüyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimeleri gireyince kulaklarında bakıyor olan, kalbinde ikinet olan ve hicab-ı mestire olan kişinin cennete gitmesinin mümkün olmadığı ama bunlar olmayan kişilerin de mutlaka cennete olacağı Mülk 8-9-10'da Allah Teala tarafından anlatılmış. İşte Allah Teala neden bu kişiye sırat-ı müstakime ulaşma garantisi veriyor? Çünkü onu kendi zatına ulaştıracak. Onu mürşidine ulaştıracak. Mürşidine ulaşmaktan iki tane muradı var Allah-u Teala'nın. Bir, o kişiyi dalaletten kurtaracak. İki, o kişiyi küfürden kurtaracak. Sekizinci basamakta Peygamber Suresinin 11. ayet-i kerimesine göre şunlar olur. Hemen yürümün billahi Allah-u Teala diyor yehdi kalbehu. Allah kim Allah'a amene olursa Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olursa o zaman onun kalbine Allah'ın ulaşması söz konusudur. Allah'ın sünnetine ulaşır. Ne olur ulaşırsa o kişinin kalbinin nur kapısını Allah kendisine çevirir. Çünkü nurlarını yukarıdan aşağı gönderecek. Bu kapının Allah'a çevrilmesi Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesini anlatıyor. Onlar kalpte Rahman'a koşu duyanlardır diyorlar. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Böylece kalpleri Allah'a dönük olan bu insanlar söz konusu. Kalpleri Allah'a dönük insanlar. Onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girmesi için bir yol açıyor. İşte Allah-u Teala'nın açtığı yol burada ortaya çıkıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ لَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştıracaksa, hidayete erdirecekse onların göğsünü teslimi açar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala onların göğsünü, insanların göğsünü teslimi açıyor. Kimlerin? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların. Göğsünü teslimi açması neyi ifade eder? Bunun neyi ifade ettiğini Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Sadece Allah'ın göğüslerini teslimi açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nurunun ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse 10. basamakta Allah kişinin göğsünden kalbinin nur yolunu açmış. Kişi burada zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmet ve fazl göğsüne geliyor. Göğsünden şifre yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Ama kişinin kalbi bütün insanlar gibi mühürlü ve içinde küfür yazıyor. İşte böyle bir düzende kalbi mühürlü olan bu insanın Allah-u Teala'nın yolunda kendisine işini yapması söz konusu. Ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fal kalbiyle kadar ulaşıyor. Mühürlü kalpten içeri giremeyen rahmetle fazdan rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızıntı %1 daha sonra %2 kadar bir nur oluşturuyor kişinin nefsinin kalbinde. Bu nokta kişinin huşuya ulaşmasıdır. Burası 12. basamak. Allah-u Teala bu hususu Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor. Huşuya ulaşan bu kişinin kalbinde Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu. Kişi huşuya ulaştığı zaman kalbinde yüzdeki nur birikimi tamamlanmıştır. Allah ona bir hak veriyor. Kim huşuya ulaşmışsa bana mutlaka mürşidini söyleyeceğini, mürşidinin hacet namazını kıldığı takdirde mürşidini göstereceğini söylüyor. İşte vestaînü bis-sabr ve salatı inne hele kibretin illa alel haşiin. Allah'tan sabır ve hacet namazıyla istihaneye yardımı isteyin, mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir diyor insan Allah Teala. Ve de 12. basamakta kişi huşuya ulaşmış, hak kazanmış. Hacet namazını kıldığı zaman mürşidini görmeye, hacet namazını kılıyor, Allah da ona mürşidini gösteriyor. Burası 13. basamak. Mürşidini gören kişi mürşidine ulaşıyor, önünüzü söküyor, tövbe ediyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa o kişi mutlaka bu söylediğimiz istihadelerin hepsini geçirmiştir. Mutlaka mürşidine ulaşmıştır. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan ruhu vücudundan ayrılamaz. Ve kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Ve kişi fizik vücudunu şeytanın kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edemez. Öyleyse mürşidine ulaşıp önünüzü çöküp tövbe edip Allah'a ulaşmak dileğiyle el öpen La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bu kişi mürşidinin önünde bu tövbeyi yaptığı el öptüğü an o kişi kurtuluşun yeni bir safhasına ulaşır. Burada bu kişi dalaletten kurtulmuştur. Madde bir. Küfürden kurtulmuştur. Mümin olmuştur. Madde iki. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. İşte sadece açıklama yapmadan ayetleri veriyorum. 1. ayet Kasas 50. Habibim senin davetine icap etmezlerse bil ki onlar nefslerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? 2. Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size hidayetimiz ve hidayetçimiz gelecek. Kim hidayetimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse o kişi için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz diyor Allah-u Teala. 4. ayet-i kerime Yasiye 23. O nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun Habibim? Allah onları onların yüzleri üzerine dalalete bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerin içinde küfür yazmaktadır. Onların kalplerindeki seni hastası da mühürlüdür. İşitme hastası. Onların kalplerindeki basar içini görme hastası. Üzerindeki şahit adlı bir perdeyle örtülüdür. Cuma 2, 5. ayet-i kerime. Müminlerin arasında Resul beyaz eden vazifeli kılan o Allah'tır. Onları Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye, Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalete çıktılar. 6. ayet-i kerime Ali İmran 164. Bütün kavimlerde insanlar onlara tabi olsunlar da mümin olsunlar ve başlarının üzerinde bu müşterilerin, Resullerin ruhları oluşsun, nimet oluşsun diye Allah bütün kavimlerde Resuller bahseder. O kavimlerdekiler Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların neslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Nail 36, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz, bahat ederiz. O kavimlerdeki bir şeytanı kovmaktan kurtarsınlar da Allah'a akıl etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet verdi. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu. 9. ayet-i kerime Zümer 54. Zümer suresi 23. ayet-i kerime. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Ahkâf 32'de Allah-u Teala diyor ki o Allah'ın davetine tabi olmayanlar var ya, onların Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir davet içindedirler. 10. ayet-i kerime Arap 186. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah dilediğini davete bırakır. Kimi de davete bırakmışsa onlar için bir hidayet yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Ne görüyoruz? 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu hiçbir tevhide imkan vermeyecek kadar net olarak söylüyor. Şimdi bu Allah'ın düşmanları da hiçbirisinin mürşidi reddettiklerine göre, mürşid tabut çıldırdıklarına göre hiçbirisinin mürşidine ulaşmanın söz konusu değil. Bunlar hepsi dalalette. Dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. 7 grup ayet-i kerimede işte bunlardan üçü. 1. Araf 178. Allah-u Teala diyor ki Allah dilediğini hidayet verdirir. Dilediğini de dalalette bırakır. Kim dalaletteyse onlar hüsrandadır. Hüsranda olurlarsa ne olurlar? Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennemdir. Allah-u Teala diyor ki o gün kıyamet günü mizanları kırarız. Kimlerin günahları sevaplarından çoksa onlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Demek ki bütün dalalette olanlar, hüsranda olanlar yani cehenneme gidecekler. Araf 179, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalalette olanlardır. Ve Nisa 167, 168, 169, bu ayet-i kerime dalalette olanların sadece cehenneme gideceğini değil, aynı zamanda küfürde olarak cehenneme gideceklerini de söylüyor. Doğuşlarından itibaren bütün insanlar dalalettedir, müşriklerine ulaşacakları güne kadar. Ve kim dalaletteyse onların hem kafir olduğunu hem de cehenneme gideceğini ifade ediyor Allah-u Teala. Nisa 167, 168, 169 şöyle buyuruyor. İnnellezîne keferû vessâdû an sebîlillâhi katlâni dalâlen mahîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekûnullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme halidîne fîhâ ebedâ. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler. Çünkü onlar Allah'ın yolundan saptıranlardır. Sırat-ı müstakimden saptıranlardır. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani onlar dalalettedirler. Onlar kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler. Ve aynı zamanda da zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başka insanların da hidayetine mani oldukları için kendileri hidayete değillerdir. Başka insanların da hidayetine mani olmaktadırlar. Allah onlara asla mağfiret etmez. Mürşitlerine ulaştılardı. Allah onların günahlarını sevaba çevirecek. Yani onlara mağfiret edecekti. Ama böyle yapmadıkları için Allah onlara asla mağfiret etmiyor. günahlarını sevaba çevirmiyor. Ve Allah onları asla sırat-ı müstakime, tarik-i müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Nereye ulaştırır? Ancak cehennem yoluna ulaştırır ve onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşaret net olarak, yani kim bu insanlar? Bu insanlar işte Allah'ın dostlarına tağut diyenler, Allah'ın dostlarını düşman ilan edenler, insanlara karşı şeytanın dostları diye Allah'ın dostlarını takdim edenler, bunlar üçkağıtçılar. Allah'ın hikmetlerini sattırdıkları için. Görüyoruz ki bunlar hem kafir hem de dalalette. Ama mürşitlerine ulaştıkları gün bunların hepsi geçiyor. Dalaletten kurtuluyorlar. Kafirin içine de Allah'a senden imanı yazdığı için mümin oluyorlar. Bunların ise mürşitlerine ulaşmak diye bir niyeti hiçbir zaman olmadığı için onların ebediyen ne yazık ki hep dalalette kalmaları söz konusu, hep küfürde kalmaları söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde artık kesin bir sonucu ifade etmek söz konusu. Allah'ın evliyası olacak olan insanlar, biz burada 14. basamaktan bahsediyoruz. Onlar Allah'ın evliyası olacak olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 2. basamakta kaldılar. Gidecekleri yer Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem, mürşitlere ulaşmadıkları ve bu sebeple dalalette oldukları için cehennem, mürşitlere ulaşmadıkları ve bu sebeple kalplerinde küfür yazdığı, kafir oldukları için cehennem. İşte 14. basamaktaki oldu bu. Evliya olmak ruhun Allah'a ulaşmasıyla mümkün. Ne bakıyoruz? 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Açık ve kesin bir şekilde Rad Suresinin 20-21-22 ayetleri bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah ile olan ahitlerini, yemin ahitlerini yerine getirirler. Onlar nefslerinin Allah'a verdiği, ruhların Allah'a verdiği misaki asla bozmazlar, mutlaka yerine getirirler. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah'tan. Zümer Suresinin 18. ayeti kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhunu Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Ve ölmeden evvel ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Kimdir Allah'ın evliyası? Allah'a ulaşanlar. Kimdir Allah'ın evliyası? Ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'a ulaşanlar. Görüyorsunuz ki bu insanlar bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hidayete ermişler. Hidayet erenlerinde hepsinin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse 14. basamak, mürşide ulaştığımız basamak, burada kim mürşidine ulaşmışsa kalbine iman yazılır. Mürşidin ruhu, Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesi gelince kişinin başının üzerine gelir. Kimin başının üzerine Allah katından bir ruh göndermiş de o ruhla onu desteklemişse, o kişinin kalbinin içine imanı yazar, mücadele girmeye gelir. Öyleyse bu kişi kalbinin içine iman yazılandır. İman yazılmasaydı ne olacaktı? Kafir olacaktı, mümin olamayacaktı. Ama kalbine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine erdi. İşte bu söz konusu olan Dükkanını cahiller. Hiçbir zaman Allah'ın zatına ruhlarını ulaştıramayacak olanlar, hiçbir zaman mürşitlerine ulaşamayacak olanlar, bu yüzden Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme gidecek olanlar, galayette oldukları için cehenneme gidecek olanlar, kafir oldukları için cehenneme gidecek olanlardır. Biz onları ayet oldukları yerde bırakalım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mürşidine ulaştıktan sonra ne yapar? Çok zikir yapar. Bütün ibadetleri en üst seviyede yapar ama özellikle zikir yapar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü zikir yaptıkça nefsinin kalbinin içine Allah'ın nurları gelir. Ne olmuştur? Allah-u Teala bu kişinin kalbini açmış, kalbin içindeki küfür kelimesini çekip almış, yerine iman kelimesini yazmıştır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katında gelen rahmet, fazl ve rahmet ve selava o kişinin nefsinin kalbindeki mühürü kalbin içine doğru iter, zülmani kapıya kadar indirir, zülmani kapıyı mühürler. Zikir boyunca karanlıklar giremez o kişinin kalbine. Buna karşılık Rabbani kapıdan Allah'ın demin saydığım nurları, rahmet, fazl ve selavat nurları girerler ve kalbi tamamen doldururlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar yuvalanmaya, toparlanmaya başlarlar. İşte bu toparlanmaya başlayan fazıllar %1-2 derken %7'yi bulurlar. Bunun adı nefse emmaredir. Nefsin %100 şerre emrettiği noktadan kişiyi uzaklaştırıyor. İşte Yusuf 53, Hazreti Yusuf diyor ki Allah-u Teala, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana şerre emrediyor. %100 nefsin şerre emrettiği kademe %7 eksilmekle o kişi nefsi emareyi aşıyor. Ruhu, mürşidin ruhu başın üzerine geldiği an vücudundan ayrılmıştır. İşte bu ruh kişiyi evliya yapmak üzere Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsi emareyi tamamladığı zaman kişi, o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselme hakkının sahibi. İşte Allah'a ulaşma keyfiyeti bu standartlarda cereyan eder. Ve Allah-u Teala bütün mürşitlerine bu 7 katlık yolculukta Allah'a doğru yola çıkan bu ruhların hangi istihanelerden geçtiğini kesin olarak göstermiştir. Birinci katta secde edilir. Kişi zikrini daha çok arttırarak devam eder. %7 ikinci defa o kişinin nefsinde oluştuğunda bu kişi nefsi levhaneye ulaşır. Nefsini kınamaya, rehmetmeye başlar. Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemiyor. Ama ne yazık ki buna rağmen nefsi ona bu kötülükleri yaptırıyor. Ve kişinin ruhu ikinci katta. Fela uksumu bin nefsi levhameti kıyame 2. O nefse, o levhame nefse kasem ederim ki diyor Allah-u Teala. Sonra kişi %7 daha zor bir ikimini sağlıyor nefsinin kalbinde. Nefsi mülkime fe elhamaha fücurâ ve takvâha. Fecr suresi 28. Fecr suresi 8. ayet-i kerime. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuruna ilham edilir. Ve ruh üçüncü gök katında, ikinci katta suvarılma işlemi yapılır. Üçüncü katta secde işlemi vardır. Ve kişi daha çok zikretmeye başlar. Ve %7 daha nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetüen nefsin mutmainne çök. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs, ruh nefsle de mutmain olmuştur. Doyuma ulaşmıştır. Ruh da dördüncü defa yüzdeğinin hükümüyle dördüncü kata ulaşmıştır. Kişi daha çok zikrediyor.

ederse kendisi için tezkiye etmiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Bu kadar açık bir şekilde Allah-u Teala hem her katta geçen olayları hem de insan ruhunun 7 tane gök katını aşarak Allah'a nasıl ulaştığını anlatıyor. Ve kim nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kalbinde 7 defa 107 nur birikimini sağlarsa, 2 de huşudan gelen nur varsa, o kişinin nefsinin kalbine %51 nur oluşmuştur. Karanlıklar ise %100'den %49'a düşmüştür. Böylece %2 nur birikimi farklılığı oluşmuştur. Ve nurlar şeytanın karanlıklarını açmıştır. İşte böyle bir noktada Allah-u Teala'nın dostları bir hedefe ulaşmıştır. Ruh, 7. gök katının fetih kapısına gelmiştir. Fetih kapısı, zemin kapıdaki altın kapıyla aynıdır. Bu kapıya elindeki altın, elindeki bir kılıçla ulaşan Allah'ın evliya namzedi, kapının önünde bulunan 7 vakit oluşan bir altın zincire, elindeki zincirle 1 defa vurur. Zincir 2'ye ayrılır. O kapıdan içeriye Allah'ın evliya namzedi uçarak girer. İşte burası fetih kapısıdır. Fetih müyesser olmuştur. 7. kapısı açılmıştır. Burada 7 alemde tecrübe sahibi olacaktır ruh. Kader hücrelerinde, ümmi kitapta, başka alemlerde ve nihayet en son zikir hücreleri bölümünde bir tecrübenin sahibi olacaktır. Ve 4. katta Mescid-i Aksa'nın aslında secde eden, 5. katta Mescid-i Haram'ın aslında secde eden bu ruh, 6. katta suvarılma işlemine, 6. katta Allah'ın boyasıyla boyanma işlemine tabi tutulmuştur. Ve rengi normal renginden açık yeşil beyaza dönmüştür. Ve vücudu artık oradaki nur sebebiyle çatlamamaktadır. Bu sebeple fetih ile olmuş, eline kılıcı verilmiş ve fetih kapısından içeriye girmiştir. Tüm katlarda gerekli dersleri alarak. Kader hücrelerini görmüş, arkadan ümmi kitabın altındaki o kocaman kürsüde 50-60 kişinin içinde o da bulunarak oradaki süresini de tamamlamış. Zikir hücrelerinde zikir süresini doldurmuş ve sitetin nitaya ulaşmıştır. Kim sitetin nitaya ulaşırsa o artık Allah'a doğru ulaşmak için hazırdır ve sitetin nitadan yukarıya doğru yükselir. Rabbini görmüştür, Rabbine ulaşır, Rabbinin zatında ifna olur, yok olur. Ve işte Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. Allah-u Teala takva sahiplerini tarif ettiği Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uzlifetil cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğun cennet budur. Yani hadi girin oradan içeriye. Kimler için bu cennet? Açıklama getiriyor Allah-u Teala. Hafiz olanlar için ve evvab olanlar için. Hafiz başının üzerinde mürşidinin ruhunu taşıyanlar, muhafaza altında olanlar. Bunlar biliyorsunuz ki bu mürşitlerine ulaşmadan evvel de Allah'a ulaşmayı diledikleri anda itibaren kurtuluşa ulaşmışlardı. Ama daha üst ödemede mürşitlerine ulaşıp mürşitlerin ruhu onların başının üzerine geldi ve hafiz oldular. Ama 21. basamağı yükselebilenler oradan sonra Allah'ın zatında ruhları ifna oldu. Allah'ın zatı onlara meab oldu. İşte kim bu meaba ulaşırsa, meaba ulaşanların adı evvaptır. Allah-u Teala bütün evvap için cennetin yaklaştırıldığını, onların cennete gireceğini söylüyor.
başların üzerinde de mutlaka müşriklerin

ruhu var. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bakınız Ali İmran Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne söylüyor hepimize? Diyor ki Vallahi indehu hüsnü devam. Ve Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Demek ki Allah Teala bir sığınak. Neyin sığınağı? Ruhun sığınağı. Fizik vücudumuz, ruhumuz Allah'a ulaşmadan evvel ruhumuzun sığınağıydı. Sonra ruhumuz, vücudumuz başımızın önüne girip yerleştiği an kendisinden daha çok bu işe ehil olan bir ruh orada vazife aldığı için vücudumuzdan ayrılıyor. Çünkü mürşidimizin ruhu ona diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bakalım sen Allah'a doğru yola çık. İşte Yevmit Talak adı verilen Allah'a ulaşma gününün geldiğini emrini alan ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Söylediğimiz seyri sülükü yapıyor ve Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ihya oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı ona ne yapılıyor? Ve bu sebeple de evvap adını alıyor. Allah'ın cennetine ehil oluyor. Bu Allah-u Teala'ya yapılan bu yolculukta, Allah'a doğru yapılan seyri sülük adı verilen bu yolculukta ruhun Allah'a ulaşması keyfiyeti söz konusu. İşte böyle bir dizaynın nasıl gerçekleştiğini kalın çizgilerle Allah Nebe 39'da anlatıyor. Nebe 38 bir mürşidin önünde yapılan tövbe merasimini gösteriyor. Nebe 38. Nebe 39 bu merasimden sonra insan ruhunun nasıl Allah'a ulaştığını şöyle anlatıyor. Zâlikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür. Neden? Hakka ulaşma günüdür. Çünkü mürşidin ruhu geldi başımıza ne dedi? Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bakalım Allah'a doğru yola çık. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıktı. İşte bu yola çıkışı anlatıyor Nebi 39. İşte o gün hak günüdür. O kişi için hakka ulaşma günüdür. Mürşidinden ruhu Allah'a ulaşma emrini aldığı için. Ve o gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Temenşâ ittihaze ilâ rabbihi sebîlâ. İlâ rabbihi me'âb diyor. İşte Allah'a doğru yola çıkan bu ruh Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatı bu ruha me'âb olur, sığınak olur ve bu ruh o zaman evvap adını alır. Allah'ın zatına ulaşan adını alır. Ve böylece Allah'ın zatına ulaştığı için Allah'ın zatı ona me'ab olmuştur, sığınak olmuştur. Nebi 39'da kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı bana sığınak olur. Tarzında bir mealen açıklama geliyor. Öyleyse burada ruh Allah'a ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim'de tam 73 tane Vuslat ayet-i kerimesi var. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşma ayet-i kerimesi. Ve Allah Teala bu hususu bize tam 9 defa farz kılmış ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. İşte Allah'ın bu 9 defa farz kıldığı ruhumuzun Allah'a ulaşma keyfiyeti burada tamamlanmıştır. Ve o kişi Allah'ın evliyası olmuştur. İşte şimdi bakalım Allah Teala'nın evliyalar için Allah Teala'nın dediği Ela illa evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hakum yasnun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve dikkat edin sözüme ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Yani Rum 31'e göre minibine ileyhi ve yetekun, ona dön, ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için takva sahibi olmuşlardır. Allah'ın üzerlerine 9 defa farz kıldığı bir yazimeyi yerine getirmişlerdir. Bu 9 tane farz ayeti kerimesini
birinci bölümde anlatmıştık. Ama üçüncü bölümde bir defa daha anlatmayı düşünüyoruz. Burada ikinci bölümde de sözlerimizin tamamlanma zamanı geldi. Ama konumuz bitmedi. Allah'ın evliyalığı bir saatte, iki saatte anlatılabilecek olan bir konu değil. Bir tarafını anlatıyoruz, başka bir tarafı mutlaka eksik kalıyor. Ama şu Allah'ın düşmanları var ya, onlara Allah'ın dostlarını hangi standartta bulunursa olsun mutlaka anlatacağız. Bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Hepinizin Allah'ın evliyaları olmanızı, Allah'ın evliyaları olarak Allah'ın cennetine ve sonra da Allah'ın dünya saadetine mutlaka ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Kur'an kavramları isimleri bu dizinin yeni bir bölümünde Tağut'a kul olmamak, Allah'a kul olmak mevzunu inşallah beraberce işleyeceğiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizden istediği şeyin ne olduğuna dikkatle bakalım. Allah-u Teala hepimizden bir tek şey istiyor. Allah'a kul olmak. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor.

İbadet kelimesi de Allah'a yakarmak, Allah'a dua etmek, Allah'ın namaz isimli ibadetini yapmak, abd kelimesi de aynı kökten geliyor. Birisi ibadet, Allah'a tapınmak demek, tapmak demek. İkincisi abd, kul demek. Her ne kadar kul olmak Allah'a ibadet etmenin simgesi ise de realitede Allah-u Teala'ya kul olmak 7 tane kademe ifade eder. Öyleyse alışa geldiğimiz klasik dizayn içerisinde Allah'a kul olmak, Allah'ın kulluğunu etmek diye hep Türkçe'ye çevrilmiştir. Allah'a kulluk etmek diye Türkçe'ye çevrilmiştir. İster Allah-u Teala abd kelimesini kullansın kökte, ister ibadet kelimesini kullansın, onlar için değişmez. Hep Allah'a kul olmak diye Türkçeleştirirler. Oysa ki abd Allah'a kul olan kişidir. İbadet ise Allah'a tapmak demektir. İbadet etmek demektir. Allah Teala insanları kendisine tapınsınlar diye, kendisine ibadet etsinler diye değil, kendisine kul olsunlar diye yaratmıştır. Kul olsunlar da dünya mutluluğunun en üst kademesine, cennet mutluluğunun da en üst kademesine çıksınlar. Allah Teala'ya aminüler kulluğunda Allah'a ulaşmayı dileriz. Dünya saadetimiz sıfırdır ama başkalarından farklı değildir, ama cennet saadetimiz tamamdır. Birinci gök katının birinci kat cenneti elde etmişizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda. Bu bir kulluk müessesidir. Fiziki kulluk değil. Henüz Allah'a Teala kul olmuş falan değiliz. Ama düşünce platformumuzda ruhumuzu Allah'a ulaştırmak var. Allah'a ulaştırdığımız zaman ne olur? Ruhu Allah'a ulaşmış olan biri oluruz. Ruhumuz böylece Allah'a kul olur. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz. Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra nefsimizi Allah'a kul edeceğiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra irademizi Allah'a kul edeceğiz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. İşte Allah-u Teala bunu istiyor bizden. Allah'a kul olmak dediğimiz zaman Allah'ın bizlerin varmasını istediği hedef bu hedeftir. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah'a kul olmanın daha ötesine bakalım. Nihayette Allah'a irademizi de teslim etmek var. Ama mutluluğumuz devamlı artıyor. Unutmayın, Allah-u Teala sizleri en çok sevdiği mahluku olarak yarattı ve en çok sevdiği mahluku insanın sadece mutlu olmasını istiyor. Bu açıdan bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesi. Mutluluk rehberi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in
gerçek çehresini sezmeye çalışın. Allah'ın size ulaştırmak istediği mesajı almaya çalışın. Mesaj, mutluluk. Hepinizin, ama hepinizin Allah-u Teala sadece mutlu olmanızı ister. Saadet. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayetin ise sizi ulaştıracağı yer mutluluktur, cennet mutluluğudur, dünya mutluluğudur. Kulluğumun standartlarına beraberce bakıyoruz. Birinci kulluk, amenular kulluğu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kulluğu konusundaki ilk adımı atmıştır. Bu fizik standartlarda bir kulluğu oluşturmaz. Daha düşünce planında, kuvve planında fiiliyata geçmemiş olan bir düşünce ve kulluğu ifade ediyor. Böyle bir olgu da Allah'a ulaşmayı dileyen herkes düşünce planında Allah'a kul olmuştur. Bu düşünce hudutları içerisindeki bir kulluktur. Kuvve standartlarında bir kulluktur. Fiiliyata henüz intikal etmemiştir. Ve daha sonra 14. basamakta irşat makamına tabi olduğumuz zaman mümin oluruz. Kul olmak konusunda ne ruhumuz, ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz, ne irademiz hayır Allah'a kul olmamıştır. Ama burası gerçek kulluğun ruhumuzu Allah'a teslim ederek Allah'ın kulu kılacağımız standardın başlangıç noktasıdır. Burada mürşidimize 10 tane ihsanla ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bize 10 tane ihsan verecek. Bu 10 ihsanın 10.'sü zaten mürşidimizi göstermek. Onun gösterdiği irşat makamına ulaşıp da tabi olduğumuz zaman burası ikinci kulluktur. Ya da gerçek kulluğa çıkış noktası. Mümin olduğumuz için bu seviyedeki kulluğa müminlerin kulluğu diyoruz. Mümin olan bir kişi Allah'a kul olmuş mudur? Düşünce platformundan tatbikat platformuna burada çıkılacaktır. Yani Allah'a yönelme noktasında yönelmenin irşat makamına ulaşmakla noktalandığı, bütün günahlarımızın sevaba çevrildiği, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a kul olmaya başladığı bir noktadayız. Kul olmanın fiziki plandaki başlangıç noktası. Müminler kulluğu. Sonra bir adım daha atıyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve ruhumuz Allah'a kul oluyor. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmanın yarısını aşıyor. %51 kullukta. Nefsimiz o da %51 kullukta. Nefsimizin afetlerinden ne kadarını kapı dışarı atabilirsek Allah'a fizik vücudumuz o kadar kul olur. Nefsimiz için de aynı şey söz konusu. 14. basamakta 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde 4 tane kulluk dizelenir. 14. basamakta başlayıp ruhumuzun Allah'a ulaştığı 21. basamakta son bulan birinci kulluk ruhumuzun Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Ruhumuz sığınağa, meaba sığınmıştır. Evvap olmuşuzdur. Burası Allah'a kul olmanın üçüncü safhasıdır. Birinci kulluğa ulaşmaktır. Ruhumuz Allah'a sığınarak Allah'a kul olmuştur.
Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Bu Allah'a kul olmanın birinci mertebesidir. Birinci kulluktur. Fiziki planda ruhumuz Allah'a kadar ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur ve böylece birinci kulluğu, evvap kulluğunu tamamlamışızdır. Sonra fena makamına geçeceğiz. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olacak. Beka makamına ulaşacağız. Zühd makamına ulaşacağız. Daha sonra fizik vücudumuzu da Allah'a teslim edeceğiz. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu, böylece Allah'a kul olduğu noktada Allah Teala'nın kul olmaktan muradı Allah'a teslim olmaktır. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nefsimiz %51 Allah'a teslim olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Fizik vücudumuz da %51 Allah'a kul olmuştur. Neden? Çünkü şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebilir. Ve eğer nefsimizin kalbindeki afetler %51 azalmışsa, şeytanın tesir edebilme yetkisi %51 azalmıştır. Ve fizik vücudumuz şeytanın ne kadar telkinine açıksa, o kadar şeytana kuldur. Ve nefsin afetlerinin azalması yüzdesinde, seviyesinde fizik vücudumuz şeytanın hakimiyet alanı o kadar eksildiği için şeytana kul olmaktan o kadar kurtulacaktır. Ve o kadar Allah'a kul olacaktır. Başlangıçta Allah istikamette hiçbir gayretin sahibi olmayan bir kişi %100 şeytanın esaretindedir. Şeytan bize neden o kadar çok tesir edebilir? Çok basit cevabı, şeytan bize büyük ölçüde tesir edebilir. Neden? Çünkü tesir ettiği alan nefsimizin alanıdır. Nefsimiz ise %100 afetlerden oluşur. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, karşı çıkan, asi olan, asla emirleri yerine getirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir yapıyla yaratılmıştır. Nefsimizin bütün afetleri, 19 grup afetin hepsi bu standartlardadır. Öyleyse yapısı zaten böyle olan, şeytanın ekmeğine yağ sürecek bir yapıda olan, şeytanın istediğine bizi Allah'ın emirlerine itaat ettirmemek, şeytanın istediğine bizi Allah'ın yasak kıldığı fiillerin hepsini işletebilmek, nefsimiz de zaten bu yapıyla yaratılmış. Öyleyse şeytan nefse tesir etmekte zorlanmaz. Davet eder nefsi, nefs zaten hazırdır. Nefs şerleri işlemeye başlar. Ama fizik vücudumuz öyle değildir. Nefsle ruhun dengesi içinde emirleri gerçekleştirecektir, yasakları işleyecektir veya işlemeyecektir. Böyle bir dengede başlangıç noktasında sadece nefsin afetleri varsa, o zaman fizik vücut da %50 nefsin afetlerinin tesiri altında, %50 ruhun hasletlerinin tesiri altında gibi görünür. Ağırlığı şeytanın tesiri nefse ve nefsin akla tesirine dayalı olarak nefsin afetlerinin ağırlıkta olduğu bir dünyada yaşarız. Aslında bir dengeden bahsediyoruz. Ruhumuzda ne kadar afet varsa, ruhumuzda ne kadar haslet varsa, nefsimizde o kadar afet var. Demek ki daha başlangıçta güzellikleri işleme imkanımız 100 üzerinden
yüz ruhumuzda. Çirkinlikleri işleme oranımız 100 üzerinden 100 nefsimizde. 200'de 100 negatif, 200'de 100 pozitif. Böyle bir ortamda eşit şartlar altında karanlıkla akın, aydınlığın dengelendiği bir ortamda kulvara gireriz. Allah-u Teala bize güzellikleri söylemiştir Kur'an-ı Kerim ile, mukaddes kitaplarla, Resuller ağzıyla söylemektedir. Ama o güzellikleri işleyebilecek olan yapıyı biz sağlamak mecburiyetindeyiz. Yani ruhumuzun hasletlere sahip oluşu, bizi güzelliklere, nefsle ruhumuzun mücadele yapabileceği bir ortama aynı seviyede ulaştırmıyor. Şeytan nefsimize devamlı telkinde bulunuyor. Nefsimizin afetleri de o telkinlere açık olduğu için bir yardımcı güçle birlikte hareket ediyor. Ve Allah-u Teala'nın sesini herkes işitemez. Kişinin Allah'tan ilham aldığı kademeye kadar bu 17. basamaktır. 17. basamağa kadar kişi Allah'tan ilham alamaz. Allah'ın söylediklerini iş dünyası işitemez. Zaten ilham da her an Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı bir şey değildir. Ama şeytan bir an bile sizden ayrılmaz. Her an sizi Allah'ın bir emrini yaptırmamaya, her an sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye doğru hareket halinde olacaktır. Öyleyse Allah Teala'nın sesini ilham olarak kişinin aldığı yer, her an Allah'ın kendisine hitap ettiği bir noktayı, bir güzelliği sergilemez. Allah Teala dilediği an bir ilham verir. Ondan sonra bir süre hiçbir şey vermez. Sonra yine bir ara bir ilham verir. Gene uzun süre vermez. İlham vahiy değildir. Vahiy devamlıdır. Kul sorar Allah-u Teala'ya, cevabını mutlaka alır. Allah'ın ona verdiği kalbindeki işitme duygusu Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Kişi daimi zikre ulaşmışsa mutlaka kalbindeki kulak açılacaktır. Kalbindeki Semî isimli işitme hassası açılacaktır. Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir. Kalbindeki Basar isimli göz açılacaktır. Allah'ın bütün gösterdiklerini kişi görecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gülüm dostlarım, şeytan bir an bile insandan ayrılmaz. Her an onu Allah'ın bir emrini yaptırmamak üzere engellemeye çalışır. Her an onu Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletmek için gayretin sahibidir. Her ikisinde de kişi derecat kaybedecektir. Her ikisinde de Allah'tan uzaklaşacaktır. Şeytana yaklaşacaktır. Şeytan devamlı olarak karanlıklarını nefsimizin kalbine gönderip kalbimizdeki afetleri daha da azdırır. Öyleyse bir insanın Allah-u Teala'yı işitmesi başlangıçta söz konusu olmadığı cihetle, şeytan ise hiçbir saniye ayrılmadan devamlı kişiyi telkin altında tuttuğu cihetle, şeytanın hakimiyet alanının daha geniş olması normal bir olaydır. Onun için Allah-u Teala buyuruyor ki Yasin 60 ve 61'de, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e,
en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırada mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Ve ben size, ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ne diyor Allah Teala? Şeytan size apaçık bir düşmandır diyor. Bu düşman bizimle her an beraber. Hiç ayrılmaz. Her insanı tuzağında mutlaka tutmak ister. Yani Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir insan olarak muhafaza etmeye çalışır. Bu sebeple her ne kadar insanlar kulvara eşit şartlarla çıkıyor gibi bir hüviyet içinde iseler de, taraflardan birinde nefsin yanında şeytan var ve insanoğluna her an tesir etmek hedefinin sahibidir.

Ve öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytana kul olmayın. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtarın. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Şeytan cin türünden bir varlıktır. Bu varlığa dikkatle bakın. En büyük düşmanınızdır. Hedefi sizi kendisiyle beraber mutlaka cehenneme sürüklemektir. Öğretisinin kabul edildiği insanlar, öğretisinin kabul edildiği cinler tarafından desteklenir. O insanlar ve cinlerin şeytanla ilişki kuranlarının topluluğuna tağut denir. Tağut, insan ve cin şeytanlardır. Bunlara bizatihi şeytan olan şeytanları da ithal ederseniz, bir tağut ordusuyla karşılaşırsınız. Ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar, sizi mutlaka kontrolleri altında tutmak isterler. Mutlaka onlar şeytana olarak, tağut olarak mutlaka cehenneme gidecekleri için sizi de kendileriyle beraber mutlaka cehenneme götürmek isterler. Kıskanırlar sizi. Eğer Allah'ın cennetine girecekseniz dehşetli bundan sıkıntı duyarlar, huzursuzluk duyarlar. Kim kendileriyle beraber cehenneme gidecekse o onların dostudur. Aslında bu dostluk hiç de iyi niyetli bir dostluk değildir. Dostluk burada birbirinin dümen suyunda gitmek istikametinde kullanılıyor. Yoksa iblis ve tağut hiç kimseye dost olmazlar. Hiçbir dost, sevgili kardeşlerim, dostunun kötülüğünü ister mi? Hiçbir dost, dostunun cehenneme gitmesini ister mi? Allah-u Teala kainattaki en büyük dostunuz ne istiyor sizden? Allah'ın cennetine girmenizi istiyor. Bütün kolaylıkları göstermiş. Diyor ki, bir tek dileğinle bana ulaşmayı diledin mi, ben seni mutlaka cennetime alırım. Sonsuz bir hayatı büyük bir mutluluk içinde Allah'ın cennetinde yaşamak, Allah'ın bir talebine, Allah'ın emrettiği bir talebe bağlı. Cennet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha büyük bir dostluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Sahibiniz, sizi yaratan Allah, bir tek talebinizle sonsuz bir cennet hayatı vaat ediyor. Genç yaşlardaki bir halinizle ve değişmeyen bir enerji beden vücudunuzla. İhtiyarlamayacaksınız. Sakallarınız beyazlamayacak. Sevgili kardeşlerim, insanların her yaşının ayrı bir özelliği vardır. Ayrı bir güzelliği vardır. Ama cennette herkes, kadınlar da erkekler de aynı yaşta olacaklar ve yaşlanmayacaklar. Bedenleri bizim fizik vücudumuz gibi doğan, büyüyen, yaşlanan vücutlar değildir. Kıyamet günü ikinci defa Allah-u Teala'nın sura üfürtmesiyle ikinci defa canlanan insanlar o söylediğimiz enerji bedenlerle canlanırlar. Hepsi aynı yaşlıdırlar, kadınlar da erkekler de. Ve cennette veya cehennemde sonsuza kadar yaşamak üzere o vücutları Allah-u Teala vermiştir onlara. Hani insanlar av ve hayat